0: olarak çıkması, birlik ve beraberliğimizi, toplumsal huzurumuzu ve güven ortamını daha da güçlendirecektir ifadesini kullandı. ASO Başkanı, sahip olduğumuz büyük potansiyelin eğitimden bilime, teknolojiden üretime, yatırımdan istihdama, milletimizin refahını artıracak alanlara daha güçlü biçimde yönelmesinin önünü açacak ve kalkınma yolculuğumuza yeni bir ivme kazandıracaktır dedi. Ardıç, enerjimizi ve kaynaklarımızı ortak geleceğimize yönelttiğimiz, huzuru ve kardeşliği kalıcı kıldığımız bir Türkiye'nin önünde aşamayacağı hiçbir engel olmadığına inanıyorum değerlendirmesinde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şırnak'ta terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesini değerlendiren Tekin, bu gelişmeyi milat olarak nitelendirdi.
1: Hem Türkiye'de ekonomik kalkınma anlamında, hem toplumsal barış anlamında Türkiye'de ben dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum. Bize düşen bu sürece bundan sonra aynı niyetle, aynı samimiyetle sarılarak manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak, hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de bu ülkeyi seven bir vatandaş olarak bu sürece sadakatle sarılacağımı, üstüme düşen her ödevi yerine getireceğimi de bu vesileyle ifade etmek isterim.
0: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan yaptı. Duran, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Mahmut Abbas'la da bir araya gelecek. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Öte yandan Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları ve İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları en önemli gündem başlıkları arasında olacak. İran Savaşı'nda bir yandan müzakereler, bir yandan da saldırılar sürüyor. Arabulucu Pakistan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İran'dansa Hürmüz Boğazı'nın egemenliği konusunda tavizsiz açıklamalar gelmeye devam ediyor.
2: İran'la ABD arasında saldırılar doğrudan değil, artık dolaylı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı delmek üzere olan bir tankeri vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bayraklı Velanova tankerinin helikopter tarafından vurulduğunu duyurdu. Gün içerisinde 55 tankerin ABD ablukasını aşmaya çalıştığı, 3 geminin durdurulduğu, 2 gemiye baskın düzenlendiği açıklandı. Saldırıların süreceğine dair bir sinyal de İran'dan. İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki koşulları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını söyledi. İran'la Umman arasındaki olası anlaşmanın boğazın açılması anlamına gelmeyeceğini savundu. Savaşı sona erdirme konusunda da ABD'yi işaret etti. ABD, İran'ın bloke edilen paralarını ödemeli ve başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm bölgede savaş sona ermelidir dedi. Buna karşın Pakistan arabuluculuk çabalarına devam ediyor. Pakistan Savunma Bakanı son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İşlerin barış lehine şekillendiğini belirtti. Pakistan İçişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgedeki gelişmeleri ele almak için Tahran'da bir araya geldi. Katar'dansa Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiği açıklaması geldi. Babül Mendeb Boğazı'nda Mısır'a ait küçük yük gemisine Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda can kayıpları oldu. Yemen hükümeti de Husilere karşılık verdi. Yemen Ulusal Direniş Güçleri Husilere ait bölgelere 10 füze ve 4 İHA ile saldırıldığını duyurdu.
0: Savaşın 5. ayı sona ererken İran'ın dini lideri Müçtefa Hamaney'in kritik görevlere yaptığı atamalar ne anlama geliyor? Gelin yakından bir bakalım.
3: İran'ın dini lideri üst düzey atamalarla kontrolünü sıkılaştırdı. Yeni liderlik Trump'a karşı daha sert bir çizgiye işaret ediyor. İran'ın dini lideri Mujtaba Hamaney göreve gelişinden 5 ay sonra devletin üst kademesinde kapsamlı revizyon yaptı. Ülkenin güvenlik politikalarını ve baskı kurumlarını yönetmek üzere deneyimli sertik yanlarını atadı. Amerikan ve İngiliz basını atamaları bu başlıklarla duyurdu. Atamalar İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı söylemini sertleştirdiği sırada geldi. Analistlere göre görev değişiklikleri Hamaney'in Trump'la hesaplaşma kararlılığına da işaret ediyor. Rejim hem yurt içinde hem yurt dışında daha çatışmacı bir tavır sergilemeye hazırlanıyor. Atamalar arasında en önemli isim Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine getirilen Muhsin Rızai. Rızai Mart'ta dini lider seçildiğinden beri Hamaney'in askeri başdanışmanı olarak görev yapıyordu. İran'ın askeri ve diplomatik konularda en önemli kurumunun başına getirildi. Atama Rızai'nin Hamaney'in yakın çevresindeki konumunu güçlendirdi. Analistlere göre Hamaney, akıl hocası Rızai'ye Selefi Muhammed Bakır Zülkadir'den daha çok güveniyor. Zülkadir, Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf'a daha yakın görülüyor. Atama, Hamaney'in savaşın en etkili sivil liderlerinden biri haline gelen Galibaf'a karşı denge oluşturma arayışı olarak değerlendiriliyor. Rızai, 80'lerde devrim muhafızlarının genç ve şahin komutanı olarak ünlendi. 16 yıl başında olduğu kurumu bir milis gücünden ülkenin en güçlü askeri yapısı haline getirdi. İran-Irak savaşı boyunca devrim muhafızlarının başındaydı. Saddam'ın Irak'ının işgal ettiği İran topraklarından püskürtülmesinden sonra yönetici elitin çoğu anlaşmaktan yanaydı. Rızai savaşmaktan yana tavır koydu, Irak'a operasyonlar düzenledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Rızai'nin İran-Irak savaşından yaklaşık 40 yıl sonra İslam Cumhuriyeti için yeni bir varoluşsal mücadeleye girişmeye hazırlandığını yazdı. Atamaları Titanic'in güvertesinde sandalyeleri düzenlemeye benzetenler de var.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 gün sürecek resmi ziyaret için bugün Libya'ya gidecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulunacak. Fidan temaslarında Libya'nın istikrarına verilen önemin altına çizecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimlerinin ve Birleşmiş Milletler siyasi sürecinin yakından takip edildiğini de aktaracak. Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeyen yaklaşımının altına çizecek. Bu kapsamda Libyalı yetkililerle sürdürülen diyaloğun güçlendirilmesine yönelik iradeyi hatırlatacak. Libya'daki Zaviye petrol tesisine arka arkaya 2 yeni saldırı düzenlendi. Son 3 günde Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik saldırı sayısı 5'e yükseldi. 2 günde arka arkaya düzenlenen 3 saldırıda çıkan yangınlar söndürülemedi. Pazartesi akşamı da petrol tesisi drone'la vurulmuştu. Libya hükümeti durumun kontrol altına alındığını açıkladı. Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çerçevesinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de konuştu. Gündeminde ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması vardı. Zorlu, anlaşmanın Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerini de yakından ilgilendirdiğini söyledi.
4: Türkiye'nin Suudi Arabistan, Pakistan ve yaptığı bu önemli askeri ve savunma anlaşması bu devletlerimizi de aslında yakından ilgilendiriyor. Bir yönüyle Türk dünyasının güney koridoru da bu anlaşmanın doğası gereği muhtevasıyla daha yüksek bir teminat altına alınıyor. Çin'den Avrupa'ya uzanan, Hazar'dan, Kafkaslar'dan ülkemize uzanacak ve oradan kalkınma yoluyla ve Hicaz Demiryolu projesiyle Körfezlere uzanan çok büyük bir aslında koridordan, büyük bir ticaret kapasitesinden bahsediyor. İşte onun merkezinde ülkemiz ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler yer alacak. Şimdi bize düşen bunları adım adım hayata geçirmek, işbirliğimizi her alanda taçlandırabilmektir. Teşkilatımızın 29 Ekim'deki gerçekleşecek 30 Ekim'deki toplantıyla taçlanacak bu zirvemiz Türk dünyası açısından çok önemli dönüm noktası olacak. Güzel sürprizlere, müjdelere de açık olacaktır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Gürlek, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Kaymakam adaylarına görevlerini yaparken bağlı kalmaları gereken değerler konusunda da uyarılarda bulundu.
5: Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bugün ortak eylem planları üzerinden çalışıyor. Birçok operasyonu ortak yaptık. Aslında bu operasyonlardaki başarımız da iki bakanlığın ortak tek bir gövde olarak hareket etmesinden kaynaklanıyor. Yarın size bir mühür verilecek. O mühür üzerine adınız yazmayan tek imzadır. Çünkü o mühürle attığınız imza sizin değil devletindir. Ama o mührü tutan el sizin elinizdir. Ve o elin arkasında sizin vicdanınız vardır. Bir insanın hakkını arayabildiği, bir memurun gerekçesiz karar veremediği, bir hakimin hiç kimseden telefon almadığı, bir çocuğun yasa dışı örgütün eline düşmeden fark edildiği bir ilçe, işte hukuk devleti orasıdır.
0: İstanbul'da son bir ayda kurşunlama, tehdit, silah ticareti gibi olaylara karıştığı belirlenen 217 şüpheli yakalandı, 161'i de tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi.
3: Kurşunlama, tehdit, silah ticareti, kaçakçılık. Bu ve daha fazla suç iddiasıyla son bir ayda İstanbul'da 217 şüpheli yakalandı, 161'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi.
6: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
7: Yeni nesil suç örgütü üyelerinin kurşunlama olaylarına karıştığı iddia edilen motosikletlerden bir tanesi. Söz konusu bu motorun da Eyüp Sultan'daki birden fazla çatışmada kullanıldığı iddia edildi ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da el konuldu.
3: İstanbul'un 18 ilçesinde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 44 farklı olaya karıştığı tespit edildi.
0: Artvin'in Şavşat ilçesinde sağanak etkili oldu. Yollar su altında kaldı, ulaşım aksadı. İlçede dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış yaklaşık bir saat süreyle etkili oldu. Yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Yamaçlardan akan yağmur suyu tonlarca balçığı yola sürükledi. Kısa süreli elektrik kesintisi de oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler suyla dolan yollarda temizlik çalışması başlattı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme var. Aile, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Ve bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı.
8: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
3: İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı.
9: Bu işi kim rütbas etmişse artık daha yeter. Yani üniversitenin içindeki kameralarla oynamışlar. Son kamerayı siyah beyaza çevirmişler. Bir tanesinde de silme vardı. Bunlar çok önemlidir.
3: Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kabayiş'in otopsisinde yapılan incelemede daha önce İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Savcılığın talimatıyla dikkat çeken iki isim daha sürece dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli. Rojin'in ailesi soruşturmanın başından bu yana Rektör Şevli ve yeğeninin olayla bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.
9: Çok zor durumdayız. Karanlıktayız yani. Kızımıza ne oldu, çocuğumuza ne oldu diye soruyoruz. Hala net bir şekilde cevap alamamışız.
3: Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri olay yerinde elde edilen bulgularla karşılaştırılacak. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
0: Bolu'da orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın Göynük'e ilçesine bağlı Aksalar Köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylüler yetkililere haber verdi. Ekiplerin arazözlerle karadan müdahalesine helikopterler de havadan destek verdi. Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gordion Antik Kenti'nin yakınındaki otluk alanda yangın çıkardığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Yassıhöyük mahallesinde bir kişinin çakmakla 50-100 metre aralıklarla kuru otları yakarak ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. O anlar kameralara da yansıdı. Ekipler şüpheliyi otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'un toplu ulaşım ağında büyük rol oynayan M7 metro hattında yaklaşık 4 aydır süren bir çalışma var. Bu nedenle hattın Mecidiyeköy Nurtepe durakları arasında seferler otobüslerle gerçekleşiyor. Trafik nedeniyle de yolculuk süresi uzuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ise çalışmaların yıl sonuna dek uzayabileceğini belirtiyor.
2: Günde 220 binden fazla İstanbullunun kullandığı M7 metro hattındaki onarım yıl sonuna kadar sürebilir. Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar görünce Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulmuştu.
10: Bu yılın yoğun yağışların olduğu bir dönemden sonra Nisan ayı içerisinde bir deformasyon oldu. Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve en sonuna kadar kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle gece gündüz çalışıyor olacağız.
11: Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir drenaj sistemi projesi oluşturduk. Tabii eş zamanlı işletme altında bir hat. Ulaşımı çok zor. Yapım çalışmalarına başladık. Hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz.
2: Başlatılan çalışmayla Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki hattın en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu mesafe için ücretsiz otobüs seferleri başlattı. Ancak normalde 6-7 dakikada geçilen o mesafenin süresi uzadı.
12: Yarım saat kaybı var. Yani metro olsa yarım saat daha erken gidecekler.
13: Çok sık kullanıyorduk. Bizi bayağı etkiledi. Yani birkaç ay diye bekliyorduk ama yıl sonundan falan bahsediliyor. Yani bir an önce çözülmesini istiyoruz. 20 dakikada geldiğim metroya şu anda bir saatte geliyorum.
2: M7 metro hattı 2020'de açıldı. Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasını raylı sistemle bağlayarak İstanbul trafiğinde büyük yükü hafifletti. 2023'te hat Yıldız'a kadar uzatıldı. M7 Yıldız Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy Nurtepe arasındaki bölümünde yine benzer bir nedenle 2021'de 8 ay süren bir çalışma yapılmıştı.
0: İstanbul Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndan denize atık su boşaltıldığı gerekçesiyle İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira para cezası kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri bazı ihbarları değerlendirdi. Farklı tarihlerde çevrede inceleme yapıldı. Deniz suyunun renginin belirgin bir şekilde değiştiği, koyulaştığı görüldü. Bu duruma İSKİ'ye ait borulardan bırakılan atık suyun neden olduğu belirtildi. Özel çevre koruma bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle de iki kat yaptırım uygulandı. Sonucunda İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza verildi. İstanbul İtfaiyesi viyadük altında sıkışan keçi için harekete geçti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün altında keçi olduğunu gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden İstanbul İtfaiyesi keçiyi kurtarmak için harekete geçti. İplerle keçinin yanına inen ekipler keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kurtarma operasyonu sosyal medyadan da beğeni topladı. Kahramanmaraş'ta hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık kuvözdeki bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bebeğin şiddet sonrası engelli kaldığı iddia edildi. Ancak adli tıptan tam tersi bir rapor geldi. Bebeğin engelli kalmasının hemşirenin uyguladığı şiddetle alakalı olmadığı belirtildi. Rapor sonrası şaşkına dönen anne kararı eleştirdi.
14: 5 günlük bebeğe şiddet uyguladı. Engelli kalan bebekle ilgili adli tıp raporunda sorumlu hemşire değil denildi, anne karara tepki gösterdi.
15: Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
14: 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde doğan bebek kuvöze alındı. Bir hemşire bebeğin bacağında morluk görünce doktorlara haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtları izlenince hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli olduğu söylendi. Kasten yaralama suçundan tutuklanan hemşirenin yargılanması sürerken Adli Tıp Kurumu'nun raporu ailenin tepkisini çekti. Raporda bebeğin zihinsel ve bedensel engelli kalmasının hemşirenin uyguladığı şiddetle alakalı olmadığı, beyin işlevi bozukluğundan kaynaklandığı belirtildi.
15: Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu? USG çekiyorlar, beyin USG'leri temiz. Bunu siz nasıl belirtirsiniz? Darp gördükten bir ay sonrasında USG'lerinde bozulma oluyor.
14: Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın avukatı raporu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi nedeniyle talebi reddetti.
0: İstanbul Büyükçekmece'de bir göktaşının düşme anı kameralar tarafından kaydedildi. Hürriyet Mahallesi mevkiinde aracıyla ilerleyen bir sürücü bir göktaşının düştüğünü fark etti. Araç kamerası kaydını izleyince de işte bu görüntüye ulaştı. Hızla düşen göktaşı saniyeler içinde kayboldu. Opel 26 yılda aradan sonra yeniden Türkiye'de üretime dönmeye hazırlanıyor. Opel Türkiye'deki üretim faaliyetlerini genişletiyor. Habertürk'ün haberine göre markanın hafif ticari araç ailesinin önemli modellerinden Combo 2026 yılının 3. çeyreğinden itibaren Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilmeye başlanacak. Böylece Opel'in Türkiye'de üretilen hafif ticari araç ailesine yeni bir model daha katılmış olacak. Türkiye Basın Federasyonu tarafından 11.si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Beştepe'de gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli mesajlar verdi. Gecede NTV'den Osman Terkan yılın muhabiri ödülüne layık görüldü.
16: Türkiye on binlerce canına ve en az 2,3 trilyon doları aşan ekonomik kaynağına mal olan terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır.
17: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Mesajlarını Türkiye Basın Federasyonu tarafından 11.si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri töreninde verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde medyaya önemli görevler düştüğünü söyledi.
16: Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz. Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Hassas bir sürece girmiş durumdayız. Özellikle silahların bırakılmasını kapsayan bu hassas dönemde basına da medyaya da çok önemli bir görev düştüğünün altını çizmek isterim.
17: Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da sosyal medyaya verilen reklamlar nedeniyle ulusal ve yerel medyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Yasal düzenleme yapılmasının gereklilik olduğunu belirtti.
18: Birkaç yıl sonra yerel ve ulusal medya yayıncılık yapmakta zorlanacaktır. Bu konuda kanuni bir düzenleme yaparak yabancılara verilecek reklam payı sınırlandırmalıdır.
19: Evet, vuruldu, şu anda bir yere düştü. İkinci düşüş.
5: Evet.
17: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende 26 farklı kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Gecede NTV muhabiri Osman Terkan yılın muhabiri ödülüne layık görüldü. Terkan ödülünü Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı.
5: Benim için meslek hayatımın gurur günlerinden birini yaşıyorum. Sahada yapılanların takdir edilmesi çok önemli bizler açısından.

0: Karşılık beklemediğini de yazdı. Polis memuruna saldırmaktan 2022'de 4 yıl 6 ay hüküm giyen Gilman, cezaevi çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle yeniden 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gazze'de çocuk olmak zor. Yıllardır savaşın içinde yaşıyorlar, yiyecek ve su sıkıntısı çekiyorlar. Savaşın ve bu zorlu koşulların çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak için çalışmalar yürütülüyor. Filistin Kızılay'ı Gazze'deki ambulanslarından birini hayal otobüsü adı verilen mobil bir eğlence aracına dönüştürdü.
1: Gazze'liler çadır kentlerde zorlu bir yaşam mücadelesinde. Yiyecek, su ve ilaç sıkıntısı sürüyor. Kavurucu sıcakta çadırlarda kalmak daha da zor. Savaşın ve bu zorlu koşulların çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak için çalışmalar yürütülüyor. Hayal otobüsü de o projelerden biri. Filistin Kızılay'ı ambulanslardan birini mobil eğlence aracına dönüştürdü. Hayal otobüsünde çizim, film, oyun ve hikaye anlatımı gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
2: Çocukların yaralı ve hastaların taşınmasıyla özdeşleştirdiği bir ambulansın eğlence ve etkinlik alanına dönüştürülmesi güçlü bir insani mesaj taşıyor. Proje Gazze'deki ağır koşullara rağmen çocukların eğitim ve oyun oynama haklarını koruma çabamızı yansıtıyor.
1: Çocuklar savaş nedeniyle okula gidemezken günlerinin büyük bölümünü aileleri için su taşımak ve temel ihtiyaçları karşılamaya yardım etmekle geçiyor. Gazze'de 2023'te başlayan İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun büyük bölümü temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sorun yaşıyor.
0: Spor dünyasından gelişmelere bakalım. Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi emin adımlarla sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Avusturya'dan Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti.
3: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine artık sadece 180 dakika uzaklıkta.
4: Biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
3: Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Kadıköy'deki ilk maçı da 2-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atladı ve playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
4: Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze 2 elemeli bir maçımız daha var.
3: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi asetini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
0: Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa maçı için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı, Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek.
3: Süper Kupa sahibini Avusturya'da bulacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa saat 22'de Salzburg'da karşılaşacak. Kupayı geçen sezonda kaldıran Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir dublinin daha peşinde. Avrupa Ligi'ni İstanbul'da kazanan Aston Villa ise 44 yıl sonra Süper Kupa için sahaya çıkacak. Real Madrid'in 6 kez müzesine götürerek rekor kırdığı Süper Kupa'da bu sene gözler maçın hakeminde olacak. 2026 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görev almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan karşılaşmada düdük çalacak. 34 yaşındaki hakem Süper Kupa'yı Avrupa kıtası dışından yöneten ilk isim olarak tarihe geçecek.
0: İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde dünyanın en önemli rüzgar yarışlarından birine sahne oluyor. Yelken sporlarının bir branşı olarak tanımlanan kanat sörfü dünya şampiyonasına 20 ülkeden

0: 100 sporcu katılıyor.
1: Rüzgarı arkalarına aldılar. Yelkenleriyle İstanbul Kadıköy sahilini renklendirdiler. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen yarış alanında dünyanın en prestijli buluşması.
2: En popüler sınıf bu aslında şu an dünyada ve gençlerin çok ilgisini çekiyor. Onları İstanbul'a getirip eski olimpik sınıflarda yarışmaktansa bu sınıfa yönlendiriyoruz. Ve bu sporcular Fenerbahçe Doğuş'un desteğiyle ilkokuldan üniversiteye kadar hem eğitimde hem de bu sporda maddi olarak destekleniyorlar. Bu da tamamen Doğuş'un sayesinde aslında bakınca ve bu vizyonu ülkemize kazandırdık bu sponsorlukla, bu destekle.
3: En yakın hedefim kendi yaş kategorimde birinci olmaya devam etmek. Sonra ileriki hedeflerimden biri dünya şampiyonu olup olimpiyatlara çıkmak.
1: 2032 yılında olimpik spor branşları arasında yer alması planlanan kanat sörfü dünyada Wing Foil adıyla biliniyor. Skoda sponsorluğundaki yarışa 20 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor.
4: It's a super tactical win because it's not a steady win.
5: İstanbul tam bir taktik yarışı çünkü rüzgar farklı yönlerden ani esebiliyor. Kıyıdan biraz uzaklaştığınızda da müthiş bir manzaraya karşı yarışıyorsunuz.
4: This area is perfect for wing foiling.
6: Food wise is amazing.
7: Yemeklerden manzaraya her şey müthiş. Ve burası boğazdan esen rüzgarla son ana kadar yarışmanın çok çekişmeli geçtiği bir parkur.
6: In this street of Bosphorus.
1: Fenerbahçe, Kalamış, Moda Parkuru'nda gerçekleşen yarışlar cumartesi gününe kadar devam edecek.
0: Süveyş kanalıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçti. Hızla artan popülasyonuyla endemik türleri baskı altına aldı. Adını sıkça duyduğumuz zehirli balon balığı artık Akdeniz'de kalıcı hale geldi. Ege'de de görülen bu istilacı türün yarattığı tehlike ne boyutta? Önlenmesi mümkün mü? NTV bölge temsilcisi Merih Ak, Burak Uygun'la Marmaris'te bir balıkçı teknesine bindi. Balon balığının yol açtığı zararlara tanık oldu. Bu konuya bir parantez açtık, haberimize de veda ediyoruz.

0: ısınan denizler, istilacı türler, bundan etkilenen ekosistem. Balon balığı denizlerimizde ilk kez 2003 yılında görüldü. Küresel ısınma nedeniyle Hint Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e, oradan da Süveyş kanalını geçerek Akdeniz'e ve Ege'ye yerleşti. Yıllar içinde popülasyonu arttı ve tüm sahillerde görünmeye başlandı.
1: Başa çıkmıyoruz. Akından gelemiyoruz yani mesela. Kıyılarda neyse de açıklarda hiç şansımız yok.
0: Tehlike gördüğü an şiştiği için balon adı verilen bu zehirli balık, yerli balıkların yumurta ve larvalarına zarar veriyor. Güçlü çenesi ve keskin dişleri nedeniyle diğer deniz canlılarının azalmasına da neden oluyor. Yüksek miktarda toksin içeriği nedeniyle de yendiğinde zehirlenmeye yol açıyor.
2: Balon balıklarına baktığımızda siyanürden yaklaşık 1200 kat daha zehirli ve tüketilmesi oldukça tehlikeli. Yine aslan balıklarına baktığımızda sırt yüzgeçlerinde bulunan dikenler bir insanı öldürebilecek toksikler içeriyor. Bunlar bizim gördüklerimiz, bir de görmediklerimiz var. Ve bu konunun uzmanları, balıkçılar bu gelişmelerden oldukça tedirgin.
3: Balıkçılığa çok kötü etkisi var. Yani şu an balıkçılık burada yok, sıfır yani. Yani avlanamıyoruz şu an. Türler zaten çok azaldı. Her türden ama. Şu an sıfır gibi bir balık yer. Balığa gidiyorsun, boş geliyorsun balondan dolayı.
0: Uzmanlara göre istilacı türlerin popülasyonundaki artış geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Artık misafir değil, ev sahibi konumuna geçtiği vurgulandı.
4: Balon balıkları artık Akdeniz'in balığı oldu. Yerleşik düzene geçtiler. Besin zincirinin halkalarında yer almaya başladılar. Bundan sonra yani yok olması da mümkün değil. Bir türün geçtikten sonra ürüyorsa, yani üreme şansı buluyorsa orada zaten artık bunu başarmış demektir. Bu nedenle de zaten ürediklerine dair çok miktarda kıyılarımızda çıkmaya başlaması, karınlarında yumurtalar, konaklarının olması, yani olgun bireylere rastlamamız Akdeniz'de artık çoğaldıklarını gösteriyor.
0: Zehirli balon balıkları artık Akdeniz'in yerli canlıları arasında görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşvikiyle geçen yıl 189 bin balon balığı avlandı.
2: Oltamıza küçük de olsa bir balon balığı takıldı. Mevzuat gereği bu balığın karaya çıkartılması içindeki zehir nedeniyle yasak. Biraz sonra bu imha edilecek ve ardından denize atılacak.
1: Balon balığı tuttuğumuz zaman hemen mesela karnını yoruyoruz, sima yapıyoruz. Denize atıyoruz tekrar yine. Ya da biraz bekliyoruz, yumurtaları falan da ölsün gibisiyle. Onu mesela bir gün bekliyoruz bazen. Bazen hemen atıyoruz. Büyük olursa bekliyoruz mesela genellikle hemen ölsün diye. Yumurtaları ölü vermiyor hemen çünkü bunlar canlı kaldığı için.
0: İstilacı türün yoğunluğunu azaltmak amacıyla balıkçılara her benekli balon balığı için 35 lira destek veriliyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yakın Plan başlıyor.
6: Yakın Plan'dan iyi akşamlar efendim. Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi günlerden biri yaşandı. Terörsüz Türkiye sürecindeki en önemli aşamalardan biri, PKK'ya silah bırakmasını kolaylaştıracak çerçeve yasa oylandı ve 467 oyla kabul edildi. Yorumlara göre son dönemin en geniş mütabakatla çıkarılan yasası. Bugünse oylama sonrası kamuoyuna yansıyan elbette ki tartışmalar var. Yasaya verilen 467 evet oyu ne anlama geliyor? Yeni partideki hayır oyları ne anlatıyor? Kılıçdaroğlu'nun evet diyeceğiz açıklamasına rağmen CHP'de yaşanan fireler ne demek? İYİ Parti'nin tüm milletvekillerinin hayır oyu kullanması siyaseten ne anlama geliyor? Tüm bu soruları şimdi konuklarımıza soracağım. Tabii silahsızlanma süreci, PKK'ların gelişi, komisyonların çalışması, MGK toplantısından çıkacağın teyit ve yaşanacak hukuki süreçler de konu başlıklarımız arasında. Bir birçok soruyu barındırıyor elbette bunlar. Onları da yine konuklarımızla konuşacağız. Konuklarımızı hemen tanıtayım. Elif Şahin, siyaset bilimci. Hoş geldiniz Sayın Elif Hanım. Doktor Ufuk Uras, akademisyen ve yazar. Sayın Uras, hoş geldiniz.
7: Merhaba.
6: Profesör Doktor Veysel Kurt, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın Kurt, yayınımıza hoş geldiniz. Ankara stüdyomuzdan katılıyorsunuz. Hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak isterim tabii. Dün az önce açılışta da söyledim. Meclis Genel Kurulu'nda tarihi bir oylama vardı. Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik virajlarından biriydi. Çerçeve yasanın tabii kabul edilmesiyle dönüldü. Çerçeve yasa terörsüz Türkiye sürecini tabii nasıl etkileyecek? Bununla başlamak isteriz. Bu yasa terör örgütünün silah bırakmasını hızlandırır mı? Tabii burada pozitif ayrımcılık yaparak önce Elif Hanım'a sözü vermek isterim. Buyurun efendim.
8: Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii çok tarihi bir virajdan geçiyoruz ama bu süreçte yalnızca son 2 yıldır konuştuğumuz bu terörsüz Türkiye sürecinden ibaret değil. Aslında Türkiye'nin terörle mücadelede çok uzun bir demokrasi yürüyüşünün son virajındayız. 2011 yılında bir demokratikleşme hareketi başladı. 2013-2015 yılında tekrar denedik çözüm süreci adıyla. Aslında terör örgütünün bölgedeki insanların kolektif hafızasında yer alan travma hikayelerine yaslanarak ürettiği ve bunu bir pazarlama stratejisine çevirdiği o bölgesel acıların ve hikayelerin sosyolojik zeminini ortadan kaldırmak adına çok kıymetli demokratik açılımlar yapıldı bölgede. Hı hı. Denedik. Bazı aksaklıklar oldu. Biz de çok hazır değilmişiz. Bölgede çok hazır değilmiş. Toplum da henüz çok hazır değilmiş. Ama bunların hepsi bizi bugüne getiren sürecin birer parçaları ve kırılmaları oldu. 2 senedir üzerinde çalıştığımız terörsüz Türkiye dediğimiz, terörsüz bölge dediğimiz bu son virajı da artık bu kadar toplumsal müsabakatla artık dönmüş olmanın hepimiz çok mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. 467 oy hepimizi son derece umutlandıran, sevindiren bir mutabakat oldu. Tabii bunun arkasında çok uzun bir devlet aklı ve diplomasi kapasitesi de var. Tabii 2016 yılında değişen Türkiye'nin güvenlik paradigması, sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlar, terörü yalnızca sınırlarının içerisinde değil, sınır ötesinde de konuşlanmış, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değil, bir dış politika meselesi olarak gören, sınır ötesi operasyonlarla oldukça alanını küçülten ve artık müzakere masasına oturamayacak kadar bir örgütle bu siyasi pazarlıkları yapamayacak kadar güçlü olan ve varlığını anlamsızlaştıran aslında Türkiye'nin hikayesi, bugün bu 50 senelik meselenin kapanış noktası Türkiye'nin hikayesi, demokrasi hikayesi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hepimizin çok umutlu olduğu, çok mutlu olduğu bir süreçteyiz. 50 sene sonra ilk kez terörsüz bir Türkiye sabahına uyanmanın heyecanını yaşıyoruz hepimiz. Hı hı. Bundan sonra tabii sabotaja çok açık bir süreç. Yani hem içeride hem dışarıda, az sonra da konuşacağız bunu, meclis ayağını, siyasi partilerin bu meseleyi nasıl gördüğünü. Buralarda da temkinli olmamız gereken bir süreç. Buradan sonrası da güzel olacak inşallah.
6: Evet, tabii önemli bir dönemeç dedik. Yani bu 467 oyla kabul edilmesi de aslında dikkat çeken bir başka ayrıntı. Tabii uzun yıllar sonra bu kadar destek alan ilk yasal düzenleme bu çerçeve yasa oldu. Bu destek ne ifade ediyor genel olarak baktığımızda?
7: Bu artık bir toplumsal ihtiyacın kıvama geldiğini gösteriyor. Hep eşik falan deniyor ya.
6: Evet.
7: Eşiği açtık hakikaten. Dönemeç lafını pek sevmiyorum çünkü dönemeçlerde dönemecin sonu belli değildir. Burada 3 aşağı 5 yukarı dönmeseydik ne olacağı belliydi. Yani eski sistem devam edecekti ve şu son 2 yıldır insanlarımızın ölmemesi, şehit gelmemesi çok kıymetli. Çok huzur veren bir şey ama bundan huzursuzluk duymak doğru değil. Yani konum ben yeterince tartışıldığını da düşünenlerdenim. Yani yeterince topluma mal edilmedi deniyor ama bütün siyasi partiler, AK Partisi, MHP'si demi, Türkiye'yi defalarca dolaştılar. Mecliste çok farklı bileşenler yan yana geldi. Konu demlendi. Bundan sonra da tabii bu süreç devam edecek. Yani kapalı kapılar ardında bir şey olmadı. Ben mecliste olduğum için meclisin bütün kapıları açıktı 23. Evet. dönemde. Şimdi de böyle. Bazen tarihin içinden tarihi okuyamıyorsunuz yani. Hı hı. Bunu, ileride bunun ne kadar kıymetli olduğunu göreceksiniz. Ve dünya çatışma çözümleri tarihinde Kolombiya'sından bilmem Filipin'le bu süreçlere ket vuran, ipe un süren ne kadar unsur varsa süreçler tamamlanıp mutlu sona ulaşıldığında hemen hemen hepsi aslında biz de barış istiyorduk, karşı değildik ki diye duruma adapte oluyorlar. İnanın aynen öyle olacak.
8: Evet.
7: Çünkü bu süreçle beraber barışın bereketi gelecek, refah artacak ve söylenen hiçbir şey, yani korkuluk politikası olarak, gerçekleşmediği görülecek. Bugün okudum mesela, CHP'den bir milletvekili istifa ederken demiş ki, çünkü ben üniter devlete çok önemsiyorum. Yani üniter devletle çerçeve yasa arasında çelişen bir şey yok ki. Yani terör bitince üniter devlet niye tehlikede olsun? Yani cacık olmuş insanların kafaları. Ve hakikaten bunların biraz sadeleştirilmesi ve netleştirilmesi gerekiyor.
8: Tabii bu kadar sürece evet. destek olması bir ivme kazandıracaktır sürece, öyle değil mi?
7: Tabii ben sokakta mesela insanlardan hep ne zaman bu doğuda da batıda da.
8: Hı hı.
7: Kime yarar sorusu daha çok batıda soruluyor. Kime yarar? Herkese yarar. Yani diyelim sadece Erdoğan'a yararsa tersini mi yapacağız? Yani diyelim idam cezası kaldırıldı. Erdoğan'a yarar, idam mı savunacaksınız? Ya yani bu mekanik siyaset sonuç getirmedi. Bu toplumsal yarar, kamu yararı. Herkese yarayacağını test ede ede gidiyoruz.
8: Hı hı.
7: Yani bir sürü böyle kaygısı olan insanlar var. Paranoya düzeyinde. Histeryanın da tam karşılığı her şeyden şikayet etme. Ama yerine bir şey söyleyememe. Yani artık türev siyaset, bunu panellerde görürsünüz televizyonda. Birisi bir şey söyler, ona göre pozisyon alırlar ve hayatlarını böyle sürdürürler. Türev siyaset değil, kurucu siyaset. Yani neye karşı olduğunuz değil, neden yana olduğunuz.
8: Hı hı.
7: Terörsüz Türkiye ne istemediğinizi söyleyen bir ifadeydi.
8: Hı hı.
7: Peki neden yanasınız? İşte bu Ekim ayında meclis açılmasıyla beraber bu mutabakat alanının daha da genişleyeceğini göreceksiniz. Siyasi partiler yasası, seçim yasası, anayasa, yani cumhuriyetin tamamlanması, cumhuriyetin demokratikleşmesi anlamında çok büyük bir mutabakat oluşuyor. Bu da önemli. Bölgesel düzeyde de hem Suriye hem Irak ekseninde baktığınızda buradaki gelişmelerin tetikleyici olduğunu göreceksiniz. Bu bir yeni harmanlama. Bu da son derece heyecan verici bir şey. Bir de bu ülkenin kurumları, parlamentosu, MGK'sı, istihbaratı, yani kendi kurumlarınızla ilgili şaibe yaratmanın manası var mı? Bunların teyidi, tespiti uydulardan da yapılır. Örgütlerin içine yerleştirdiğiniz elemanlardan da yapılır. Ve ben bu sürecin çok uzayacağını da düşünmüyorum. İlk açılım sürecinde PKK'nın sınır dışına çıkması 2 haftayı bulmuştu. Aslında istenirse 2-3 haftada. Çünkü orada insanlar bekliyor.
8: Evet.
7: Ve silahları koyacağınız bir gardırof falan da yok. Sonuç itibariyle o kadar zor bir süreçti. Niye hızlandırmanız lazım? Netanyahu'dan daha hızlı olmak için.
8: Evet.
7: Yani bu işe ipe un serenler farkına varmadan,
8: evet,
7: niyetleri böyle olmasa bile süreci ket vurmaya çalıştılar. Objektif olarak başka küresel güçlere yarardı. Eğer diledikleri gibi bir sonuç çıkarsalardı. Şimdi biraz daha hızlı hareket etmek lazım. Ben bu yargı paketlerinden falan bıktım yani. Hep perakende 9. yargı paketi. Ya bir kere de toptan işte bu anayasa değişikliği. Daha önce 60 madde değişmiş ama başkanlık meselesini anlaşamadıkları için gelememiş. Onun da gelmesiyle beraber toplumun da hazır olduğunu gördüğümüz için bu süreci daha hızlı aşacağız. Peki niye şimdi gibi yine paranoya soruları var. Niye şimdi olmasının yanıtını çok güzel verdiniz. Ya bölge değişti, Esad gitti, İran stabilize oldu.
8: Irak.
7: Falan bir sürü gelişme oldu.
8: Evet.
7: Ona binaen de Türkiye bir tutum aldı. Herkes izlememiş olabilir. Tuncer Bakıran'ın bu görüşmede yaptığı konuşmada Türkiye merkezli bakma değerlendirmesi bence çok şık ve önemliydi. Yani Türkiye merkezli bakarak bu meselelere, yani düğümü siyaseten çözerken tek kaygımızın Türkiye merkezli olması ve küresel güçlerin hesaplarının yıkılması perspektifi bence durumu iyi özetliyordu. Yani işte o gün bugünmüş, bu büyük buluşma, ortak bizde, ortak vatanda buluşma çok keyifli. Netanyahu'nun üzüldüğünü biliyorum. Karalar bağladığını biliyorum ama onların sıkıntılarını içselleştirmemizi gerektiren bir durum yok gibi.
6: Hiç önemsememek de gerekiyor.
7: Tabii, tamamıyla öyle.
6: Evet. Şimdi Sayın Kurt, size de genel olarak aynı soruyla başlamak isterim. Tabii terörsüz Türkiye sürecinin en kritik dönemeç dememi istemedi Sayın Uraç. Viraj diyorum o yüzden. Virajlarından biri diyebiliyoruz değil mi Sayın Uraç? Tabii çerçeve yasanın kabul edilmesiyle dönülmüş oldu. Çerçeve yasa terörsüz Türkiye sürecini nasıl etkileyecektir? Genel bir değerlendirmeyi sizden de alalım.
9: Evet, tabii ki hakikaten ben bu virajı artık almaya başladığımızı da düşünüyorum. Çünkü çerçeve yasa sadece sürecin hukuki altyapısını oluşturan bir metin değil. Fakat önümüzdeki döneme de ışık tutan, sürecin önümüzdeki dönemde nasıl işleyeceğine dair önemli ipuçları barındıran bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Ve İstanbul'daki değerli konuklarımızın da ifade ettiği üzere benzerleriyle karşılaştırdığımızda hakikaten bir Türkiye modelinin oluştuğunu ifade etmemiz mümkün. Yani işte İngiltere'de İran'ın, İspanya'da ETA'nın, Kolombiya'da FARC'ın tasfiye edilme süreçlerine baktığımızda buralarda da tabii ki inişli çıkışlı süreçler yaşandı. Zaman zaman kesintiye uğradı ve kararın alınmasıyla, silahsızlanma kararının alınmasıyla tasfiye sürecinin tamamlanması arasında her üç örnekte de uzun yıllar zaman aldığını görebiliyoruz. Fakat bu Türkiye modelinde ben de Ufuk Hocam'a katılıyorum aslında. Sürecin bundan sonra hızlanması artık çok daha olası. Çünkü şimdiye kadar bir taraftan hem siyasi sürecin olgunlaşması, toplumsal mutabakatın sağlanması ve örgütün artık tasfiye sürecine yönelik gerekli bürokratik mekanizmaların oluşturulması noktasında ciddi mesafelerin alındığını ifade etmemiz mümkün. Ve burada şöyle bir ayırt edici tarafı var Türkiye'deki sürecin diğerlerinden ve bunu fazlasıyla önemsediğimi söyleyebilirim. Bu Türkiye'nin tamamıyla kendi dinamikleriyle, kendi inisiyatifiyle yürüttüğü bir süreç. Yani üçüncü bir göz yok mesela dikkat ederseniz. Olsaydı bir eksiklik mi olurdu, fazlalık mı olurdu tartışması bir tarafa. Fakat Türkiye'nin dediğim gibi yani kendi inisiyatifiyle başlattığı karar alıcıların ve nihayetinde süreci bütünüyle kontrol altında tutarak herhangi bir siyasi ve toplumsal kırılmaya yol açmaksızın ve her bir aşamayı kendi içerisinde olgunlaştırarak ilerlettiği bir süreçten bahsediyoruz. 1 Ekim 2024'ten itibaren Sayın Bahçeli'nin DEM sıralarına yönelerek elini milletvekillerin elini sıktığı andan itibaren baktığımızda aslında 3 ayda bir, 4 ayda bir, 6 ayda bir yeni aşamaların geçildiğini ve bugün daha doğrusu dün akşam işte mecliste ortaya çıkan tablonun büyük bir çoğunlukla yasanın çerçeve yasanın kabul edilmesi bir taraftan toplumsal mutabakata da işaret ediyor. Meclisin içindeki uzlaşıya da işaret ediyor. Fakat bir taraftan da aslında işin mutfağında yürütülen çalışmaların ne kadar başarılı, ne kadar olgun bir şekilde yürütüldüğüne de işaret ediyor diyebiliriz. Haliyle bölge şartları bu kadar olgunlaşmışken, Türkiye'nin artık terör parantezini kapatmasına dönük ciddi bir siyasi irade ortaya çıkmışken ve bunun üzerinde de bir toplumsal mutabakat oluşmuşken sürecin hızlanmaması için hakikaten bir neden yok. Evet, 6 aylık bir süre belirlenmiş durumda. Fakat bu aslında azami süre. Örgüt mensuplarının gelip teslim olması, silahlarını teslim etmesi ve gerekli ifadeleri yani hukuki mekanizmaların işletilmesi için tanınan azami sürenin 6 ay olduğunu görüyoruz. Fakat bununla birlikte diğer süreçlerin işletilmesi yani örgüt mensuplarının topluma kazandırılması mesela konusunda yapılacak başka işler de var ve ben bunun için de hazırlıkların devam ettiğini ifade edebilirim. Dolayısıyla bu sürece hazırlanmış bir Türkiye var, başarıyla yönetilen bir Türkiye var ve dediğim gibi bunun göstergeleri çeşitli baltalama girişimlerine rağmen yani TUSAŞ'a yapılan saldırı başta olmak üzere ve yine Ufuk Hoca'nın ifade ettiği gibi yani bu süreçteki tartışmaların da bence normal karşılanması gerekiyor. İtiraz edenlerin itiraz gerekçelerini bir olgunlukla dile getirdiği takdirde bunda da ben bir sakınca görmüyorum açıkçası. Haliyle hem toplum düzeyinde hem meclis nezdinde yürütülen tartışmalar da sürecin olgunlaşmasına yönelik katkı yapan tartışmalar. Tabii ki her bir siyasi partinin ideolojik bir duruşu var. siyasi hesapları var ve sürece dair atılan bu adımların, alınan kararların, kullanılan oyların her birisinin bir geri dönüşü olacaktır mutlaka. Bu da siyasi partilerin kendi siyasi duruşları, ideolojik bağlamları ve dediğim gibi göze aldıkları maliyetler veyahut da sahip oldukları beklentilerle ilgili bir durum. Fakat nihayetinde kesin olan bir şey var ki o da önemli bir yaklaşık 20 aylık süreci geride bırakmış olduğumuz konusu.
6: Evet tabii bu sürecin nasıl ilerleyeceği, PKK'nın silah bırakma ve tasfiye sürecinin de ne kadar süreceğini kısa bir ara verelim. Siz başlamışsınız aslında konuya ama birazdan devam edeceğiz. Kısa bir ara efendim.
5: Yakın plan devam edecek.
10: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 34-36 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara ve Eskişehir 33 derece. Ege'de İzmir ve Muğla 38 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Antalya'da 40, Adana'da 44 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece. Hava durumu.
5: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var. Masal Buya.
11: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
5: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
11: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
5: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
11: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
5: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
11: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Dere tepe hala koşuyor.
5: Masal Buya NTV Radyo'da.
11: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
5: Programın arşivi ise ntvradyo.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız... İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
11: Büyükleri Masal başlıyor.
5: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
12: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa meclisten rekor olarak nitelendirilen 467 milletvekilinin oyuyla geçti. Ancak açık oylama sonucu güçlü mutabakat görüntüsünün altında siyasi partiler açısındansa dikkat çekici ayrıntılar da ortaya koydu. Peki hangi partiden kaç kabul oyu çıktı? Hangi parti içinde görüş ayrılığı yaşandı? Ayrıntılarına bakalım.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
2: 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme genel kurulda kabul edildi. Oy tercihleri partilerin kendi içinde farklı tutumları da ortaya çıkardı. AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı. Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akyürek, Kürşat Zorlu ve Ahmet Ersegün Yücel gibi isimler var. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı. Celal Adan oturumu yönettiği için o da oy kullanamadı. DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife oylamaya katılmayan bir vekil dışında blok olarak evet dedi. Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı. 45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnız 31 milletvekili oylamaya katıldı. 29 milletvekili evet derken İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tablo ise yeni partide ortaya çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni parti böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden meclise taşındı.
1: Oylama işi 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
2: Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya ret oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı. Böylece 2 bölgede toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
0: İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Toplantı İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeler valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Ayrıca olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı da dikkatli olunması istenecek. Adana'da bir kadın 10 yıl önce boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Hakkında 8 kez de uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak saldırgan 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 2 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 6 kişi gözaltına alındı.
3: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
4: 2 hafta önce böyle yardım istemişti. 3 çocuk annesi kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı.
5: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
4: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'dan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu.
3: Bana kefen takımı gönderdi. Sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
4: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak hiçbiri caydırıcı olmadı. Kadının yaşadığı eve giden Arif Tanrıkulu Ayşe Katırcı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan saldırgan tutuklandı.
5: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
4: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise 4 çocuk annesi Sevilay Kabadayı 8 Ağustos'ta bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Çocuklarını ise kayınvalidesine bıraktı. Ancak 32 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları sürerken ekiplere bir araç yangını ihbarı geldi. Yangın söndürülürken otomobilde kayıp kadının cansız bedeni bulundu. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
0: Üç kentten iş kazası haberleri geldi. Batman'da üzerine asansör kabini düşen bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul ve Erzurum'daki iş kazalarında ise 3 işçi yaralandı.
2: Bingöl'de yapımı süren inşaatta işçiler mesaideydi. İşçilerden Muhammed Uyur asansör kabininin montajını yapıyordu. O sırada asansör kabini işçinin üzerine düştü. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de İstanbul'dan geldi. Tuzla'da kanalizasyon çalışması vardı. Çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi gövdesinin yarısına kadar göçük altında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Erzurum'da da bir inşaatta birinci katın betonu dökülüyordu. Beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. İki işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Son dönemde özellikle Schengen ülkelerine gidebilmek için gereken vize randevularını bulmak iyice zorlaştı. Bu duruma aracı kurum adı altında faaliyet gösteren bazı yapıların da neden olduğu, randevuların bot hesaplarla kapatıldığı iddia ediliyordu. Bu doğrultuda İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
6: İddiaya göre bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlar kullanılarak aracı sitelere erişim sağladılar. Tüm randevuları alarak sistemi kapattılar. Schengen için vize başvurularını tıkadılar. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Bursa'da baskınlar yapıldı.
7: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
6: Şüpheliler vize kotalarını doldurup bu randevuları satmakla birlikte başvuru sahiplerinden haksız bir biçimde danışmanlık ve hizmet bedeli almakla da suçlanıyor. Bir şüphelinin yetkili bir kuruma sızmak için Bilgi İşlem Departmanı Müdür Yardımcılığı pozisyonuna talip oldu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı.
8: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
6: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespitlerini de paylaştı. Buna göre Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi vardı. Ayrıca 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Firmaların bot hesaplara karşı önlemlerini artırması da büyük önem taşıyor.
9: Kötü yazılımlara karşı attığımız çok büyük adımlar var. VPN kısıtlaması getirdik. Maillere kısıtlama getirdik. Çok fazla tıklama olduğu zaman onları IP'lerini bloklamaya çalışıyoruz. Hizmet vermiş olduğumuz konsolosluklarına onay alarak yapıyoruz. Tek başımıza verdiğimiz kararlar değil. Bu adımlarla gördüğümüz kadarıyla 165 bir düşüş var bot ataklardan.
6: Daha önce Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlatmıştı.
0: AK Parti, Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeyle platformlar Türkiye'de temsilcilik açacak ve izne tabi olacak.
2: İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak. Hem vergi alınacak hem de uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili kılınacak. 9 yıldır erişim yasağı uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. Teklife göre halen faaliyet gösteren yabancı platformların kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alması zorunlu olacak. Düzenlemeyle işletmelerin alacağı izin belgesi ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na 10 binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek. Platformlar sistemlerinde yer alan konaklama tesisi ve turizm amaçlı kiralanan konutların bakanlık belge numaralarını doğrulamak ve ilanlarda yayınlamakla yükümlü tutuluyor. Düzenleme meclis 1 Ekim'de açıldıktan sonra gündeme gelecek.
0: İstanbul Üsküdar'daki bir çay bahçesinde bir aile çocuklarına muzlu süt içirince ürünler hesaba eklendi. Şikayet üzerine işletmede denetim yapıldı ve 50 bin lira ceza kesildi. Çengelköy'deki çay bahçesinde aile beraberindeki iki küçük çocuğa muzlu süt verdi. İşletmeciler dışarıdan içecek getirildiği gerekçesiyle sütlerin kaldırılmasını istedi. Masadakiler zaten yiyecek içecek siparişi edeceklerini söyledi ama yemeğin ardından muzlu sütlerin hesaba eklendiği görüldü. Ticaret Bakan Yardımcısı Bekir Kaplan konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmü uyarınca işletmeye 15 bin lira ceza verildi. Denetimlerde farklı aykırılıklar da belirlendi. Toplamda 50 bin lira cezai işlem uygulandı. Karadeniz'deki yerli doğal gaz üretimini artıracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlıklarında son aşamaya gelindi. En kritik güvenlik sistemlerinden biri olan Alev Kulesi platforma yerleştirildi.
4: Karadeniz'de doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Kritik güvenlik sistemlerinden 96 metre yükseklikteki ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi platforma yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
10: Karadeniz'de doğalgaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz kritik görevi için artık gün sayıyor. Filios Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi.
4: Alev Kulesi, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tesis içerisindeki basıncın güvenli sınırlar içerisinde tutulmasını sağlıyor. Bakan Bayraktar, Osman Gazi'yi Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladıklarını söyledi. Osman Gazi ile Sakarya gaz sahasındaki günlük üretimi iki katına çıkaracaklarını söyleyen Bayraktar, böylece 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız dedi. Bayraktar 2028'de ikinci Yüzer Üretim Platformu'nu da devreye alarak günlük üretimi 45 milyon metreküp'e çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğalgazını Karadeniz'den karşılamayı hedeflediklerini de söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Yılmaz, doğurganlık hızındaki düşüşün küresel bir sorun haline geldiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de bildirdi.
11: Doğurganlık, nüfusun yenilenme düzeyinin altında seyrediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri küresel ölçekte yaşanan bu eğilimin ülkemizdeki seyrini de açık biçimde ortaya koymaktadır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem dünyada hem de Türkiye'deki doğurganlık hızının düştüğüne dikkat çekti. Türkiye'de 76 ilde doğurganlık hızının 2,1'in altında seyrettiğini söyleyen Yılmaz, bu durumun hane yapısına da yansıdığını söyledi.
11: Tek çocuklu hane sayısı artıyor, iki veya daha çocuk bulunan hanelerin sayısı ise azalıyor. TÜİK çalışmalarında mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranımızın 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceği öngörülüyor.
2: Yılmaz Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Ailelerin çocuklarını güvenle büyütebilecekleri ve ebeveynlerin çalışma hayatından kopmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ekosistem oluşturmak temel önceliğimizdir dedi.
11: Erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştırmak önümüzdeki dönemin önemli çalışma alanlarından ve temel önceliklerinden biri olacaktır. Özellikle kadınların aile hayatı ile çalışma hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadığı bir yapıyı güçlendirmeyi öngörüyoruz.
0: Edirne'de iki kız kardeşin hayatı babalarıyla izledikleri bir film sayesinde değişti. Samet Sımba kızlarına eski bir güreşçi olan babanın iki kızını da güreşçi olarak yetiştirdiği Dangal isimli Hint filmini izletti. Filmden etkilenen kızlar da güreşe başladı. 3 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldular.
4: İzledikleri Hint filmi iki kardeşin hayatını değiştirdi. Edirne'de yaşayan Güneş ve Kumsal Zımba kardeşler babalarının izlettiği filmden etkilenerek güreşe başladı. 3 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldular.
12: İlk şampiyonluğum Ankara'da geldi. O 11-36 kilogramda. İlk derecemi oradan aldım. Orada bir kere şampiyonluğun tadını tatınca zaten hiçbir şekilde bırakmak istemedim bir daha.
4: Kız kardeşler, güreşçi bir babayla güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinen Hint yapımı Dangal filmini izledi. Güreşe ilgi duyan iki kardeş antrenmanlara başladı. Kardeşlerin 3 yıldaki şampiyonluk sayısı 5'e ulaştı.
12: Ablam şampiyon olunca ben de gitme hevesim geldi. Başta ben korkuyordum da takla atamıyordum.
4: Bu başarıda en büyük paylardan biri motokuryelik yapan babaları Samet Zımba'ya ait.
13: Dal kumsal bekleme kumsal.
14: Devamlı söylediğim söz vardı zaten. Ben size inanıyorum, inanmak başarmanın yarısıdır diye. Ben onlara inandıkça onlar başarıyor.
4: Filmle başlayan hikaye şimdi Avrupa ve olimpiyat hayaline uzanıyor.
15: Bu sene 15 Türkiye şampiyonasında kürsünün tepesine çıkabilirseler, Allah izin verirse Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etme fırsatı bulacaklar.
4: Güneş ve Kumsal'ın hedefi ise aynı. Türkiye'yi temsil etmek ve isimlerini dünyaya duyurmak.
0: İstanbul'da denizin altında yıllardır süren bir koruma çalışması var. Tavşan Adası çevresinde dalgıçlar Marmara'nın mercanlarını yeniden yaşama kazandırmak, hayalet ağları temizlemek ve farkındalık yaratmak için suya indi. Çalışmalara İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da katıldı.
16: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi.
17: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
18: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
16: Bu dalışın amacı yalnızca denizin altını görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. 11 yıldır süren çalışmalarda 700 aşkın mercan üzerinde nakil ve restorasyon gerçekleştirildi.
19: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
16: Diplerde saklı kalan ağlar da dipten tek tek çıkartılıyor. Üstelik çıkarılan materyaller yeni ürünlere dönüştürülüyor.
20: Çıkarttığımız ağları aslında tekrardan son kullanıcıya ulaştıracak malzemeler üretiyoruz. Bir özelliği var gözün, tamamı %100 hayalet ağlardan üretilme ve içerisinde şurada dikkat ederseniz hangi koordinattan ve hangi metreden çıktığı yazıyor.
16: Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yerinde inceledi. Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
0: Bursa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 34 safkan Arap tayı satışa çıkarıldı. Taylardan 30'u satıldı ve yaklaşık 28 milyon lira da kazanç sağlandı.
16: Satışa çıkarılan 34 taydan 30'u alıcı buldu. Yaklaşık 28 milyon lira gelir elde edildi.
21: Olumlu geliştirdiğimiz özellikleri seri hazırlığı muhafaza ediyoruz. Bunun dışında teknolojik değişimlere, çağın getirdiği gereklerine de elimizdeki imkanlar ölçüsünde ayak uydurmaya sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.
16: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen Arat taylarının satışı için ihale düzenledi. Açık artırma usulüyle yapılan satışta 30 tay alıcı buldu. Bilge Çınar isimli tay 3 milyon 600 binle satılan en pahalı tay oldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü satışlardan 27 milyon 500 bin lira gelir elde etti. DİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, yetiştiricilikte daha modern imkanları geleneklerine bağlı kalarak sürdürdüklerini söyledi.
0: Geçtiğimiz günlerde bir film dijital platformda yayınlandı. Bir başka film de cuma günü vizyona giriyor. İki filmin de hem isimleri hem de konuları oldukça benzer. Bu haberimize birlikte noktayı da koyuyoruz.
1: Birinin ismi Oak Caddesi'nin sonu. Diğerinin adı Son Ev. Biri cuma sinemalara konuk olacak, diğeri dijital platformda yayında. İkisinde de gizemli olaylar yaşanıyor, ikisinde de asıl anlatılmak istenen aile bağları. Son günlerde adı anılan bu iki film benzer özellikleriyle dikkat çekiyor. Son Ev, dijital platformda ilgiyle izlenen bir bilim kurgu filmi. Bütün dünyanın evlerinde mahsur kalması sonrasında bir ailenin fertleri azalan kaynaklara ve onları tutsak eden uğursuz güce karşı hayatta kalmak için beraber çaba harcıyor. Wagner Moura'nın başrolünde yer aldığı film bilim kurgu türünde olsa da aslında aile bağlarına ve koşulsuz sevgiye vurgu yapıyor. Cuma vizyona girmeye hazırlanan Oak Caddesi'nin sonu, gizemli bir kozmik olay sonucunda mahalleleri bilinmeyen bir yere taşınan Platt ailesinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Anne Hathaway ve Ewan McGregor gibi iki yıldızı buluşturan filmin ana düşüncesi, dış dünyadaki bilinmezliğe ve tehlikelere karşı ailenin birbirine duyduğu sevginin en büyük sığınak olduğu. İsimleri birbirine benzeyen, aile ve dayanışma vurgusu yapan bu iki filmle Hollywood bir şeyler anlatmaya çalışıyor gibi görünüyor. We're gonna survive.
3: Bir ara verdik. Yasal düzenleme ve çerçeve yasayı konuşmaya devam ediyoruz. Tabii yasal düzenleme sonrası sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşmak gerekiyor demiştik. PKK'nın silah bırakma ve tasfiye sürecinin ne kadar sürmesi beklenir? Aslında Sayın Uras, siz az önce çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Hatta bu sürenin çok kısa olacağını düşünüyorum evet. Dediniz. Neler söylersiniz buna?
22: Hani böyle 3 vakte kadar konuyu uzatmanın gereği yok ama hani beklenecek bir durum yok. Hı hı. Yani madem geçen dönem PKK'nın çıkışı 2 hafta sürdü, girişte 2 hafta olabilir. Bu kademelendirilebilir. Biraz önce Veysel Hocam'ın ifade ettiği üçüncü göz hikayesi birinci açılım sürecinde vardı aslında. OSTO'ydu. Hı hı. Zaten onun faturası görüldüğü için şimdi üçüncü göz sizlersiniz. Yani kamu. Kamuoyu, medya ve toplumun gözü önünde bu olduğu için bütün bu adımlar çok hızlı olarak gerçekleşiyor. O yüzden son derece kritik emme basma tulumbaya su koyma gibi sonuçta bir ortak ev, ortak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bunun çok heyecan verici bir yanı var. Bunu yaşarken daha farkına varacağız ve hep söylendi. Bunları bir taviz olarak görmemek lazım. Yani demokrasi, barış niye taviz olsun ki? Tavizsiz olarak bu konuda kararlı hareket etmek lazım. Bir de hep bugüne kadar ya hep ya hiç siyaseti oluyor. Şu konu olmazsa olmaz, bu konu ama bunlar adım adım giden şeyler. Mesela bir dönem başörtüsü yasağını düşünün. Başörtüsü yasağı kalktığı zaman hepimiz sevindik. O topyekün bir demokratikleşme sağladı mı? Hayır, ama bir nefes aldırdı topluma. Bu süreçte böyle. Her şeyin bunun içinde olmasını istiyorlar. Hatta ben Devlet Bahçeli ile görüşmemden sonra bir arka, hadi ismini de vereyim, Ertuğrul Özkök aramıştı beni, dedi ki şu konuyu görürsünüz, bu konuyu görürsünüz mü? Ya dedim, yarım saat konuştuk ve anlaşabileceğimiz konularda, yani bu İmralı süreci vesaire, ama böyle bir özlem var hakikaten. Her şeyin bir kere de ele alınması, ama bunun yol haritası çıkarıldığında, bunun kademelendirilmesi yapıldığında işte bu bir arada yaşamın teminatı sağlanıyor. Ben 6 aylık bir süreç beklemiyorum. Çok hızlandırılmış biz bu meseleyi yaşayacağız. Ama zihinsel tortuları bu arada aşmamız lazım. Genel kurulda izlediniz. Milletvekili yeminle çelişiyordu. Yani milletvekili yemininde hepimiz o yemin ettik. Teröre karşı olmayacaksınız diye bir madde mi var? Niye çelişsin? Tamamıyla tamamlayıcı bir şey. Ama işte bu tortular bazı kesimlerde sıkıntı yaratıyor. Ben isterim ki mesela İYİ Parti'de bu meclis izleme komisyonunda yer alsın. Hı hı. Doğrudan bir parçası olsun. Çünkü meclis komisyonda yer almadığı için orada olan her konu, akademisyenlerle konuşma, şehit anneleriyle konuşma, bu komisyonda ele alınsın dendi. Onlar daha önce konuşulmuştu deyince ya biz orada yoktuk durumu oldu. O yüzden hani apartmanda en şikayetçi olan apartman yöneticisi yaparlar ya, bu evet. Konuda da bu komisyonlara itiraz edenlerin dahil olması bile çok kıymetli olur. Sonuçta ne deniyordu birinde açılmış süreci de dahil? Sorunu mecliste çözelim. Evet. İşte sorunu mecliste çözüyoruz. Kapalı kapılar ardında olmasın. Bütün kapılar açık. Neredeyse 24 saat bunlar konuşuldu. Aylarca bu meseleler ele alındı. Ama bunu devam ettirmek lazım. Tabii çok sert örnekler var. Türkiye öyle değil. Mesela İngiliz kraliçesi yeğeninin ölümüne neden olan İRA yöneticisinin elini sıktığı zaman ciddi bir sorun olmuştu. Ama bu ne anlama geliyordu? Yani ben kendi kişisel duygularımın önüne koyuyorum ülke menfaati gibi. Evet. Çünkü acılarımız ortak. Zaten bu acılar bir daha yaşanmasın diye bunları tokuşturmak yerine bunu aşacak bir irade ortaya koyuyoruz. O yüzden yani bu iklimin değişikliği bence son derece önemli. İşte bakıyorsunuz Selahattin Demirtaş'tan Selçuk Mızraklı'ya ya bütün bu sürece destek verdiğini söylüyor. İstemezlik cephesine diyor ama bakın onlar içeride. Ya tamam mı? Buna rağmen bu sürecin destekleniyor olmasının hiçbir kıymeti yok yani. Ya da Ahmet Türk'ün kayımlar meselesindeki hassasiyetinden daha mı hassassınız? Yani başkalarının sırtından siyaset yapmak yerine doğrudan özneler bile bu sürecin çözülmesini istiyorsa hakikaten bu çok kıymetli bir şey. Bunun kıymetini görmemiz lazım. İttihat Terakki döneminde ilgili anlatılan bir hikaye var. Enver Paşa için germanofil derler, yani Alman yanlısı. Cemal Paşa için anglofil derler. Talat Paşa için frankofil derler. Meclis başkanı da Halil Menteş hiçbir yere bağlı değilmiş. Ama biraz şişman bir arkadaşımız. Ona sadece fil diyorlarmış. Yani Ankara merkezli olmak çok önemli. Fil bir yere bağımlı olmak, bir şeyin muhibi olmak. Yani küresel eksende kendi kararlarını, kendi planlarını oluşturma noktası esas eşikti zaten. Hiçbir ülkenin, hiçbir küresel gücün sevdalısı olmayalım. Kendi sorunlarımızı Türkü ile Kürdü ile birlikte çözelim. Bu iradenin önünde hiçbir şey duramaz. İktidarıyla, muhalefetiyle olursa.
5: Evet tabii süreç için çok uzun vakit olmadığını söylediniz. Doğru. Ama tabii Milli Güvenlik Kurulu'nun bu konudaki teyit kararının ne zaman açıklanması beklenebilir?
7: Yani 6 aylık bir vakitten bahsediliyor ama bence de çok temkinle konulmuş evet. Bir süre 6 ay. Yani bu çok daha kısa süre içerisinde de tamamlanabilir. Eğer bu konuda hakikaten yani devlet diyor ki ben sizin beyanınızı burada bir usul olarak kabul etmiyorum. Ben görmek istiyorum, gözlemlemek istiyorum ve bundan emin olmak istiyorum diyor. 6 ay varmadan da tamamlanabilir. Tabii bu artık resmi gazetede yayınlanarak yasa

0: Yıldız'a. Erdal İnönü döneminden Ecevit dönemine, Erbakan dönemine, bütün biz nerelerde ne yaptık, bunların hepsi bu rapora yansıdı. Şimdi bu masanın etrafında bir mütabakat sağlanmak fırsatı varken, yani bu kadar siyaset üstü bir meseleyi yalnızca artık bir iç güvenlik dosyası olarak adlandıramayacağımız bir dış politika meselesi haline gelmiş bölgesel bir meseleyi yalnızca iç siyasette oy iktisadı üzerinden hesap kitap yaparak bir siyasi propagandaya çevrilmesine itiraz ettik her birimiz dün mecliste gördüğümüz görüntülerden sonra. Evet. Yoksa tabii ki yani biz bütün milletvekillerinin evet oyuyla geçmesi gibi bir beklentimiz yoktu. Elbette bu bizim ilk yasal deneyimimiz. Çok genel bir çerçeveden bahsediyoruz. Oturup konuşulabilirdi, bu dosya üzerine eleştiriler, yapıcı eleştiriler değerlendirilebilirdi. Ama özellikle bir parti tarafından bu sürecin son derece provoke edildiğini, toplantılara ve komisyon görüşmelerine katılmadan süreç üzerinden bir 5. kol faaliyetlerine zemin hazırlayacak düzeyde tezvirat üretildiğini ve kamuoyunda oldukça fazla kırılganlık yaratacak yeni başlıklar açıldığına tanıklık ettik. Benim meclisteki görüşmelere itirazım bir bu noktada, bir de bu meseleye çekimser kalanlardı. Şimdi çekimser kalmak, böyle bir meseleye çekimser kalmak, Türkiye'nin 50 yıllık güvenlik meselesiyle alakalı benim hiçbir kanaatim yok demektir. Yani evet demek bir duruştur, hayır demek de tartışabiliriz ama bir duruştur. Ama bu meseleye çekimser kalmak kısa bir süre sonrasına aslında siyasi yatırım yapmaktır. Bunlar işte yani milletin temsil eden milletvekillerine ve parlamentonun ağırlığına yakışmayan süreçlerdi. Onun dışında zaten bunu konuştuk. Devlet artık örgütün silah bırakmasına güvenlik açısından mecbur olduğu bir dönemde başlatmadı bu süreci. Tam tersi. Artık zaten örgüt silahlı varlığını sürdürmenin giderek daha maliyetli hale geldiği bir dönemindeydi. Sınır içinde zaten artık aktif bir terör meselesi kalmamıştı ki her birimiz belki de bu sürece biraz kaygılanmayacak kadar mesafelenmiştik uzun zamandır topraklarımıza bir terör saldırısına maruz kalmadığımız için. Ama özellikle bu bölgede yaşanan son olaylardan sonra, yani vekil savaşları coğrafyasında Türkiye'nin de buradaki kendi güvenlik dosyasını dış aktörlerin kullanımına kapatacak olması çok kıymetliydi. O yüzden terörsüz Türkiye demek bile meseleyi biraz eksik anlatmak gibi geliyor bana. Terörsüz bölge projesiydi bu. Bölge yeniden şekillenirken Türkiye kendi içindeki aslında bu kırılganlık alanını kapattı ve yeni bir paradigmaya döndü ve bunu bu kadar geniş katılımla ve mutabakatla yapacak olması her birimize çok umut verdi.
1: Tabii. Şimdi tabii Elif Hanım'ın söylediği gibi 467 kabul oyu mevcut iktidar muhalefet ayrımını aşan yeni bir siyasi yakınlaşmayı da işaret ediyor diyebilir miyiz? Yoksa yalnızca bu konuya özgü ve geçici bir mutabakat olarak görülmeli mi? Ne dersiniz Sayın Kurt?
2: Yani bu kadar temel bir meselede hakikaten ortaya çıkan tabloyu geçici olarak görmek biraz zor. Çünkü bu Türkiye'nin en temel meselelerinden bir tanesi ve burada herhangi bir siyasi aktörün, siyasi partilerin göstereceği tavır bence bundan sonraki siyasetlerine de sirayet edecek. Haliyle bu tavır bence bu tavrın kendisi ve etkileri kamuoyu nezdinde bulacağı yankı bu dönemle geçiştirilemeyecek kadar uzun olacak. Bunu biraz iki sebepten söylüyorum. Birincisi dediğim gibi oldukça temel bir mesele olması. İkincisi de önümüzdeki süreçler yani şu anda her bir partinin, her bir siyasi aktörün takındığı tavrın önümüzdeki her bir süreçte karşısına çıkacağını düşünüyorum. Yani özellikle de bir tür siyasetsizliği tercih eden partilerin hiç kimseyi memnun edememe gibi bir şeyle karşılaşacağı, yine liderlerin burada önemli bir sınav verdiğini düşünüyorum aynı zamanda. Haliyle bir siyasi partideki liderlik mekanizmasının nasıl çalıştığı, getirisi götürüsü konusunda da şu anda bir belirleyici bir momentte olduğumuzu ifade edebiliriz. Bir de şöyle bir nokta var aslında, çok da gözükmeyen Burcu Hanım bence. Öyle bir tablo var ki karşımızda. Yani şu toplumsal kesimi temsil eden siyasi partiler itiraz etti diyemiyoruz. Mesela milliyetçiler itiraz etti diyemiyoruz. Çünkü evet, kendini milliyetçi olarak tanımlayan İyi Parti sürece karşı çıkarken, oylamada hayır oyu kullanırken çok daha köklü bir tarihe, eski geleneklere sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi bırakın destek vermeyi, sürecin ana

0: aktörlerinden, süreci evet. sürükleyen en önemli başından aktörlerden beri. Birisiydi.
1: Evet.
0: Başından beri böyleydi. CHP ile Yeni Parti denkleminde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani daha birkaç ay öncesine kadar aynı çatı altında bulunan bu iki siyasi aktörden birisi destek verme eğilimine girerken İki fire ile de olsa Yeni Parti'nin işte büyük bir çoğunluğunun hayır oyu verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani konvansiyonel bir tanımlama olduğu için ifade edeyim, daha sosyal demokrat veyahut da devletçi partiler diyebileceğimiz partiler bile bu anlamda bölünmüş durumda. Benzer bir şeyi milliyetçi muhafazakar partiler için de söyleyebiliriz. Fakat şöyle bir nokta var dikkatten kaçırılmaması gereken. Bütün bu geleneksel toplumsal kesimleri temsil eden siyasi partilerin ana akımlarının ve büyük bir çoğunluğunun sürece destek verdiğini ve bu desteği de işte dünkü oylamada evet oyu vererek gösterdiğini ifade etmemiz mümkün. Haliyle bu da aslında Türkiye siyasetinin artık belli kalıplarla okunamayacağını, mevcut sürecin de bir bu anlamda da bir dönemeç olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli diyebiliriz.
1: Evet, peki AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin sizin de söylediğiniz gibi aynı düzenlemeye bu güçlü desteği Türkiye siyasetindeki geleneksel ittifak ve karşıtlıkların yeniden şekillenebileceğini gösterir mi ilerleyen zamanlarda bize?
0: Evet, ben bunun bir işareti olarak okuyorum doğrusu. Hatta biraz cesurane de olsa önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek olası anayasa tartışmalarına da ben bu durumun yansıyabileceğini düşünüyorum doğrusu. Çünkü artık ortada sadece bir siyasi partinin çıkarları veyahut da maliyetiyle sınırlandırılamayacak Türkiye'nin çok temel bir meselesi etrafında takınılan bir tutumdan söz ediyoruz. Ve evet, yani anayasanın 60 maddesi değişmiş olsa da anayasanın yepyeni bir ruhla yazılması bağlamında yeniden ortaya çıkacak tartışmalarda bu temel meselenin yine kurucu bir bağlam, kurucu bir moment olacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Tabii ki böyle bir tartışmanın başlaması durumunda. Yani meseleyi kısaca işte daha bir süre önce birbirlerinin tam karşıtı, seçim ittifaklarında birbirlerine karşı duran siyasi partilerin şu anda bir araya gelmesiyle açıklanabilecek basitlikte bir mesele değil doğrusunu isterseniz. Daha geniş bir bağlamda okumak zorundayız bunu. Yani Elif Hanım da, Ufuk Hoca da buna değindiler. Türkiye'nin yeni bölgesel denklemde alacağı rol her şeyden önce kendi içindeki toplumsal mutabakatını sağlaması, ya çok kısa bir gösterge olması açısından mevcut savaş denkleminde Amerika ve İsrail'in İran'a karşı Kürt kesimlerini nasıl ayaklandırabileceklerine dair tartışmaları, planları çok açıktan yürüttüğüne şahit olduk. Dolayısıyla basit bir güvenlik meselesinden bahsetmiyoruz. Bir iç konsolidasyondan bahsediyoruz. Bunun bölgesel yansımalarından bahsediyoruz. Kaldı ki PKK terör örgütünün bütün unsurlarıyla tasfiye edilmesi hedefleniyor. Yani Irak'taki yapılarıyla, Suriye'deki yapılarıyla bir bütün olarak tasfiye olması durumunda. Bu artık Türkiye'nin bölgesel konumlanması açısından da fazlasıyla önem taşıyacak. Haliyle içeriden dışarıya da baktığımızda, dışarıdan yani bölgesel hatta küresel açıdan içeriye doğru baktığımızda da bu sürecin ne kadar önemli olduğunu ve bu süreç etrafında oluşan kümelenmelerin veyahut da karşı konumlanmaların bundan sonra Türkiye siyasetinde belirleyici bir rol oynayacağını ifade edebiliriz. Bu düzlem devam ettikçe.
1: Evet, şimdi buyurun Sayın Uras.
2: Yeni harmanlanma sadece partiler arasında olmayacak.
1: Peki.
2: Partilerin kendi içinde de bence olacak. Bu hayırlı bir netleşme süreci. Çünkü bizdeki politik ayrışmalar ideolojik olmaktan çok bazen tarihsel olabiliyor. Mesela Özgür Bey'in, Özgür Özel'in bu süreçte aldığı, verdiği katkı çok önemliydi. Evet oyuyla. Ama sonra gördük ki kendi hayır diyen milletvekilleri evet diyenlerden daha fazla. Özgür Bey şöyle bir tanımlama yapmıştı. Barışın önünde durmayacağız.
1: Evet.
2: Barışın önünde durmayacağımız için evet diyeceğiz. O zaman hayır ne oluyor? Barışın önünde duracağız anlamına geliyor. Şimdi bir siyasi parti bu meselenin hakikaten hani demin o çekimser kalanlar için Elif Hanım'ın söylediği gibi, hani sen de haklısın, sen de haklısın, güzel bir Nasrettin Hoca fıkrası olur ama hani fikir kulüplerinden bahsetmiyoruz. Yani çok seslilik ile çok başlılık arasında bir fark var. Türkiye'nin en stratejik meselesinde hani hadi illere soralım falan. Hani Mavi Vatan projesi geliyor, hadi illere soralım diyorsun. Kıyıdakiler evet diyor. Bozkır'dakiler çekimser kalıyor. Dağ şehirleri hayır diyor falan.
3: Bir de hocam böyle aynı şehirden mesela Özgür Özel'in şehrinde de kendisi evet diyor. Diğer iki tane milletvekili hayır diyor. Evet. O zaman buradaki zemin şehrin iradesinden mi alınmış olunuyor yani?
2: İşte zaten böyle tek irade zor. Farklı kahvelere gidip farklı sonuçlar alabilirsiniz.
1: Evet, hatta 35 milletvekilinin kabul, 54 milletvekilinin red oyu vermesi parti içerisinde.
2: Evet. Ama yani,
1: çok özür dilerim. Bu tabii seçmen baskısı mı yoksa liderlik sorunu mu vesaire, birçok soruyu da beraberinde geçiyor.
2: Ama işi şeyi düşünün, Devlet Bahçeli'yi düşünün, bir pozisyon aldı ve o pozisyonla kendi tabanını dönüştürdü.
1: Evet.
2: O tabana tabi olmadı. Var olan içinde siyaset yaptığınız konvansiyonalist siyasetle var olanı kendi tabanınıza dair dönüştürmeye çalıştığınız dönüşümcü, devrimci, artık ne derseniz deyin, siyaset arasındaki fark bu. Buradan pozitif bir harmanlama çıkabilir. Ama hiç şüpheniz olmasın, anayasa konusu da dahil olmak üzere çok çapraz, yeni pozisyonlar alınacak ve bunun Türkiye demokrasi açısından da sağlıklı olduğunu düşünmek gerek. Hani biraz önce hocam milliyetçilik tarifi yaparken, tabii ki dünya genelinde de negatif milliyetçilikler var, pozitif milliyetçilikler var. Bunların ayrışması da önemli. Ya da işte sol dünyaya bakın, ben liberalizme karşıyım diye pozisyon alan birisi rahatlıkla kuvvetler ayrılığı gibi çok temel bir liberal tezden yanı olabiliyor. Hani zihinler karışık dediğim, bu netliğin sağlanması açısından önemli. Bir de yani nereden nereye geldik? Yani zaman zaman NTV stüdyolarında da Meti olarak adını duyuyorum. Mahmut Esat Bozkurt'u düşünün. Öztürk olmayanların hakkı hizmetçi köle olmaktır zihniyetinden, Recep Peker'lerden buraya geldik. Özal döneminde Kürtçe müzik yasağı kalktı. Yani TRT, Kürt, TRT, Şeş neyse o dönem olursa, aman Türkiye bölünür. Yani bütün o paranoyaların aslında bizim heterojen bir coğrafyayı homojenleştirmek istediğimizden kaynaklandı. Herkesin kimliği, dini, dilini özgürce ifade etmesinin tam tersine bütünleştirdiği konusunda bir noktaya geldik. Bence bu çok kıymetli. Yani bu da işte siyasette yeni bir harmanlanmaya neden olacak. Problem şu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyasetin merkezi çok sıkıştı. Orada bir sıkışma var. Herkes oraya talip. Mesela merkez kaç partiyim diyen bir parti gördünüz mü? Ya da bizim gençliğimizde varoş siyaseti, varoşların, ya varoş diye bir şey kalmadı çünkü her bir varoş mesela İstanbul'da merkez oldu zaten. Şimdi dolayısıyla bütün o sosyoloji değişiyor falan. Bu Diyarbakır için de geçerli, diğer bölgeler için de. Ve buradan pozitif bir yeniden yapılanma zemini çıkacak.
1: Bu iş birliği aslında yani.
2: İş birliği. Yani bu mesai bize gösterdi ki uzlaşma kötü değildir. Ya uzlaşmamak marifet değildir. Pasifizm pasif olmak değildir. Hı hı. Pasifizm barıştan yana, sorunları barışçıl çözmek. Yani sorunları silahla külahla çözme dönemi ve çağı bitti artık. Evet. Hem teknolojik anlamda geçersiz, hem de insanların gönlünü almıyorsanız, kazanmıyorsanız, gönül köprüleri kuramıyorsanız yaptığınız bütün devrimler siyasi devrim olarak kalır ama toplumsallaşamaz. Yani geçen 200 yıldan çıkardığımız ders bu. Zor olan bu. Hı hı. Ama yani insanları ikna etmeden Jacoben bir otoriterlikle, yukarıdan aşağı tebligatla insanlara siyasi mühendislik yapıldığı dönemler Neyse ki artık geride kaldı.
1: Evet, peki bu iş, bir şey söyleyecektiniz ama şu sorumu da ekleyeyim. Tamam. Bu işbirliği başka siyasi alanlara da taşınır mı?
3: Önce o zaman bir devamından bahsedeyim.
1: Tamam, sonrasında getirelim.
3: Şimdi o bahsettiğiniz hocam, bu sosyolojik kırılmalar, bu kimlik parçalanmaları, mezhepsel tartışmalar, aslında hiçbiri bu toprakların organik bir gerçeği değildi. Yani geriye dönüp baktığımızda 60'lardan bu yana o kadar fazla biz siyasal mühendisliklere, sosyolojik mühendisliklere maruz kalmışız ki hep bir şeylerin ön hazırlığı yapılmış. İşte mesela 60 darbesinden önce bir şeyler hazırlanmış, o bizi darbe sürecine götürmüş. 60 ile 80 arasında biz kimlik savaşlarını görmüşüz, mezhep kırılmalarını görmüşüz. O süreçlerle toplum bir şeye ikna edilmiş ve hemen arkasından 80 darbesi meşrulaştırılmış. 80 darbesiyle 28 Şubat süreci arasında bu sosyolojik zemine yeni bir korku iklimi verilmiş, irtica denmiş adına ve 28 Şubat darbesi bununla meşrulaştırılmış. Hemen arkasından gelen iklimde de FETÖ'ye bir alan açılmış. Evet. Doğsun ve bu boşluğu doldursun diye ve FETÖ gibi bir gerçeğimiz olmuş. Şimdi aslında 15 Temmuz bu noktada da ciddi bir kırılma oldu bizim için. 15 Temmuz yaşanmasaydı ve güvenlik bürokrasisinden, devlet bürokrasisinden bu FETÖ temizlenmiş olmasaydı belki 2016'da PKK ile mücadelede değişen güvenlik paradigmasını bugün böyle konuşabiliyor olmayacaktık. Evet. Oslo sürecinden bahsettiniz. Bu süreçlerin tamamı içerideki FETÖ'nün de var olduğu sabotajlara maruz kalmıştı. Şimdi burada mesela siyasi partilerin tavrını ve tutumunu konuşurken şimdi çok fazla travmatik hafızamız çok diri ya, yani bunları da yaşadık gördük ya. Mesela İYİ Parti'nin burada 50 senelik bir terör hikayesinin bitişinde topyekün kapıyı kapatmış olması ve toplumsal fay hatlarını tetikleyici bu kadar dezenformasyon üretmesinin arkasında İyi niyet görmüyor olmak bizi endişelendiriyor. Eğer bugün toplumda sürece dair çok da politize olmamış, çok da bu yasa tasarısını okumamış, yalnızca desteklediği parti tarafından enforme edilmiş bir seçmen kitlesinin kafasında sürece dair bu kadar soru işareti varsa ve bu bizzat bir parti tarafından üretildiyse ve yine 5. kol faaliyetlerine zemin sunacak söylemler önceden bu şekilde servis edildiyse tehlikeli olan bu. Yoksa yani terörle mücadele eğer bunun karşısına başka bir opsiyon koyarak gelseydi İYİ Parti, deseydik ki ben bunun yasama organıyla ya da yürütme erkiyle çözülmesini istemiyorum ama bunun karşısında benim şöyle bir teklifim var deseydi bu da değerlendirilebilirdi. Şimdi bunların olmadığı yerlerde bazı böyle soru işaretleri oluyor. Yani yeni partide de aslında durum bu. Şimdi siz zaten yeni kurulmuşsunuz ve kendi kimliğinizi inşa etmek konusunda, kendi siyasi vizyonunuzu çizmek konusunda zaten bazı tartışmaların içerisine sıkışmışsınız. Parti olarak kendi vizyonunuzu kamuoyuna sunabileceğiniz ilk siyasi vakayla sınanıyorsunuz. Evet. Ve bu çok önemli bir mesele. Şimdi bununla alakalı hiç mi bir grup toplantısı yapmak gereği duymadınız? Yani terörsüz Türkiye süreci bir parti olarak sizin bu kadar mı üst gündemlerinizde yer almadı? Dün meclis konuşmasına kadar Özgür Özel'in kendi grup yönetimine ve milletvekillerine aman bu konuyla alakalı bir açıklama henüz yapmayın. Ben mecliste konuştuktan sonra size evet mi hayır mı diyeceğimi söyleyeceğim gibi bir beyan oluyor. Ve yani oylama başlamadan hemen önce evet diyeceğini söylüyor. Buna rağmen milletvekillerinin büyük çoğunluğu hayır diyor. Şimdi burada yalnızca bir disiplin probleminden bahsedemeyiz. Bir otorite zaafı da var. Ama bununla beraber bu meseleye gerekli önemin yeni parti tarafından verilmemiş olması da var ne yazık ki.
4: Parti içi belki bir anlaşmazlık demokrasi olarak da.
3: Gündem yapılmamış. Evet. Yani bu bir gündem olmamış. Üzerine konuşulmamış. Üzerine tartışılmamış. Ve ne yapacaklarını karar verememişler ve oylamaya dün bu yansıdı. Az önce biz yayına girmeden evvel yeni partili milletvekillerinin yayınladığı bir bildiri. İşte aslında Özgür Özel'in çok iyi bir lider olduğu, onların onun arkasında olduğuna dair dünkü zafiyeti kapatmaya yönelik bir açıklama yayınlamışlar ama geçmiş olsun. Yani bu kadar önemli bir meselede tarihin doğru tarafında durmak fırsatı bir şekilde kaçırılmış oldu. Bununla beraber mecliste oluşan iklimin ben de devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin demokrasi yürüyüşündeki en büyük tökezlerden, en büyük engellerden bir tanesiydi. Biz 10 yıllarca sırtımızda bir terör meselesiyle yaşadık. Bu bizim ekonomimizin de, bu bizim içerideki enerjimizin de, yatırımlarımızın da, turizmin de merkezinde hep var olan bir sorundu. Dış politikamızın da merkezinde bu vardı. Amerika ile kurduğumuz ilişkide, bölge politikalarında hepsinin merkezinde bir YPG, bir PKK, bir KCK sorunumuz vardı. Bugün artık böyle bir sorunumuzun olmadığı yeni bir döneme giriyoruz. Artık demokrasi yürüyüşümüzde bu engel ortadan kalktıktan sonra yani biz de 80'ler Türkiye'si değiliz artık. O günlerin sorunlarından bahsetmiyoruz. Bir anayasa değişikliği, yeni demokrasi hareketleri, yeni demokrasi paketleri, bugün oluşan mutabakatın ben de daha güzel gelişmelere vesile olacağına inanıyorum.
1: Evet. Tabii baktığımızda MHP'nin az önce de biraz konuştuk ama sürecin başından itibaren belirleyici bir rol üstlendiğini her zaman biliyoruz. Sayın Bahçeli'nin bunu belirtmesiyle birlikte başlayan bir süreçti. Partinin geleneksel güvenlik ve milliyetçilik çizgisi açısından bu durum nasıl açıklanacaktır? Tabii Devlet Bahçeli bu politikayla hangi stratejik kazanımları hedefliyor? Size sorayım Sayın Kurt, buyurun.
0: Yani tabii henüz bugün takınılan siyasi tavırların, siyasi karşılıkların ne olacağını tahmin etmek zor, fakat tabii ki en temel meselede olumlu bir tavır, sürükleyici bir rol üstlenmek bence tarihin not edeceği bir şey. Bunu ifade ederek başlayalım. İkincisi, Sayın Bahçeli'nin bu siyasetini Türkiye'nin çıkarları bağlamında, Türkiye'nin toplumsal bütünleşmesi, 40 yıldır mücadele ettiği terör örgütünün tasfiye edilmesi noktasında ciddi bir başarıyı söylemine tahvil etmesi de zor değil. Çünkü kendisinin dediğim gibi sürükleyici bir rol üstlendiği bir süreç bugün artık çerçeve yasanın mecliste rekor bir oyla onaylandığı bir noktaya gelindi ve baktığımızda henüz bir seçim yaşamadık, fakat ipuçlarını görmemiz için de bir seçim yaşamamıza gerek yok. Ciddi bir toplumsal mesela itirazın olmadığını görüyoruz. Elbette ki itiraz sesleri yükseliyor. Yani zaman zaman gazilerden sesleri yükseliyor. Zaman zaman işte şehit ailelerinden çeşitli talepler söz konusu oluyor. Fakat bunlar sürecin ana aksını değiştirebilecek veyahut da etkileyecek bir potansiyele sahip değil. Ve bütün bunlar az önce de ifade edildiği gibi bir demokratik olgunluk içerisinde yürütülüyor diyebiliriz. Haliyle yani Sayın Bahçeli'nin inisiyatif alması bir parti çıkarı gözetilerek yaptığını düşünmüyorum ben, doğrusunu isterseniz. Daha genel bölgenin yeniden şekillendiği ve Türkiye'nin bu bölgesel küresel konumlanmasında etkili olabilecek bir adım niteliğinde değerlendirdiğini bu süreci ve haliyle eğer bir siyasi maliyet doğacaksa da, ki ben önemli bir siyasi maliyet doğacağını düşünmüyorum, bunu da karşılamaya hazır olduklarını ben düşünüyorum. Haliyle kendi kişisel siyasi kariyeri veyahut da partisinin oy hesabından ziyade bu sürecin Türkiye'ye neler katacağı noktasındaki hesabını daha önde tuttuğunu, bununla hareket ettiğini ve dolayısıyla sürecin de başarıya ilerledikçe aslında bu söylemin de bir karşılık bulacağını ifade etmemiz mümkün. Evet, şimdiye kadarki söylemlerin önemli bir kısmında PKK'yı, DEM Partisi'ni açık söyleyelim, ilgili aktörlere karşı sert söylemler kullanmış bir siyasetçinin yeri geldiğinde elini uzatabilecek bir olgunluğa sahip olması da aslında fazlasıyla önemli. Bununla birlikte ittifak ortağı olarak ve tabii ki sürecin ana aktörü, bütün devlet, hükümet ve bürokratik mekanizmaları yürüten AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bir anlamda bu çizgide buluşmuş olması da bence fazlasıyla önemli. Kısacası bu durumun Sayın Bahçeli veyahut da MHP açısından olumsuz bir geri dönüş yaratacağını açıkçası ben düşünmüyorum.
1: Evet. Reklam arasına gideceğiz ama süremiz var mı? Yönetmenime hemen sorayım. Süremiz var mı Sayın Uras? Buyurun.
5: Şimdi bütün bu meseleye şöyle bakmakta fayda var. Fazla detaya, tekniğe boğulmayalım. Bu mesele, yani Türkiye'nin dönüşümü ve Orta Doğu'nun dönüşmesi meselesi, bizim açımızdan yeni bir medeniyet telakkisi oluşturma meselesidir. Çünkü konu teknik bir konu değil. Evet. Var olan bildiğimiz dünyanın sonuna geldik ve bize yeni bir dünya lazım. Cihan Yücel'in dediği gibi başka türlü bir şey benim istediğim. Ne istemediğimizi biliyoruz, ne istediğimizi el yordamıyla buluyoruz. Bunun için işbirliklerine ihtiyaç var partiler arasında. Bu işbirliği işbirlikçi olmak anlamına gelmiyor. Yani bir dizi meselede karşılıklı fikirlerin bizleri geliştirmesi. Mesela kimliğinden mahrum olanlarla emekçilerin çıkarlarının hemhal edildiği bir yeni bir anayasal düzen. Yoksullarla kimliğinden yoksul olanların buluştuğu diyelim. Bütün bunlar normalleşmek için aslında bizim siyasi patronaj ilişkilerinden, siyasi hamilik ilişkilerinden kurtulmamız gerekiyor. Bu basit gibi gözüküyor ama siyaset var olan organlar üzerinden yapılmalı. Var olan organların dışında uzaktan kumandayla yapılmamalı. Bu çok büyük bir dönüşüm demek. Siyasetin normalleşmesi böyle. Yoksa ortalamacılıkla bir şey olmuyor. Ya biz, ben 10 yıl ÖDP başkanlığı yaptım, orada da öyleydi. Çoğulculuk diyorsunuz ama fikirler bir ortalamaya getirdiği zaman sizi, mesela 28 Şubat süreci ağırlıklı olarak biz karşıydık ama 28 Şubat'tan yana olan arkadaşlar da vardı. Hadi bunun ortalamasını alalım, olmuyor yani. O sizi siyaseten flu yapıyor. O yüzden siyasette simyacılık olmuyor yani. 5 benzemesi yan yana getirelim, oradan altın üretelim. En fazla kimya biliminin gelişmesine katkınız olabilir. O kadar. Ama mesele şu. Demin dedim ya, herkes merkeze sıkıştı. Merkez kaç gücü yok. Peki ya, herkes merkeze talipse niye bu kadar kutuplaşma var? Yani burada bir tuhaflık yok mu? O merkeze sen değil ben olayım üzerinden kutuplaşmayı açıklayamıyoruz. Bu kadar kişisel mi? Bu kadar kişisel ihtiras kavgası mı bu? Yani Mussolini'ye soruyorlar faşizm nedir diye. Bu işte elini o bildiği için yönetme ihtirasıdır diyor yani. Acaba biz bu ihtiraslarımızdan arınarak kamusal yararı ön plana çıkarabilir miyiz? Bu hakikaten siyasetin dönüşümünü gerekli kılıyor. Biz de bütün tartışmalarda yapısal sorunları kişiselleştirerek ele aldığı için konu gıybete geliyor falan. Kişisel karakter özelliklerine dalıyoruz. Bu hamilik siyasetini aşacak mıyız, aşamayacak mıyız? Siyasi patronajdan kurtulabilecek miyiz, kurtulamayacak mıyız? Her bir işaretini görüyoruz her biri. Bir de ona soralım hikayesi yani. Bakalım o ne diyor hikayesi. O yüzden bizim kriz dediğimiz şey kamusal arzla kamusal talep arasındaki makasın açılmasıdır. Bunun kapanması, yani kamunun arzıyla toplumun beklentileri, gün olur barış olur, gün olur refah dağılımı olur. Bunların kapatılması krizi aşmak demektir. Biz krizi aşacak mıyız? Bu krizin bir parçası mı olacağız? Bu kriz üzerinden sörf mü yapacağız? Küresel düzeyde de bu mesele böyledir. İşte bu radikal dönüşüm budur. Yoksa tren sallamaya devam ederiz.
1: Evet. Reklam arasına gitmeden önce size de hemen söz vereyim Elif Hanım. Buyurun.
3: Bu meseleyi küresel görmek konusunda çok güzel bir metafor kullandı Ufuk Hoca da. O yüzden diyorum, bu Türkiye'nin bir iç güvenlik meselesi değil. Çok uzun zamandır artık bölgede görüyoruz. Özellikle 7 Ekim'den beri vekil gücün ne olduğunu, ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu ve ne kadar bu alt grupların, silahlı alt grupların özellikle ait oldukları ülkeden ibaret olmayan nasıl enstrümanlar olduklarını görüyoruz. Ve biz hem İran, hem Irak, hem Suriye sahasında bölgede aktör olmak isteyen birçok ülke tarafından dönem dönem kullanılmış bir vekil gücü artık sınırlarımızın dışına iterek bu dosyayı tamamen kapatmanın eforunu sarf ederken, o yüzden ısrarla diyoruz ki gelin bu meselenin bir ucundan tutun. Evet, eleştirilebilir. Evet, belki daha da geliştirilebilir. Zaten zamanla ihtiyaç halinde üzerine yeni şeyler koyarak yürüyecek bir yola yeni çıktık. Bu meseleyi ilk kez hem yasama, hem yürütme, hem yargı erkiyle bir arada yürüteceğimiz bir nokta geldik. O yüzden istiyoruz ki bu kadar küresel bir sistemin artık enstrümanı haline gelmiş bir örgütün tasfiyesinin geriye dönüp baktığımızda biz bunu hep beraber yapmıştık diyebilirim. O yüzden çok kıymetli bu meselenin bir tarafı olmak, çekimser kalmamak, toptan kapıyı kapatmamak, o yüzden çok önemli.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: durumu.
8: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 34-36 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara ve Eskişehir 33 derece. Ege'de İzmir ve Muğla 38 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Antalya'da 40, Adana'da 44 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
9: İle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası mecliste tarihi bir oturumda kabul edildi. Oylamaya katılan 563 milletvekilinden 467'si kabul, 87'si de ret oyu verdi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Yanıtı haberimizde.
10: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
11: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Çerçeve yasa terör örgütünün silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar örgütün tamamen silah bırakması bekleniyor. Silah bırakmayla ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerinin raporlarının en geç Eylül ayında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulması planlanıyor. MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Çerçeve yasanın 6 aylık yürürlük süresi bu aşamada başlayacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak. Davalar askıya alınacak. Cezaevindekiler tadiye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Cezaevlerinde çerçeve yasa kapsamına giren ve ceza ertelemeden faydalanacak yaklaşık 3900 kişi var. Kapsama girmeyen ve cezaevinde kalmaya devam edecek kişi sayısı ise 800. Bunların da normal infaz sürelerini 2-3 yıl içinde tamamlayacağı belirtiliyor. Irak'tan ilk etapta ise yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. Örgütün 230 civarında olan yönetici kadrosu ise yasa kapsamına girmiyor.
9: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme siyasetin ana gündem maddesi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya verilmiş net mesaj ifadesini kullandı.
12: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
13: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, süreç yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesini değerlendirdi. 467 kabul oyuyla dünyaya mesaj verildi dedi.
12: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur.
13: Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü yasal düzenlemeye yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
12: Yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Bütün bunları Cumhuriyetimiz İlelebet payidar olsun diye yapıyoruz.
13: Çelik sürecin terörü bitirmek için geliştirildiğini ve bunun Türkiye modeli olduğunu söyledi.
9: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa meclisten rekor olarak nitelendirilen 467 milletvekilinin oyuyla geçti. Ancak açık oylama sonucu güçlü mutabakat görüntüsünün altında siyasi partiler açısından dikkat çekici ayrıntılar da ortaya koydu. Peki hangi partiden kaç kabul oyu çıktı? Hangi parti içinde görüş ayrılığı yaşandı? Ayrıntılara bakalım.
10: Teklif kabul edilmiş.
13: 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme genel kurulda kabul edildi. Oy tercihleri partilerin kendi içinde farklı tutumları da ortaya çıkardı. AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı. Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akyürek, Kürşat Zorlu ve Ahmet Ersegün Yücel gibi isimler var. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı. Celal Adan oturumu yönettiği için o da oy kullanamadı. DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife oylamaya katılmayan bir vekil dışında blok olarak evet dedi. Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı. 45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnız 31 milletvekili oylamaya katıldı. 29 milletvekili evet derken İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tablo ise yeni partide ortaya çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni parti böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden meclise taşındı.
10: Oylama işini 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
13: Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya ret oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı. Böylece 2 bölgede toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
9: Yeni partinin süreç yasasında verdiği oylar tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yeni parti milletvekilleri ortak bir açıklamayla Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını söylemişti. Yeni parti grubunda süreç yasası için 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu verdi. 2 milletvekili de oylamaya katılmadı. Tartışma yaratan bu tablo sonrası ortak bir açıklama yapan Yeni Parti milletvekilleri, Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız mesajını verdiler. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özgür Kabadayı'ya rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede Şile Belediye Başkanı hakkında 33 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Özgür Kabadayı yaklaşık 13 aydır tutuklu. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürdek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
7: Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. HTS kayıtlarından tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. 11 yıl önce Trabzon'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
14: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.
7: 2020 yılında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen dosyada, Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonundaki kayıtlar tekrar incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefonu sinyal veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada Yusuf Öksüz'ün saldırı öncesinde bankalarda sorunu olduğu belirlendi. Bu nedenle kendi üzerine değil, arkadaşının üzerine araç aldığı, saldırı sonrasında ise finansal durumunun iyileştiği, üzerine kayıtlı 5 aracın olduğu tespit edildi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Rize'den Trabzon'a giderken alt tüfeğiyle ateş açılmıştı. Otobüs şoförü Ufuk Kıran başından vurulmuş, ağır yaralanmıştı. Otobüsün kontrollü bir şekilde durdurulması ise faciayı önlemişti.
9: Soruşturmadaki yeni gelişmelere ilişkin Fenerbahçe cephesinden açıklamalar da geldi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi. NTV yayınına katılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, saldırının arkasında kimin olabileceğine yönelik görüşünü paylaştı.
15: Şimdi polisi çağırsana, polisi.
16: Bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum.
13: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na göre Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırının arkasında Fethullahçı terör örgütü var. Mosturoğlu saldırıdan 11 yıl sonra 5 kişinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.
16: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Buradan sonra beklentimiz yani önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek.
13: Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada da saldırıların üzerindeki sır perdesinin aralanması, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi.
17: Soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir. Bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor. Devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz.
13: Saldırının olduğu dönemde NTV'nin Fenerbahçe muhabirliğini yapan ve o gün orada olan Onur Tuğrul saldırı anında yaşananları anlattı.
18: Fenerbahçe Rize Spor maçını rahat bir şekilde kazanmış. Trabzon Havalimanı'nın yolundayken Araklı civarında gelindiğinde otobüsün camına şoföre isabet eden kurşun. O sırada otobüsün hemen önünde bulunan güvenlik görevlisi Serdar Kılıç hemen soğukkanlı bir şekilde duruma müdahale ediyor. Ayağını frene koyuyor, el frenini çekiyor ve otobüsün viyadüğe gelmeden durmasını sağlıyor.
9: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultraslan lideri Muzaffer Şirin adli kontrole serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları da incelendi.
19: Evinde yapılan aramada bulunanlar şaşırtmıştı. Masak raporlarıyla belgelenen hesap hareketleri de şaşırttı.
20: Bu işin içinde belli yani.
19: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Galatasaray taraftar grubu Ultraslan lideri gözaltına alındı. Araba çıksın. Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada her köşeden döviz ya da ziynet eşyası çıktı. Bulunanların değerinin 65 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Masak raporu da benzer bir tabloyu ortaya çıkardı. Muzaffer Şirin'in oğlu İbrahim Şamil Şirin'le olan banka hesap hareketleri incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirildiği kaydedildi. Masak raporunda Şamil Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı.
2: Ülkemizin birliğe, beraberliğe her zaman ihtiyacından...
19: Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerine dairelerle bir detarlının olduğu taşınmazlar tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme gelen Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgi yerlenen yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor. Muzaffer Şirin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.
9: Dünyadan gelişmelere bakalım. İran Savaşı'nda bir yandan müzakereler, diğer yandan da saldırılar sürüyor. Arabulucu Pakistan, İran ve ABD'nin anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İran'dansa Hürmüz Boğazı'nın egemenliği konusunda tavizsiz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde.
19: İran'la ABD arasında saldırılar doğrudan değil, artık dolaylı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı delmek üzere olan bir tankeri vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bayraklı Velanova tankerinin helikopter tarafından vurulduğunu duyurdu. Gün içerisinde 55 tankerin ABD ablukasını aşmaya çalıştığı, 3 geminin durdurulduğu, 2 gemiye baskın düzenlendiği açıklandı. Saldırıların süreceğine dair bir sinyal de İran'dan. İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki koşulları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını söyledi. İran'la Umman arasındaki olası anlaşmanın boğazın açılması anlamına gelmeyeceğini savundu. Savaşı sona erdirme konusunda da ABD'yi işaret etti. ABD, İran'ın bloke edilen paralarını ödemeli ve başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm bölgede savaş sona ermelidir, dedi. Buna karşın Pakistan arabuluculuk çabalarına devam ediyor. Pakistan Savunma Bakanı son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İşlerin barış lehine şekillendiğini belirtti. Pakistan İçişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgedeki gelişmeleri ele almak için Tahran'da bir araya geldi. Katar'dansa Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiği açıklaması geldi. Babül Mendeb Boğazı'nda Mısır'a ait küçük yük gemisine Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda can kayıpları oldu. Yemen hükümeti de Husilere karşılık verdi. Yemen Ulusal Direniş Güçleri Husilere ait bölgelere 10 füze ve 4 İHA ile saldırıldığını duyurdu.
9: Savaşın 5. ayı sona ererken İran'ın dini lideri Müçtefa Hamaney'in kritik görevlere yaptığı atamalar peki ne anlama geliyor? Gelin yakından bir bakalım.
13: İran'ın dini lideri üst düzey atamalarla kontrolünü sıkılaştırdı. Yeni liderlik Trump'a karşı daha sert bir çizgiye işaret ediyor. İran'ın dini lideri Müjdeba Hamaney göreve gelişinden 5 ay sonra devletin üst kademesinde kapsamlı revizyon yaptı. Ülkenin güvenlik politikalarını ve baskı kurumlarını yönetmek üzere deneyimli sertlik yanlarını atadı. Amerikan ve İngiliz basını atamaları bu başlıklarla duyurdu. Atamalar İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı söylemini sertleştirdiği sırada geldi. Analistlere göre görev değişiklikleri Hamaney'in Trump'la hesaplaşma kararlılığına da işaret ediyor. Rejim hem yurt içinde hem yurt dışında daha çatışmacı bir tavır sergilemeye hazırlanıyor. Atamalar arasında en önemli isim Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine getirilen Muhsin Rızai. Rızai Mart'ta dini lider seçildiğinden beri Hamaney'in askeri başdanışmanı olarak görev yapıyordu. İran'ın askeri ve diplomatik konularda en önemli kurumunun başına getirildi. Atama Rızai'nin Hamaney'in yakın çevresindeki konumunu güçlendirdi. Analistlere göre Hamaney akıl hocası Rızai'ye Selefi Muhammed Bakır Zülkadir'den daha çok güveniyor. Zülkadir, Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf'a daha yakın görülüyor. Atama, Hamaney'in savaşın en etkili sivil liderlerinden biri haline gelen Galibaf'a karşı denge oluşturma arayışı olarak değerlendiriliyor. Rızai 80'lerde devrim muhafızlarının genç ve şahin komutanı olarak ünlendi. 16 yıl başında olduğu kurumu bir milis gücünden ülkenin en güçlü askeri yapısı haline getirdi. İran-Irak savaşı boyunca devrim muhafızlarının başındaydı. Saddam'ın Irak'ının işgal ettiği İran topraklarından püskürtülmesinden sonra yönetici elitin çoğu anlaşmaktan yanaydı. Rıza'yı savaşmaktan yana tavır koydu, Irak'a operasyonlar düzenledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Rıza'nın İran-Irak savaşından yaklaşık 40 yıl sonra İslam Cumhuriyeti için yeni bir varoluşsal mücadeleye girişmeye hazırlandığını yazdı. Atamaları Titanic'in güvertesinde sandalyeleri düzenlemeye benzetenler de var.
9: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimali azaldı. Altın fiyatlarında da 6 günlük yükseliş serisi sona erdi. Yine de bu ayki değer kazancı %8'in üzerinde.
4: Evet.
7: Hürmüz Boğazı'nda anlaşma belirsizliği arttı. Altında yükseliş durdu. Altın fiyatı son 6 işlem gününde %10'a yakın yükseldi. Yükselişin en önemli sebebi İran savaşında anlaşma beklentilerinin artmasıydı. Yapılan olumsuz açıklamalar altında kısmi düşüşe neden oldu.
21: Krizin yani Hürmüz krizinin adeta bir turnusol kağıdı etkisi gösterdiği durum altın fiyatları oldu. Geçmişte yaşanmayan bir durum bu dönemde yaşandı ve altın fiyatlarıyla dolar endeksi arasında bir değiş tokuş ödünleşme ya da trade-off diyebileceğimiz durum ortaya çıkmış oldu.
7: Gram altın bu ay %8'den fazla değerlendi. Bu yılki değer artışı ise %12'de kaldı. Yükseliş oranına son bir yıl içinde bakıldığında ise tablo daha olumlu. Altının 12 aylık getirisi %7'nin üzerinde.
21: Merkez bankalarının rezerv satışı, altın rezervi satışı, yine fırsat bulduklarında yani ucuzlayan altın bulduklarında da tekrar rezervleri doldurma yönündeki yarışları da 2026'yı hani tek bir ifadeyle anlatmak istersek tam anlamıyla aslında bir şişme ve patlama yani boom and boost yaşandığını bize gösteriyor.
9: NATO zirvesi için geçen ay Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den ayrılışına ilişkin yeni bir iddia gündemde. Amerikan basını İran tehdidi nedeniyle Amerikan Başkanı'nın eski Air Force One'dan daha küçük bir askeri uçağa nakledildiğini yazdı. Eski başkanlık uçağının ise şaşırtma amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.
22: ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz'daki Türkiye ziyaretine ilişkin basında dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Trump'ın daha önce açıklananların aksine Türkiye'den ayrılırken başkanlık uçağı Air Force One'ı kullanmadığı iddia edildi. İddia Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazetenin haberine göre Trump 8 Temmuz'da Ankara'dan ayrılırken önce eski Air Force One'a bindi ancak kısa süre sonra uçağa yanaştırılan bir servis aracına geçti. Amerikan Başkanı bu yolla C-32A tipi daha küçük bir askeri uçağa nakledildi. Amerikalı bir yetkili Trump'ın İran'ın suikast tehdidi nedeniyle uçak değiştirdiğini ileri sürdü. Ayrıca eski Air Force One'daki gazetecilere de uçuş sırasında pencere perdelerini kapalı tutmaları söylendi. Haberde eski Air Force One'ın şaşırtma uçağı olarak kullanıldığı yazıldı. Trump Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One'la gelmişti. Ancak Trump'ın Türkiye'den İngiltere'ye yola çıkarken eski Air Force One uçağına bindiği görülmüştü. Beyaz Saray bunun nedeninin İngiltere'deki Amerikan askerlerinin yeni uçağı inceleyebilmesi olduğunu belirtmişti. Yeni başkanlık uçağının yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı gerekçesiyle eski Air Force One'ın tercih edildiği iddiası gündeme gelmişti.
9: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden sonra zamanla yarış var. Pek çok kentte yaşanan yıkım kameraya yansıdı. En az 250 kişi hayatını kaybederken 700'den fazla da yaralı var. Ancak can kaybının artmasından endişe ediliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.
7: Altı aylık bebek 5 katlı bir binanın enkazından çıkarıldı. Görüntüler Kolombiya televizyonunda da yansıdı. Latin Amerika ülkesi Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde zamana karşı yarış sürüyor. Kurtarma ekipleri çöken yüzlerce binanın arasında bir ses, bir yaşam işareti arıyor. Depremin merkez üssü, ülkenin batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu oldu. Yerin 107 kilometre altında meydana gelen depremde yüzlerce bina yerle bir oldu. Deprem, Abelardo de la Espriella'nın devlet başkanı olarak yemin etmesinden sadece 3 gün sonra gerçekleşti. yeni devlet başkanı ülkede olağanüstü hal ilan etti. Depremde en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği yer Pererya kenti oldu. Manisa Leste ise kentin simgelerinden tarihi katedralin kulelerinden biri çöktü. Kentteki Matekana Uluslararası Havalimanı ile altyapıda zarar gördü. Deprem elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu. Kolombiya'nın 3. büyük kenti Cali'de hasarın büyük olduğu yerlerde. Enkazdan 6 aylık bir bebeğin kurtarıldığı anlar kameralara yansırken yıkıntılar arasında bir ses bekleyenlere de umut verdi. Çalışmalar kapsamında bebeğin annesinin de kurtarıldığı belirtiliyor. Kentte yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Deprem nedeniyle kentteki bazı yollar çöktü. 10 hastanenin hizmet veremediği bildirildi. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler tüm deprem bölgesinde enkaz altında kalan insanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. Ancak yetkililer can kaybının artacağı konusunda uyarıyor. Kolombiya sismik olarak aktif olan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve her ay çoğu küçük binlerce deprem kaydediliyor. Bölgede 24 Haziran'da da Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmiş, depremlerde 6 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.
9: Trabzon'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Eren Bülbül ile Assubay Ferhat Gedik'in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Eren Bülbül'ün annesi ve sevenleri şehadetinin 9. yıl dönümünde mezarına Türk bayrakları astı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı.
0: Yakasını hiç bırakmayalım. Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin. 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti.
4: Aradan 9 yıl geçti ancak acısı hiç dinmedi. Eren Bülbül şehit edilişinin 9. yılında mezarı başında anıldı.
0: Erenim, cilelerim bitti mi?
4: 15 yaşındaki Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterdi. Ancak o sırada PKK'lıların açtığı ateşte Eren ve Assubay Ferhat Gedik şehit oldu. O günden sonra Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in adı farklı mekanlarda yaşatıldı. Şehit edilişlerinin üzerinden tam 9 yıl geçti.
0: Yani ben yavrumu hiçbir zaman unutmayırım. Ben akşamdan yatırken bile Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde. Benim yavrumun acısını uyurken bile taşıyırım.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile jandarma subay Ferhat Gedik'i andığı bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma subayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. Farklı şehirlerden Trabzon Maçka'ya gidenler Eren'in mezarını ziyaret etti. Çiçekler bırakıldı, dualar edildi.
9: İzmir'de müstakil evde çıkan yangında anneanne Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti. Yangın sırasında 2 yaşındaki torununu kurtarıp dışarı çıkan Korkmaz'ın Yiğit'i kurtarmak için yeniden eve girdiği anlaşıldı.
4: 2 yaşındaki torununu alevlerin arasından çıkarmayı başardı. 4 yaşındaki torununu kurtarmak için geri dönen anneanne onunla birlikte hayatını kaybetti. İzmir Çiğli'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak evde yapılan kontrolde 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Anneanne Korkmaz'ın küçük torunu 2 yaşındaki Mert Aydın'ı kucağına alarak evden çıkardığı anlaşıldı. Ancak 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut'u kurtarmak için yeniden eve giren kadın bir daha dışarı çıkamadı. Anneannenin cansız bedeni torununun üzerine kapanmış halde bulundu. Yangın sırasında tavan çökünce dede Bayram Korkmaz pencereden atlayarak evden çıkmayı başardı. Vücudunda yanıklar oluşan dede tedavi altına alındı. Kadri Aydın'ın eşi çalışmak için yurt dışına gittiğinde iki çocuğuyla anne ve babasının evine taşındığı öğrenildi. Kadri Aydın, ailenin geçimini sağlamak için mumdan hediyelik eşyalar yaparak pazarda satıyordu. Dede Bayram Korkmaz'sa hurdacılık yapıyordu. Hayatını kaybeden Yiğit Bulut 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlayacaktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
9: Antalya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Ali Süslü isim benzerliği nedeniyle 10 gün cezaevinde kaldı. Suçsuz olduğu 9. gün cezaevinde yapılan kayıt incelemesiyle ortaya çıktı. Ancak Ali Süslü cezası tamamlanana kadar bekletildi, bir gün daha cezaevinde tutuldu.
1: İmza için karakola çağrıldı. Ne olduğunu anlamadan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 10 gün hapis cezası var denildi, hapse girdi.
3: Ali Süslü sen misin, kimliğini ver dediler, buyurun dedim. Suçum nedir? İçeriğini göremiyoruz dediler. Sizi adliyeye götüreceğiz dediler. Tamam dedim, savcıya çıkacağımı söylediler karakolda. Tamam dedim, gidelim. Beni direkt nezarete attılar. Hala savcıyı bekliyorum ki savcıyla görüşebileyim. Derdim neymiş, suçum neymiş onu anlayayım.
5: Bilgisayardan bana fotoğraf...
1: Antalya'da yaşayan Ali Süslü'nün hayatı 26 Temmuz'da karakoldan gelen telefonla değişti. İmza atmak için karakola çağrıldı. Kısa süre önce ameliyat olmuştu. Buna rağmen polis merkezine gitti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Neden gözaltına alındığını sorduğunda ise...

0: dinleyerek tabi edindi. Ali Süslü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
1: Elektrikli araçlarda 12 ayrı modele 600 bin lira zam gelebilir. Bu araçlar şu an düşük vergi diliminde. Ancak fiyatın birkaç bin lira artması bile yüksek vergi dilimine girmelerine neden olacak.
0: Elektrikli araçlara matrah zammı gelebilir. Otomobillerde özel tüketim vergisi oranları ana fiyata göre belirleniyor. Çıplak fiyatı 1 milyon 607 bin lira altında olanlara %25 ÖTV uygulanıyor. Tutar bu sınırı geçerse vergi %55'e yükseliyor. Bu da en az 600 bin liralık zamma neden oluyor.
2: Geride bıraktığımız Temmuz ayında böyle bir geçiş gerçekleşti. Özellikle premium segmentte olan bir otomobil bu. Normal şartlar altında fiyatı 2 milyon 490 bin liraydı. Ve bir üst vergi dilimine geçmesiyle birlikte fiyatı 3 milyon 844 bin liraya çıkmış oldu. Yani bazen buradaki artışlar biraz daha yüksek, işte 1 milyon liraları aşan seviyeleri de bulabiliyor.
0: Şu an matrah sınırında olan 12 model bulunuyor. Satış fiyatları 2 milyon 500 bin lira civarında. Eğer matrah dilimi bir basamak artarsa satış fiyatları 3 milyon lirayı geçecek.
2: %25'lik ÖTV teşviğinin ne kadar fark ettiği zaten ortada. Ancak markalar buralarda kalabilmek için kimi zaman 360 derece görüş sistemini, kimi zaman elektrikli, hafızalı, koltuk gibi bazı aslında temel özelliklerini bile kaldırmak durumunda kalabiliyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte fiyat değişiklikleri biraz kaçınılmaz gibi gözüküyor. Özellikle bu 12 araç için.
1: Son dönemde özellikle Schengen ülkelerine gidebilmek için gereken vize randevularını bulmak iyice zorlaştı. Bu duruma aracı kurum adı altında faaliyet gösteren bazı yapıların da neden olduğu randevuların bot hesaplarla kapatıldığı iddia ediliyordu. Bu doğrultuda İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
3: İddiaya göre bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlar kullanılarak aracı sitelere erişim sağladılar. Tüm randevuları alarak sistemi kapattılar. Schengen için vize başvurularını tıkadılar. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Bursa'da baskınlar yapıldı.
4: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
3: Şüpheliler vize kotalarını doldurup bu randevuları satmakla birlikte başvuru sahiplerinden haksız bir biçimde danışmanlık ve hizmet bedeli almakla da suçlanıyor. Bir şüphelinin yetkili bir kuruma sızmak için Bilgi İşlem Departmanı Müdür Yardımcılığı pozisyonuna talip oldu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı.
5: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
3: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespitlerini de paylaştı. Buna göre Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi vardı. Ayrıca 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Firmaların bot hesaplara karşı önlemlerini artırması da büyük önem taşıyor.
6: Kötü yazılımlara karşı attığımız çok büyük adımlar var. VPN kısıtlaması getirdik. Maillere kısıtlama getirdik. Çok fazla tıklama olduğu zaman onları IP'lerini bloklamaya çalışıyoruz. Hizmet vermiş olduğumuz konsolosluklarına onay alarak yapıyoruz. Tek başımıza verdiğimiz kararlar değil. Bu adımlarla gördüğümüz kadarıyla %65 bir düşüş var bot ataklardan.
3: Daha önce Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlatmıştı.
1: Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili mahkeme kararını verdi. Devrik lider Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad'ın da aralarında olduğu 7 kişi insanlığa karşı suçlar işledikleri gerekçesiyle idama mahkum edildi. Devrik rejimin güvenlik şefi Atıf Necip mahkeme salonunda bulunurken Beşar Esad ve Mahir Esad ise ülkeden kaçtıkları için gıyaben yargılandı.
7: Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necip Atıf'ın da aralarında olduğu 7 kişiyi idama mahkum etti.

0: Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi, geçmişte Esad rejimi tarafından hakkında gıyabında idam cezası verilen Fahrettin El Aryan'dı. Mahkeme Beşar Esad'ı aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin kasten öldürülmesi, işkence, keyfi tutuklama ve insanlığa karşı suçlardan mahkum ederek gıyabında idam cezasına çarptırdı. Esad'ın kardeşi devrik rejimde 4. zırhlı tümenin başında bulunan Mahir Esad da aynı suçlardan idama mahkum edildi. Söz konusu tümen protestoların bastırılmasından sorumluydu. Ayrıca uyuşturucu üretimi ve ticaretini yönetmekle de suçlanıyordu. Tutuklu yargılanan Esad'ın kuzeni Atıf Necip de insanlığa karşı suç işlemekten idam cezasına çarptırıldı. Necip protestoların ilk döneminde ayaklanmanın fitilini ateşleyen Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol almıştı. 2025'in başlarında Suriye güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Necip, sanıklar arasında duruşmada hazır bulunan tek kişi oldu. Atıf Necip dışındaki diğer sanıklarsa firari durumda. Suriye'de HTŞ önderliğindeki muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle Beşar Esad 8 Aralık 2024'te ülkeden kaçmıştı. Beşar Esad ailesi ve kardeşi Mahir Esad'la birlikte halen Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. İdam kararının ardından Suriyeliler Şam'daki mahkeme binasının önünde toplanarak kararı kutladı. Dera'da da Esad ve üst düzey isimlere verilen idam kararı sevinçle karşılandı. Suriye'de Aralık 2024'te başlayan yeni dönemde şu ana kadarki hiçbir idam cezası uygulanmadı.
1: Lübnan, idam cezasını resmen kaldıran ilk Arap ülkesi oldu. Lübnan Meclisi, idam cezasının kaldırılmasını ve yerine müebbet hapis cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Lübnan yargısı, cinayet, terörizm ve casusluk suçlarında idam cezasına hükmetse de 2004'ten bu yana cezalar infaz edilmiyordu. Lübnan Adalet Bakanı Adil Nasar, yasanın meclisten geçmesini tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler de kararı memnuniyetle karşıladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan'ın komşularına seslendi. Bu insanlık dışı uygulamaya son verme konusunda Lübnan'ı örnek alın diye seslendi. Lübnan Parlamentosu'nun gündeminde ayrıca yıllardır tartışılan genel af yasası da bulunuyor. İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor. 24 Temmuz'da Yahudi yerleşimcilerin Tel Köyü'ne düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinli Faruk Ramazan'ın evi de patlayıcılarla yıkıldı.
2: Patlayıcı yerleştirilen ev saniyeler içinde yıkıldı. İsrail tartışmalı cezalandırma yöntemini bir kez daha devreye soktu. Görüntüler Batı Şeria'dan. Yahudi yerleşimcilerin saldırısında ateş açmakla suçlanan Faruk Ramazan'ın evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı. Yıkım öncesinde çevredeki diğer evler de boşaltıldı. Faruk Ramazan'ın evinin bulunduğu Batı Şeria'daki Tel Köyü'ne Yahudi yerleşimciler 24 Temmuz'da saldırı düzenlemişti. Filistinlilerin karşı koymasıyla çıkan çatışmada iki Yahudi yerleşimciyle Faruk Ramazan'ın da olduğu 4 Filistinli öldü. İsrail ordusu Yahudi yerleşimcilerin silahlı olduğunu ilk başta yalanlasa da daha sonra kabul etti. İsrail yetkililer hem Filistinlilerin hem Yahudi yerleşimcilerin karşılıklı ateş açtığını iddia ediyor. Filistinli yetkililer ise Faruk Ramazan'ın silahını ele geçirdiği Yahudi yerleşimciyi vurarak öldürdüğünü söylüyor. İsrail güvenlik güçleri saldırı düzenlemekle suçlanan Filistinlileri gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırıyor. İsrail bu uygulamanın caydırıcı olduğunu iddia ediyor. Filistinliler ve insan hakları örgütleri ise bu yöntemi toplu cezalandırma olarak getiriyor. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerde yıkıyor.
1: İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Orta Avrupa ülkesi Macaristan ise Tuna Nehri'nin suyunun azalmasının sorununu yaşıyor.
2: Yeşil parklar sarıya döndü. kuraklık ülkenin yeşil çevresini tamamen değiştirdi. Normal şartlarda 4 mevsim yağmurun yağdığı İngiltere kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin büyük kısmında 54 gündür kayda değer yağış görülmedi. İngiltere'nin %71,3'ünde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Yeşil ve canlı görüntüsüyle bilinen büyük şehir parkları Hyde Park ve Green Park dahil birçok alan kuraklığın etkisiyle sarı renge büründü. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Eylül 2024 ile bu yılın Ağustos ayında çekilen görüntüler karşılaştırıldığında nehirdeki çekilmenin boyutu gözler önüne seriliyor. Eylül 2024'te su baskınları yaşanırken şimdilerde nehrin büyük bölümünde su çekindi. Baca kentinde Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin olağanüstü düşmesiyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir gemi enkazı gün yüzüne çıktı. Romanya'da Tuna suyunun azalmasının sıkıntılarıyla boğuşuyor. Nehrin suyuyla soğutma çalışmaları yapılamadığı için ülkenin 2. nükleer reaktöründe kapatılabileceği açıklandı. Bu görüntülerse Fransa'dan. İlk bakışta sonbahar gelmiş gibi gözükse de oluşan bu manzaranın nedeni aşırı sıcak ve kuraklık. Aşırı sıcakta kavrulan yaprakların dökülmesi sonucu sonbahar görüntüleri ortaya çıktı.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar klima kullanımını artırdı ve bu artış elektrik faturalarına da yansıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmasına göre klimayı 24 dereceye sabitlemek faturada %15'e varan tasarruf sağlayabiliyor. Peki serinlerken elektrik tüketimini azaltmak için nelere dikkat edilmeli? Onu da haberimizde izleyelim.
3: Yazın fatura iki katı oluyor neredeyse. Full açık çünkü 18 derecede.
4: Sıcaklıkların artması nedeniyle son zamanlarda vatandaşlarımız ciddi anlamda klimalara yüklenmekte. Ve elektrik faturaları bunun neticesinde de yüksek bedeller gelmekte.
5: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın çalışmasına göre 11 milyon olan hane klima sayısının 2035'te iki katından fazla artması bekleniyor. Bakanlık yetkilileri doğru sıcaklık ayarıyla elektrik faturasında tasarruf sağlanmasının önemine dikkat çekti. İdeal sıcaklık ayarının 24 derece olduğu açıklandı.
4: Vatandaşlarımız maalesef daha düşük derecelere ayarlamak suretiyle ciddi anlamda elektrik tüketimine sebep olmakta. Bunun yerine 24 dereceyi sabit tuttuğumuz takdirde %15'e varan faturalarda daha makul bir bedel ödenecektir.
3: Dün klimaya bakım yaptırdık. 18 derecede açmamıza rağmen hala yetmiyordu. Bakanlık 24 derece demiş. Bir deneyeceğiz ama yeteceğini düşünmüyorum.
5: Klima sayısındaki artışa paralel olarak hanelerde kullanılan klimaların toplam elektrik tüketiminin de 2025 yılında 5-6 bin gigawatt saati olduğu vurgulandı. Bu rakamın 2035 yılında 12 binin üzerine çıkması öngörülüyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında COP31 Danışma Kurulu ilk kez toplandı. Çevrim içi toplantıya farklı ülkelerin iklim değişikliği alanındaki bürokratları ve uzman yöneticileri katıldı.
5: 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığı'nda COP31 Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi.
6: Dünyanın en önemli gündem maddesidir.
5: Çevrim içi yapılan toplantıya farklı ülkelerin iklim değişikliği alanındaki bürokratları ve uzman yöneticileri katıldı. Toplantıda bakan kurum, Türkiye'nin söylemlerin yerine eylemlere bırakacağı uygulama COP'u vizyonuna ilişkin sunum yaptı. 10 maddeden oluşan COP31 eylem gündemi ve 6 maddelik küresel uygulama hedeflerinin altını çizdi. Bakan kurum, toplantıya ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.
7: Kurulumuzla yaptığımız çevrimiçi toplantıda COP31 hazırlıklarımızı, vizyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık. Üyelerimizin değerli görüşlerini ve beklentilerini dinledik. COP31'i sadece bir konferans olarak bırakmayacak, ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve aksiyonla küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız.
1: İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gençler diplomasi forumunda buluştu. Pazar gününe kadar da onlarca farklı ülkeden katılımcılar dünya kamuoyunun gündemindeki gelişmeleri değerlendirecek, farklı bakış açılarını ele alma fırsatı bulacak.
7: Gençler bu kez dünya gündemindeki krizleri konuşmak için bir araya geldi. Bosforus Diplomasi Forumu, krizler çağında insani diplomasi temasıyla İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda başladı.
8: Sizce birkaç yıl Türkiye'de...
7: Bu yıl ikincisi düzenlenen forumun açılışı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı farklı coğrafyaları bir araya getirmek eğitim diplomasisi paneliyle yapıldı.
9: Gençlerin gerçekten dünyanın meselelerini farklı boyutlarıyla ele alması, dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin, Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençlerin birbirleriyle tanışması, belli ortak değerler ve belli ortak dertler etrafında bir araya gelmesi gerçekten çok kıymetli.
7: Türkiye'nin yanı sıra 30 farklı ülkeden 400'ün üzerinde genç etkinliğe katıldı. Genç Diplomasi Derneği öncülüğünde düzenlenen forumda katılımcıların küresel gelişmeleri takip etmesi ve diplomasiye ilişkin bakış açılarının geliştirilmesi hedefleniyor.
9: Dünyanın genelinde bu tür meselelere gençlerin ilgi göstermekte aslında daha geri gittiğini düşünürken, Türkiye'de böyle bir birleştiriciliğin ve böyle bir heyecanın olduğunu görmek bence Türkiye'nin diplomaside gelecekteki gücünün de bugünden bir sinyalcisi olsa gerek. Bütün emeği geçen gençlerimize teşekkürlerimi bildirmek isterim.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Bosforus Diplomasi Forumu 16 Ağustos'a kadar devam edecek.
1: Son yıllarda estetiğe olan ilgi artıyor. Türkiye dünyada en çok estetik ameliyat yapılan ülkelerden biri. Üstelik taleplerin sınırları da her geçen gün genişliyor. Bazen bir ünlüye, bazen kendilerinin filtreli haline benzemek için işlem yaptırıyorlar. Peki güzellik standartları nasıl belirleniyor? Estetik isteği neden artıyor? Soruların yanıtları için Melike Şahin'in açtığı paranteze bakalım. Haberimize de veda ediyoruz.

0: korkunç bir toplumsal yarış var. Bir toplum mühendisliği gibi insanları bir şekilde moda dediğimiz o akımın içine çok kolay şekilde yönlendirebiliyorlar.
1: Kadını gördüm, Bugs Bunny'yi biliyorsunuz. Lip lift yaptırmış. Ya tavşan gibi geziyor. Ya hani hoş mu? Allah'ını seversen bu güzel bir hocam yaptırdım diyor. Geri dönüşü yok. Dönemiyorsunuz.
2: 10 yıl öncesine göre işlem yaptıran hasta kişi sayısıyla şu anki kişi sayısı çok farklı. Hemen hemen yaptırmayan bir hanım yok gibi. Yani erkekler de yaptırıyor ama daha çok tabii hanımlar yaptırıyor bu işi.
3: Kalp güzelliği yüz güzelliğini de vuruyor. Ben öyle düşünüyorum. Güzel bakan güzel görünüyor. Güzel de görüyor bence.
4: Yüzünüzde değiştirmek istediğiniz bir şey var mı?
5: Yaşlaşmak isterdim. Zor bu.
4: Neden mesela? Neyi beğenmiyorsunuz?
5: Biraz kilom var, biraz da yaşlı.
6: Mermer gibi bir cilt, kusursuz kıvrımlar, sütun bacaklar, heykel gibi bir vücut. Güzellik nedir? Kusursuzluk mu? Peki kimi neden güzel buluyoruz? Bu soruların yanıtı ilk çağdan beri tartışılıyor. Güzellik kavramını ele alan ilk filozof Pisagor, güzelliği uyum, denge, oran kavramlarıyla açıklıyor. Bugün güzellik denince aklımıza gelen Afrodit'in heykellerine baktığımızda ise şimdiki güzellik normlarına uymadığını görüyoruz. Fazla yuvarlak hatlı, küçük memeli, hatta kilolu bile sayılabilir. Yani koskoca güzellik tanrıçası Afrodit'i bugün olsa yeteri kadar güzel bulmayacak mıydık? Afrodit de çene hattını keskinleştirmek, memelerini büyütmek isteyecek miydi? İyi, daha iyi, çok iyi görünmek, hatta mükemmel olmak istiyoruz. Peki bunun sonu var mı? Estetik ihtiyaç mı yoksa moda akımı mı? Sahi güzellik standartlarımızı kim belirliyor?
7: Kalemle çizilmiş gibi bir burun, badem gözler, dolgun dudaklar, keskin bir çene hattı. Peki kusursuza ulaşmak kağıt üstünde olduğu kadar kolay mı? Bir kalem ve silgiden daha fazlası gerekse de evet. Artık estetik uygulamalar hem daha kolay yapılıyor, hem daha yaygın, hem de ekonomik olarak erişilebilir. Türkiye, dünyada en çok estetik ameliyat yapılan ülkelerden biri.
2: Botoksu herkes yaptırıyor. Botoks için daha şeydir, en sık botoks için geliyorlar. Onun dışında ikinci planda dolgu, dolgu enjeksiyonları. Dolguda da özellikle burun, dudak, özellikle dudak, çene, işte jawline dedikleri şu çene hattı, işte kısmen kaş kaldırmak için gelenler var, işte göz altı için gelenler var ama dudak dolgusu şey olarak açık ara önde gidiyor.
0: Son 7-8 yıllık bütün müzik kanallarına bakın, televizyondaki kliplerin hepsinde sadece kadınlar, kadın figürü kalça bölgesine yoğunlaştı. Yeni bir akım başladı. Son yıllarda talepler hep o yönde olmaya başladı.
1: Burun zaten hep popüler. Yağ aldırma işleri, bu işte popoya yağ verme, BBL dediğimiz şeyler çok popüler, vücut işlemleri.
7: İnce bir bel için nefessiz bırakan korselere, daha büyük memeler için pamuk dolgulara, kalın dudaklar için kalemle boyamaya gerek yok. Tıbbın sınırları genişledikçe bedenle ilgili hayallerin ve taleplerin de sınırları genişledi.
0: Bazı hastalar ellerinde resimle gelir, beni buna benzetin diye. Bunlar genellikle bir moda ikonu olabilir, bir selebriti olabilir veya bir bazen bir komik figürü de olabilir. Yani baktığınız zaman mesela Barbie gibi bir figürde öyle bir vücut istiyorum, böyle bir yüz istiyorum, böyle bir çene yapısı istiyorum dediği zaman hasta, biz her zaman şüpheyle bakarız o tarz hastaya. Ben böyle bir uygulamayı yapar mıyım, abartılı hasta istiyor diye. Ben yapmam ama yapılan şeyi de yanlış bulmam.
8: Hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie.
7: Estetiğe ilgide şüphesiz sosyal medyanın etkisi büyük. Üstelik uygulamalarda yaş giderek düşüyor da.
1: Filtreli resme benzemeye çalışıyor. Tabii bunun da getirdiği şey, herkes 13-15 yaşında bile başlıyor. Estetik yaptırayım, şunu yaptırayım, böyle değişeyim. Halbuki çok güzel bir insan, geliyor bakıyorsunuz çok güzel.
7: Kimi filtreli fotoğrafına, kimi hayran olduğu ünlüye benzemeye çalışıyor.
1: Bir kendi fotoğrafını filtreleyip, photoshoplayıp gelenler de oluyor. Ama daha çok gördüğümüz bir şey, mesela çok meşhur bir modeli, Mesela örnek vereyim, geliyor Bella Hadid'in resmini gösteriyor bana, diyor ki ben buna benzeyeyim diyor. Şimdi kız güzel, Allah için bakacak olursanız tamam, güzel kız. Ama mesela ben diyor bunun burnundan istiyorum. Burnunu gösteriyorum yakın çekim. Ya çok kötü bunun burnu diyorum. Ya cidden hani deformasyon var, çok ciddi sorun var. Bunu istediğinize emin misiniz? Aa hocam ben fark etmedim diyor.
7: Estetiğe talebin bu kadar artması, uzmanı olmayan kişilerin de bu işi yapmasına ve merdiven altı uygulamaların artmasına neden oldu. Öyle ki estetik uygulama yaptırırken mağdur olanların sayısı son yıllarda arttı.
9: Dolgu işleminin sonrasında orada bir ağrı, bir şişlik yaşamaya, ağrı hissetmeye başladım. Ve daha sonrasında da dolgunun orada bir ödeme yol açtığını fark ettim. Ciddi şekilde ilk zamanlar çok fazla şişme yaşamadım. Daha sonra birkaç hafta içerisinde yoğun bir şişlik deneyimlemeye başladım.
10: Peki ne kadar zamandır uğraşıyorsunuz?
9: 7 ay.
10: 7 ayda düzeltmek için uğraşıyorsunuz.
9: Düzenli olarak ayda 2 ya da 3 kez buraya geliyorum.
7: Estetik komplikasyonları nedeniyle doktora başvuranların sayısı o kadar arttı ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sadece bu hastalar için bir komplikasyon merkezi kuruldu.
2: Bu hastalar tabii dışarıda uygulama yaptırmışlar. Kimisi işte hekim, doktorlar uygulama yapmış. Kimisi doktor olmayan kişiye uygulama yaptırmışlar. Hatta yapan kişinin ne olduğunu falan da bilmiyorlar, işin garip tarafı. İkincisi bir de ne enjekte edildiğini, mesela hasta soruyoruz. Yani ne enjekte edildi, bize markasının modelini söyle ki ona göre hani müdahale edelim diye. Bazıları ne enjekte edildiğini de bilmiyoruz.
11: Hekim mi yapmıştı, hekim olmayan bir kişi mi yapmıştı?
12: Hekim olmayan
11: bir kişi yapmış. Bir kere bu kesinlikle suç.
13: Çeneyle alakalı sıkıntım vardı hani görsel olarak. Birazcık da çeneye dokunalım dediler. Çok az istedim aslında. Ama hepsi hiçbir şekilde en baştan bu yana şişliklerle birlikte devam etti. Yaklaşık bir yıl sonra çene kısmımda inanılmaz derecede yani yumruk şeklinde bir intihaplanma oldu.
7: Başına gelenler bir yana, uygulamanın verdiği zararı gidermek için tam 4 yıldır uğraşıyor.
10: Pişman oldunuz mu?
13: Çok. Ya zamanla alakalı ve başka bir şeye de hani dokundurtmamak adına aslında gidip de bir tedavi olayım diye uğraşmadım. Nasıl olsa dolgudur, erir dediler. Senelerce geçtik.
14: Bazı dünya markalarının modellik anlayışları vesaire yüzünden insanların da güzellik anlayışı hep aynı oldu.
15: Çevrim %90'ı yaptırıyor öyle diyeyim.
16: Ne yaptırıyorlar?
15: Burun estetiği ve dolgu. Herkes birbirine benziyor artık. Yani yalan mı?
17: Mühim olan iç güzelliği mi? Ya da güzellik bakan gözle mi? Her güzelin bir kusuru vardı. Kaldı mı hala? Estetik artık lüks değil. Görünüşte olmak istediğimiz kişiye ulaşmak kolay, hatta çok kolay. Elbette kendi bedenimizle ilgili karar almak hakkımız. Soru şu ki, bu gerçekten bizim kararımız mı, yoksa bize adım attıran kusursuz güzellik dayatması mı? Daha iyi görünmeye çalışırken aynılaşmak istiyor muyuz gerçekten? Herkesin bir algısı ve yargısı var. Ama güzellik ölçülebilir değil. İyi hissetmek akımların, modanın ve normların üzerinde.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.

şehir kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo.

0: Mutlu sabahlar, saat 6, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Erdoğan ve Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları belirtiliyor. Görüşmede ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Toplantı İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeleri valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı da dikkatli olunması istenecek. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa, meclisten rekor olarak nitelendirilen 467 milletvekilinin oyuyla geçti. Ancak açık oylama sonucu güçlü mutabakat görüntüsünün altında siyasi partiler açısından dikkat çekici ayrıntılar da ortaya kondu. Peki hangi partiden kaç kabul oyu çıktı? Hangi parti içinde görüş ayrılığı yaşandı? Ayrıntılara bakalım.
1: Teklif kabul edilmiş.
2: 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme genel kurulda kabul edildi. Oy tercihleri partilerin kendi içinde farklı tutumları da ortaya çıkardı. AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı. Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akyürek, Kürşat Zorlu ve Ahmet Ersegün Yücel gibi isimler var. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı. Celal Adan oturumu yönettiği için o da oy kullanamadı. DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife oylamaya katılmayan bir vekil dışında blok olarak evet dedi. Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı. 45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnız 31 milletvekili oylamaya katıldı. 29 milletvekili evet derken İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tabloysa yeni partide ortaya çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni parti böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden meclise taşındı.
3: Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
2: Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya ret oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı. Böylece 2 bölgede toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
0: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine dün akşam Ankara'ya geldi. Abbas, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Görüşmede Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Gazze Barış Kurulu'nun çalışmalarıyla İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları da en önemli gündem başlıkları arasında. İran savaşında bir yandan müzakereler, diğer yandan saldırılar sürüyor. Arabulucu Pakistan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İran'dansa Hürmüz Boğazı'nın egemenliği konusunda tavizsiz açıklamalar gelmeye devam ediyor.
4: İran'la ABD arasında saldırılar doğrudan değil, artık dolaylı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı delmek üzere olan bir tankeri vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bayraklı Velanova tankerinin helikopter tarafından vurulduğunu duyurdu. Gün içerisinde 55 tankerin ABD ablukasını aşmaya çalıştığı, 3 geminin durdurulduğu, 2 gemiye baskın düzenlendiği açıklandı. Saldırıların süreceğine dair bir sinyal de İran'dan. İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki koşulları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını söyledi. İran'la Umman arasındaki olası anlaşmanın boğazın açılması anlamına gelmeyeceğini savundu. Savaşı sona erdirme konusunda da ABD'yi işaret etti. ABD, İran'ın bloke edilen paralarını ödemeli ve başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm bölgede savaş sona ermelidir dedi. Buna karşın Pakistan arabuluculuk çabalarına devam ediyor. Pakistan Savunma Bakanı son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İşlerin barış lehine şekillendiğini belirtti. Pakistan İçişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgedeki gelişmeleri ele almak için Tahran'da bir araya geldi. Katar'dansa Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiği açıklaması geldi. Babül Mendeb Boğazı'na Mısır'a ait küçük yük gemisine Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda can kayıpları oldu. Yemen hükümeti de Husilere karşılık verdi. Yemen Ulusal Direniş Güçleri Husilere ait bölgelere 10 füze ve 4 İHA ile saldırıldığını duyurdu.
0: Libya'daki Zaviye petrol tesisine arka arkaya iki yeni saldırı düzenlendi. Son 3 günde Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik saldırı sayısı da 5'e yükseldi. 2 günde arka arkaya düzenlenen 3 saldırıda çıkan yangınlar söndürülemedi. Pazartesi akşamı da petrol tesisi drone'la vurulmuştu. Libya hükümeti durumun kontrol altına alındığını açıkladı. Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yoğunlaşıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle de bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de konuştu. Gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması vardı. Zorlu, anlaşmanın Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerini de yakından ilgilendirdiğini söyledi.
5: Türkiye'nin Suudi Arabistan, Pakistan ve yaptığı bu önemli askeri ve savunma anlaşması bu devletlerimizi de aslında yakından ilgilendiriyor. Bir yönüyle Türk dünyasının güney koridoru da bu anlaşmanın doğası gereği muhtevasıyla daha yüksek bir teminat altına alınıyor. Çin'den Avrupa'ya uzanan, Hazar'dan, Kafkaslar'dan ülkemize uzanacak ve oradan kalkınma yoluyla ve Hicaz Demiryolu projesiyle körfezlere uzanan çok büyük bir aslında koridordan, büyük bir ticaret kapasitesinden bahsediyor. İşte onun merkezinde ülkemiz ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler yer alacak. Şimdi bize düşen bunları adım adım hayata geçirmek, işbirliğimizi her alanda taçlandırabilmektir. Teşkilatımızın 29 Ekim'deki gerçekleşecek 30 Ekim'deki toplantıyla taşlanacak bu zirvemiz Türk dünyası açısından çok önemli dönüm noktası olacak. Güzel sürprizlere, müjdelere de açık olacaktır.
0: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aile, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı.
6: Nasıl gerçekten bilmiyorum, her şey hayır.
2: İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı.
7: Bu işi kim rutbas etmişse artık daha yeter. Yani üniversitenin içindeki kameralarla oynamışlar. Son kamerayı siyah beyaza çevirmişler. Bir tanesinde de silme vardı. Bunlar çok önemlidir.
2: Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kabayiş'in otopsisinde yapılan incelemede daha önce iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Savcılığın talimatıyla dikkat çeken iki isim daha sürece dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli. Rojin'in ailesi soruşturmanın başından bu yana Rektör Şevli ve yeğeninin olayla bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.
7: Çok zor durumdayız. Paramızdayız yani. Kızımıza ne oldu? Kızımıza ne oldu? Direkt bir soruyoruz. Hala net bir şekilde cevap alamamışız.
2: Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri olay yerinde elde edilen bulgularla karşılaştırılacak. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
0: İstanbul'da son bir ayda kurşunlama, tehdit, silah ticareti gibi olaylara karıştığı belirlenen 217 şüpheli yakalandı, 161'i de tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları da sergiledi.
2: Kurşunlama, tehdit, silah ticareti, kaçakçılık. Bu ve daha fazla suç iddiasıyla son bir ayda İstanbul'da 217 şüpheli yakalandı, 161'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi.
8: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
9: Yeni nesil suç örgütü üyelerinin kurşunlama olaylarına karıştığı iddia edilen motosikletlerden bir tanesi. Söz konusu bu motorun da Eyüp Sultan'daki birden fazla çatışmada kullanıldığı iddia edildi ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da el konuldu.
2: İstanbul'un 18 ilçesinde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 44 farklı olaya karıştığı tespit edildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürdek, Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Gürdek, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Kaymakam adaylarına görevlerini yaparken bağlı kalmaları gereken değerler konusunda da uyarılarda bulundu.
10: Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bugün ortak eylem planları üzerinden çalışıyor. Birçok operasyonu ortak yaptık. Aslında bu operasyonlardaki başarımız da iki bakanlığın ortak tek bir gövde olarak hareket etmesinden kaynaklanıyor. Yarın size bir mühür verilecek. O mühür üzerine adınız yazmayan tek imzadır. Çünkü o mühürle attığınız imza sizin değil, devletindir. Ama o mührü tutan el sizin elinizdir. Ve o elin arkasında sizin vicdanınız vardır. Bir insanın hakkını arayabildiği, bir memurun gerekçesiz karar veremediği, bir hakimin hiç kimseden telefon almadığı, bir çocuğun yasa dışı örgütün eline düşmeden fark edildiği bir ilçe, işte hukuk devleti orasıdır.
0: Bolu'da orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın Göynük ilçesine bağlı Aksalar Köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylüler yetkililere haber verdi. Ekiplerin arazözlerle karadan müdahalesine helikopterler de havadan destek verdi. Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gordion Antik Kenti'nin yakınındaki otluk alanda yangın çıkardığı belirlenen bir şüpheli tutuklandı. Yassıhöyük mahallesinde bir kişinin çakmakla 50-100 metre aralıklarla kuru otları yakarak ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. O anlar kameralara da yansıdı. Ekipler şüpheliyi otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldı. Hakimlikçe tutuklandı. Kahramanmaraş'ta hemşire Hazel Darık bağrı yanık kuvözdeki bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bebeğin şiddet sonrası engelli kaldığı iddia edildi ancak adli tıptan tam tersi bir rapor geldi. Bebeğin engelli kalmasının hemşirenin uyguladığı şiddetle alakalı olmadığı belirtildi. Rapor sonrası şaşkına dönen anne kararı eleştirdi.
11: 5 günlük bebeğe şiddet uyguladı. Engelli kalan bebekle ilgili adli tıp raporunda sorumlu hemşire değil denildi, anne karara tepki gösterdi.
12: Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
11: 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde doğan bebek kuvöze alındı. Bir hemşire bebeğin bacağında morluk görünce doktorlara haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtları izlenince hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli olduğu söylendi. Kasten yaralama suçundan tutuklanan hemşirenin yargılanması sürerken Adli Tıp Kurumu'nun raporu ailenin tepkisini çekti. Raporda bebeğin zihinsel ve bedensel engelli kalmasının hemşirenin uyguladığı şiddetle alakalı olmadığı, beyin işlevi bozukluğundan kaynaklandığı belirtildi.
12: Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu? USG çekiyorlar, beyin USG'leri temiz. Bunu siz nasıl belirtirsiniz? Darp gördükten bir ay sonrasında USG'lerinde bozulma oluyor.
11: Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın avukatı raporu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi nedeniyle talebi reddetti.
0: Üç kentten iş kazası haberleri geldi. Batman'da üzerine asansör kabini düşen bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul ve Erzurum'daki iş kazalarında ise 3 işçi yaralandı.
13: Bingöl'de yapımı süren inşaatta işçiler mesaideydi. İşçilerden Muhammed Uyur asansör kabininin montajını yapıyordu. O sırada asansör kabini işçinin üzerine düştü. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de İstanbul'dan geldi. Tuzla'da kanalizasyon çalışması vardı. Çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi gövdesinin yarısına kadar göçük altında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Erzurum'da da bir inşaatta birinci katın betonu dökülüyordu. Beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. İki işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: İstanbul Esenler'de trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk, 5 kişi de yaralandı. Kaza Feyzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atış Alanı sapağında meydana geldi. Özcan Çakır minibüsüyle makas atarak ilerlerken peş peşe iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Kazaya sebep olan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu da araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. İstanbul'un toplu ulaşım ağında büyük rol oynayan M7 metro hattında yaklaşık 4 aydır süren bir çalışma var. Bu nedenle hattın Mecidiyeköy-Nurtepe durakları arasında seferler otobüslerle yapılıyor. Trafik nedeniyle de yolculuk süresi uzuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri çalışmaların yıl sonuna dek uzayabileceğini belirtiyor.
14: Günde 220 binden fazla İstanbullunun kullandığı M7 metro hattındaki onarım yıl sonuna kadar sürebilir. Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar görünce Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulmuştu.
15: Bu yılın yoğun yağışların olduğu bir dönemden sonra Nisan ayı içerisinde bir deformasyon oldu. Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve en sonuna kadar kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle gece gündüz çalışıyor olacağız.
16: Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir drenaj sistemi projesi oluşturduk. Tabii eş zamanlı işletme altında bir hat. Ulaşımı çok zor. Yapım çalışmalarına başladık. Hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz.
14: Başlatılan çalışmayla Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki hattın en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu mesafe için ücretsiz otobüs seferleri başlattı. Ancak normalde 6-7 dakikada geçilen o mesafenin süresi uzadı.
17: Yarım saat kaybı var. Yani metro olsa yarım saat daha erken gidecekler.
18: Çok sık kullanıyorduk. Bizi bayağı etkiledi. Ya birkaç ay diye bekliyorduk ama yıl sonundan falan bahsediliyor. Ya bir an önce çözülmesini istiyoruz. 20 dakikada geldiğim metroya şu anda bir saatte geliyorum.
14: M7 metro hattı 2020'de açıldı. Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasını raylı sistemle bağlayarak İstanbul trafiğinde büyük yükü hafifletti. 2023'te hat Yıldız'a kadar uzatıldı. M7 Yıldız Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy Nurtepe arasındaki bölümünde yine benzer bir nedenle 2021'de 8 ay süren bir çalışma yapılmıştı.
0: İstanbul Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndan denize atık su boşaltıldığı gerekçesiyle İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira para cezası kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri bazı ihbarları değerlendirdi. Farklı tarihlerde çevrede inceleme yapıldı. Deniz suyunun renginin belirgin bir şekilde değiştiği, koyulaştığı görüldü. Ve bu duruma İSKİ'ye ait borulardan bırakılan atık suyun neden olduğu belirtildi. Özel çevre koruma bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki kat yaptırım uygulandı. İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza verildi. İstanbul Üsküdar'daki bir çay bahçesinde bir aile çocuklarına muzlu süt içirince ürünler hesaba eklendi. Şikayet üzerine işletmede denetim yapıldı. 50 bin lira ceza kesildi. Çengelköy'deki çay bahçesinde aile beraberindeki iki küçük çocuğa muzlu süt verdi. İşletmeciler dışarıdan içecek getirildiği gerekçesiyle sütlerin kaldırılmasını istedi. Masadakiler zaten yiyecek içecek sipariş edeceklerini söylediler ama yemeğin ardından muzlu sütlerin hesaba eklendiği görüldü. Ticaret Bakan Yardımcısı Bekir Kaplan konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmü uyarınca işletmeye 15 bin lira ceza verildi. Denetimlerde farklı aykırılıklar da belirlendi. Toplam 50 bin lira cezai işlem uygulandı. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar ve kuraklık sadece doğayı ve insan sağlığını değil, ekonomiyi de sarstı. Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, iklim krizinin faturasının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Rapora göre bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa'da ekonomi büyüyemeyecek.
11: Avrupa'da rekor kıran sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık ekonominin çarklarını yavaşlatıyor. Hollanda merkezi Triodos Bank tarafından yayınlanan çalışmaya göre aşırı hava koşulları 2026 yılında Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılasını %1 oranında düşürecek. Bu oran yaklaşık 180 milyar euroluk devasa bir ekonomi kayıp anlamına geliyor. Bu devasa fatura yılbaşından bu yana öngörülen tüm ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırıyor. Sıcaklıkların en büyük etki alanı ise iş gücü piyasası. Termometreler 25-30 derecenin üzerine çıktığında özellikle inşaat, tarım gibi açık alanda ve fiziksel güçle çalışanların üretkenliği hızla düşüyor. Sadece iş gücü verimliliğindeki kaybın Avrupa Birliği ekonomisine faturası %0,6. Öte yandan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tarımda %3 ila 7 arasında kayıp bekleniyor. Bu durum gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Ülke bazında ise krizden en çok Fransa'nın etkilenmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgalarının Fransa'da gayri safi yurt içi hasılayı %1,4 azaltarak ülke ekonomisini yıllık bazda %0,6 daraltması öngörülüyor. Fransa'yı İtalya, İspanya ve Belçika takip ediyor.
0: AK Parti, Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeyle platformlar Türkiye'de temsilcilik açacak ve izne tabi olacak.
13: İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak. Hem vergi alınacak hem de uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili kılınacak. 9 yıldır erişim yasağı uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. Teklife göre halen faaliyet gösteren yabancı platformların kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alması zorunlu olacak. Düzenlemeyle işletmelerin alacağı izin belgesi ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na 10.7% oranında turizm payı ödeyecek. Platformlar sistemlerinde yer alan konaklama tesisi ve turizm amaçlı kiralanan konutların bakanlık belge numaralarını doğrulamak ve ilanlarda yayınlamakla yükümlü tutuluyor. Düzenleme meclis 1 Ekim'de açıldıktan sonra gündeme gelecek.
0: Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini artıracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlıklarında son aşamaya gelindi. En kritik güvenlik sistemlerinden biri olan Alev Kulesi platforma yerleştirildi.
11: Karadeniz'de doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Kritik güvenlik sistemlerinden 96 metre yükseklikteki ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi platforma yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
19: Karadeniz'de doğalgaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz kritik görevi için artık gün sayıyor. Filios Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi.
11: Alev Kulesi acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tesis içerisindeki basıncın güvenli sınırlar içerisinde tutulmasını sağlıyor. Bakan Bayraktar, Osman Gazi'yi Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladıklarını söyledi. Osman Gazi ile Sakarya Gaz sahasındaki günlük üretimi iki katına çıkaracaklarını söyleyen Bayraktar, böylece 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız dedi. Bayraktar 2028'de ikinci Yüzer Üretim Platformu'nu da devreye alarak günlük üretimi 45 milyon metreküp'e çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğal gazını Karadeniz'den karşılamayı hedeflediklerini de söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Doğurganlık hızındaki düşüşün küresel bir sorun haline geldiğini söyledi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde erişilebilir çocuk bakım evini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de bildirdi.
20: Doğurganlık, nüfusun yenilenme düzeyinin altında seyrediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri küresel ölçekte yaşanan bu eğilimin ülkemizdeki seyrini de açık biçimde ortaya koymaktadır.
13: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem dünyada hem de Türkiye'deki doğurganlık hızının düştüğüne dikkat çekti. Türkiye'de 76 ilde doğurganlık hızının 2,1'in altında seyrettiğini söyleyen Yılmaz, bu durumun hane yapısına da yansıdığını söyledi.
20: Tek çocuklu hane sayısı artıyor, iki veya daha çocuk bulunan hanelerin sayısı ise azalıyor. TÜİK çalışmalarında mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranımızın 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceği öngörülüyor.
13: Yılmaz Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Ailelerin çocuklarını güvenle büyütebilecekleri ve ebeveynlerin çalışma hayatından kopmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ekosistem oluşturmak temel önceliğimizdir dedi.
20: Erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştırmak önümüzdeki dönemin önemli çalışma alanlarından ve temel önceliklerinden biri olacaktır. Özellikle kadınların aile hayatı ile çalışma hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadığı bir yapıyı güçlendirmeyi öngörüyoruz.
0: Kalkınma yolu projesi hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak tarafının çalışmaları bitme noktasına geldi dedi. Uraloğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı.
1: Projenin yapılması noktasında Irak tarafının sahada çalışmaları vardı. Bunlar devam ediyor ve bitti noktasına geldi diyebiliriz.
11: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesindeki son durumu bu sözlerle anlattı. Uraloğlu, projenin yıllık yaklaşık 70 bin istihdam sağlayacağını, 10 yıl içerisinde yaklaşık 55 milyar dolarlık katkısının olacağını belirtti. NTV yayınına katılan Uraloğlu, projenin 5 yıl içinde tamamlanacağını da söyledi.
1: Irak'a giderek orada hem ilgili bakanlarla hem de Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmeler sonucunda artık burada iki ülke olarak yola devam etmemiz gerektiği, daha pratik davranmak için bir anlaşmaya vardık ve artık bundan sonra Iraklılar işte ilk taşın koyulması diyor, biz temel atma diyoruz. O süreci yönetme noktasındayız. Mesela bugün için bir teknik heyetimizin Bağdat'ta olduğunu da ilave etmek isterim.
11: Bakan Uraloğlu yeni modern Hicaz Demiryolu projesi hakkında da bilgi verdi. Suudi Arabistan, Ürdün

0: yapacaklarını da duyurdu.
1: Rusya'da 4 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Amerikan vatandaşı eski deniz piyadesi Robert Gilman serbest bırakıldı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, Rus lider Vladimir Putin'e teşekkür de etti. Putin'le yaptığım görüşmelerin ardından Rusya tamamen insani gerekçelerle onu serbest bırakmayı kabul etti, dedi. Rusya'nın bu adım için herhangi bir karşılık beklemediğini de yazdı. Polis memuruna saldırmaktan 2022'de 4,5 yıl hüküm giyen Gilman, cezaevi çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle yeniden 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gazze'de çocuk olmak zor. Yıllardır savaşın içinde yaşıyorlar, yiyecek ve su sorunu çekiyorlar. Savaşın ve bu zorlu koşulların çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak için çalışmalar yürütülüyor. Filistin Kızılay'ı Gazze'deki ambulanslarından birini hayal otobüsü adı verilen mobil bir eğlence aracına dönüştürdü.
2: Gazze'liler çadır kentlerde zorlu bir yaşam mücadelesinde. Yiyecek, su ve ilaç sıkıntısı sürüyor. Kavurucu sıcakta çadırlarda kalmak daha da zor. Savaşın ve bu zorlu koşulların çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak için çalışmalar yürütülüyor. Hayal otobüsü de o projelerden biri. Filistin Kızılay'ı ambulanslardan birini mobil eğlence aracına dönüştürdü. Hayal otobüsünde çizim, film, oyun ve hikaye anlatımı gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
3: Çocukların yaralı ve hastaların taşınmasıyla özdeşleştirdiği bir ambulansın eğlence ve etkinlik alanına dönüştürülmesi güçlü bir insani mesaj taşıyor. Proje Gazze'deki ağır koşullara rağmen çocukların eğitim ve oyun oynama haklarını koruma çabamızı yansıtıyor.
2: Çocuklar savaş nedeniyle okula gidemezken günlerinin büyük bölümünü aileleri için su taşımak ve temel ihtiyaçları karşılamaya yardım etmekle geçiyor. Gazze'de 2023'te başlayan İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun büyük bölümü temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sorun yaşıyor.
1: İstanbul'da denizin altında yıllardır süren bir koruma çalışması var. Tavşan Adası çevresinde dalgıçlar Marmara'nın mercanlarını yeniden yaşama kazandırmak, hayalet ağları temizlemek ve farkındalık yaratmak için suya indi. Çalışmalara İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da katıldı.
4: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi.
5: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
6: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
4: Bu dalışın amacı yalnızca denizin altını görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. 11 yıldır süren çalışmalarda 700 aşkın mercan üzerinde nakil ve restorasyon gerçekleştirildi.
7: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
4: Diplerde saklı kalan ağlar da dipten tek tek çıkartılıyor. Üstelik çıkarılan materyaller yeni ürünlere dönüştürülüyor.
8: Çıkarttığımız ağları aslında tekrardan son kullanıcıya ulaştıracak malzemeler üretiyoruz. Bir özelliği var gözün, tamamı %100 hayalet ağlardan üretilme ve içerisinde şurada dikkat ederseniz hangi koordinattan ve hangi metreden çıktığı yazıyor.
4: Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yerinde inceledi. Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
1: Bursa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 34 Safkan Arap Tayı satışa çıkarıldı. Taylardan 30'u satıldı, yaklaşık 28 milyon lira da kazanç sağlandı.
4: Satışa çıkarılan 34 taydan 30'u alıcı buldu. Yaklaşık 28 milyon lira gelir elde edildi.
9: 10 yıl geliştirdiğimiz özellikleri sevdiğimizi muhafaza ediyoruz. Bunun dışında teknoloji değişimleri, çağın getirdiği gereklerinde elimizdeki imkanlar ölçüsünde ayak uygun ve sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.
4: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen Arap taylarının satışı için ihale düzenledi. Açık artırma usulüyle yapılan satışta 30

0: Tay alıcı buldu. Bilge Çınar isimli tay 3 milyon 600 binle satılan en pahalı tay oldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü satışlardan 27 milyon 500 bin lira gelir elde etti. DİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül yetiştiricilikte daha modern imkanları geleneklerine bağlı kalarak sürdürdüklerini söyledi.
1: Türkiye'de kahve tüketimi her geçen gün artıyor. Hem de bu yükseliş rekor düzeyde. 16 yıl önce haftada ortalama bir fincan kahve tüketiliyordu. Şu an günde bir fincan kahve içiliyor. Talep artınca fiyat da yükseliyor.
2: 2010'da haftada bir fincan, şu an günde bir fincan. Türkiye'de kahve tüketimi artıyor. Kahve son yıllarda tüketim alışkanlığının en fazla değiştiği ürünlerden biri oldu. 16 yıl önce kişi başına yılda 370-400 gram kahve tüketiliyordu. Bugün rakam 2 kiloya yaklaştı.
3: 4,5-5 kat civarında bir büyümeye tekabül ediyor. Oldukça iyi bir rakam. Kahvenin içilmediği yer kalmadı. Bu tabii otomatikman tüketimi de çok büyüttü. Yeni nesil kafelerin de artmasıyla birlikte nitelikli kahve dediğimiz kahve tüketimi arttı.
2: Avansas verilerine göre son yıllarda ofislerde çay tüketimi %50 artarken kahve tüketimi 2 katına çıktı. Kahve tüketimi daha hızlı artsa da çaydan da vazgeçilmiyor. Talep fazla olunca fiyat da yükseliyor. Dünyada kahve fiyatları bu yıl %9,8 gerilerken Türkiye'de %10 civarında arttı.
3: Türkiye'nin durum biraz farklı. Aslında birçok ülke gibi Türkiye'de kahveyi ithal ediyor. Kahvede ithalata bağımlıyız. Böyle olunca da lokaldeki aslında dinamikler devreye giriyor. İşte enflasyon, işçilik, operasyonel kira artışları, finansman maliyeti gibi sebeplerle bir de üzerine Türkiye'nin biraz talep artışı eklenince bunun fiyata yansıması kaçınılmaz oluyor.
2: Dünyada kahve tüketimi her yıl %1 ile 3 arasında büyüyor. Türkiye'de ise sadece 2025 yılında ithalat artışı %25 seviyesinde.
1: Yeşilçam'ı unutmak ne mümkün? Aile sıcaklığını, dayanışmayı, koşulsuz sevgiyi. İşte tam da öyle bir film olan Bizim Aile dizi projesine dönüşüyor.
4: Koca koca diye bağırma.
5: Büyüğüyle ayrı uğraş, küçüğüyle ayrı uğraş.
6: Ben ne zaman evleneceğim?
7: Adile Naşit'ten Münir Özkul'a.
5: Siz bilirsiniz oğlum. İsteyen gelir, isteyen kalır.
4: Ay. Yemeğinde bir tutacak hayal.
5: Anne abla. Önce şunu ötürüyorum.
7: Tarık Akan'dan Şener Şen'e.
8: Ben geldim.
6: Hoş geldin.
7: Halit Akçatepe'den Ayşen Gruda'ya.
9: Benim anne.
4: Filme ne olmuş?
9: Oğlan anne. Kızı.
4: Ay deli etme beni. Anlat bakayım ne oldu? Ha?
7: 1975 çıkışlı unutulmaz film Bizim Aile dizi oluyor.
5: Ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben... Yaşar Usta.
7: Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta karakterinin "Ben Yaşar Usta" diye başlayan tiradıyla da unutulmazlar arasına giren Bizim Aile, eşlerini kaybetmiş iki dul insanın evlenmesiyle bir araya gelen kalabalık ve neşeli bir ailenin komedi ve dram dolu sıcak hikayesini anlatıyor. ...1975'te Ertem Eğilmez'in yapımcılığında Arzu Film tarafından çekilen filmin dizi projesine dönüşeceğiyle ilgili açıklamayı Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez yaptı.
10: Evet, Arzu Film olarak böyle karar alınmış durumda. Sadece bu projede değil, bünyemizde bulunan ve sevilen daha birçok projeyi gerek devam filmi niteliğinde gerekse dizi formatında tekrar hayata katma kararı almış bulunmaktayız. Başta özellikle 50. yılını dolduran yapımların genç kuşaklarla tekrar buluşmasını sağlamak en büyük dileğimiz. Ayrıca her gün biraz daha artan şiddet ve entrika dolu yapımlara alternatif olabilmesi ve insanımızın gülerken duygulanacağı, sıcak ve samimi hikayelere ihtiyaç duyduğuna olan inancımız bize bunu düşündürtüyor.
4: Enişte geldi.
8: Ne yapıyorsunuz karıma?
4: Dur oğlum.
7: Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin yapım ve oyuncu seçme sürecinde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair söz de verdi.
1: Süreç yasasının meclisten 467 kabul oyuyla geçmesi NTV'de yakın plan programında değerlendirildi. Yorumlarla da noktalıyoruz. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
9: Madem geçen dönem PKK'nın çıkışı 2 hafta sürdü, girişte 2 hafta olabilir. Bu kademelendirilebilir. Biraz önce Veysel Hocam'ın ifade ettiği üçüncü göz hikayesi birinci açılım sürecinde vardı aslında, OSTO'ydu. Zaten onun faturası görüldüğü için şimdi üçüncü göz sizlersiniz. Yani kamu. Kamuoyu, medya ve toplumun gözü önünde bu olduğu için bütün bu adımlar çok hızlı olarak gerçekleşiyor. O yüzden son derece kritik emme basma tulumbaya su koyma gibi sonuçta bir ortak ev, ortak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bunun çok heyecan verici bir yanı var. Bunu yaşarken daha farkına varacağız ve hep söylendi. Bunları bir taviz olarak görmemek lazım. Yani demokrasi, barış niye taviz olsun ki? Tavizsiz olarak bu konuda kararlı hareket etmek lazım. Bir de hep bugüne kadar ya hep ya hiç siyaseti oluyor. Şu konu olmazsa olmaz, bu konu ama bunlar adım adım giden şeyler. Mesela bir dönem başörtüsü yasağını düşünün. Başörtüsü yasağı kalktığı zaman hepimiz sevindik. O topyekün bir demokratikleşme sağladı mı? Hayır, ama bir nefes aldırdı topluma. Bu süreçte böyle. Her şeyin bunun içinde olmasını istiyorlar. Hatta ben Devlet Bahçeli ile görüşmemden sonra bir hadi ismini de verin, Ertuğrul Özkök aramıştı beni, dedi ki şu konuyu görüştünüz, bu konuyu görüştünüz mü? Ya dedim, yarım saat konuştuk ve anlaşabileceğimiz konularda, yani bu İmralı süreci vesaire, ama böyle bir özlem var hakikaten. Her şeyin bir kere de ele alınması, ama bunun yol haritası çıkarıldığında, bunun kademelendirilmesi yapıldığında işte bu bir arada yaşamın teminatı sağlanıyor. Ben 6 aylık bir süreç beklemiyorum. Çok hızlandırılmış biz bu meseleyi yaşayacağız. Ama zihinsel tortuları bu arada aşmamız lazım. Genel kurulda izlediniz. Milletvekili yeminle çelişiyordu. Yani milletvekili yemininde hepimiz o yemin ettik. Teröre karşı olmayacaksınız diye bir madde mi var? Niye çelişsin? Tamamıyla tamamlayıcı bir şey. Ama işte bu tortular bazı kesimlerde sıkıntı yaratıyor. Ben isterim ki mesela İYİ Parti'de bu meclis izleme komisyonunda yer alsın. Doğrudan bir parçası olsun. Çünkü meclis komisyonda yer almadığı için orada olan her konu, akademisyenlerle konuşma, şehit anneleriyle konuşma, bu komisyonda ele alınsın dendi. Onlar daha önce konuşulmuştu deyince ya biz orada yoktuk durumu oldu. O yüzden hani apartmanda en şikayetçi olan apartman yöneticisi yaparlar ya, bu evet. Konuda da bu komisyonlara itiraz edenlerin dahil olması bile çok kıymetli olur. Sonuçta ne deniyordu birinde açılım süreci de dahil? Sorunu mecliste çözelim. Evet. İşte sorunu mecliste çözüyoruz. Kapalı kapılar ardında olmasın. Bütün kapılar açık. Neredeyse 24 saat bunlar konuşuldu. Aylarca bu meseleler ele alındı. Ama bunu devam ettirmek lazım. Tabii çok sert örnekler var. Türkiye öyle değil. Mesela İngiliz kraliçesi yeğeninin ölümüne neden olan İRA yöneticisinin elini sıktığı zaman ciddi bir sorun olmuştu. Ama bu ne anlama geliyordu? Yani ben kendi kişisel duygularımın önüne koyuyorum ülke menfaati gibi. Evet. Çünkü acılarımız ortak. Zaten bu acılar bir daha yaşanmasın diye bunları tokuşturmak yerine bunu aşacak bir irade ortaya koyuyoruz. O yüzden yani bu iklimin değişikliği bence son derece önemli. İşte bakıyorsunuz Selahattin Demirtaş'tan Selçuk Mızraklı'ya, ya bütün bu sürece destek verdiğini söylüyor. İstemezlik cephesine diyor ama bakın onlar içeride. Ya tamam da buna rağmen bu sürecin destekleniyor olmasının hiçbir kıymeti yok yani. Ya da Ahmet Türk'ün kayımlar meselesindeki hassasiyetinden daha mı hassassınız? Yani başkalarının sırtından siyaset yapmak yerine doğrudan özneler bile bu sürecin çözülmesini istiyorsa hakikaten bu çok kıymetli bir şey. Bunun kıymetini görmemiz lazım. İttihat Terakki döneminde ilgili anlatılan bir hikaye var. Enver Paşa için Germanofil derler, yani Alman yanlısı. Cemal Paşa için Anglofil derler. Talat Paşa için Frankofil derler. Meclis Başkanı da Halil Menteş hiçbir yere bağlı değilmiş ama biraz şişman bir arkadaşımız. Ona sadece fil diyorlarmış. Yani Ankara merkezli olmak çok önemli. Fil bir yere bağımlı olmak, bir şeyin muhibi olmak. Yani küresel eksende kendi kararlarını, kendi planlarını oluşturma noktası esas eşikti zaten. Hiçbir ülkenin, hiçbir küresel gücün sevdalısı olmayalım. Kendi sorunlarımızı Türkü ile Kürdü ile birlikte çözelim. Bu iradenin önünde hiçbir şey duramaz. İktidarıyla, muhalefetiyle olursa.
11: Yani 6 aylık bir vakitten bahsediliyor ama bence de çok temkinle konulmuş, evet, bir süre 6 ay. Yani bu çok daha kısa süre içerisinde de tamamlanabilir. Eğer bu konuda hakikaten, yani devlet diyor ki ben sizin beyanınızı burada bir usul olarak kabul etmiyorum. Ben görmek istiyorum, gözlemlemek istiyorum ve bundan emin olmak istiyorum diyor. 6 ay varmadan da tamamlanabilir. Tabii bu artık resmi gazetede yayınlayarak, yayınlanarak yasa artık uygulamaya girebilir. Yani burada şimdi şunu anlatmak lazım, atlamamak lazım. Bu dünden bugüne, bu sabah uyandık ve bir yasa tasarısı var gibi olmadı. 2 senedir üzerinde konuştuğumuz bir, tabii, süreç. Şimdi bir taraftan bütün ideolojik kimliğini, kimlik siyaseti üzerine inşa etmiş işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli bile böyle bir süreçte elin taşın altına koymak cesaretini gösterip tabanını bu sürece ikna edip dönüştürebildiyse eğer, bu meclisteki diğer tüm partiler tarafından da yapılabilecekti. Bunun için vakit de vardı. Bunu anlatmak için, tabanlarını ikna etmek için ve kamuoyunun konsolidasyonunu sağlamak için uzunca bir süre zaten verilmişti. Komisyon çalıştı, rapor çıktı. Yani Ufuk Hocam bahsetti, bu komisyonu Diyarbakır anneleri de dinlendi, şehit, evet, anneleri de dinlendi, evet, sivil toplum kuruluşu da dinlendi. Şimdiye kadarki Türkiye'nin terörle mücadeledeki bütün deneyimleri tekrar masaya yatırıldı. Ta Erdal İnönü döneminden Ecevit dönemine, Erbakan dönemine, bütün biz nerelerde ne yaptık, bunların hepsi bu rapora yansıdı. Şimdi bu masanın etrafında bir mütabakat sağlanmak fırsatı varken, yani bu kadar siyaset üstü bir meseleyi yalnızca artık bir iç güvenlik dosyası olarak adlandıramayacağımız bir dış politika meselesi haline gelmiş, bölgesel bir meseleyi yalnızca iç siyasette bir oy iktisadı üzerinden hesap kitap yaparak bir siyasi propagandaya çevrilmesine itiraz ettik her birimiz dün mecliste gördüğümüz görüntülerden sonra. Evet. Yoksa tabii ki yani biz bütün milletvekillerinin evet oyuyla geçmesi gibi bir beklentimiz yoktu. Elbette bu bizim ilk yasal deneyimimiz. Çok genel bir çerçeveden bahsediyoruz. Oturup konuşulabilirdi, bu dosya üzerine eleştiriler, yapıcı eleştiriler değerlendirilebilirdi. Ama özellikle bir parti tarafından bu sürecin son derece provoke edildiğini, toplantılara ve komisyon görüşmelerine katılmadan süreç üzerinden bir 5. kol faaliyetlerine zemin hazırlayacak düzeyde tezvirat üretildiğini ve kamuoyunda oldukça fazla kırılganlık yaratacak yeni başlıklar açıldığına tanıklık ettik. Benim meclisteki görüşmelere itirazım bir bu noktada, bir de bu meseleye çekimser kalanlardı. Şimdi çekimser kalmak, böyle bir meseleye çekimser kalmak, Türkiye'nin 50 yıllık güvenlik meselesiyle alakalı benim hiçbir kanaatim yok demektir. Yani evet demek bir duruştur, hayır demek de tartışabiliriz ama bir duruştur. Ama bu meseleye çekimser kalmak kısa bir süre sonrasına asıl siyasi yatırım yapmaktır. Bunlar işte yani milletin temsil eden milletvekillerine ve parlamentonun ağırlığına yakışmayan süreçlerdi. Onun dışında zaten bunu konuştuk. Devlet artık örgütün silah bırakmasına güvenlik açısından mecbur olduğu bir dönemde başlatmadı bu süreci. Tam tersi. Artık zaten örgüt silahlı varlığını sürdürmenin giderek daha maliyetli hale geldiği bir dönemindeydi. Sınır içinde zaten artık aktif bir terör meselesi kalmamıştı ki her birimiz belki de bu sürece biraz kaygılanmayacak kadar mesafelenmiştik uzun zamandır topraklarımıza bir terör saldırısına maruz kalmadığımız için. Ama Özellikle bu bölgede yaşanan son olaylardan sonra, yani vekil savaşları coğrafyasında Türkiye'nin de buradaki kendi güvenlik dosyasını dış aktörlerin kullanımına kapatacak olması çok kıymetliydi. O yüzden terörsüz Türkiye demek bile meseleyi biraz eksik anlatmak gibi geliyor bana. Terörsüz bölge projesiydi bu. Bölge yeniden şekillenirken Türkiye kendi içindeki aslında bu kırılganlık alanını kapattı ve yeni bir paradigmaya döndü ve bunu bu kadar geniş katılımla ve mutabakatla yapacak olması her birimize çok umut verdi.
12: Yani bu kadar temel bir meselede hakikaten ortaya çıkan tabloyu geçici olarak görmek biraz zor. Çünkü bu Türkiye'nin en temel meselelerinden bir tanesi ve burada herhangi bir siyasi aktörün, siyasi partilerin göstereceği tavır bence bundan sonraki siyasetlerine de sirayet edecek. Haliyle bu tavır bence bu tavrın kendisi ve etkileri kamuoyu nezdinde bulacağı yankı bu dönemle geçiştirilemeyecek kadar uzun olacak. Bunu biraz iki sebepten söylüyorum. Birincisi dediğim gibi oldukça temel bir mesele olması. İkincisi de önümüzdeki süreçte yani şu anda her bir partinin, her bir siyasi aktörün takındığı tavrın önümüzdeki her bir süreçte karşısına çıkacağını düşünüyorum. Yani özellikle de bir tür siyasetsizliği tercih eden partilerin hiç kimseyi memnun edememe gibi bir şeyle karşılaşacağı, yine liderlerin burada önemli bir sınav verdiğini düşünüyorum aynı zamanda. Haliyle bir siyasi partideki liderlik mekanizmasının nasıl çalıştığı, getirisi götürüsü konusunda da şu anda bir belirleyici bir momentte olduğumuzu ifade edebiliriz. Bir de şöyle bir nokta var aslında, çok da gözükmeyen Burcu Hanım bence. Öyle bir tablo var ki karşımızda. Yani şu toplumsal kesimi temsil eden siyasi partiler itiraz etti diyemiyoruz. Mesela milliyetçiler itiraz etti diyemiyoruz. Çünkü evet, kendini milliyetçi olarak tanımlayan İyi Parti sürece karşı çıkarken, oylamada hayır oyu kullanırken çok daha köklü bir tarihe, eski geleneklere sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi bırakın destek vermeyi, sürecin ana aktörlerinden, süreci sürükleyen en önemli aktörlerden birisiydi. Başından beri böyleydi. CHP ile Yeni Parti denkleminde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani daha birkaç ay öncesine kadar aynı çatı altında bulunan bu iki siyasi aktörden birisi destek verme eğilimine girerken, iki fire ile de olsa, Yeni Parti'nin işte büyük bir çoğunluğunun hayır oyu verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani konvansiyonel bir tanımlama olduğu için ifade edeyim, daha sosyal demokrat veyahut da devletçi partiler diyebileceğimiz partiler bile bu anlamda bölünmüş durumda. Benzer bir şeyi milliyetçi muhafazakar partiler için de söyleyebiliriz. Fakat şöyle bir nokta var dikkatten kaçırılmaması gereken. Bütün bu geleneksel toplumsal kesimleri temsil eden siyasi partilerin ana akımlarının ve büyük bir çoğunluğunun sürece destek verdiğini ve bu desteği de işte dünkü oylamada evet oyu vererek gösterdiğini ifade etmemiz mümkün. Haliyle bu da aslında Türkiye siyasetinin artık belli kalıplarla okunamayacağını, mevcut sürecin de bir bu anlamda da bir dönemeç olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli diyebiliriz.
13: Evet, peki AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin sizin de söylediğiniz gibi aynı düzenlemeye, bu güçlü desteği Türkiye siyasetindeki geleneksel ittifak ve karşıtlıkların yeniden şekillenebileceğini gösterir mi ilerleyen zamanlarda bize?
12: Evet, ben bunun bir işareti olarak okuyorum doğrusu. Hatta biraz cesurane de olsa önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek olası anayasa tartışmalarına da ben bu durumun yansıyabileceğini düşünüyorum doğrusu. Çünkü artık ortada sadece bir siyasi partinin çıkarları veyahut da maliyetiyle sınırlandırılamayacak Türkiye'nin çok temel bir meselesi etrafında takınılan bir tutumdan söz ediyoruz. Ve evet, yani anayasanın 60 maddesi değişmiş olsa da anayasanın yepyeni bir ruhla yazılması bağlamında yeniden ortaya çıkacak tartışmalarda bu temel meselenin yine kurucu bir bağlam, kurucu bir moment olacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Tabii ki böyle bir tartışmanın başlaması durumunda.
14: NTV Radyo. Reklam.
15: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
14: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakikalarda %20 seviyesinde. 15 Temmuz Şeyter Köprüsü'nden Avrupa yönüne Çamlıbeylerbeyi arasında hafif bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise aynı yönde yine yoğunluk. Elmalı'da hafiften yoğunlaşmaya başladı. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında bir yoğunluk göze çarpıyor. Anadolu yakasında Finans Kenti önünde yine tem bağlantı noktasında Çamlıca gişeler yönüne araç yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
1: Tekrar merhaba, haftanın ortasındayız artık. Hoş geldiniz NTV'ye. Güne birlikte başlıyoruz. Çok sayıda haber var. Akşam Fenerbahçe'nin maçı vardı. Önümüzdeki salı artık Şampiyonlar Ligi'ne bir maçlık bir mesafesi kaldı. Lyon'u da geçerse bu iki turlu oyunda Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Diğer taraftan elbette ekonomiye dair çok sayıda haberimiz var. Trump'ın bazı yeni açıklamalarıyla birlikte altında bir hareketlilik bir haftadır sürüyor bildiğiniz gibi. Farklı gelişmeler var, aktaracağız onu içerideki gelişmelerle birlikte. Ama en önemli mevzumuz tabii ki özellikle bu hafta sonundan beri terörsüz Türkiye diye hükümetin adlandırdığı yeni çözüm süreci. Burada da artık herkesin merak ettiği konu elbette bu kurul nasıl oluşacak, kurul nasıl takip edecek, Milli Güvenlik Kurulu'na gelene kadar bu silah bırakma hadisesi nasıl bırakacak PKK silahlarını? Herkes bundan sonrasını merak ediyor.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Çerçeve yasa terör örgütünün silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar örgütün tamamen silah bırakması bekleniyor. Silah bırakmayla ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerinin raporlarının en geç Eylül ayında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulması planlanıyor. MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Çerçeve yasanın 6 aylık yürürlük süresi bu aşamada başlayacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak. Davalar askıya alınacak. Cezaevindekiler tadiye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Cezaevlerinde çerçeve yasa kapsamına giren ve ceza ertelemeden faydalanacak yaklaşık 3900 kişi var. Kapsama girmeyen ve cezaevinde kalmaya devam edecek kişi sayısı ise 800. Bunların da normal infaz sürelerini 2-3 yıl içinde tamamlayacağı belirtiliyor. Irak'tan ilk etapta ise yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. Örgütün 230 civarında olan yönetici kadrosu ise yasa kapsamına girmiyor.
1: Elbette bu konuyla ilgili pek çok tartışma da var. Partilerin verdikleri, milletvekillerinin verdikleri oylar hala bu mevzunun kamuoyunda da tartışılıyor olması. 2 yıl önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı çıkışla başlamıştı. Ve o günden bugüne tartışmasız karşı çıkan ve bir blok halinde devam eden tek grup İyi Parti grubu bildiğiniz gibi. Bu genel kurulda da itirazlarını net bir şekilde verdiler ve tamamı o milletvekillerinin bir grup kararıyla da hayır oyunu verdi. Zaten kürsü işgaline varan bir protestoyu da yaptılar mecliste genel kurulda. Ama diğer partiler farklı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de evet oyu verilmesine rağmen bazı fireler var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kişilik bir durum var. Yeni Parti zaten milletvekillerini serbest bırakmıştı. Kim nasıl oy verdi? Hangi milletvekili hangi bölgeden seçildi de ona göre oy verdi? Ona bir bakalım.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
4: 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme genel kurulda kabul edildi. Oy tercihleri partilerin kendi içinde farklı tutumları da ortaya çıkardı. AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı. Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akgürek, Kürşat Zorlu ve Ahmet Ersegün Yücel gibi isimler var. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı. Celal Adan oturumu yönettiği için o da oy kullanamadı. DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife oylamaya katılmayan bir vekil dışında blok olarak evet dedi. Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı. 45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnız 31 milletvekili oylamaya katıldı. 29 milletvekili evet derken İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tablo ise yeni partide ortaya çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni parti böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden meclise taşındı.
2: Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
4: Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya red oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı. Böylece 2 bölgede toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
1: Bir grup kararı almaması yeni partinin, biz o günkü yaptığı konuşmada biz parti yöneticileri olarak attığımız imzanın arkasında olacağız. Şimdi aynını iktidardan bekliyoruz söylemi vardı Genel Başkan Özgür Özel'den. Yani demokratikleşmeyle ilgili, belediyelerle ilgili soruşturmaları ve işte bu kayyum uygulamalarından söz ederek milletvekilleri serbest bırakılmıştı. Yeni partinin yeni siyaseti ifadesiyle kullanıldı ama bundan sonra bir tartışma da çıktı bu oylamadan sonra. Acaba yeni partide işte farklı bir durum mu var? Milletvekilleri Özgür Özel'in ifadesini kullanmadılar mı? Ya da işte ona destek olmadılar mı? Ya da bir ayrışma bölüşme oldu mu gibi bir ortaya çıkan soru işaretleri olunca yeni partide bu oylar sebebiyle tartışmalar beraberinde gelince milletvekilleri ortak bir açıklamayla Genel Başkan Özgür Özel'e desteklerini açıkladılar. Parti yönetimi olarak süreç yasasına yani bu yeni çözüm sürecine evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını söylemişti az önce ifade ettiğim gibi Genel Başkan Özel. Yeni parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise bu oylamaya katılmadı. İşte bu tablodan sonra ortak bir açıklamayla yeni parti milletvekilleri Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız. Bir grup kararı almadık. Grup kararı olarak serbest bırakıldık. Dolayısıyla bu ortaya çıkan tablonun sebebi budur ifadesini kullandı. Düne gideceğiz ve Trabzon'a. PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Eren Bülbül, hani iyi ki varsın Eren sloganıyla ortaya çıkan isim, sembol isimlerinden birisi bu terörle mücadelenin ve onunla birlikte ona yol gösterdiği Assubay Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümüydü dün. Tam 9 yıl geçti üzerinden. Annesi ve sevenleri şehadetlerinin 9. yıl dönümünde Türk bayrakları astı mezarlarına.
5: Yakasını hiç bırakmayalım. Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin. 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti.
4: Aradan 9 yıl geçti ancak acısı hiç dinmedi. Eren Bülbül şehit edilişinin 9. yılında mezarı başında anıldı.
6: Eren'im, cilelerim bitti mi?
4: 15 yaşındaki Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterdi. Ancak o sırada PKK'lıların açtığı ateşte Eren ve Assubay Ferhat Gedik şehit oldu. O günden sonra Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in adı farklı mekanlarda yaşatıldı. Şehit edilişlerinin üzerinden tam 9 yıl geçti.
5: Yani ben yavrumu hiçbir zaman unutmayırım. Ben akşamdan yatırken bile Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde. Benim yavrumun acısını uyurken bile taşıyırım.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile jandarma subay Ferhat Gedik'i andığı bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma subayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. Farklı şehirlerden Trabzon Maçka'ya gidenler Eren'in mezarını ziyaret etti. Çiçekler bırakıldı, dualar edildi.
1: Şimdi geçelim bazı adli konulara. çok uzunca bir süredir gündemi meşgul eden bazı olaylar var. Önce Ultra Aslan grubunun lideriyle başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin adli kontrolle artık serbest bırakıldı bu soruşturma kapsamında. Dün adliyeye sevk edilmişti biliyorsunuz. Şirin'le oğlu arasındaki banka hesapları incelendi. Evde çıkanları bir izleyelim.
7: Evinde yapılan aramada bulunanlar şaşırtmıştı. Masak raporlarıyla belgelenen hesap hareketleri de şaşırttı.
8: Bu işin içinde belli yani.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri gözaltına alındı. Araba çıksın. Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada her köşeden döviz ya da ziynet eşyası çıktı. Bulunanların değerinin 65 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Masak raporu da benzer bir tabloyu ortaya çıkardı. Muzaffer Şirin'in oğlu İbrahim Şamil Şirin'le olan banka hesap hareketleri incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirildiği kaydedildi. Masak raporunda Şamil Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı.
9: Ülkemizin birliğe beraberliğe her zaman ihtiyacından...
7: Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerle bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme gelen Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgi yerlerinden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor. Muzaffer Şirin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.
1: Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Maçtan bahsettim açılışta ama maçtan daha önemli bir mevzu var. Tam üzerinden 11 yıl geçti. Fenerbahçe takım otobüsünün 2015 yılında silahlı saldırıyla kurşunlanmasından bahsediyoruz. O dönemden beri bu iş ne olacak diye Fenerbahçe her yıl bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor ama bir sessizlik vardı. Geride bıraktığımız haftalarda Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasıyla bu soruşturmanın, bu dosyanın yeniden açılacağını, ifade edileceğini öğrenmiştik. Artık dün yeni bir gelişme de yaşandı bununla ilgili. Tam 11 yıl sonra sonunda 5 kişi gözaltına alındı.
3: Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. HTS kayıtlarından tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. 11 yıl önce Trabzon'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
10: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.
3: 2020 yılında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen dosyada, Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonundaki kayıtlar tekrar incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefonu sinyal veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada Yusuf Öksüz'ün saldırı öncesinde bankalarda sorunu olduğu belirlendi. Bu nedenle kendi üzerine değil, arkadaşının üzerine araç aldığı, saldırı sonrasında ise finansal durumunun iyileştiği, üzerine kayıtlı 5 aracın olduğu tespit edildi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Rize'den Trabzon'a giderken alt tüfeğiyle ateş açılmıştı. Otobüs şoförü Ufuk Kıran başından vurulmuş, ağır yaralanmıştı. Otobüsün kontrollü bir şekilde durdurulması ise faciayı önlemişti.
1: İşte bu faciayı önlemişti ifadesi önemli. O dönem Fenerbahçe kadrosunu hatırlayın, Avrupa'nın sayılı oyuncularının olduğu bir kadro. Onlardan birinin başına bir şey gelse Türkiye için neler olabileceğini, nasıl bir izlenim olabileceğini artık tahmin etmek güç değil. 11 yıldır bunu anlatıyor Fenerbahçe. Özellikle o dönemde Fenerbahçe'nin yöneticileri arasında bulunan ve şu anda da Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Şekip Mosturoğlu. Ki 3 Temmuz'da, 12 Mayıs'ta, işte bu 4 Nisan hadisesinde de hep İçeri girmek durumunda kalan, hapis yatmak durumunda kalan ve bu konuyla ilgili Fethullahçı terör örgütüne karşı özellikle Fenerbahçe'ye yapılan o saldırılar sırasında en ön planda olan isimlerden biriydi. Dün bu gelişmeden sonra memnuniyetini ifade ederken Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak bir yandan da bu işlerin içerisindeki FETÖ izini bir kez daha gündeme getirdi NTV yayınında.
11: Şu polisi çağırsana, polisi.
12: Bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum.
4: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na göre Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırının arkasında Fethullahçı terör örgütü var. Mosturoğlu saldırıdan 11 yıl sonra 5 kişinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.
12: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Buradan sonrasında beklentimiz bir an önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek.
4: Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada da saldırıların üzerindeki sır perdesinin aralanması, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi.
13: Soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir. Bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor. Devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz.
4: Saldırının olduğu dönemde NTV'nin Fenerbahçe muhabirliğini yapan ve o gün orada olan Onur Tuğrul saldırı anında yaşananları anlattı.
14: Fenerbahçe Rize Spor maçını rahat bir şekilde kazanmış. Trabzon Havalimanı'nın yolundayken Araklı civarına gelindiğinde otobüsün camına şoföre isabet eden kurşun. O sırada otobüsün hemen önünde bulunan güvenlik görevlisi Serdal Kılıç hemen soğukkanlı bir şekilde duruma müdahale ediyor. Ayağını frene koyuyor, el frenini çekiyor ve otobüsün viyadüğe gelmeden durmasını sağlıyor.
1: Şimdi geçelim bugüne. Yine Fenerbahçe'den devam edeceğiz. Devler Ligi'ne ilerleyişini artık emin adımlarla sürdürüyor. Tam 17 yıl sonra eğer bu playoff karşılaşmalarında, yani Olimpik Lyon'u da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gelecek Fenerbahçe. O dönemde, işte bu az önce anlattığımız hikayelerin olduğu dönemde de şampiyon olmasına rağmen 3 Temmuz kumpası sebebiyle gönderilmemişti biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne. Bakalım artık, 2 maçlık bir serüven kaldı. Dün yine Sturmgras karşısında da 1-0'lık galibiyetle playoff'a yükseltti kendisini.
7: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine artık sadece 180 dakika uzaklıkta.
15: Biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
7: Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturmgras'ı 1-0 yendi. Kadıköy'deki ilk maçı da 2-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atladı ve playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
15: Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze 2 elemeli bir maçımız daha var.
7: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi asetini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
1: Şimdi dün ortaya çıkan bir yeni soruşturmaya bakacağız. Son dönemde özellikle bu Avrupa Birliği ülkelerine, yani Schengen sınırlarına gidebilmek için ciddi bir vize sıkıntısı yaşanıyor. Bu randevuları bulmak iyice zorlaşınca bu durumun da bir dolandırıcılığı ortaya çıktı. Dün Adalet Bakanı'nın açıklamasıyla bunu öğrendik. Randevuların bot hesaplarla kapatıldığı iddia ediliyordu. Bu doğrultuda İstanbul merkezli bir operasyon var. 49 şüpheli gözaltına alındı.
13: İddiaya göre bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlar kullanılarak aracı sitelere erişim sağladılar. Tüm randevuları alarak sistemi kapattılar. Schengen için vize başvurularını tıkadılar. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Bursa'da baskınlar yapıldı.
16: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
13: Şüpheliler vize kotalarını doldurup bu randevuları satmakla birlikte başvuru sahiplerinden haksız bir biçimde danışmanlık ve hizmet bedeli almakla da suçlanıyor. Bir şüphelinin yetkili bir kuruma sızmak için Bilgi İşlem Departmanı Müdür Yardımcılığı pozisyonuna talip oldu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı.
17: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
13: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespitlerini de paylaştı. Buna göre Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi vardı. Ayrıca 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Firmaların bot hesaplara karşı önlemlerini artırması da büyük önem taşıyor.
18: Kötü yazılımlara karşı attığımız çok büyük adımlar var. VPN kısıtlaması getirdik. Maillere kısıtlama getirdik. Çok fazla tıklama olduğu zaman onları IP'lerini bloklamaya çalışıyoruz. Hizmet vermiş olduğumuz konsolosluklardan onay alarak yapıyoruz. Tek başımıza verdiğimiz kararlar değil. Bu adımlarla gördüğümüz kadarıyla %65 bir düşüş var bot ataklardan.
13: Daha önce Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlatmıştı.
1: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmaya da bakalım. Çünkü bir yeni gelişme var. Aile üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısı olmasını iddia ediyor. Bunun araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı.
19: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
4: İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı.
20: Bu işi kim rütbas etmişse artık daha yeter. Yani üniversitenin içindeki kameralarla oynamışlar. Son kamerayı siyah beyaza çevirmişler. Bir tanesinde de silme vardı. Bunlar çok önemlidir.
4: Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kabayiş'in otopsisinde yapılan incelemede daha önce İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Savcılığın talimatıyla dikkat çeken iki isim daha sürece dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli. Rojin'in ailesi soruşturmanın başından bu yana Rektör Şevli ve yeğeninin olayla bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.
20: Çok zor durumdayız. Paramızdayız yani. Kızımıza ne oldu, çocuğumuza ne oldu diye soruyoruz. Hala net bir şekilde cevap alamamışız.
4: Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri olay yerinde elde edilen bulgularla karşılaştırılacak. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
1: Kahramanmaraş'tayız. Hemşire Hazel Dırık bağrı yanık, hüvezdeki bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Geride bıraktığımız haftalarda bunun haberini getirdik ekrana. Engelli kaldığı iddia edildi o şiddet sonrasında bebeğin. Ancak adli tıptan tam tersi bir rapor geldi. Engelli kalmasının hemşirenin uyguladığı şiddetle alakalı olmadığı söyleniyor. Rapor sonrası şaşkına dönen anne kararı eleştirdi.
3: 5 günlük bebeğe şiddet uyguladı. Engelli kalan bebekle ilgili adli tıp raporunda sorumlu hemşire değil denildi, anne karara tepki gösterdi.
21: Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
3: 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde doğan bebek kuvvete alındı. Bir hemşire bebeğin bacağında morluk görünce doktorlara haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtları izlenince hemşire Hazel Dırık Bağrıyan'ın şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli olduğu söylendi. Kasten yaralama suçundan tutuklanan hemşirenin yargılanması sürerken Adli Tıp Kurumu'nun raporu ailenin tepkisini çekti. Raporda bebeğin zihinsel ve bedensel engelli kalmasının hemşirenin uyguladığı şiddetle alakalı olmadığı, beyin işlevi bozukluğundan kaynaklandığı belirtildi.
21: Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu? USG çekiyorlar, beyin USG'leri temiz. Bunu siz nasıl belirtirsiniz? Darp gördükten bir ay sonrasında USG'lerinde bozulma oluyor.
3: Hemşire Hazel Dırık Bağrıyan'ın avukatı raporu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi nedeniyle talebi reddetti.
1: Şimdi bir bölgemizdeki savaşa bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ayki NATO ziyaretinin dönüşünde başkanlık uçağıyla dönmediği, bir şaşırtma amacıyla askeri kargo uçağını kullandığı iddia edilmişti. Bu Trump'a soruldu. Amerika'da bir ciddi tartışma konusu aynı zamanda bu. Çünkü gazeteciler ve diğer kişiler, yani onunla beraber gelenler o uçakla döndü. Madem bir sıkıntı vardı ya da bir istihbarat vardı ya da bir can tehlikesi vardı, neden sadece Trump kargo uçağıyla gitti diye soruluyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen ayki NATO zirvesinden dönüşünde başkanlık uçağı Air Force One'a binerken görüntülenmişti. Amerikan basını ise Trump'ın yemek kamyonuyla başka bir askeri uçağa taşınarak Türkiye'den ayrıldığını yazdı. Trump iddiaları doğruladı. Gizlice uçak değiştiren Trump buna gerekçe olarak güvenlik tehdidine işaret etti. Bana yönelik çok sayıda tehdit var dedi. Trump'la seyahat eden gazetecilerle Beyaz Saray çalışanlarının İran tehdidi altında olduğu söylenen başkanlık uçağına bindirilmesi Amerikan kamuoyunda tartışma yarattı. Gazeteciler Trump'a bu konuda soru yöneltti.
2: Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One but not too dangerous for the press?
22: Actually, the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
0: Trump'ın gizlice bindiği uçağın daha riskli olduğunu savunması akıllarda soru işareti yarattı.
22: We have total control.
0: Beyaz Saray'a dönüşünde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşına da değindi. Tahran'a güvenmediğini, İran'a güvenecek en son kişinin kendisi olduğunu belirtti. Bana sürekli yalan söylediler diye devam etti. Amerika Başkanı, İran'ın söylemlerinin aksine Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu öne sürdü.
1: Hürmüz'de durum ne olacak? Bir yandan müzakereler, bir yandan saldırılar sürüyor. Pakistan biliyorsunuz bu konuda arabulucu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmaya yakın olduğunu söylüyor Pakistanlı yetkililer. İran'dansa Hürmüz Boğazı'nın egemenliği konusunda tavizsiz açıklamalar gelmeye devam ediyor.
7: İran'la ABD arasında saldırılar doğrudan değil, artık dolaylı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı delmek üzere olan bir tankeri vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bayraklı Velanova tankerinin helikopter tarafından vurulduğunu duyurdu. Gün içerisinde 55 tankerin ABD ablukasını aşmaya çalıştığı, 3 geminin durdurulduğu, 2 gemiye baskın düzenlendiği açıklandı. Saldırıların süreceğine dair bir sinyal de İran'dan. İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki koşulları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını söyledi. İran'la Umman arasındaki olası anlaşmanın boğazın açılması anlamına gelmeyeceğini savundu. Savaşı sona erdirme konusunda da ABD'yi işaret etti. ABD, İran'ın bloke edilen paralarını ödemeli ve başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm bölgede savaş sona ermelidir dedi. Buna karşın Pakistan arabuluculuk çabalarına devam ediyor. Pakistan Savunma Bakanı son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İşlerin barış lehine şekillendiğini belirtti. Pakistan İçişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgedeki gelişmeleri ele almak için Tahran'da bir araya geldi. Katar'dansa Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiği açıklaması geldi. Babül Mendeb Boğazı'nda Mısır'a ait küçük yük gemisine Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda can kayıpları oldu. Yemen hükümeti de Husilere karşılık verdi. Yemen Ulusal Direniş Güçleri Husilere ait bölgelere 10 füze ve 4 İHA ile saldırıldığını duyurdu.
1: Şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki durum bu şekilde ama bunun en fazla ve bizi direkt etkileyen tarafı elbette ekonomi ve altın. Altında şimdi bu yeniden açılma ihtimali azalınca 6 gündür devam eden yükseliş serisi altındaki biraz daha sona erdi. Ne olacak bundan sonrası, ona bir bakalım.
5: Evet.
3: Hürmüz Boğazı'nda anlaşma belirsizliği arttı. Altında yükseliş durdu. Altın fiyatı son 6 işlem gününde %10'a yakın yükseldi. Yükselişin en önemli sebebi İran savaşında anlaşma beklentilerinin artmasıydı. Yapılan olumsuz açıklamalar altında kısmi düşüşe neden oldu.
6: Krizin, yani Hürmüz krizinin adeta bir turnusol kağıdı etkisi gösterdiği durum altın fiyatları oldu. Geçmişte yaşanmayan bir durum bu dönemde yaşandı ve altın fiyatlarıyla dolar endeksi arasında bir değiş tokuş, ödünleşme ya da trade-off diyebileceğimiz durum ortaya çıkmış oldu.
3: Gram altın bu ay %8'den fazla değerlendi. Bu yılki değer artışı ise %12'de kaldı. Yükseliş oranına son bir yıl içinde bakıldığında ise tablo daha olumlu. Altının 12 aylık getirisi %7'nin üzerinde.
6: Merkez bankalarının rezerv satışı, altın rezervi satışı, yine fırsat bulduklarında, yani ucuzlayan altın bulduklarında da tekrar rezervleri doldurma yönündeki yarışları da 2026'yı hani tek bir ifadeyle anlatmak istersek tam anlamıyla aslında bir şişme ve patlama, yani boom and bust yaşandığını bize gösteriyor.
1: Elektrikli araçlara bakacağız. Geride bıraktığımız günlerde çok da fazla rağbet olmadığını, işte ama parça sıkıntısı, ama elektrikli araç

0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
1: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata,
2: happy sigorta. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz,
8: araç takip. NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Diyarbakır-Siverek yolunun 35-37. kilometrelerinde ve İzmir-Torbalı-Ödemiş yolunun 67-72. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Akdeniz ve Ege'de pinalar neredeyse yok olma noktasına gelmişken Marmara Denizi bu parazit salgınından etkilenmedi. Pinaların önemini ve Marmara'nın farkını deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya sorduk.
6: Marmara çok özel bir deniz. İkili bir su sistemine sahip. Marmara esasında bizim ülkemizin çevresindeki denizleri birbirine bağlayan, onların yaşamasına, ekolojik olarak yaşamasına neden olan bir kalp gibi. 12.350 km² küçük bir alanı kaplıyor ama kapladığı alanın çok ötesinde gücü ve etkisi söz konusu Marmara'nın. Karadeniz'in tuzluluğu %18. Tam tersine güneyimizde yer alan Akdeniz'de yağışlar az, akarsular az, buharlaşma fazla. Bu yüzden Akdeniz'in tuzluluğu yüksek, %38. Şöyle düşünün, bir tarafta çok tuzlu bir su var, bir tarafta az tuzlu bir su var. Karadeniz'in az tuzlu suları İstanbul Boğazı'ndan girer, Marmara'nın ilk 20-30 metrelik derinlikleri boyunca etkili olur. Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru akar. Tam tersine Akdeniz'in çok tuzlu suları da Çanakkale Boğazı'ndan girer, Marmara'nın derinliklerini komple etkisi altına alır ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru akar. İşte bu özel yapı Marmara'yı bir taraftan müsilaj gibi olaylara karşı çok açık hale getirirken öbür taraftan pina gibi kıymetli bir türün yaşamasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda pina için son sığ

0: Marmara Denizi. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkileri daha da artacak. Hem Akdeniz'de hem diğer okyanuslarda, diğer denizlerde ve tabii ki Marmara'da. Buna bağlı olarak Marmara'da da Pina'nın etkilenme olasılığı var. İşte o zaman biz şimdilik bütün dünya denizleri için bir rezerv alan olarak düşüneceğiz Marmara Denizi'ni. Pina'yı korumamız lazım. Bütün dünyanın gözü şu anda bizde. Acaba bu adamlar bu pinalarını ne yapıyorlar, nasıl koruyorlar diye doğrusu merakla bizi takip ediyorlar.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Kutsi Akıllı'nın Türkiye'de Yemekçe Konuşulur isimli çalışması kısa süre önce Everest yayınlarından çıktı. Kitabın uzun alt başlığı içeriğe dair de fikir veriyor. Türkiye Türkçesinden yeme içme ile ilgili atasözleri, deyimler ve argo ifadeler. Kutsi Akıllı 1965 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. Seferihisar Teos kazısında 3 dönem kazı mimarlığı görevi üstlendi. Türkiye ve yurt dışındaki çizgi roman ajansları için senaryo, TRT ve özel kanallar için radyo tiyatroları, televizyon dizileri, skeçler ve eğlence programları hazırladı. Birçok mizah dergisinde çalıştığı çizgi roman dergileri çıkarttı. 1991 yılında Ahmet Ot'la birlikte Türkiye'de engelliler hakkında ilk edebi eser kabul edilen Özür Dilerim'i yazdı. Salakları tanıma ve onlardan korunma yolları, yeni başlayanlar için siyaset kitaplarının da yazarı olan Kutsi Akıllı, yemek merakını kitaplaştırdığı çalışmaların yanı sıra sosyal medyada Türk yemek kültürü ve gastronomi üzerine paylaşımlarını sürdürüyor. Efendim, ayranı yok içmeye, gümüş köprü ister geçmeye ya da bunun argo versiyonları. Balcıya pekmez satılmaz, kasaptaki ete soğan doğranmaz. Ekmeği yalnız yiyen yükünü kendi kaldırır, kedinin boynuna ciğer asılmaz. Bunlar Kutsi Akıllı'nın Türkiye'de Yemekçe Konuşulur'da yer alan atasözleri ve deyimlerden sadece birkaç örnek. Kitapta yüzlerce deyim var. Akıllı, Türkçenin mutfakla kurduğu benzersiz ilişkiyi gözler önüne seriyor kitabında. Geniş bir kaynak taramasıyla hazırlanan bu kapsamlı derleme, yemek alışkanlıklarının olduğu kadar toplumsal değerlerin, inançların, mizah duygusunun da anlaşılmasına katkı sağlıyor. Kitap bir lokma ekmekten bir tas çorbaya, baklavadan kavuna, baldan soğana kadar sayısız yiyecek ve yemeğin yüzyıllardır Türkçenin düşünme, anlatma ve yorumlama biçimlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini koruyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de bunaltıcı sıcak ve yüksek nem etkili. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'de yerel yağışlar, doğuda ise yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı tedbirli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
8: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
9: Arvento. Mobile Systems. Reklam.
10: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
12: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
14: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
4: Mobile Systems.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'u yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti.
8: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine artık sadece 180 dakika uzaklıkta.
9: Biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
8: Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Kadıköy'deki ilk maçı da 2-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atladı ve playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
9: Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze 2 elemeli bir maçımız daha var.
8: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi asetini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı Lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
7: Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Lucas Torreira söz aldı. Sarı Kırmızılıların 30 yaşındaki orta sahası üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.
8: Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok. Türk futbolu sürekli gelişiyor. Salah gibi isimler ligimize geliyor. Bu sezon hepsinden daha zor olacak. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyoruz. 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz. Fikstür açıklandığında ilk olarak derbilerin ne zaman oynanacağına bakıyorum. Geçen sezon Fenerbahçe'ye attığım golden sonra babamla sarıldığım anı ömrüm boyunca hatırlayacağım. 5. şampiyonluğu istiyoruz. Galatasaray bayrağını Şampiyonlar Ligi'nin tepesinde görmek istiyoruz. Taraftarımız bunları hak ediyor. Muslera ve Icardi'nin ayrılıklarının ardından yalnız kalmış gibi hissediyorum. Bu durum üzücü olsa da asıl olan Galatasaray. Onlar taraftar olarak devam edecekler. Bir gün benim de buradaki maceram bitecek ve ben de bir Galatasaray taraftarı olacağım. Taraftarımıza çağrım sakin olmaları yönünde. Son hazırlık maçlarında iyi sonuçlar alamasak da bize destek olmayı bırakmasınlar. Sezona çok iyi hazırlandık ve en büyük isteğimiz 5. kez şampiyon olmak. Daha önce de olduğu gibi bu sezonda birçok mutluluğu hep birlikte yaşayacağız.
7: Beşiktaş santrofor transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlar Dušan Vlahović ile prensip anlaşması sağladı.
10: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović bekleyişi sona eriyor. Siyah beyazlıların uzun süredir görüştüğü Sırp golcü teklife yeşil ışık yaktı. Corriere dello Sport yıldız futbolcunun transferini manşetten duyururken Vlahović İtalyano'ya gidiyor dedi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı Beşiktaş teknik direktörüyle yeniden buluşmaya hazırlanan 26 yaşındaki golcünün transferine dair ayrıntıları da paylaşan gazete, Vlahović'in yıllık 8 milyon euro ve bonusların yer aldığı sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Juventus'ta sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp futbolcu serbest oyuncu statüsünde. Kariyerini 2018'den beri İtalya'da sürdüren Vlahović, 4 sezonluk Torino serüveninde 123 maçta 50 gol attı.
7: İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı. Sabah seansında 400 metre engellide yarışan Türk sporculardan Berke Akçam 49-18'lik derecesiyle serisini birinci tamamlayarak genel sıralamada dördüncü oldu ve yarı finale yükseldi. Kayhan Özer ise 100 metrede 10.51'lik derecesiyle serisini birinci, genel sıralamayı 7. tamamlayarak yarı finale kaldı. Erkekler 400 metre engellide mücadele eden İsmail Nezir ise seri başı olması nedeniyle doğrudan yarı finale yükseldi. Günün akşam seansında Kayhan Özer 100 metre yarı finali öncesindeki ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıştan çekildi. Organizasyonun bugün yapılacak 3. gününde Türk sporcular disk atma, kadınlar 200-400 metre yarışları ve erkeklerde 3 adım atlama eleme yarışları yapılacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
4: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türk

0: Habersiz. Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Mobile Systems.
2: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Brown Skin iExpert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya.

0: bilgisayar.com'da.
1: Firmamızın dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise'la tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
5: Mobile Systems. Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Ve Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Tekrar merhaba, saatler 8, dolayısıyla artık ikinci dilimdeyiz. Pek çok gündem maddesi var, ekonomiye dair, siyasete dair tamamına bakacağız bir kez daha. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir görüşmesine bakalım. Bu görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Tabii ki bu terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa meselesi önemli. Dün geçtikten sonra bu, önceki gün daha doğrusu, artık Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı'nın da bu konuyu, bu düzenlemeyi ele aldıklarını biliyoruz. Görüşmede ayrıca bu süreç kapsamında artık bundan sonra atılacak adımlar neler? Yani yol haritası bu değerlendirildi. Herkes bundan sonra ne olacak diye soruyor ya, İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var bu konuya ilişkin. Belki de bu konuyla ilgili bir adım diyebiliriz. Terörsüz Türkiye süreci için bir toplantı var. Ve çerçeve yasanın uygulanmasıyla ilgili yol haritası bu toplantıda netleştirilecek. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek bu toplantı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, onlar başkanlık edecekler. 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak bu toplantıda. Süreç kapsamındaki gelişmelerin, valilerin anlık takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi de yine konudaki masadaki başlıklar arasında. Olası provokasyonlar, ki bunlar bekleniyor, dezenformasyonlar, bunlara karşı da dikkatli olunması istenecek. Elbette siyasetin de gündeminde işte firelerle, oradaki konuşmalarla, genel kurulda yapılan tartışmalarla birlikte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de değerlendirdi bunu.
2: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir, hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, süreç yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesini değerlendirdi. 467 kabul oyuyla dünyaya mesaj verildi dedi.
2: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur.
3: Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü yasal düzenlemeye yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
2: Yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Bütün bunları Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz.
3: Çelik, sürecin terörü bitirmek için geliştirildiğini ve bunun Türkiye modeli olduğunu söyledi.
1: Şimdi bu yasal düzenlemeyle ilgili ne olacağı herkesin merak ettiği bir konu elbette. Bir yandan da şimdi Anadolu Medya Ödülleri'ne bakalım. Orada Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı bu törene. Terörsüz Türkiye tabii burada da ön plana çıkıyor. Oraya bu yeni çözüm sürecine ilişkin yeni ve bazı mesajlar verildi. Gecede arkadaşımız Osman Terkan da yılın muhabiri ödülüne layık görüldü.
4: Türkiye on binlerce canına ve en az 2,3 trilyon doları aşan ekonomik kaynağına mal olan terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Mesajlarını Türkiye Basın Federasyonu tarafından 11.'si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri töreninde verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde medyaya önemli görevler düştüğünü söyledi.
4: Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz. Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Hassas bir sürece girmiş durumdayız. Özellikle silahların bırakılmasını kapsayan bu hassas dönemde basına da medyaya da çok önemli bir görev düştüğünün altını çizmek isterim.
5: Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da sosyal medyaya verilen reklamlar nedeniyle ulusal ve yerel medyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Yasal düzenleme yapılmasının gereklilik olduğunu belirtti.
6: Birkaç yıl sonra yerel ve ulusal medya yayıncılık yapmakta zorlanacaktır. Bu konuda kanuni bir düzenleme yaparak yabancılara verilecek reklam payı sınırlandırmalıdır.
7: Evet, vuruldu, şu anda bir yere düştü. İkinci düşüş. Evet.
5: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende 26 farklı kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Gecede NTV muhabiri Osman Terkan yılın muhabiri ödülüne layık görüldü. Terkan ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı.
8: Benim için meslek hayatımın gurur günlerinden birini yaşıyorum. Sahada yapılanların takdir edilmesi çok önemli bizler açısından. Büyük bir motivasyon kaynağı. Bu ödülün arkasında çok büyük bir emek var. Ödülü de NTV ailesi adını almak istiyorum.
1: Şimdi bir Şile Belediyesi'ne bakalım. Oradaki soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Özgür Kabadayı hakkında bir iddianame var ve o kabul edildi artık. Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı bu iddianame. Özgür Kabadayı'ya rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik gibi bazı suçlamalar yöneltildi. 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti bu iddianameyi. Şile Belediye Başkanı hakkında 33 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 13 aydır da tutuklu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.
8: Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bugün ortak eylem planları üzerinden çalışıyor. Birçok operasyonu ortak yaptık. Aslında bu operasyonlardaki başarımız da iki bakanlığın ortak tek bir gövde olarak hareket etmesinden kaynaklanıyor. Yarın size bir mühür verilecek. O mühür üzerine adınız yazmayan tek imzadır. Çünkü o mühürle attığınız imza sizin değil, devletindir. Ama o mührü tutan el sizin elinizdir. Ve o elin arkasında sizin vicdanınız vardır. Bir insanın hakkını arayabildiği, bir memurun gerekçesiz karar veremediği, bir hakimin hiç kimseden telefon almadığı, bir çocuğun yasa dışı örgütün eline düşmeden fark edildiği bir ilçe, işte hukuk devleti orasıdır.
1: Biraz çetelere bakalım şimdi. Bu yeni nesil çetelerden, suç örgütlerinden, Daltonlardan, Casper'lardan hep konuşuyoruz. Suça sürüklenen çocukları, suça sürükledikleri gerekçesiyle daha da bir mercek tutuluyor. İstanbul Emniyeti'nin bir operasyonu var ve ele geçirdikleri o malzemeleri de sergilediler.
3: Kurşunlanan tehdit, silah ticareti, kaçakçılık. Bu ve daha fazla suç iddiasıyla son bir ayda İstanbul'da 217 şüpheli yakalandı, 161'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi.
9: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
10: Yeni nesil suç örgütü üyelerinin kurşunlama olaylarına karıştığı iddia edilen motosikletlerden bir tanesi. Söz konusu bu motorun da Eyüp Sultan'daki birden fazla çatışmada kullanıldığı iddia edildi ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da el konuldu.
3: İstanbul'un 18 ilçesinde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 44 farklı olaya karıştığı tespit edildi.
1: Dün de vermiştik bir haber, bitmeyen bir mesele de tıpkı bu sokaktaki çeteler, sokaktaki şiddet gibi kadına yönelik erkek şiddeti. Birkaç örnek daha vereceğiz, ne yazık ki.
11: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
12: İki hafta önce böyle yardım istemişti. Üç çocuk annesi kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı.
13: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
12: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'dan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu.
11: Bana kefen takımı gönderdi. Sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
12: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak hiçbiri caydırıcı olmadı. Kadının yaşadığı eve giden Arif Tanrıkulu Ayşe Katırcı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan saldırgan tutuklandı.
13: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
12: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise 4 çocuk annesi Sevilay Kabadayı 8 Ağustos'ta bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Çocuklarını ise kayınvalidesine bıraktı. Ancak 32 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları sürerken ekiplere bir araç yangını ihbarı geldi. Yangın söndürülürken otomobilde kayıp kadının cansız bedeni bulundu. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
1: İzmir'e gidelim şimdi. Müstakil evde çıkan yangında anneanne Rezan Korkmaz da 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetmişti. Yangın sırasında 2 yaşındaki torununu kurtarıp dışarı çıkan Korkmaz'ın Yiğit'i kurtarmak için yeniden eve girdiği anlaşıldı.
3: 2 yaşındaki torununu alevlerin arasından çıkarmayı başardı. 4 yaşındaki torununu kurtarmak için geri dönen anneanne onunla birlikte hayatını kaybetti. İzmir Çiğli'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak evde yapılan kontrolde 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Anneanne Korkmaz'ın küçük torunu 2 yaşındaki Mert Aydın'ı kucağına alarak evden çıkardığı anlaşıldı. Ancak 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut'u kurtarmak için yeniden eve giren kadın bir daha dışarı çıkamadı. Anneannenin cansız bedeni torununun üzerine kapanmış halde bulundu. Yangın sırasında tavan çökünce dede Bayram Korkmaz pencereden atlayarak evden çıkmayı başardı. Vücudunda yanıklar oluşan dede tedavi altına alındı. Kadri Aydın'ın eşi çalışmak için yurt dışına gittiğinde iki çocuğuyla anne ve babasının evine taşındığı öğrenildi. Kadri Aydın ailenin geçimini sağlamak için mumdan hediyelik eşyalar yaparak pazarda satıyordu. Dede Bayram Korkmaz'sa hurdacılık yapıyordu. Hayatını kaybeden Yiğit Bulut 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlayacaktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Ankara'dayız. Polatlı ilçesinde Gordiyon Antik Kenti yakınında otluk alanda bir yangın çıkardığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Yassıuyuk Mahallesi gördüğünüz gibi o ot birikintisinin olduğu yani kuru otların olduğu yere giderek bir çakmak vasıtasıyla bu yangını çıkarıyor ve sonrasında da uzaklaşıyor. 50-100 metre aralıklarla otları yakarak ilerlediğini görüyoruz aracıyla birlikte. Kameralara yansıdı, sonra alkollü olduğu tespit edildi bu kişinin ve 250 dönümlük alanda etkili oldu yangın. Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ama bu yangını çıkaran şüpheli de hakimlikçe tutuklandı. Akvine, Şafşat'a gidelim. Sağanak yağış etkili orada da. Yollar su altında kaldı ve ulaşım aksadı. Öğlen saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yaklaşık bir saat süreyle etkili olduğu sonrasında ortaya çıkan manzara da işte bu. Yollarda su birikintileri oluştu. Yamaçlar böyle yağmur suyu tonlarca balçığı birlikte yola sürüklüyor gördüğünüz gibi. Kısa süreli elektrik kesintileri de yaşandı. Ulaşımda aksamalar var. Dolayısıyla ekipler suyla ve çamurla ve balçıkla dolan bu yollarda temizlik çalışmasını başlattı artık. Tırnak içinde ediyoruz iş kazası haberlerine. Batman'dan bir örnek var. Üzerine asansör kabini düşen bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul ve Erzurum'daki iş tırnak içinde iş kazalarındaysa 3 işçi yaralandı.
3: Bingöl'de yapımı süren inşaatta işçiler mesaideydi. İşçilerden Muhammed Uyur asansör kabininin montajını yapıyordu. O sırada asansör kabini işçinin üzerine düştü. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de İstanbul'dan geldi. Tuzla'da kanalizasyon çalışması vardı. Çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi gövdesinin yarısına kadar göçük altında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Erzurum'da da bir inşaatta birinci katın betonu dökülüyordu. Beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. İki işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: İstanbul'da itfaiye viyadük altında sıkışan bir keçi için harekete geçti. Bir o anlara bakalım. Sosyal medyada çok paylaşılan görüntüler. Burası Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bir viyadük. İşte altında keçi olduğunu görüyor vatandaşlar. Durumu ekiplere haber veriyorlar. İhbar üzerine İstanbul İtfaiyesi harekete geçti hemen. Keçiyi kurtarmak için seferber olundu. İplerle keçinin yanına indi. Ekipler keçiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardılar. Tabii o anlar görüntüye de çekildi. İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sosyal medyada en çok paylaşılanlar ve beğenilenler arasına geçti. Hemen sonrasında bu görüntü. Şimdi rahmetli Ferhan Şensoy'un bir oyunu vardı, hatırlarsınız, işte çok tuhaf soruşturma diye. Bunu daha çok Pardon filmiyle bilinir. Pardon'un haberi var sırada.
12: İmza için karakola çağrıldı. Ne olduğunu anlamadan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 10 gün hapis cezası var denildi, hapse girdi.
14: Ali Süslü sen misin, kimliğini ver dediler, buyurun dedim. Suçum nedir? İçeriğini göremiyoruz dediler. Sizi adliyeye götüreceğiz dediler. Tamam dedim. Savcıya çıkacağımı söylediler karakolda. Tamam dedim, gidelim. Beni direkt nezarete attılar. Hala savcıyı bekliyorum ki savcıyla görüşebileyim. Derdim neymiş, suçum neymiş onu anlayayım.
12: Bilgisayardan bana fotoğraf... Antalya'da yaşayan Ali Süslü'nün hayatı 26 Temmuz'da karakoldan gelen telefonla değişti. İmza atmak için karakola çağrıldı. Kısa süre önce ameliyat olmuştu. Buna rağmen polis merkezine gitti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Neden gözaltına alındığını sorduğundaysa yanıt bulamadı. Ertesi gün cezaevine gönderilen Ali Süslü, suçsuz olduğuna kimseyi inandıramadı. Yeni ameliyat olduğu için cezaevinde iki kez hastaneye sevk edildi. Gerçek 9. gün ortaya çıktı. Kayıtları inceleyen cezaevi psikoloğu Süslü'nün Adana'da yaşayan aynı isimli başka bir kişinin yerine cezaevine girdiğini fark etti. TC kimlik numarası ve adres farklıydı.
14: Bu gerçekten sen değilmişsin. Bu sana ait olan bir suç değil. Özür dileriz, pardon. Peki dedim, 9 gündür yatıyorum. Daha bir günüm var. Bari beni serbest bırakın. Hayır dediler, kesinleşmiş cezan var, 10 gün yatacaksın. Madem ben değilim, nasıl kesinleşmiş cezam oluyor? Beni nasıl daha tutuyorsunuz burada?
12: Suçsuz yere 10 gün cezaevinde kalan Ali Süslü, hata fark edilince pardon denilerek tahliye edildi. Ali Süslü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
1: Yıllar önce yapılmış bir oyun, gerçek bir hikayeden alınmış, sonra filmleştirilmiş. Üzerinden yıllar geçmiş, aynını yaşamaya devam ediyoruz. Pek çok şey değişmiyor ne yazık ki bu konuda. İstanbul'da toplu ulaşıma bakacağız şimdi. Büyük rol oynayan M7 metrosunda bir çalışma var ve 4 aydır devam ediyor bu. Ve bu nedenle de hattın Nurtepe durakları, Mecidiyeköy ile Nurtepe durakları arasında otobüs seferleri var. Trafik nedeniyle yolculuk süresi uzuyor elbette. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri çalışmaların yıl sonuna dek uzayabileceğini söylüyor.
15: Günde 220 binden fazla İstanbullunun kullandığı M7 metro hattındaki onarım yıl sonuna kadar sürebilir. Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar görünce Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulmuştu.
16: Bu yılın yoğun yağışların olduğu bir dönemden sonra Nisan ayı içerisinde bir deformasyon oldu. Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve en sonuna kadar kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle gece gündüz çalışıyor olacağız.
17: Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir drenaj sistemi projesi oluşturduk. Tabii eş zamanlı işletme altında bir hat, ulaşımı çok zor. Yapım çalışmalarına başladık. Hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz.
15: Başlatılan çalışmayla Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki hattın en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu mesafe için ücretsiz otobüs seferleri başlattı. Ancak normalde 6-7 dakikada geçilen o mesafenin süresi uzadı.
18: Yarım saat kaybı var. Yani metro olsa... Yarım saat daha erken gidecekler.
19: Çok sık kullanıyorduk. Bizi bayağı etkiledi. Ya birkaç ay diye bekliyorduk ama yıl sonundan falan bahsediliyor. Ya bir an önce çözülmesini istiyoruz. 20 dakikada geldiğim metroya şu anda bir saatte geliyorum.
15: M7 metro hattı 2020'de açıldı. Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasını raylı sistemle bağlayarak İstanbul trafiğinde büyük yükü hafifletti. 2023'te hat Yıldız'a kadar uzatıldı. B7 Yıldız Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy Nurtepe arasındaki bölümünde yine benzer bir nedenle 2021'de 8 ay süren bir çalışma yapılmıştı.
1: İSKİ'den de bir haber verelim. Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda denize attık su boşaltıldığı gerekçesiyle İSKİ'ye 1.678.000 lira para cezası kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ihbarlar değerlendiriliyor, inceleme yapılıyor. Sonrasında deniz suyunun renginin belirgin bir şekilde koyulaştığı görüldükten sonra İSKİ'ye bu konuda ceza kesildi. İstanbul'da bir ilginç olay ama hepimizin başına gelebilecek bir olay. Çoğu yerde görüyoruz artık bu konuyla ilgili, işte içeriye girerken yiyecek içecek getirilmesi yasaktır diye. Ama bazı durumlar var ki mecbursunuz, çocuklarla ilgili örneğin. Bir aile çay bahçesi Üsküdar'da çocuklarına muzlu süt getiriyorlar kendi yanlarında. Ama orada da başka sipariş verecekler. Ürünler hesaba eklendi. Şimdi bir şikayet söz konusu, denetim yapıldı, 50 bin lira ceza kesildi. Burada mı kalacak bir soru işareti. Çengelköy'deki bir çay bahçesi burası ve herkesin bildiği yerlerden birisi aslına bakarsanız İstanbul'da oturanların. İki çocuk, küçük çocuğuyla beraber geliyor, muzlu süt veriyorlar çocuklarına, yanlarında getiriyorlar. İşletmeciler de dışarıdan içecek getirildiği gerekçesiyle sütlerin kaldırılmasını istiyorlar. Ama aile diyor ki biz zaten yiyecek içecek siparişi vereceğiz sizden ama bebeklerin bu muzlu sütü içmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu farklı bir durum ama yine de bunu söylemelerine rağmen hesaba katıyorlar kendi yanlarında getirdikleri o muzlu sütleri. Ticaret Bakan Yardımcısı Bekir Kaptan konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Sipariş vermeyen mal veya hizmetler hükmü uyarınca işletmeye 15 bin lira ceza kesildi. Sonra denetim yapıldı. Farklı aykırılıklar da belirlenince 50 bin lira ceza uygulandı. İstanbul'dan bir görüntüyü getireceğiz şimdi ekrana. Büyükçekmece'de bir göktaşının düşme anı kameralar tarafından kaydedildi. Hürriyet Mahallesi burası, gördüğünüz gibi. Bir kez daha gelecek şimdi daha yakından. Bir göktaşının düştüğünü fark ediyor bir sürücü. Araç kamerasının kaydını izleyince de bu görüntüye ulaşıyor. Hızla düşen göktaşı saniyeler içinde kayboldu. Kalkınma yolu projesine bakalım çünkü biraz daha hızlandı artık bu. Ulaştırma Bakanı'nın da açıklamaları var. Irak tarafının çalışmaları bitirme noktasına geldi artık ifadesi kullanılıyor. NTV'nin sorularını yanıtladı bakan.
20: Projenin yapılması noktasında Irak tarafının sahada çalışmaları vardı. Bunlar devam ediyor ve bitti noktasına geldi diyebiliriz.
12: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesindeki son durumu bu sözlerle anlattı. Uraloğlu, projenin yıllık yaklaşık 70 bin istihdam sağlayacağını, 10 yıl içerisinde yaklaşık 55 milyar dolarlık katkısının olacağını belirtti. NTV yayınına katılan Uraloğlu, projenin 5 yıl içinde tamamlanacağını da söyledi.
20: Irak'a giderek orada hem ilgili bakanlarla hem de Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmeler sonucunda artık burada iki ülke olarak yola devam etmemiz gerektiği, daha pratik davranmak için bir anlaşmaya vardık ve artık bundan sonra Iraklılar işte ilk taşın koyulması diyor, biz temel atma diyoruz. O süreci yönetme noktasındayız. Mesela bugün için bir teknik heyetimizin Bağdat'ta olduğunu da ilave etmek isterim.
12: Bakan Uraloğlu, yeni modern Hicaz Demiryolu projesi hakkında da bilgi verdi. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan demiryolu projesinin Suriye ve Ürdün sınırında 300 kilometre civarında yeni bir demir yolu gerektirdiğini söyledi.
20: Suudi Arabistan'la yürüttüğümüz görüşmelerin 4 ülke olarak yürütülmesi noktasında da prensip olarak mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde inşallah 4 bakan olarak bir araya gelerek bunu birazcık daha ete kemiğe büründürerek oradan bir demir yolu hattını da inşallah hayata geçirmiş olacağız.
12: Uraloğlu, projeler Hürmüz Boğazı'na alternatif olacak mı sorusuna, alternatif olma özellikleri var ama bunların hepsi kendi başına iş yapabilecek güzergahlar yanıtını verdi. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek çift hatlı demir yolu için 14 Ekim'de ihale yapacaklarını da duyurdu.
1: Karadeniz'deki yerli doğal gaz üretimine bakalım. Orayı arttıracak bir çalışma var. Nedir? Bakıyoruz.
12: Karadeniz'de doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Kritik güvenlik sistemlerinden 96 metre yükseklikteki ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi platforma yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
0: Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz, kritik görevi için artık gün sayıyor. Filios Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi.
12: Alev kulesi, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tesis içerisindeki basıncın güvenli sınırlar içerisinde tutulmasını sağlıyor. Bakan Bayraktar, Osman Gazi'yi Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladıklarını söyledi. Osman Gazi ile Sakarya Gaz sahasındaki günlük üretimi iki katına çıkaracaklarını söyleyen Bayraktar, böylece 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız dedi. Bayraktar 2028'de ikinci Yüzer Üretim Platformu'nu da devreye alarak günlük üretimi 45 milyon metreküp'e çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğal gazını Karadeniz'den karşılamayı hedeflediklerini de söyledi.
1: AK Parti Booking ve benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu artık. Bu düzenleme ile platformlar Türkiye'de temsilcilik açacak ve izne tabi olacak.
3: İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak. Hem vergi alınacak hem de uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili kılınacak. 9 yıldır erişim yasağı uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. Teklife göre halen faaliyet gösteren yabancı platformların kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alması zorunlu olacak. Düzenlemeyle işletmelerin alacağı izin belgesi ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na 10 binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek. Platformlar sistemlerinde yer alan konaklama tesisi ve turizm amaçlı kiralanan konutların bakanlık belge numaralarını doğrulamak ve ilanlarda yayınlamakla yükümlü tutuluyor. Düzenleme meclis 1 Ekim'de açıldıktan sonra gündeme gelecek.
1: Az biraz sınırlarımızın dışına çıkacağız şimdi ama bir depremle 6 Şubat depremlerinin hafızasını da bize ne yazık ki hatırlatıyor. Pazartesi meydana gelen depremden sonra Kolombiya'da 7.4'lük deprem. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Ekipler, gönüllüler moloz başında ara vermeden çalışıyor ama durum hakikaten vahim.
21: Enkazda ses duyabilmek için sessizlik çağrısı yapıldı. Yaşam belirtisinin duyulmasıyla sessizlik yerini sevince bıraktı. 7.4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da zamana karşı yarış sürüyor. Gönüllüler arama kurtarma ekipleriyle birlikte enkaz altında hayatta kalanları arıyor. Pereira kentinde kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler yıkılan binaların molozlarını elleriyle kaldırdı.
22: Şu anda enkaz kaldırıyoruz. Arama kurtarma köpeklerinin getirilebilmesi için çalışıyoruz. Köpeklerin getirilmesi ve insanların bize yardım etmesini bekliyoruz.
21: Depremin vurduğu Kali kentinde ekipler 16 saat enkaz altında kalan bir kadını sağ kurtardı. Depremzede ile iletişim kurulunca ekipler önce su verdi, ardından saatler süren çalışmalar sonucu kadın alkışlar eşliğinde yıkıntıdan çıkarıldı. Ancak deprem geride ağır bir bilanço bıraktı. Yerel yetkililer can kayıplarını yüzlerle ifade ediyor. Sayının binleri bulabileceği de belirtildi. Depremde çok sayıda konutta kamu binası da yıkıldı. Yüzlerce Kolombiyalı, Kali'de kısmen yıkılan hastanenin bahçesinde kan bağışı için kurulan çadırlara akın etti. Hasarlı hastanenin bazı bölümleri de yaralılara hizmet vermek için açık tutuldu. Ülkeye yardım malzemeleri de gelmeye başladı. Kolombiya'nın komşusu Peru askeri uçakta 12 ton malzeme gönderdi. El Salvador, Şili, Meksika ve Nikaragua gibi Latin Amerika ülkeleri de Kolombiya'ya yardım ve destek personeli göndermeyi teklif etti. Ancak Kolombiya yönetiminin destek ekibi tekliflerini reddettiği öne sürüldü.
1: Şimdi bir Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın programına bakalım. İki gün sürecek resmi ziyaret için bugün Libya'ya gidiyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulunacak. Elbette Libya'nın istikrarı önemli gündem maddelerinden birisi ve bölgedeki gelişmeler. Amerika'nın girişimlerinin Birleşmiş Milletler siyasi sürecinin yakından takip edildiğini Fidan oradaki mevkidaşlarına aktaracak. Tek Libya politikası Türkiye'nin biliyorsunuz Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeden yaklaşımının devam edeceğinin altını çizecek. Bu kapsamda Libyalı yetkililerle sürdürülen diyaloğun güçlendirilmesine yönelik de o adımlar atılacak. Bakalım çıktısı nasıl olacak bu diplomatik ziyaretin. Ama tam da böyle bir durumda arka arkaya saldırılar var. Yani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gitmesine Ramakkal'a, Zaviye'de petrol tesisine saldırı yapıldı. Ve son 3 günde Zaviye'deki petrol tesisine yönelik saldırı sayısı 5'e yükseldi. 2 günde arka arkaya düzenlenen 3 saldırıdan çıkan yangınlar henüz söndürülebilmiş değil. Pazartesi akşamı da yine petrol tesisi drone'la vurulmuştu. Libya hükümeti durumun kontrol altına aldığını açıkladı. Zaviye'de son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu saldırıların sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor. Geçelim Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir diğer saha Suriye sahasına. Suriye'de ne olacak sorusu soruluyordu. Esad rejimi devrildikten sonra devrik liderle ilgili artık mahkeme kararını açıkladı. İdam cezası çıktı.
3: Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necip Atıf'ın da aralarında olduğu 7 kişiyi idama mahkum etti. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi, geçmişte Esad rejimi tarafından hakkında gıyabında idam cezası verilen Fahrettin El Aryan'dı. Mahkeme Beşar Esad'ı aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin kasten öldürülmesi, işkence, keyfi tutuklama ve insanlığa karşı suçlardan mahkum ederek gıyabında idam cezasına çarptırdı. Esad'ın kardeşi devrik rejimde 4. zırhlı tümenin başında bulunan Mahir Esad da aynı suçlardan idama mahkum edildi. Söz konusu tümen protestoların bastırılmasından sorumluydu. Ayrıca uyuşturucu üretimi ve ticaretini yönetmekle de suçlanıyordu. Tutuklu yargılanan Esad'ın kuzeni Atıf Necip de insanlığa karşı suç işlemekten idam cezasına çarptırıldı. Necip protestoların ilk döneminde ayaklanmanın fitilini ateşleyen Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol almıştı. 2025'in başlarında Suriye güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Necip, sanıklar arasında duruşmada hazır bulunan tek kişi oldu. Atıf Necip dışındaki diğer sanıklarsa firari durumda. Suriye'de HTŞ önderliğindeki muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle Beşar Esad 8 Aralık 2024'te ülkeden kaçmıştı. Beşar Esad ailesi ve kardeşi Mahir Esad'la birlikte halen Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. İdam kararının ardından Suriyeliler Şam'daki mahkeme binasının önünde toplanarak kararı kutladı. Dera'da da Esad ve üst düzey isimlere verilen idam kararı sevinçle karşılandı. Suriye'de Aralık 2024'te başlayan yeni dönemde şu ana kadarki hiçbir idam cezası uygulanmadı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor.

0: alanlar bu çalışmaya konu ediliyor. Bir de dördüncü bacak var ki o da Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi HDI sıralamasında ilk 150 ülke arasında olmak. İşte bu çerçevede 85 ülke girişimcilik, yaşam kalitesi, algılanan güç veya ülke gücü, kültürel etki, iş yapma kolaylığı veya iş yapmaya, yatırıma, kooperasyona, iş birliğine açıklık, tarihsel miras ve geçmiş, pazarın derinlik ve genişliği, algılanan dinamizm, çeviklik, sosyal duyarlılık gibi 10 faktörün aralarında yer aldığı 10 tematik başlık altında 73 adet farklı parametre üzerinden değerlendiriliyor. Nasıl değerlendiriliyor? Dünya ülkelerinden 33 ülkeden seçilen 18 yarışın üstünde 15 bin küsur katılımcı algı ve değerlendirmeleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Çünkü marka bir şerefiyedir. Marka ancak muhatapları veya kullanıcılar veya vatandaşlar, tüketiciler tarafından algılandığı oranda değerlidir. Aksi takdirde marka değeri, marka şerefiyesi, marka katma değeri dayatılamaz. Dolayısıyla Reifstein'in özellikle marka ve markalama konusundaki gerçekten çok saygın geçmişi, ki mesleğimizin en önemli uluslararası kuruluşlarından Academy of Marketing Science ve American Marketing Association'ın da başkanlık ve başkan yardımcılığı görevler yürütmüştür. Seneler içerisinde ülkelerin birbirleriyle hangi ölçütler ve hangi sıralamalar içerisinde yer aldığını, karşılaştırdığını gösteriyor. Marka teorisi en iyiler liginde dünyada ülkelerin algılanan konumlarını ortaya koyuyor. Peki sonuçlara bakarak tamamlayalım. Güncel sonuçlara, 2026 sonuçlarına bakıldığında genel sıralamada 100 endeks puanı ile ilk sırada İsviçre yer alıyor. Onu Japonya takip ediyor 95.4 endeks değerinde. Sonra İsveç 91.7, Kanada 91.6 ve daha sonra artık 80'li puanlarda devam etmek üzere Avustralya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. 10. sıradaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin puanı 86.5. Dediğimiz gibi 10 tematik alanda 73 alt faktörün değerlendirilmesiyle çok kapsamlı bir araştırma. Tabii hemen aklımıza gelen önce can sonra canan Türkiye'nin durumu nedir? Araştırma bulgularına göre Türkiye 42.2 olarak hesaplanmış endeks değeriyle 33. sırada yer alıyor. Tabii bu genel klasman, yani genel değerlendirme, ancak mesela iş diğer alt faktörlere geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri güç veya güç algılaması, en güçlü olma algılaması veya kulvarı bakımından tam endeks puanı ile birinci sırada. İtalya kültürel etkide, İsveç yaşam kalitesi kulvarlarında ilk sırayı paylaşıyorlar. Aslında anlaşılıyor ki böyle marka değeri, marka algılanması, en iyi ülke gibi değerlendirmeler birçok farklı faktörün bir arada değerlendirilmesinden ancak bir birliktelikten doğan güç, sinerji kavramı esprisinde ortaya çıkıyor. Bu gibi çalışmalardan tabii alınacak çok büyük dersler var. Çünkü rekabetçi avantaj ve güç kulvarlarında nelerin eksik olduğu, nelerin yapılması gerektiği görülüyor ve bu şekilde belki yola devam edilebiliyor. Türkiye'nin de özellikle bu konuda çok önemli bir klasmanda ve elde edilenler kadar yapılması gerekenleri de ortaya çıkaran bir tablo dahilinde bir kere daha karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu gibi çalışmalar neyin nasıl algılandığını ve bizim düşünce ve tasavvurlarımıza kitleler bakımından nasıl bir karşılık verildiğini göstermek açısından da çok önemli. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
2: BIST 100 endeksi güne 13.704

0: puandan başlayacak. Döviz piyasasında dolar 47.75 kuruştan, euro 55 lira 10 kuruştan işlem görerek güne başlayacak. Çeyrek altın 11.050 lirada, gram altın ise 6.740 lirada. Brent petrol ise 89 dolardan işlem görüyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Dünya markası Bras çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Ay bu gece yeni ay ve yılın en önemli gök olaylarından biri tam güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Hatırlatalım. Güneş tutulması ayın Dünya ile Güneş arasından geçtiği yeni ay evresinde olur. Nasıl oluyor? Amatör gökbilimci ve gökyüzü yazarı Alp Akoğlu'nun Sarkaç'taki notlarından aktaralım. Ay, Güneş'in parlak yüzeyini örtecek ve normalde görülemeyen taç katmanı, yani Güneş'in dış atmosferi çıplak gözle görülebilecek hale gelecek. Bu tutulmanın hiçbir evresi ülkemizden izlenemeyecek. Tam tutulma sadece Grönland, İzlanda ve İspanya'dan geçen bir şerit üzerinden görülebilecek. Bu şerit dışında kalan Avrupa'da, Afrika'nın kuzeybatısı, Kuzey Amerika ve Asya'nın kuzeyinde ise tutulma parçalı olarak izlenebilecek. Meraklısı için bir not daha. 27-28 Ağustos'ta sabaha karşı gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması bu yıl Türkiye'den görülebilecek tek tutulma olacak. Yarı gölgeli tutulma saat 04.24'te, parçalı tutulmaysa saat 05.34'te başlayacak. Gözlemek için plan yapmak isteyenlerin dikkatine. Ve bugün Dünya Fil Günü. Kutlu olsun.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Bras çatı sistemleri sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
6: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Telefon deyince vatan.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Meyve ağacı yapraklarını yemeklerde ve tatlılarda kullanmak aslında çok eski bir gelenek. Bir kere meyve yaprakları genellikle o meyvenin aromasını taşıyor. Ama bazen de çok güzel sadece o, hani mesela limonun, portakalın kabuğu olur ya, sadece o aromayı taşıyor. Şimdi limon, portakal diye başladım zaten. Hemen narenciye dünyasına gireceğim. Şimdi narenciye dünyasındaki yapraklar zaten eskiden beri limon kabuğu, portakal kabuğu kullanır gibi aslında şuruplarda falan kullanılmış. Gene Antalya'da sözlü tarih çalışmaları yaptığımızdan bahsetmiştim. Oralarda da mesela diyelim ki bir limon kabuğu şerbeti tatlandırmakta kullanılabiliyor. Tabii limonun kabuğunu daha çok kullanıyoruz çünkü hemen böyle bir tazelik katıyor. Ama limon kabuğunu şöyle elinizle biraz ezdiğinizde fark edeceksiniz, çok güzel bir aroması var. Şimdi bunu tatlılarda kullanmak, zaten dediğim gibi her zaman sütte de birazcık şöyle demleyebilirsiniz. Sütü kaynatırken içine limon yaprakları koyarsınız mesela. Bambaşka bir koku kazanır. Ama bir de tuzlu soslarda deneyin. Mesela domates sosu yapıyorsunuz İtalyan usulü makarna için. İçine bir de limon yaprağı atın bakalım. Ya da et pişiriyorsunuz, bir portakal yaprağı koyun. Yani sosun içine defne yaprağı atar gibi bu tür meyve yapraklarında, özellikle narenciye yapraklarını atabilirsiniz. Zaten mesela uzak doğuya gittiğiniz zaman onlarda da değişik lime çeşitleri var. İşte kafir lime var mesela. Orada da gene et yemeklerinde, körilerde kullanılıyor. Hatta kurusu da satılıyor. Aynı defne yaprağı satılır gibi. Dolayısıyla çevrenizde böyle narenciye ağaçları varsa, bu her türlü olabilir. Şimdi yeni gelenlerden kumkuat yaprakları falan da olabilir. Hatta böyle bergamot yaprağı falan varsa harika olur. Onları da pekala böyle etli yahnilerde falan kullanabilirsiniz. Tabii ki bir de çayınıza katabilirsiniz. Eğer böyle bir bergamot yaprağını çayınıza katarsanız demlerken mesela birdenbire Earl Grey havası alacaktır. Aynı şekilde bir limon yaprağı koyduğunuzda da böyle değişik aromatik bir tat gelecektir çayınıza. Şimdi tabii çay derken sadece çay değil, her türlü içeceklerde de kullanmak mümkün. Yani şöyle bir ferahlatıcı yaz şerbeti yaptığınızda içine mutlaka birkaç narenciye kabuğu atmanızı öneriyorum. Tabii bir de tavuğa çok yakışıyor, özellikle limon kabuğu. Diyelim ki tavuklu bir yahni yaptınız, içine limon yaprakları koyabilirsiniz. Ama bazen limon yapraklarının çok körpeleri olur. İşte onları ince ince kıyıp bayağı birlikte yemek üzerine pekala hem tavuk yemeğine koyabilirsiniz, hem de mezelere koyabilirsiniz. Hatta salatalara bile koyabilirsiniz. Yani o şekilde düşünün, körpelerine denk gelince illaki onları doğrudan yemelik de kullanabilirsiniz. Yoksa sadece bütün yaprağı aroma vermesi için şurubunuzun, şerbetinizin veyahut da domates sosunuzun, uzun süre pişireceğiniz etli tavuklu yemeklerin içine elbette ki koyabilirsiniz. Gerçekten de özellikle narenciye yaprakları bambaşka bir hava katıyor. Yani öyle güzel bir hafiflik katıyor ki yemeğe. Tam limonun, portakalın kabuğunu doğrudan katmışsınız gibi değil de uzaktan sanki bir narenciye bahçesinin içinde geziniyorsunuz gibi bir aroma. Evet, böyle fikirler için takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
0: Arvento. Mobile Systems.
6: Reklam. Kapex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
9: Anahtar teslim mutluluk.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Çatınızın altı yazın fazla mı ısınıyor? Sorun sıcak değil, yanlış çatı. Kiremit ve doğru sistemle serin ve konforlu bir yaşam mümkün.
13: Her mevsimde, her havada.
14: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
15: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya. JBL

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
6: Arvento, Arvento.
7: Mobile Systems.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu araç yolunun 3-14. Kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 8. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu. Arvento.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Tekrar merhaba. Üçüncü ve son dilime başlıyoruz. Elbette bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Çünkü açılışta söz etmiştik. İçişleri Bakanlığı'nda bugün bu terörsüz Türkiye ile ilgili bir toplantı var. Nedir ayrıntısı? Hemen Mustafa Berber'e gidelim.
2: Osman Girgin, kritik bir toplantı, aslında sahadaki uygulamaya yönelik, yol haritasına yönelik bir toplantı olacak bu toplantı ki katılımcıları da oldukça dikkat çekiyor. Öncelikle toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık edecek. 81 ilin valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları video konferans yöntemiyle bu toplantıya katılacaklar ve toplantının ana gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci olacak. Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda teklif edilmişti çerçeve, yasa. İşte bu kabulün ardından sahadaki uygulama nasıl olacak, yol haritası nasıl şekillenecek, buna ilişkin bir toplantı gerçekleştirilecek İçişleri Bakanlığı'nda ki burada dikkat çekilen nokta şu: süreç içerisinde yer alacak adımların toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konularının görüşülmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra yine dezenformasyona ya da sabotaj gibi durumlara karşı sahada nasıl bir yol haritası izlenecek, nelere dikkat edilmesi gerekecek, buna ilişkin olası provokasyonlar ve dezenformasyon dalgaları süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek il jandarma komutanlarından, emniyet müdürlerinden ve valilerden. Yine valilerin illerinde süreci en üst düzey koordinatörü olacağı belirtiliyor. Bu kendilerine iletilecek. Mülki lider olarak görev yapacaklar. Kurumlar arası entegrasyonu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacaklar. İşte bu başlıklar ön plana çıkacak. Bugün saat 15'teki toplantıda, İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak ve Mustafa Çiftçi ile birlikte, İçişleri Bakanı ile birlikte bu değerlendirmeleri, yol haritasını masaya yatırmış olacaklar.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Mustafa Berber. Bir yeni gelişme olduğu takdirde aktarmayı sürdürecek yine arkadaşımız. Bugün Ankara'nın da bir konuğu var. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine dün akşam geldi Ankara'ya. Bugün Erdoğan'la bir görüşme yapacak. Görüşmede elbette Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak. Gazze'de Barış Kurulu'nun çalışmalarıyla Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılar da yine gündem başlıkları arasında.

0: Trabzon'a gidelim. PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Eren Bülbül'le Assubay Ferhat Gedik'in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Eren Bülbül'ün annesi ve sevenleri şehadetinin 9. yıl dönümünde mezarı başına Türk bayrakları astı.
1: Bana burada yakasını hiç bırakmayalım.
2: Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin. 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti.
3: Aradan 9 yıl geçti ancak acısı hiç dinmedi. Eren Bülbül şehit edilişinin 9. yılında mezarı başında anıldı.
4: Eren'im, cilelerim bitti mi?
3: 15 yaşındaki Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterdi. Ancak o sırada PKK'lıların açtığı ateşte Eren ve Assubay Ferhat Gedik şehit oldu. O günden sonra Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in adı farklı mekanlarda yaşatıldı. Şehit edilişlerinin üzerinden tam 9 yıl geçti.
2: Yani ben yavrumu hiçbir zaman unutmayırım. Ben akşamdan yatırken bile Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde. Benim yavrumun acısını uyurken bile taşıyırım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile jandarma subay Ferhat Gedik'i andığı bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma subayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. Farklı şehirlerden Trabzon Maçka'ya gidenler Eren'in mezarını ziyaret etti. Çiçekler bırakıldı, dualar edildi.
0: Şehit yakını ve gazilere yönelik yasal düzenleme mecliste kabul edilmişti. Terörle mücadeleden yararlanan ancak mağlul sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak artık. Konuya ilişkin açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımını... Başvuruların E-Devlet üzerinden arama bölümüne 3713 sayılı kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan yazılarak gerçekleştirilebileceğini söyledi. Başvuruların olay tarihinde mensubu olunan kurumlarda gerçekleştirilebileceğini de ifade ediyor Göktaş. Vatanınız uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarını çözmeye devam edeceğiz dedi. Bu yeni çözüm süreciyle çerçeve yasada yeni parti sonrasında bir tartışma çıkmıştı. Yeni partinin aldığı karar dolayısıyla Özgür Özel ve yöneticiler, yani parti yöneticilerinin evet oyu, diğerlerinin serbest bırakıldığı milletvekillerinin biliyoruz. Bu sebeple de acaba bir itilaf mı var tartışması çıkmıştı. Bununla ilgili olmadığı yönünde ve genel başkanlarının ardında durdukları yönünde parti milletvekilleri, yeni parti milletvekilleri bir ortak açıklama yaptılar. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet diyeceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını söylemişti. Süreç yasası için bu 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu kullandı. İşte bu tartışmadan sonra bir ortak açıklama yapıldı. Genel başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız deniliyor kamuoyuna diye ifade edilen, şu anda izlediğimiz bu yazılı açıklamada. Dönelim 7-8 Temmuz'a, Trump'ın da geldiği o NATO zirvesine. O NATO zirvesinden ayrılırken Trump'ın geldiği uçakta, yani Air Force One'la dönmediği bir catering tankerine binerek, bir onun kamyonuna binerek farklı bir uçağa geçtiği ifade ediliyordu. Trump da doğruladı bunu ama Amerika'da bir tartışma var. Çünkü o uçakta, yani istihbaratın bir saldırı olabilir dediği uçakta gazeteciler döndü.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen ayki NATO zirvesinden dönüşünde başkanlık uçağı Air Force One'a binerken görüntülenmişti. Amerikan basını ise Trump'ın yemek kamyonuyla başka bir askeri uçağa taşınarak Türkiye'den ayrıldığını yazdı. Trump iddiaları doğruladı.
6: Gizli servis ve orduya göre hareket ediyorum. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler. Güvenlik açısından eşdeğerdi. Bunu yapmamı istediler. Ben de yaptım.
5: Gizlice uçak değiştiren Trump buna gerekçe olarak güvenlik tehdidine işaret etti. Bana yönelik çok sayıda tehdit var dedi. Trump'la seyahat eden gazetecilerle Beyaz Saray çalışanlarının İran tehdidi altında olduğu söylenen başkanlık uçağına bindirilmesi Amerikan kamuoyunda tartışma yarattı. Gazeteciler Trump'a bu konuda soru yöneltti.
7: Sizin Air Force One ile uçmanız neden çok tehlikeliydi de basın mensuplarının uçması tehlikeli değildi?
6: Bilmiyorum. Aslında benim uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum. Sanırım daha büyük risk altındaydım. Çünkü hedef alınması daha muhtemel olan uçak o olurdu.
5: Trump'ın gizlice bindiği uçağın daha riskli olduğunu savunması akıllarda soru işareti yarattı. Beyaz Saray'a dönüşünde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşına da değindi. Tahran'a güvenmediğini, İran'a güvenecek en son kişinin kendisi olduğunu belirtti. Bana sürekli yalan söylediler diye devam etti. Amerika Başkanı, İran'ın söylemlerinin aksine Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu öne sürdü.
0: Şimdi İran savaşında bir yandan müzakereler, diğer taraftan da saldırılar devam ediyor. Arabulucu Pakistan artık anlaşmaya tarafların yakın olduğunu söyledi. Ama İran'dan özellikle Hürmüz'ün kontrolüne ilişkin sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.
8: İran'la ABD arasında saldırılar doğrudan değil, artık dolaylı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı delmek üzere olan bir tankeri vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bayraklı Velanova tankerinin helikopter tarafından vurulduğunu duyurdu. Gün içerisinde 55 tankerin ABD ablukasını aşmaya çalıştığı, 3 geminin durdurulduğu, 2 gemiye baskın düzenlendiği açıklandı. Saldırıların süreceğine dair bir sinyal de İran'dan. İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki koşulları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını söyledi. İran'la Umman arasındaki olası anlaşmanın boğazın açılması anlamına gelmeyeceğini savundu. Savaşı sona erdirme konusunda da ABD'yi işaret etti. ABD, İran'ın bloke edilen paralarını ödemeli ve başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm bölgede savaş sona ermelidir dedi. Buna karşın Pakistan arabuluculuk çabalarına devam ediyor. Pakistan Savunma Bakanı son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İşlerin barış lehine şekillendiğini belirtti. Pakistan İçişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgedeki gelişmeleri ele almak için Tahran'da bir araya geldi. Katar'dansa Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiği açıklaması geldi. Babül Mendeb Boğazı'nda Mısır'a ait küçük yük gemisine Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda can kayıpları oldu. Yemen hükümeti de Husilere karşılık verdi. Yemen Ulusal Direniş Güçleri Husilere ait bölgelere 10 füze ve 4 İHA ile saldırıldığını duyurdu.
0: Son dönemde özellikle Schengen ülkelerine gidebilmek için gereken vize başvurularını bulmak iyice zorlaşmıştı. Bununla ilgili bir de dolandırıcılık var. Şimdi o vizelerin yapıldığı ya da başvuruların olunduğu siteleri bot hesaplar üzerinden ele geçiren bir çete daha sonra binlerce euroya size vize randevusu satıyordu.
9: İddiaya göre bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlar kullanılarak aracı sitelere erişim sağladılar. Tüm randevuları alarak sistemi kapattılar. Schengen için vize başvurularını tıkadılar. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Bursa'da baskınlar yapıldı.
10: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
9: Şüpheliler vize kotalarını doldurup bu randevuları satmakla birlikte başvuru sahiplerinden haksız bir biçimde danışmanlık ve hizmet bedeli almakla da suçlanıyor. Bir şüphelinin yetkili bir kuruma sızmak için Bilgi İşlem Departmanı Müdür Yardımcılığı pozisyonuna talip oldu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı.
11: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
9: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespitlerini de paylaştı. Buna göre Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi vardı. Ayrıca 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Firmaların bot hesaplara karşı önlemlerini artırması da büyük önem taşıyor.
12: Kötü yazılımlara karşı attığımız çok büyük adımlar var. VPN kısıtlaması getirdik. Maillere kısıtlama getirdik. Çok fazla tıklama olduğu zaman onları IP'lerini bloklamaya çalışıyoruz. Hizmet vermiş olduğumuz konsolosluklardan onay alarak yapıyoruz. Tek başımıza verdiğimiz kararlar değil. Bu adımlarla gördüğümüz kadarıyla %65 bir düşüş var bot ataklardan.
9: Daha önce Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlatmıştı.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
14: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
15: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
16: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
18: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: NTV Radyo.

0: kısmeti spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçına konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler play-off'u yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti.
2: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine artık sadece 180 dakika uzaklıkta.
3: Biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
2: Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Kadıköy'deki ilk maçı da 2-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atladı ve playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
3: Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze 2 elemeli bir maçımız daha var.
2: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi asetini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı Lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
1: Fenerbahçe santrafor transferinde sona yaklaşıyor. Sarı Lacivertliler Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetim Serie A ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedelinde uzlaştı. Anlaşmada bonservise ek performans bonusları da yer alıyor. Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcuyla da sezonluk yaklaşık 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Lukaku 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin toplamda en çok bonservis ödenen ikinci futbolcusu konumunda. Lukaku Napoli formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Lucas Torreira söz aldı. Sarı Kırmızılıların 30 yaşındaki orta sahası üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.
2: Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok. Türk futbolu sürekli gelişiyor. Salah gibi isimler ligimize geliyor. Bu sezon hepsinden daha zor olacak. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyoruz. 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz. Fikstür açıklandığında ilk olarak derbilerin ne zaman oynanacağına bakıyorum. Geçen sezon Fenerbahçe'ye attığım golden sonra babamla sarıldığım anı ömrüm boyunca hatırlayacağım. 5. şampiyonluğu istiyoruz. Galatasaray bayrağını Şampiyonlar Ligi'nin tepesinde görmek istiyoruz. Taraftarımız bunları hak ediyor. Muslera ve Icardi'nin ayrılıklarının ardından yalnız kalmış gibi hissediyorum. Bu durum üzücü olsa da asıl olan Galatasaray. Onlar taraftar olarak devam edecekler. Bir gün benim de buradaki maceram bitecek ve ben de bir Galatasaray taraftarı olacağım. Taraftarımıza çağrım sakin olmaları yönünde. Son hazırlık maçlarında iyi sonuçlar alamasak da bize destek olmayı bırakmasınlar. Sezona çok iyi hazırlandık ve en büyük isteğimiz 5. kez şampiyon olmak. Daha önce de olduğu gibi bu sezonla birçok mutluluğu hep birlikte yaşayacağız.
1: Beşiktaş santrafor transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlar Dušan Vlahović ile prensip anlaşması sağladı.
4: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović bekleyişi sona eriyor. Siyah beyazlıların uzun süredir görüştüğü Sırp golcü teklife yeşil ışık yaktı. Corriere dello Sport yıldız futbolcunun transferini manşetten duyururken Vlahović İtalyano'ya gidiyor dedi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı Beşiktaş teknik direktörüyle yeniden buluşmaya hazırlanan 26 yaşındaki golcünün transferine dair ayrıntıları da paylaşan gazete, Vlahović'in yıllık 8 milyon euro ve bonusların yer aldığı sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Juventus'ta sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp futbolcu serbest oyuncu statüsünde. Kariyerini 2018'den beri İtalya'da sürdüren Vlahović, 4 sezonluk Torino serüveninde 123 maçta 50 gol attı.
1: Paris Saint-Germain ile Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı, Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek.
2: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa saat 22'de Salzburg'da karşılaşacak. Kupayı geçen sezonda kaldıran Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir dublinin daha peşinde. Avrupa Ligi'ni İstanbul'da kazanan Aston Villa ise 44 yıl sonra Süper Kupa için sahaya çıkacak. Real Madrid'in 6 kez müzesine götürerek rekor kırdığı Süper Kupa'da bu sene gözler maçın hakeminde olacak. 2026 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görev almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan karşılaşmada düdük çalacak. 34 yaşındaki hakem Süper Kupa'yı Avrupa kıtası dışından yöneten ilk isim olarak tarihe geçecek.
1: İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı. Sabah seansında 400 metre engellide yarışan Türk sporculardan Berke Akçam 49-18'lik derecesiyle serisini birinci tamamlayarak genel sıralamada dördüncü oldu ve yarı finale yükseldi. Kayhan Özer ise 100 metrede 10.51'lik derecesiyle serisini birinci, genel sıralamayı yedinci tamamlayarak yarı finale kaldı. Erkekler 400 metre engellide mücadele eden İsmail Nezir ise seri başı olması nedeniyle doğrudan yarı finale yükseldi. Günün akşam seansında Kayhan Özer 100 metre yarı finali öncesindeki ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıştan çekildi. Organizasyonun bugün yapılacak 3. gününde Türk sporcular disk atma, kadınlar 200-400 metre yarışları ve erkeklerde 3 adım atlama eleme yarışları yapılacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugünlerde sıcaklar, özellikle yaz sıcakları kavurucu halde. Ancak binlerce genç için sadece sıcak yaz günlerini değil, hayatlarının en önemli kararlarından birini de bugünler beraberinde getiriyor. Sınav maratonu geride kaldı. Şimdi sıra tercih listelerinde. Bu süreçte en çok konuşulanlar ise taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar. Oysa yıllardır üniversite öğrencileriyle çalışan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir üniversiteyi değerli kılan sadece hangi puanla öğrenci aldığı değil, mezununu hayata ne kadar hazırladığıdır. Çünkü dünya hızla değişiyor. Bugün işverenler sadece diploma sahibi gençleri aramıyor. Yabancı dil bilen, teknolojiyi etkin kullanan, farklı kültürlerle çalışabilen, belirsizlik karşısında çözüm üretebilen ve girişimci düşünebilen bireylere ihtiyaç duyuyor. Üniversitelerde artık sadece bilgi aktaran kurumlar olmaktan çıkıp öğrencilere bu yetkinlikleri kazandıran merkezler haline gelmek zorunda. Sonuç olarak elbette her öğrenci için en doğru üniversite farklıdır. Ancak tercih yapılırken sadece bugünün değil 10 yıl sonrasının da düşünülmesi gerekir. Çünkü üniversite seçimi aslında bir meslekten çok bir yaşam biçimini seçmektir. Dolayısıyla tercih dönemindeki tüm gençlere önerim tercih listesini hazırlarken sadece puanlara değil, size hangi üniversitenin nasıl bir ufuk açacağına da bakmanızdır. Çünkü iyi bir üniversite öğrencisine sadece bir diploma vermez. Düşünme biçimi, cesaret ve vizyon kazandırır. Ve inanıyorum ki geleceğin dünyasında en çok ihtiyaç duyacağımız şey de tam olarak budur.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
11: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, haftanın ortasına geldik. Piyasalardaki son duruma bakacağız. Özellikle bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon verisi öncesinde piyasalar bu veriye nasıl hazırlanıyor, nasıl fiyatlıyor ve gelecek olan veri nasıl etkileyecek görünümü? Tüm bunları konuşacağız. Birazdan GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte olacak. Bugün Amerika'da enflasyon açıklandıktan sonra yarın da Türkiye'de Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklıyor. Yani enflasyon ve para politikasıyla gündemin dolu olduğu bir hafta geçiriyoruz aslında. Tüm bu ayrıntılara geçmeden önce ve rakamlara geçmeden önce dünden bugüne haber özetlerine kısaca bir göz atalım. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Haziran ayında yıllık %25,8 arttı. Mayıs ayında artış %32,7 seviyesindeydi. AK Parti Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeyle platformlar Türkiye'de temsilcilik açacak ve izne tabi olacak. Ayrıntılar birazdan haberimizde olacak. Altın, kıymetli madenler ve piyasaların gözü Amerikan enflasyon rakamına kilitlendi. Amerika'da Temmuz enflasyonunun %3,4'e gerilemesi bekleniyor. Beklentiyi aşacak bir veri gelirse, yüksek bir enflasyon rakamı gelirse, zayıf istihdama rağmen Merkez Bankası'nın Eylül'de faiz artırımı ihtimalini güçlendirebilir. Bu da özellikle dolara ve altın başta olmak üzere emtia fiyatlarına yansıyabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump müzakereler konusunda İran'a güvenmediğini belirterek "İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler." dedi. İranlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu değiştirmemesi ve Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını bildirdi. Evet, özetler böyle. Bir haberimizi biraz daha ayrıntılı olarak görelim. AK Parti Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik bir kanun teklifi getirdi demiştik. Bu teklif meclis başkanlığına sunuldu. Bu düzenlemeyle platformlar Türkiye'de temsilcilik açacak ve izne tabi olacak.
12: İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak. Hem vergi alınacak hem de uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili kılınacak. 9 yıldır erişim yasağı uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. Teklife göre halen faaliyet gösteren yabancı platformların kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alması zorunlu olacak. Düzenlemeyle işletmelerin alacağı izin belgesi ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na 10 binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek. Platformlar sistemlerinde yer alan konaklama tesisi ve turizm amaçlı kiralanan konutların bakanlık belge numaralarını doğrulamak ve ilanlarda yayınlamakla yükümlü tutuluyor. Düzenleme meclis 1 Ekim'de açıldıktan sonra gündeme gelecek.
11: Şimdi piyasalara bir bakalım. Piyasalarda aslında iki önemli başlık var ama birbiriyle de ilişkili. Çünkü birinci gündem her zaman Hürmüz belirsizliği. Bu konuda gelen haber akışı gerçekten piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. Belki biraz açıklama yorgunu diyebiliriz piyasalar için. Çünkü geçen süreç içerisinde gerçekten çok farklı iki uçta çok farklı açıklamalar geldi. Bazen anlaşmaya çok yaklaşıldığı yönünde bir hava oluşuyor. Bazen de gerçekten iki taraf taraf birbirinden uzaklaşıyor ve açıklamalar sertleşiyor. Bu fiyatlara daha sert şekilde yansırken geçtiğimiz aylarda, şimdi biraz daha belli bant aralıklarında hareket ettiğini görüyoruz piyasaların. Aslında burada biraz bir gerçekten açıklama ve haber yorgunluğu var. Ama elbette savaşın sürüp sürmeyeceği, sona erip ermeyeceği önemli ve bu birinci gündem maddesi. Şimdi Hürmüz belirsizliği devam ederken tabii gözler hep petrolde. Petrol 90 dolara yakın seyrini sürdürüyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için koşulların tam anlamıyla yerine gelmesi gerektiğini söylemesi, Trump'tan gelen son açıklamalar biraz daha 90'a yakın hareket ettiriyor. Petrolün fiyat seviyesi para politikası açısından da çok önemli. Çünkü enflasyonu etkileyen önemli bir faktör. Merkez bankaları da enflasyonun seyrini tahmin etmeye ve buna göre bir politika oluşturmaya çalışıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed ne yapacak? Faiz artırımı olacak mı Eylül'de? Ve Türkiye'de de içeride Merkez Bankası indirim döngüsünü ne zaman başlatabilecek? Tüm bu gelişmeler enflasyonun gidişatına bağlı. Şimdi bugün Amerika'da enflasyonu göreceğiz. Enflasyon rakamında bakacak piyasalar. Başta altın olmak üzere tüm piyasaların buradan gelecek olan veriyi dikkatle takip ettiğini, beklediğini biliyoruz. Borsayla başlarsak, Borsa İstanbul'da zayıf görüntü devam ediyor. Endeks dün %0,78 düşmüştü ve 13.704 puandan dünü tamamladı. Bir süredir 14.000 puana yaklaşmakta da zorlanan bir piyasa takip ediyoruz. Döviz kurları belki de içeride uzun zamandır en stabil, en sakin giden taraf. Döviz kurlarında yatay yükseliş devam ediyor diyebiliriz. Dolar kuru güne 47 lira 75 kuruştan başlıyor. Euro kuru da 55 liranın hemen üzerindeki hareketini sürdürüyor. Ons altına bir bakalım. Enflasyon rakamı öncesinde ne durumda? 4389'u görüyoruz güne başlarken. Dünün hafif üzerinde gözüküyor ama 4400'ün biraz altında. Şimdi bugün Amerika'da gelecek olan enflasyon rakamı altını nasıl etkiler? Şöyle bir denklem anlatabiliriz. Eğer enflasyon beklentinin altında gelirse altını yukarı yönde etkileyebilir. Enflasyon yüksek gelirse Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kalabilir Amerika'da ve bu da altını olumsuz yönde etkileyebilir. Ons 4400 dolardayken, Brent de 88 dolardayken içerideki açılış rakamlarına bir bakalım. Gram altını 6740 lirada görüyoruz. Haftalık yükseliş burada %9 civarında, %8,5-9 civarında gram altında bir artış var. Çeyrek altında artık 11.000 liranın biraz üzerine çıktı. 11.047 liradan güne başlıyor. Evet, rakamlar böyle. Biraz ayrıntıları konuşalım, beklentileri soralım. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte bu sabah. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
13: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
11: Çok teşekkürler. Biz bir özet yapmaya çalıştık. Neyi bekliyor piyasalar ve şu anda fiyatlamalar nasıl diye ve elbette ilk sırada günlük olarak bugüne bakarsak elbette Amerikan enflasyon rakamı var. Savaşın etkileri şüphesiz ki enflasyon rakamlarına yansıyor ve bugün de göreceğiz aslında Amerika'da nasıl bir tablo ortaya çıkacak. %3,4'lük ortalama bir beklenti var. Siz ne dersiniz bu konuda? Enflasyon rakamına ilişkin fiyatlamalar nasıl şu anda, nasıl bir beklenti var?
13: Burada özellikle petrol fiyatının seyri gerçekten çok dikkat çekiyor. Nitekim biz aslında Temmuz ayında %23'lük bir yükseliş eğilimi gördük. Dolayısıyla bir miktar burada enflasyon tarafını soru işareti yaratan bir görüntü var. Çok basit bir şekilde şöyle söylemek lazım. Bir sene önce Haziran ayında çekirdek enflasyon 2.9 iken şu anda 2.6. Bir sene önce manşet enflasyon 2.7 iken şu anda 3.5'larda. Yani petrolün seyri aslında enflasyon tarafını yukarı çeken ana kalemlerin başında geliyor. Dolayısıyla bugün yıllık bazda 3.5'lardan %3.4'lere, çekirdek tarafta da %2.6'lardan 2.5'e bir gerileme ihtimali söz konusu. Tabii burada piyasa beklentileri karşılanabilir mi? Bu enerji tarafındaki değişim biraz soru işareti barındırıyor. Özellikle Fed'in Eylül toplantısında faiz artırımı gerçekleşip gerçekleştirmemesiyle alakalı vadeli tahminler şu anda %50-%50. İstihdam verisinden sonra bu oran %55'lere kadar yükselmişti faizi değiştirmemesi şeklinde. Dolayısıyla bugün piyasa beklentisine paralel ya da altında bir iyimser rakam görecek olursak o zaman Fed'in faiz artışına ilişkin baskı da azalacaktır diye söyleyebiliriz. Aksi takdirde yani beklentinin üzerinde bir enflasyon görecek olursak bu sefer de FED üstünde bir faiz artışı baskısı oluşturacaktır. Ama burada şunu da izah etmekte fayda var. Eylül'deki FED toplantısına kadar biz bu enflasyonu göreceğiz ama bir adet daha enflasyon verisi göreceğiz. Bir adet daha istihdam verileri göreceğiz. Evet, anlık olarak veri geldiğinde piyasa belirli bir dalgalanma eğilimi görecektir. Ama Fed'in karar mekanizması için sadece bu veri tek başına yeterli olmayacaktır. Bunu da dipnot olarak paylaşmakta fayda görüyorum.
11: Altın cephesinden de soralım veriyi. Yani altın yatırımcısının gözü de Amerika'dan gelecek olan veride. Beklentilerin üzerinde gelirse enflasyon rakamı ya da beklentilerin altında gelirse altının yönü açısından ne söyleyebiliriz? Bir de biraz daha tabii bugünün dışına gidip orta ve uzun vadeli baktığımızda altının önümüzdeki dönemde yükselişini sürdürmesi olasılığı ne kadar sizce?
13: Aslında orta uzun vadeli konjonktürde altının yükseliş eğilimini gerçekleştirmesi oldukça kuvvetli. Sebebi de şu, şu anki mevcut jeopolitik teması ile birlikte merkez bankaları üzerinde bir sıkı para politikası teması var. Her ne kadar FED faiz artırmasa da nötr bir faiz temposu ve tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket altının da gidişatını sınırladı. Ama bundan sonraki süreçte makroekonomik göstergelerde faiz artırmasını gerektirmeyecek, hatta gelecek dönemde faiz indirimini destekleyecek bir data seti sağlanacaksa ki bu ihtimal kuvvetli, bir yıllık projeksiyona baktığımız zaman altının da 5000'lerin üzerine çıkabilme ihtimali aslında önemli bir oranda güçlenmiş durumda diyebiliriz. Ama şu an kısa vadeli olarak biz geçtiğimiz hafta istihdam verileriyle birlikte altın tarafında önemli yükselişler gördük. Dolayısıyla şu anda kısa vadeli olarak 4200-4250 bölgesi üzerinde iyimserliğini sürdürebilecek mi? İşte bugünkü enflasyon verisi önemli. Eğer piyasalar bugün FED faiz artırımına gerek yok psikolojisini yansıtırsa piyasalara, o zaman altın yukarı yönlü eğilimlerini 4400 doların da üzerine taşımak isteyebilir. Ama yok, FED Eylül toplantısına faiz arttırmalı tarzında bir psikoloji oluşursa, yani yüksek bir enflasyon gelirse, dolayısıyla altında 4200'lere kadar bir salınım hareketi görülebilir. O bölgede biraz daha takip etmek gerekiyor altın hareketlerini.
11: Evet, aslında bir süredir altını tabii biraz daha ön plan konuşuyoruz ama içinde hani borsaya baktığımız zaman o da gerçekten yüksek yatırımcı sayısına sahip bir mecra borsa. Orada da zayıf görünümün devam ettiği takip ediliyor. Yani 14 bin puana yaklaşmakta bile zorlanıyor son günlerde. Borsa açısından baktığınız zaman bundan sonrası nasıl olacak ve borsa yatırımcısı aslında fiyatlama yaparken öncelikli olarak gündemin hangi maddelerine bakıyor?
13: Tabii biz burada yurt içi tarafta nasıl yurt dışında bir hikaye arayışı içerisindeysek, yurt içi tarafta da bir hikaye arayışı içerisindeyiz. Burada hikayelerden kasıt nedir? İşte yabancının bakış açısı, şirketlerin finansman maliyetinin azalması ile birlikte finansal göstergelerinin daha iyi bir sonuca imza atması, enflasyonu uyarlı bir şekilde Merkez Bankası'nın yeni dönemde bir normalleşme eğilimine geçebilecek düşünceler. İşte bunların hepsi aslında

0: yüksek 6 şirketin tutumu. Çünkü BIST 30 endeksi için bu yarı yarıya neredeyse, BIST 100 endeksinin de %38'ini temsil ediyor bu 6 şirket. Dolayısıyla BIST 100 endeksinin kompozisyonunda bu genel görünüme bakmak lazım. Şu an için 14.000'lerin altında baskılanıyor. Bankacılık endeksi o bölümde yarınki enflasyon raporu sunumunda eğer Eylül toplantısına ilişkin bir sinyal alınırsa pozitif anlamda otomatik olarak zaten bankacılığa yansıyabileceği bir dizayn oluşabilir. Dolayısıyla endeks tarafında da bir hareket marjı oluşturabilir. Ama bankacılıkta 200 günlük ortalama 16.500, BIST 100 endeksinde de 13.800-14.000 bölgesinin üzerinde kalıcılaşmak şartına ihtiyacımız var. Evet, o bölümde şu an için bir miktar baskılanma süreci var. Yine biraz önce altında konuştuğumuz gibi Borsa İstanbul'da da orta uzun vadeli kompozisyonda 2027 enflasyon ve faiz beklentilerini dikkate aldığımız zaman daha da iyileşme görebiliriz. Ama şu anki kısa vadeli kompozisyonda hikayesel kısımda bir miktar daha soru işaretlerini barındırdığımız bir ortamda olduğumuzdan dolayı hareket marjı daha sınırlı bir şekilde olmaktadır diye söyleyebilirim.
1: Aslında borsada dikkat çeken bir başka nokta da halka arzlar. Yani halka arzlar, o açıklamalar bugünlerde peş peşe geliyor. Geçen yılın tamamında 18 şirket halka arz edilmiş ama bu yılın ilk 7 ayında bu 29 şirkete çıkmış daha şimdiden. Daha sırada da pek çok şirket var. Yani borsaya şirketlerin ilgisi oldukça yüksek ama bir yandan da yatırımcının ilgisi o kadar yüksek mi yoksa zayıf mı, bunu sormak lazım. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfalarına da konu olan başlıklardan bir tanesi. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir?
0: Evet, bu aslında çok çeşitli bir denklem üzerinde tartışılması gereken bir konu başlığı. Ama en başında şunu vurgulamakta fayda var. Sermayenin tabana yayılması, halka arzının artması önemli. Ama burada kişilerin halka arza dahil olurken nasıl ve neye göre halka arza dahil olduğunu bilinçli bir şekilde bilmesi de gerekiyor. Yani bu şirket neden halka arz oluyor? Halka arzdan gelecek parayla ne yapacak? Yatırım mı yapacak, borçlarını mı kapatacak, gelecek dönem beklentiler nelerdir, izahname, bunların hepsini bir bütün halde incelemesi gerekiyor. Yatırımcıların ki buraya bilinçli bir şekilde dahil olmalı. Ama amacımız burada birkaç tavanla kısa vadeli bir getiri sağlamaksa, işte burada halka arzlardaki bu bilinçlenme farkı sizin o şirketten o halka arzla para kazanmanızı engelleyebilir. Çünkü bazı şirketler halka arz olduktan sonra halka arz fiyatını da altına sarkma girişimleri oluşturabiliyor. Dolayısıyla buradaki bilinçlenme düzeyi çok önemli. İkinci bir durum işin likitasyon tarafı. Eğer biz bu durumu, yani halka arzlara katılımları Borsa İstanbul'un mevcut konumunun dışında yeni bir giriş olarak göreceksek bu aslında çok kıymetli. Ama kendi istenemeklerinde borsadan çıkıp, hisse senetlerinden çıkıp bu halka arza dahil oluyorsa o zaman borsa dinamikleri içerisinde de bazı fiyatlama davranışlarında bozulmaları da sebebiyet verebilir. Dolayısıyla burada tabana yayılmak çok önemli. Bilinçli bir şekilde şirketlere halka arzına dahil olmak kıymetli. Ama tabii bunu bilinçli yaparak bir de ilaveten likiditeyi artıracak şekilde bu sürecin devam etmesi lazım. Dolayısıyla regülasyonların da bundan sonraki süreçte halka arzlara alakalı dahil ederken özellikle bu likidasyon ve bilinçlenme süreçlerine alakalı daha dikkatli bir şekilde taleplere cevap vereceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de bu süreci bu anlamda değerlendirmekte fayda var. Ama her nihayetinde burada şirket sayısının artıyor olması çok önemli. İlaveten inşallah önümüzdeki yıllarda da daha böyle Türkiye içerisinde çok önemli her alanda önemli şirketlerin de buraya dahil oluşunda şahit olabiliriz.
1: GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır'a teşekkür ediyoruz. Beklentileri, piyasalardaki önümüzdeki sürece ilişkin genel değerlendirmeleri konuştuk. Bir başka haberle devam edelim. Bu ara Türkiye'de yağışlar bol, çoğu üründe rekolte yüksek diyoruz. Ama Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar ve kuraklık sadece doğayı ve insan sağlığını değil, ekonomiyi de sarsıyor. Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, iklim krizinin faturasının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi.

0: Avrupa'da rekor kıran sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık ekonominin çarklarını yavaşlatıyor. Hollanda merkezi Triodos Bank tarafından yayınlanan çalışmaya göre aşırı hava koşulları 2026 yılında Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılasını %1 oranında düşürecek. Bu oran yaklaşık 180 milyar euroluk devasa bir ekonomik kayıp anlamına geliyor. Bu devasa fatura yılbaşından bu yana öngörülen tüm ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırıyor. Sıcaklıkların en büyük etki alanı ise iş gücü piyasası. Termometreler 25-30 derecenin üzerine çıktığında özellikle inşaat, tarım gibi açık alanda ve fiziksel güçle çalışanların üretkenliği hızla düşüyor. Sadece iş gücü verimliliğindeki kaybın Avrupa Birliği ekonomisine faturası %0,6. Öte yandan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tarımda %3 ila 7 arasında kayıp bekleniyor. Bu durum gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Ülke bazında ise krizden en çok Fransa'nın etkilenmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgalarının Fransa'da gayri safi yurt içi hasılayı %1,4 azaltarak ülke ekonomisini yıllık bazda %0,6 daraltması öngörülüyor. Fransa'yı İtalya, İspanya ve Belçika takip ediyor.
1: Bu bölümde turizm sektörüne, turizmdeki duruma bakacağız. Turizm gelirleri Türkiye'nin en önemli döviz girdisi ve artık Ağustos'un ortasına doğru yaklaşıyoruz, geldik neredeyse. Yüksek sezonda yavaş yavaş sona erecek. Bu sezon nasıl geçti? Sezon uzayacak mı? Beklenen gelir elde edilebildi mi? Doluluklar oldu mu? Tüm bunları Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu'na soracağız. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın, ben de size yayınlar diliyorum, teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yüksek sezon artık yavaş yavaş bu ayla birlikte teknik olarak tamamlanıyor. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos ayları bitiyor. Öncelikle bu sezon nasıl geçti, nasıl geçiyor, doluluklar ne durumda onu soralım.
2: Ben kötünün iyisi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Çevremizdeki çok ciddi krizlerin etkisi altında çok zor bir dönem geçirdi aslında turizmci. Özellikle ilk iki çeyrek gerçekten çok zor geçti. Rakamlar da bunu gösteriyordu. Haziran'ın sonunda yaklaşık %10'a yakın bir düşüş vardı özellikle Antalya için. Bu rakamları veriyorum. Fakat Temmuz-Ağustos itibariyle bir toparlanma oldu. Dün itibariyle Antalya'ya gelen kişi sayısı 9.200.000 kişiyi geçti. Yaklaşık %7'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Ben de bu civarlarda bütün sezonu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak bir 1 milyon turistin daha az gelmesi anlamına geliyor Antalya'ya. Tabii çok önemli iki kaynak pazarımızın 5 yıldır savaş hali devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi bizim için çok olumsuz bir durum. Ayrıca işte Hürmüz Boğazı'ndan dolayı hem savaşın etkisi, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail gerilimi, hem de savaşın getirmiş olduğu ekonomik olumsuzluklar özellikle Avrupa pazarını çok etkiledi. Nihai tüketici bu konuda çok ciddi etkilendi. Dolayısıyla özellikle petrol fiyatlarının belli bir oranda yükselmesi sebebiyle paket tur fiyatlarında da bir yükselme oldu. Tabii Avrupalı turist profili bu tarz fiyat artışlarına çok alışkın değil. Dolayısıyla bir bekle gör durumuna geçti. Ama yüksek sezon dediğimiz Temmuz-Ağustos bizim üçüncü çeyreğimiz. Biz yaklaşık olarak karlılıklarımızın %65'ini resort bölgede bu 3 ayda yapıyoruz. Üçüncü çeyrek döneminde yapıyoruz. Dolayısıyla bu dönem ilk 6 aya oranla biraz daha iyi geçiyor diyebiliriz. Ama tabii hem savaşın gölgesinde hem ekonomik zorlukların gölgesinde çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Özellikle rakiplerimiz de bu konuda bizi hiç boş bırakmıyor. Çok ciddi bir rekabet ediyoruz. Bir de tabii devletimizin uygulamış olduğu sabit kur politikası gereği enflasyonun oluşmasından dolayı bazı sabit giderlerimiz çok ciddi anlamda artış gösterdi. Ama gelirlerimizde aynı artışı elde edemedik. Hem rekabetçi olma özelliğimizden hem de kur politikası yüzünden. Bu dönemde herhalde ihracatçılar ve biz ekonomik anlamda biraz zor bir dönem geçiriyoruz diyebiliriz. Evet. Ama bu konuda devletimiz elinden geleni yaptı açıkçası ama tabii ki biz daha fazlasını istiyoruz. Özellikle istihdamla ilgili çok ciddi bir teşvik oldu. Bu teşviğin diğer paydaşlarımıza da özellikle küçük ölçekli basit konaklama tesislerine de verilmesini arzu ediyoruz. Aynı zamanda konaklama vergisi %2'den %1'e düştü. Bunlar aslında çok ciddi bir teşvik bizler için. Ama dediğim gibi zor bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemde biraz daha fazlasına ihtiyacımız var gibi gözüküyor.
1: Peki dediniz ki Rusya-Ukrayna savaşı en büyük pazarlarımızdı. Savaş 5 yıldır devam ediyor. Üstüne bir de Amerika-İran eklendi. Hürmüz'deki kriz hala çözülemedi. Ve artı tüm bunların üstüne değerli Türk lirası politikasıyla birlikte paket tur fiyatları arttı. Aslında turist için Türkiye daha pahalı hale geldi. Fiyatlar geçen yıla göre bu yıl ne kadar arttı? Bir oran verebiliyor musunuz?
2: Döviz bazında yaklaşık %5 ila %8 arasında bir artış öngörmüştük. Türk lirası bazında da yaklaşık %20-22 civarında bir artış öngörmüştük. Ama rekabetçi özelliğimizi devam ettirmek açısından bu fiyatları da çok ciddi anlamda satabildiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Özellikle resort bölgede bizim hiçbir rakibimiz böyle bir krizle yüz yüze kalmıyor. Yani bizim bir hedef rakiplerimiz var biliyorsunuz, İspanya gibi, Fransa gibi. Yunanistan'da ciddi anlamda özellikle onlar ada turizmi yapmasına rağmen çok ciddi rekabet içerisindeyiz. Dolayısıyla onlarla eşit boğuşmuyoruz. Eşit bir güreş değil bu, eşit bir rekabet değil. Dolayısıyla bizim ana kaynak pazarlarımızda bu tarz problemler yaşanırken o kaynak pazarlardaki savaşın ekonomik etkileri de var. Özellikle Rusya'da bu anlamda bakıldığında biz Rusya'nın ve Ukrayna'nın bir numaralı turizm destinasyonuyuz. Halbuki Avrupa o iki pazardan bizim aldığımız kadar çok turist almıyor. Dolayısıyla kendi içinde bir turizm şekli benimsemiş vaziyette. Bir de tabii burada şöyle bir dönem var. Pandemi sonrasında Avrupa çok iyi bir dönem geçirmedi. Ve hemen pandemi sonrasında ekonomik anlamda da Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde bir turizm hareketi yaratmaya da çok dikkat ediyor, çok özen gösteriyor. Dolayısıyla rakibimiz olan İspanya, Yunanistan bu anlamda bizden daha avantajlı başlıyor bu rekabete. Ama rekabet koşullarında turizm sektörü çok dirayetli bir sektör. Bu anlamda biz rekabet koşullarının dezavantajımızla birlikte ilerlemesine rağmen biz ciddi bir rekabet içerisindeyiz. Yani bu anlamda bakıldığında gelen turist sayısını çok önemsiyorum. Ama ekonomik anlamda bunun daha olumsuz bir göstergesi var. Özellikle hem karlılıklarda hem de avantajlı olduğumuz fiyat anlayışında. Çünkü biz rekabetçi olmakta fayda maliyet analizinin tüketicinin lehine olduğu bir destinasyonuz. Bu özelliğimizi devam ettirme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla şu ortamda birazcık zorlanıyoruz ama dirayetle direniyoruz diyebilirim.
1: Peki sezonu uzatmak için kampanyalar olacak mı Eylül'le birlikte? Sezon uzayacak mı, onu soralım. Yerli turist için daha farklı bir takım kampanyalar düşünüyor musunuz bu açığı kapatmak adına?
2: Şöyle, yerli turist özellikle iki profil bizim için çok önemli. Hem ülkemiz vatandaşları hem de Avrupa'da yaşayan Türkler bizim için çok önemli iki kaynak pazar. Genellikle Temmuz-Ağustos'ta özellikle aile tatillerinde Temmuz-Ağustos döneminin sıkışmış bir tatil periyodu vardı. Ama son 4 senedir bu böyle değil. Son 4 senedir özellikle ailelerin dışında tatil yapanlar da Eylül-Ekim gibi yine özellikle Akdeniz bölgesinin çok ciddi anlamda, Ege'nin ve Akdeniz'in çok ciddi anlamda iklim şartlarına uygun olduğu için tatil periyotlarını bu bölümlere doğru uzatmış durumdalar. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı Mart ayının sonuna denk gelmişti. Kurban Bayramı keza Mayıs ayına. Dolayısıyla bu dönemde de iç pazar turizm hareketi oluştu. Şimdi bizim burada esas ana kaynağımız olan iç pazarı biraz daha ileriye doğru kaydırabilmemiz. Dolayısıyla aile olmayan, yani çiftler, çocuklarının daha küçük olan çocukları olan aileler Eylül-Ekim gibi de tatile gelmeye devam ediyorlar. Burada tabii sezon uzaması ile ilgili çok önemli İki büyük etkinliğe ev sahipliği yapacağız Antalya'da. Bir tanesi Ekim ayında yapacağımız Dünya Uzay Kongresi Belek'te yapılacak. Bu çok ciddi bir etkinlik. Ama bunun çok daha büyüğü COP31 Antalya'da gerçekleşecek, iklim zirvesi. Dolayısıyla iklim zirvesi esnasında yaklaşık 70 bin ilave konaklama geleceğini planlıyoruz. Bu 70 bin kişinin özellikle iklim zirvesinde Antalya'da olması bizler açısından çok değerli. Çünkü dünyada yapılan sayılı büyük organizasyonlardan bir tanesi. 50'ye yakın devlet başkanının gelmesi bekleniyor. Bu anlamda sezon bu 7 ila 20 Kasım arasında olacak. Kasım'ın 20'sine kadar uzayacakmış gibi gözüküyor açıkçası. Ben şöyle değerlendiriyorum. Onun da ivmesiyle birlikte sezon herhalde Kasım ayının sonuna kadar uzayacak gibi değerlendirebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu ile konuştuk ve kısa bir ara ardından borsanın açılışına bakacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Diyarbakır-Siverek yolunun 35-37. kilometrelerinde ve İzmir-Torbalı-Ödemiş yolunun 67-72. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Engelsiz. Ben Ayşe Sudamak Can, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şey istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabalamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
3: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
7: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Radyo.
1: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyanlara birlikte bakacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi günü bir toparlayalım. Kısa kısa özetlerde neler var onları ekranlarınıza taşıyalım. İçişleri Bakanlığı'nda bugün 81 ilin vali ve emniyet müdürünün katılacağı süreç briefingi toplantısı var. Yol haritasına dair son bilgileri ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün Ankara önemli bir konuğu ağırlıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Görüşmeye dair ayrıntıları canlı bağlantıyla paylaşacağız. İran Savaşı'nda bir yandan müzakereler, bir yandan saldırılar sürüyor. Arabulucu Pakistan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İran'dansa Hürmüz konusunda yeni açıklama var, aktaracağız. Bir bağlantıyla başlayalım. İçişleri Bakanlığı'nda bugün 81 ilin vali ve emniyet müdürünün katılacağı süreç briefingi toplantısı var. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceğini biliyoruz. Ayrıntılar alalım. Ankara'dan NTV muhabiri Mustafa Berber notlarıyla karşımızda. Mustafa.
2: Zehra, saat 15'te başlayacak bu toplantı ve Gamer'de gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı'nın önemli bir birimi burası ve bu toplantı gerçekleştirilecek. 81 ilin valisi, il emniyet müdürü, il jandarma komutanları video konferans yöntemiyle bu toplantıya katılacaklar. Sen de dikkat çektin. Toplantıya başkanlık edecek isimler önemli. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi burada olacak ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bu toplantıya başkanlık edecek önemli isimlerden biri. Tabii bu toplantının gerçekleşmesinden önce ve gerçekleşme amacına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bir değerlendirmesi olmuştu. Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak demişti Mustafa Çiftçi. Bu toplantıda da aslında mecliste kabul edilen çerçeve yasanın sahadaki uygulaması, yol haritası netleşmiş olacak. Burada önemli görevler düşüyor kolluk birimlerine, yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlere. Bunun için de tam kapasiteyle sahaya inmek için İçişleri Bakanlığı hazırlıklarını yapıyor. Bu hazırlıkları da bu toplantıda 81 il valisine, il emniyet müdürüne ve il jandarma komutanına iletecek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Toplantının amacı süreç içerisinde yer alacak adımların toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Tabii kolluk birimlerinin sahada karşılaşabileceği sorunlar var. Bunlar neler? Olası provokasyonlar, dezenformasyon dalgaları ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklar, işte buna karşı sahadaki tepkilere karşı atılacak adımların yol haritası da burada netleşmiş olacak. 81 il valisine bu toplantının ildeki gerçekleştirilecek olan olayların, birimlerin ve süreci yürütmenin başında olacaklarının talimat verilecek. Onların koordinasyonu sağlaması istenecek. Mülki lider olarak kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla atılması gereken adımları bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu kişilere, mülki idari amirlere ve il emniyet müdürlerine, il jandarma komutanlarına aktaracak. Saat 15'te başlaması bekleniyor toplantının. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Sonrasında ise bir açıklama yapılmasını, toplantıya ilişkin detayların açıklanmasını bekliyor olacağız Zehra.
1: Ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme siyasetin ana gündem maddesi, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te çerçeve yasaya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Neler söyledi Çelik? Düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya verilmiş net bir mesajdır ifadesini kullandı.
3: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir, hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, süreç yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesini değerlendirdi. 467 kabul oyuyla dünyaya mesaj verildi dedi.
3: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur.
0: Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü yasal düzenlemeye yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
3: Yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Bütün bunları Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz.
0: Çelik sürecin terörü bitirmek için geliştirildiğini ve bunun Türkiye modeli olduğunu söyledi.
1: Terörsüz Türkiye süreci yasa teklifinin meclisteki oylamasında siyasi partiler açısından dikkat çekici ayrıntılar da ortaya kondu. Hangi partiden kaç kabul oyu çıktı? Hangi parti içinde görüş ayrılığı yaşandı? Şimdi bunları da içeren bir haber hazırladık. Onu getirelim ekranlarınıza.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
0: 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme genel kurulda kabul edildi. Oy tercihleri partilerin kendi içinde farklı tutumları da ortaya çıkardı. AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı. Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akgürek, Kürşat Zorlu ve Ahmet Ersegün Yücel gibi isimler var. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı. Celal Adan oturumu yönettiği için o da oy kullanamadı. DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife oylamaya katılmayan bir vekil dışında blok olarak evet dedi. Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı. 45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnız 31 milletvekili oylamaya katıldı. 29 milletvekili evet derken İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tablo ise yeni partide ortaya çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni parti böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden meclise taşındı.
5: Oylama işi 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
0: Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya ret oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı. Böylece 2 bölgede toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
1: Bu oylama sonrasında yeni partiyle alakalı da bazı tartışmalar başlamıştı. Yeni partinin süreç yasasında verdiği oylar tartışmaları da beraberinde getirmişti ifade ettiğim gibi. Yeni parti milletvekilleri ortak bir açıklamayla Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı. Ona bakalım. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını söylemişti. Yeni parti grubunda süreç yasası için 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Tartışma yaratan bu tablo sonrası ortak bir açıklama yapan yeni parti milletvekilleri Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'da. Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Trablus'ta Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi. Hakan Fidan, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile de görüştü. Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile de bir araya geldi. Şimdi diplomasi trafiği elbette yoğun bir şekilde devam ediyor. Buna dair bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Görüşmeye dair ayrıntıları bize şimdi Ahmet Örsoğlu aktarıyor.
6: Mahmut Abbas dün Ankara'ya geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek Beştepe'de. Önemli bir kabul olacak. Zira Gazze'deki son durumun enine boyuna konuşulması ve Türkiye'nin diplomatik çabalarının detaylandırılması beklentisi söz konusu. Özellikle İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu sadece Gazze ile sınırlı değil. Son dönemde Batı Şeria'da bazı izinsiz yerleşim planlarının onaylanması, İsrail ordusunun bölgedeki Filistinlilere yönelik saldırıları artmış vaziyette, bunun konuşulmasını bekliyoruz. Ama bir yandan da ağır aksak da ilerlese bir barış planı var. Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da bugün Erdoğan'la Abbas arasında detaylandırılacak. Her iki ismin akşam Gazze'ye ilişkin ve İsrail'e ilişkin vereceği mesajlar oldukça kritik olacak. Biraz daha detaylandıralım. Özellikle ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in anlaşmaya uymasının sağlanması, ABD'nin bu konudaki rolü oldukça önemli. Gazze'ye insani yardım girişlerinin arttırılması, Türkiye'nin insani yardım çalışmaları son dönemde arttı ama İsrail'in bazı blokajları söz konusu. Bunun kaldırılmasına yönelik de bugün yapılacak konuşmalar, görüşmeler önemli olacak. Yeni bir gelişme, İsrail'de, Filistin'de uzun yıllar sonra bir seçim yapılacak. Filistin Yasama Konseyi seçimi yapılacak. Mahmut Abbas bunun kararını 28 Kasım'da imzalamıştı. Filistin siyasetinde bir değişim bekleniyor. Bu değişime dair Türkiye'nin tavrı da bugün detaylandırılacak. Bunu da aktarmakta fayda var. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Mahmut Abbas'ın vereceği mesajları takip edeceğiz.
1: Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktardı. Bizler de elbette ekranlarınıza taşıyacağız. Yapılan açıklamalar önemli. Ekranlarınıza getireceğiz, paylaşacağız sizlerle. Şimdi Filistin'e dair başka bir haberle devam edelim. İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor. 24 Temmuz'da Yahudi yerleşimcilerin Tel Köyü'ne düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinli Faruk Ramazan'ın evi de patlayıcılarla yıkıldı.
7: Patlayıcı yerleştirilen ev saniyeler içinde yıkıldı. İsrail tartışmalı cezalandırma yöntemini bir kez daha devreye soktu. Görüntüler Batı Şeria'dan. Yahudi yerleşimcilerin saldırısında ateş açmakla suçlanan Faruk Ramazan'ın evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı. Yıkım öncesinde çevredeki diğer evler de boşaltıldı. Faruk Ramazan'ın evinin bulunduğu Batı Şeria'daki Tel Köyü'ne Yahudi yerleşimciler 24 Temmuz'da saldırı düzenlemişti. Filistinlilerin karşı koymasıyla çıkan çatışmada iki Yahudi yerleşimciyle Faruk Ramazan'ın da olduğu 4 Filistinli öldü. İsrail ordusu Yahudi yerleşimcilerin silahlı olduğunu ilk başta yalanlasa da daha sonra kabul etti. İsrail yetkililer hem Filistinlilerin hem Yahudi yerleşimcilerin karşılıklı ateş açtığını iddia ediyor. Filistinli yetkililer ise Faruk Ramazan'ın silahını ele geçirdiği Yahudi yerleşimciyi vurarak öldürdüğünü söylüyor. İsrail güvenlik güçleri saldırı düzenlemekle suçlanan Filistinlileri gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırıyor. İsrail bu uygulamanın caydırıcı olduğunu iddia ediyor. Filistinliler ve insan hakları örgütleri ise bu yöntemi toplu cezalandırma olarak getiriyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerde yıkıyor.
1: Ve deprem gerçeği kendisini sık sık hatırlatıyor. Son olarak da Kolombiya'da biliyorsunuz pazartesi günü 7.4'lük bir deprem meydana geldi ve ardından arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Ekipler ve gönüllüler moloz başında ara vermeden çalışıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 254'ü geçti. 700'den fazla kişi de yaralı. Can kaybının ise daha da artabileceği belirtiliyor.
8: Enkazda ses duyabilmek için sessizlik çağrısı yapıldı. Yaşam belirtisinin duyulmasıyla sessizlik yerine sevince bıraktı. 7,4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da zamana karşı yarış sürüyor. Gönüllüler arama kurtarma ekipleriyle birlikte enkaz altında hayatta kalanları arıyor. Pereira kentinde kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler yıkılan binaların molozlarını elleriyle kaldırdı.
9: Şu anda enkaz kaldırıyoruz. Arama kurtarma köpeklerinin getirilebilmesi için çalışıyoruz. Köpeklerin getirilmesi ve insanların bize yardım etmesini bekliyoruz.
8: Depremin vurduğu Cali kentinde ekipler 16 saat enkaz altında kalan bir kadını sağ kurtardı. Depremzedeyle iletişim kurulunca ekipler önce su verdi, ardından saatler süren çalışmalar sonucu kadın alkışlar eşliğinde yıkıntıdan çıkarıldı. Ancak deprem geride ağır bir bilanço bıraktı. Yerel yetkililer can kayıplarını yüzlerle ifade ediyor. Sayının binleri bulabileceği de belirtildi. Depremde çok sayıda konutta kamu binası da yıkıldı. Yüzlerce Kolombiyalı, Cali'de kısmen yıkılan hastanenin bahçesinde kan bağışı için kurulan çadırlara akın etti. Hasarlı hastanenin bazı bölümleri de yaralılara hizmet vermek için açık tutuldu. Ülkeye yardım malzemeleri de gelmeye başladı. Kolombiya'nın komşusu Peru, askeri uçakta 12 ton malzeme gönderdi. El Salvador, Şili, Meksika ve Nikaragua gibi Latin Amerika ülkeleri de Kolombiya'ya yardım ve destek personeli göndermeyi teklif etti. Ancak Kolombiya yönetiminin destek ekibi tekliflerini reddettiği öne sürüldü.
1: Şimdi Hürmüz'de son durum ne? Bir bakalım. İran Savaşı'nda bir yandan müzakereler, bir yandan da saldırılar sürüyor bildiğiniz üzere. Arabulucu Pakistan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İran'dansa Hürmüz Boğazı'nın egemenliği konusunda tavizsiz açıklamalar gelmeye devam ediyor.
10: İran'la ABD arasında saldırılar doğrudan değil, artık dolaylı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı delmek üzere olan bir tankeri vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bayraklı Velanova tankerinin helikopter tarafından vurulduğunu duyurdu. Gün içerisinde 55 tankerin ABD ablukasını aşmaya çalıştığı, 3 geminin durdurulduğu, 2 gemiye baskın düzenlendiği açıklandı. Saldırıların süreceğine dair bir sinyal de İran'dan. İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki koşulları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını söyledi. İran'la Umman arasındaki olası anlaşmanın boğazın açılması anlamına gelmeyeceğini savundu. Savaşı sona erdirme konusunda da ABD'yi işaret etti. ABD, İran'ın bloke edilen paralarını ödemeli ve başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm bölgede savaş sona ermelidir dedi. Buna karşın Pakistan arabuluculuk çabalarına devam ediyor. Pakistan Savunma Bakanı son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İşlerin barış lehine şekillendiğini belirtti. Pakistan İçişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgedeki gelişmeleri ele almak için Tahran'da bir araya geldi. Katar'dansa Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiği açıklaması geldi. Babül Mendeb Boğazı'na Mısır'a ait küçük yük gemisine Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda can kayıpları oldu. Yemen hükümeti de Husilere karşılık verdi. Yemen Ulusal Direniş Güçleri Husilere ait bölgelere 10 füze ve 4 İHA ile saldırıldığını duyurdu.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları da incelendi.
10: Evinde yapılan aramada bulunanlar şaşırtmıştı. Masak raporlarıyla belgelenen hesap hareketleri de şaşırttı.
11: Bu işin içinde belli yani.
10: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri gözaltına alındı. Araba çıktı. Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada her köşeden döviz ya da ziynet eşyası çıktı. Bulunanların değerinin 65 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Masak raporu da benzer bir tabloyu ortaya çıkardı. Muzaffer Şirin'in oğlu İbrahim Şamil Şirin'le olan banka hesap hareketleri incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirildiği kaydedildi. MASAK raporunda Şami Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı.
12: Ülkemizin birliğe, beraberliğe her zaman ihtiyacından...
10: Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerle bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlük'e yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme gelen Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgilerinden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor. Muzaffer Şirin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da düzenlenen Dijital Çağda Kamu İletişimi programında konuşuyor.
13: Da basit bir teknolojik yenilenme süreci gibi görülebilir. Ancak hakikat böyle değildir. Çünkü bilgiyle, hakikatle ve çevremizle ilişkimizi yeniden belirleyen tarihi bir dönüşümün içinden geçiyoruz. Elbette bu köklü değişim devlet-vatandaş ilişkisini de değiştirip dönüştürüyor. Geldiğimiz noktada devletler artık sadece fiziki sınırlarını değil, dijital varlıklarını, bilgi güvenliklerini ve hakikat alanlarını da korumak zorundadır. Çünkü günümüzde gücün ölçüsü tek başına ekonomik kapasite, askeri imkanlar veya teknolojik üstünlükle ölçülememektedir. Asıl güç doğru bilgiyi üretebilme, güvenilir bilgiye sahip olabilme ve toplumla güven esasına dayalı bir iletişim kurabilme kabiliyetidir. Elbette toplumun verilerinin korunması ve işlenmesi de buna dahil. Tam da bu nedenlerle kamu iletişimi bugün devlet yönetiminin tamamlayıcı unsurlarından ve stratejik sütunlarından birisi olarak görülmelidir. Kıymetli katılımcılar, iletişim stratejik olarak planlanıp uygulandığı kamu hizmetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda iletişim, devlet aklının topluma yansıması, kamu vicdanının sesi, vatandaşla kurulan güven köprüsüdür. İletişimin sağlıklı işlememesi ise bilgi akışını bozar. Dezenformasyon, manipülasyon, mal enformasyon gibi iletişim sıkıntılarına yol açar. Bu da vatandaşla kamu arasındaki güveni zedeler. Güven zedelenirse kamu otoritesi yara alır, hakikat örselenirse dayanışma zayıflar. Bu nedenle iletişim profesyonellerini, medya kuruluşlarını ve basın mensuplarını ilgilendirmiyor sadece. Tüm kademedeki kamu yöneticilerinin de ortak sorumluluğudur. Günümüzde vatandaşlarımız kamu hizmetlerini yalnızca hizmet binalarında almıyor. Dijital platformlarda da deneyimliyorlar. 2026 yılı dijital medya kullanım verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 62.3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmakta. Bu sayı toplam nüfusumuzun %70,9'una karşılık gelmektedir. Hal böyleyken kamu yönetimi açısından vatandaşla iletişimi tek bir mecra ile sınırlı tutmamız elbette düşünülemez. Kamu yöneticileri olarak vatandaşımızın olduğu her alanda, her platformda olmak, iletişim kanallarını açık ve aktif tutmak zorundayız. Öte yandan bir kamu kurumunun sosyal medya hesabının işlevi sadece yapılan duyuruyla da sınırlı tutulamaz. O hesap vatandaşın devleti gördüğü bir penceredir. Hamdolsun Türkiye birçok alanda olduğu gibi iletişim alanında da çehresini yenilemiş ve geliştirmiştir. Artık Türkiye'de bir vatandaşımız devletin istediği an iletişim kurulabilir hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi toplumun bir kesiminin kendisini öz yurdunda garip hissettiği dönemlerden siyasetin ve kamu idaresinin vatandaşla göz hizasında iletişim kurduğu bir olgunluk seviyesine ulaştı. Şükürler olsun. Millet-devlet iletişimi anlamında oluşan bu olumlu tabloyu muhafaza etmek ve daha da geliştirmek bizlere sorumluluk yüklemektedir. Kamu yöneticilerine ve iletişimcilere sorumluluk yüklemektedir. Türkiye yüzyılı vizyonu için güven üreten kurumlar, etkin kamu yönetimi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde güvenilir kamu iletişimini esas alıyoruz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, malumunuz dijitalleşme kamu yönetimi açısından çok büyük fırsatlar sunuyor. Bilgiyi ulaştırmak artık çok kolay. Ancak her büyük imkan aynı zamanda büyük sorumluluklar da doğurmaktadır. Bilgi artık saniyeler içerisinde milyonlarca insana ulaşabiliyor. Ne var ki aynı hızı yanlış bilgilerin, manipülasyonların ve dezenformasyon faaliyetlerinin yayılmasına da eşlik edebiliyor. Özellikle yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler iletişim ekosistemini yeni bir safhaya taşımıştır. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç görüntüler, sentetik ses kayıtları, algoritmalar tarafından yönlendirilen bilgi akışları, tüm bu hususlar iletişim alanının en büyük sorunları haline geldi. Ve bu alanın daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Ve maalesef bu sorunlar kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliği de doğrudan etkilemektedir. Artık dezenformasyon basit bir yanlış bilgilendirme meselesi değildir. Bakınız, 2025 yılı küresel risk raporu en önemli kısa vadeli küresel risklerden biri olarak dezenformasyonu göstermektedir. 2027 yılında ise dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline geleceği öngörülmektedir. Bugün dezenformasyonun ekonomik istikrarı hedef alan, toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren, krizleri zorlaştıran, devletle millet arasındaki güven bağını zayıflatmayı amaçlayan organize faaliyetlere dönüşebildiğini hepimiz görüyoruz. Bu ister içeriden kaynaklansın, ister dışarıdan bir takım yapıların saldırısıyla kaynaklansın, artık ciddi bir mesele haline geldi. Bu sorunların önüne geçmek, doğru bilgi üretmekte, hakikati koruyabilmekle ancak mümkündür. Hakikatin korunması ise yalnızca teknik tedbirlerle olmaz. Güçlü kurumsal yapılanma gerektirir. Çok yönlü ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla ancak mümkün olur. Vatandaşın güvenini önceleyen bir kamu kültürüyle mümkündür. Ve hepsinden önemlisi ancak samimi bir iletişim anlayışıyla mümkün olur. Kıymetli katılımcılar, bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi de sözünü ettiğimiz bu kamu kültürüne katkı sunmak amacıyla ortaya konmuştur. Bu rehber sosyal medya kullanımına ilişkin hem teknik tavsiyelerde bulunmakta hem de kamu yönetimimizin dijital çağda ihtiyaç duyduğu ortak iletişim kültürünü ortaya koymaktadır. Tarihsel süreklilik içerisinde biriken devlet aklı ve kamu yönetimi anlayışının ortak değerlerini koruyarak geniş bir perspektif sunmaktadır. Karşı karşıya kaldığımız risklerin ne olduğunu, olası sonuçlarını ve alınabilecek önlemleri tartışarak hepimiz için risk iletişimini anlaşılır kılmaktadır. Kurumlara duyulan güveni kurarken gereksiz panik oluşturmak ya önemli bir konuda kayıtsız kalmayı gerektiriyor ya da gerçeği ıskalamayı. Burada bir denge kurulması gerekiyor. Rehberimizin önemli ele aldığı başlıklardan biri de risk iletişimiyle beraber okunması gereken kriz iletişimidir. Hepimizin bildiği gibi kriz zamanları kurumlarımızın yalnızca operasyonel kapasitesini değil, iletişim kapasitesini de sınayan dönemlerdir. Bilgi boşluğu oluştuğunda o boşluk çoğu zaman hakikatle değil, söylentiyle, dezenformasyonla doldurulur. Bu nedenle biz iletişimde en önemli hususu hiç boşluk bırakmadan doğru bilgiyi doğru zamanda ve doğru uslupla vatandaşımıza ulaştırmak olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bugün kamuoyunun istifadesine sunduğumuz bu rehber, mülki idare amirlerimizin başvuru kaynağı haline gelecektir. Bunun yanı sıra kamu yönetimimizde ortak iletişim kültürünün gelişmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. İletişim Başkanlığı olarak bizler de vatandaşlarımızın ve devletimiz arasında kurulan sağlıklı iletişimi güçlendirecek çalışmaları devam ettiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor. stratejik iletişim kapasitemizi güçlendirecek ortak projeleri, eğitim programlarını ve rehber çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda CİMER aracılığıyla vatandaşlarımızın talep, görüş ve önerilerini kamu yönetimine doğrudan ulaştırmak için güçlü bir katılım mekanizması oluşturduk ve bunu etkili bir şekilde işletiyoruz. Devletle millet arasındaki iletişim kanallarını daha etkin hale getiriyoruz. Yine kamuoyumuzun malumu olduğu üzere dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabı, doğru habercilik ve medya etiği, sosyal medya kullanım kılavuzu gibi yayınlarımızla vatandaşlarımızın dijital dünyadaki bilinçli, güvenli ve sorumlu kullanım kapasitesini güçlendirmeye çalışıyoruz. İletişim Başkanlığı olarak tüm paydaşlarımızla dayanışma içinde çalışmayı ve güven veren kamu iletişim anlayışını daha da güçlendirmeyi amaçladığımız açıktır. Yeni projelerle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu düşüncelerle panelimizin ve kitabımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
14: Evet. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuşmasını canlı olarak getirdik ekranlarınızda. Dijital çağda kamu iletişimi panelinde şu anda konuşma gerçekleştirdi Burhanettin Duran. Neler söyledi? Kamu iletişimi devlet yönetiminin stratejik sütunudur dedi. Tarihi ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Güvenilir kamu iletişimini esas alıyoruz. Bilgiyi ulaştırmak kolay ama büyük bir sorumluluk da var aynı zamanda. Dezenformasyonun yayılmasına eşlik edebiliyor bu hız dedi zaman zaman. Yapay zekada iletişim ekosistemini bambaşka bir seviyeye taşımıştır dedi. Buralara da dikkat çekti. Buradaki gelişmelere ve dönüşüme de aslında nasıl bir hız ve etki doğurduğuna da dikkat çekti Burhanettin Duran. Ve şu anda da kürsüde evet İçişleri Bakanı'nı görmekteyiz.
15: Değerli İletişim Başkanımız, kıymetli çalışma arkadaşlarım, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun değerli başkanı, saygıdeğer akademisyenlerimiz, değerli mülk idare amirlerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen Dijital Çağda Kamu İletişimi paneli ve bu program vesilesiyle tanıtımını gerçekleştireceğimiz mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberimizin tanıtımının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye 100 yılı vizyonunun hayata geçebilmesi noktasında iletişim olmazsa olmaz bir gerçekliktir. Medeniyetimiz Yusuf Has Hacib'in kendi menfaatini düşünme, halkın menfaatini düşün anlayışından, Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuna uzanan ve insanı merkeze alan köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Binlerce yıllık köklü devlet geleneğimizin ve millet iradesinin güçlü temsilcisi muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan modern dönemde kamu iletişimi anlayışının dönüşümüne öncülük etmiş, devlet ile millet arasına örülen vesayet duvarlarını yıkarak yönetimde doğrudan iletişimin kapılarını açmıştır. Bundan 32 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni temel hizmetlerin dahi yeterince karşılanamadığı zorlu şartlar altında devraldığında bütün engellemelere rağmen büyük bir cesaret ve kararlılıkla yeni bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. Bu anlayışın temel unsurlarından biri de vatandaşın sesini doğrudan yönetime ulaştıran kamu iletişimi mekanizmalarının hayata geçirilmesi olmuştur. O dönemde ortaya konulan bu vizyon, vatandaş ile yönetim arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmayı, milletimizin talep, beklenti ve sorunlarını herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan yönetime iletebilmesini esas alıyordu. Böylece kamu iletişimi yalnızca vatandaşın sesini dinleyen bir mekanizma olmaktan çıkarak millet iradesini yönetim süreçlerine taşıyan güçlü bir köprü haline gelmiştir. Bu vizyon daha sonra BİMER'le milletimizin tamamına hizmet eden, milletimizin talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan çevreden merkeze taşıyan kamu iletişimi noktasında önemli bir kurumsal yapıya kavuşmuş, CİMER'le birlikte ise çok daha kapsamlı ve güçlü bir devlet vatandaş iletişim modeline dönüşmüştür. Kıymetli misafirlerimiz, dijitalleşme ise kamu iletişimine çok önemli fırsatlar kazandırmıştır. Artık vatandaşımızla doğrudan ve hızlı iletişim kurabiliyoruz. Afet anında uyarı yapabiliyor, kriz dönemlerinde kamuoyunu bilgilendirebiliyor ve vatandaşlarımızın taleplerini anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu olumlu gelişmelerle beraber dezenformasyon gibi sınamalarla da karşı karşıyayız. Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır. Afetlerde, terör hadiselerinde, asayiş olaylarında, düzensiz göç konusunda ve toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu dönemlerde yanlış bir bilginin oluşturabileceği elim hadiseleri hepimiz müşahede ettik. Tüm bu nedenlerle dezenformasyonla mücadeleyi yalnızca iletişimcilerin meselesi olarak görmüyoruz. Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir. Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz. Güvenilir kamu iletişiminde doğru içerik üretmek kadar o içeriği yayımladığımız dijital mecraların güvenliği de aynı derecede önemlidir. Kamu kurumlarımızın ve yöneticilerimizin sosyal medya hesaplarının korunması, iki aşamalı doğrulamanın kullanılması, yetkilendirme süreçlerinin doğru belirlenmesi ve siber tehditlere karşı kurumsal tedbirlerin alınması artık kamu iletişiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
14: Evet, kamu iletişimi panelinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuşmasını da ekranlarınıza taşıdık. Akışımızdaki haberleri ekranlarınıza getirmeye devam edelim. Son dönemde özellikle Schengen ülkelerine gidebilmek için gereken vize randevularını bulmak artık iyice zorlaştı. Bu duruma aracı kurum adı altında faaliyet gösteren bazı yapıların da neden olduğu, randevuların bot hesaplarla kapatıldığı iddia ediliyordu. İşte bu doğrultuda İstanbul merkezli bir operasyon düzenlendi ve 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
16: İddiaya göre bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlar kullanılarak aracı sitelere erişim sağladılar. Tüm randevuları alarak sistemi kapattılar. Schengen için vize başvurularını tıkadılar. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Bursa'da baskınlar yapıldı.
17: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
16: Şüpheliler vize kotalarını doldurup bu randevuları satmakla birlikte başvuru sahiplerinden haksız bir biçimde danışmanlık ve hizmet bedeli almakla da suçlanıyor. Bir şüphelinin yetkili bir kuruma sızmak için Bilgi İşlem Departmanı Müdür Yardımcılığı pozisyonuna talip oldu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı.
18: yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef

0: Başkan. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: NTV Radyo.

0: ekran. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini koruyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de bunaltıcı sıcak ve yüksek nem etkili. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'de yerel yağışlar, doğuda ise yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Kutsi Akıllı'nın Türkiye'de Yemekçe Konuşulur isimli çalışması kısa süre önce Everest yayınlarından çıktı. Kitabın uzun alt başlığı içeriğe dair de fikir veriyor. Türkiye Türkçesinden yeme içme ile ilgili atasözleri, deyimler ve argo ifadeler. Kutsi Akıllı 1965 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. Seferihisar Teos kazısında 3 dönem kazı mimarlığı görevi üstlendi. Türkiye ve yurt dışındaki çizgi roman ajansları için senaryo, TRT ve özel kanallar için radyo tiyatroları, televizyon dizileri, skeçler ve eğlence programları hazırladı. Birçok mizah dergisinde çalıştığı çizgi roman dergileri çıkarttı. 1991 yılında Ahmet Ot'la birlikte Türkiye'de engelliler hakkında ilk edebi eser kabul edilen Özür Dilerim'i yazdı. Salakları tanıma ve onlardan korunma yolları, yeni başlayanlar için siyaset kitaplarının da yazarı olan Kutsi Akıllı, yemek merakını kitaplaştırdığı çalışmaların yanı sıra sosyal medyada Türk yemek kültürü ve gastronomi üzerine paylaşımlarını sürdürüyor. Efendim, ayranı yok içmeye, gümüş köprü ister geçmeye ya da bunun argo versiyonları. Balcıya pekmez satılmaz, kasaptaki ete soğan doğranmaz. Ekmeği yalnız yiyen yükünü kendi kaldırır, kedinin boynuna ciğer asılmaz. Bunlar Kutsi Akıllı'nın Türkiye'de Yemekçe Konuşulur'da yer alan atasözleri ve deyimlerden sadece birkaç örnek. Kitapta yüzlerce deyim var. Akıllı, Türkçenin mutfakla kurduğu benzersiz ilişkiyi gözler önüne seriyor kitabında. Geniş bir kaynak taramasıyla hazırlanan bu kapsamlı derleme, yemek alışkanlıklarının olduğu kadar toplumsal değerlerin, inançların, mizah duygusunun da anlaşılmasına katkı sağlıyor. Kitap bir lokma ekmekten bir tas çorbaya, baklavadan kavuna, baldan soğana kadar sayısız yiyecek ve yemeğin yüzyıllardır Türkçenin düşünme, anlatma ve yorumlama biçimlerinin ayrılmaz

0: bir parçası olduğunu gözler önüne seriyor. Tarihçi İlber Ortaylı'nın küçük okurlar için yazdığı Yedi Tepe İstanbul isimli kitap Kronik Çocuk'tan yayımlandı. Kitabı Eren Dedeleroğlu resimlemiş. Kitap soru cevap formatında yazılmış. Yani çocuklar İstanbul'un tarihine dair muhtelif sorular soruyor, İlber Hoca da cevaplıyor. İstanbul'un tarih boyunca neden önemli bir şehir olduğu ile başlıyor sorular. İstanbul'un eski isimleri ve bunların kökenleri, İstanbul'a kimlerin hakim olduğu, hangi imparatorluklara başkentlik yaptığı ile devam ediyor. Neden yedi tepeli şehir deniliyor İstanbul'a ve bu tepeler nereler? Sonra Ayasofya'dan Topkapı Sarayı'na İstanbul'un önemli yapıları, köprüleri, sarnıçları, külliyeleri, kadim kentin yaşadığı büyük felaketler, bilhassa depremler, yangınlar. Bütün bunların yanı sıra geçmiş zamanlarda İstanbul halkı ne yer, ne içerdi, gıda maddeleri nerelerden gelirdi gibi gündelik hayata dair sorular. Başta küçük okurlar için dedik ama kitapta yer alan bilgilerin birçoğu yetişkinler için de yeni ve enteresan bilgiler olmaya aday. Güney Koreli genç yazar Song Yoo-jeong'un çok satan listesine giren ilk romanı Hatıra Kitabevi Yuzu Kitap'tan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Elçin Yıldız çevirmiş. Hatıra Kitabevi Güney Kore'de yayımlandığında geniş bir tepki almış, yayın hakları İngiltere, Rusya, Tayvan gibi ülkelere satılmış. Matt Hay'in ülkemizde de çok okunan Gece Yarısı Kütüphanesi'ni beğenenlerin ilgisini çekmeye aday bir roman Hatıra Kitabevi. Genç bir kadın olan Jivo'nun hayatı annesini kaybettikten sonra dağılmaya başlar. Ta ki kendini bir gün gizemli bir kitap evinde buluncaya kadar. Sonra her şey değişecektir. Zira burası sıradan bir kitap evi değildir. Raflardaki kitaplar Jivo'nun anılarına açılan bir kapıdır ve ona geçmişe dönme imkanı sunmaktadır. Genç kadın annesinin ölümünü engellemek ve vicdan yükünden kurtulmak için bu şansı kullanacaktır. Fakat anıları değiştirmek kolay değildir. Çünkü başkalarının seçimleri onun gücünün dışındadır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sırlar Şartiler playoff'u yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti.
5: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine artık sadece 180 dakika uzaklıkta.
6: Biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
5: Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Kadıköy'deki ilk maçı da 2-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atladı ve playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
6: Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var.
5: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
4: Fenerbahçe santrafor transferinde sona yaklaşıyor. Sarı lacivertliler Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetim Serie A ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedelinde uzlaştı. Anlaşmada bonservise ek performans bonusları da yer alıyor. Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcuyla da sezonluk yaklaşık 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Lukaku 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin toplamda en çok bonservis ödenen ikinci futbolcusu konumunda. Lukaku Napoli formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Lucas Torreira söz aldı. Sarı Kırmızılıların 30 yaşındaki orta sahası üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.
5: Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok. Türk futbolu sürekli gelişiyor. Salah gibi isimler ligimize geliyor. Bu sezon hepsinden daha zor olacak. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyoruz. 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz. Fikstür açıklandığında ilk olarak derbilerin ne zaman oynanacağına bakıyorum. Geçen sezon Fenerbahçe'ye attığım golden sonra babamla sarıldığım anı ömrüm boyunca hatırlayacağım. 5. şampiyonluğu istiyoruz. Galatasaray bayrağını Şampiyonlar Ligi'nin tepesinde görmek istiyoruz. Taraftarımız bunları hak ediyor. Muslera ve Icardi'nin ayrılıklarının ardından yalnız kalmış gibi hissediyorum. Bu durum üzücü olsa da asıl olan Galatasaray. Onlar taraftar olarak devam edecekler. Bir gün benim de buradaki maceram bitecek ve ben de bir Galatasaray taraftarı olacağım. Taraftarımıza çağrım sakin olmaları yönünde. Son hazırlık maçlarında iyi sonuçlar alamasak da bize destek olmayı bırakmasınlar. Sezona çok iyi hazırlandık ve en büyük isteğimiz 5. kez şampiyon olmak. Daha önce de olduğu gibi bu sezonla birçok mutluluğu hep birlikte yaşayacağız.
4: Beşiktaş, santrafor transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlar Dušan Vlahović ile prensip anlaşması sağladı.
7: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović bekleyişi sona eriyor. Siyah beyazlıların uzun süredir görüştüğü Sırp golcü teklife yeşil ışık yaktı. Corriere dello Sport, yıldız futbolcunun transferini manşetten duyururken Vlahović İtalyano'ya gidiyor dedi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı Beşiktaş teknik direktörüyle yeniden buluşmaya hazırlanan 26 yaşındaki golcünün transferine dair ayrıntıları da paylaşan gazete, Vlahović'in yıllık 8 milyon euro ve bonusların yer aldığı sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Juventus'la sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp futbolcu serbest oyuncu statüsünde. Kariyerini 2018'den beri İtalya'da sürdüren Vlahovic, 4 sezonluk Torino serüveninde 123 maçta 50 gol attı.
4: Paris Saint-Germain ile Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı, Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek.
5: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa saat 22'de Salzburg'da karşılaşacak. Kupayı geçen sezonda kaldıran Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir dublinin daha peşinde. Avrupa Ligi'ni İstanbul'da kazanan Aston Villa ise 44 yıl sonra Süper Kupa için sahaya çıkacak. Real Madrid'in 6 kez müzesine götürerek rekor kırdığı Süper Kupa'da bu sene gözler maçın hakeminde olacak. 2026 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görev almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan karşılaşmada düdük çalacak. 34 yaşındaki hakem Süper Kupa'yı Avrupa kıtası dışından yöneten ilk isim olarak tarihe geçecek.
4: İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı. Sabah seansında 400 metre engellide yarışan Türk sporculardan Berke Akçam 49-18'lik derecesiyle serisini birinci tamamlayarak genel sıralamada dördüncü oldu ve yarı finale yükseldi. Kayhan Özer ise 100 metrede 10.51'lik derecesiyle serisini birinci, genel sıralamayı 7. tamamlayarak yarı finale kaldı. Erkekler 400 metre engellide mücadele eden İsmail Nezir ise seri başı olması nedeniyle doğrudan yarı finale yükseldi. Günün akşam seansında Kayhan Özer 100 metre yarı finali öncesindeki ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıştan çekildi. Organizasyonun bugün yapılacak 3. gününde Türk sporcular disk atma, kadınlar 200-400 metre yarışları ve erkeklerde 3 adım atlama eleme yarışları yapılacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Her güzele
8: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
9: Araştırmalar özellikle tatlı sularda Vibrio bakteri riskinin arttığını belirtiyor. Bu bakteri Türkiye'de var mı? Bir tehlike söz konusu mu? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz NTV Radyo'da anlattı.
10: Türkiye'de bu Vibrio bulmiskusa bağlı deri yumuşak dok infeksiyonları ya da işte nekrotizan fasciit tablosunu pek görmüyoruz açıkçası. Ama tabii ki şu anda bunu aslında öngörüyor olmak güzel bir şey. Yani mesela Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin sitesi var. Oraya girip baktığınız zaman nerelerde bu hastalığın görülme riski artıyor gibi bir veri var orada. Mesela bizim Karadeniz bölgesi bu anlamda aslında biraz riskli görünüyor. Şu anda hani dediğim gibi Türkiye için çok büyük bir sorun yok ama önümüzdeki günlerde ve bu patern böyle devam ettiği sürece, yani bu ısınma devam ettiği sürece ve bu bakteri yükü fazla olduğu sürece oralarda bu infeksiyon görülebilir. Bir, nedir bunun önemi? Çalışan hekimlerin bu konuda bilinçli olması. Çünkü biz öncelikle yani hastalığı bir tanımamız gerekir. Türkiye'de çok gördüğümüz bir hastalık değil, bu çok nadir. Yani 1-2 vaka tanımlanmıştır. Ama bundan sonrası için görülebilir. Çünkü dediğim gibi iklim değişiklikleri birçok infeksiyon hastalığının daha fazla görülmesine ya da ilk kez görülmesine neden oldu Türkiye'de de. Her güzele
8: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
13: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gebze'de bir depoda yangın çıktı. Zaman zaman da patlamalar yaşanıyor. Görüntüleri getirelim, ekranlarınızda anlatalım. Yangın Balçık Mahallesi'nde özel bir firmaya ait depoda başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yandaki diğer depoya da sıçradı. Gökyüzü yoğun bir dumanla kaplandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler zaman zaman patlamalara neden olan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bartın'da konuşan Bakan Güler, içeride toplumsal barış ve huzurunu kalıcı hale getiren bir Türkiye, uluslararası alandaki güçlü etkisini daha da artıracak ifadesini kullandı.
1: Terörü tamamıyla sonlandırmayı, iç cephemizi tahkim ederek bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi öncelikli olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu çerçevede bakanlık olarak gelişmeleri ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Bu yasayla terör belasından tamamıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz. İçeride toplumsal barış ve huzuru kalıcı hale getiren bir Türkiye, elbette ki uluslararası alandaki güçlü etkisini daha da artıracak ve milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumlara nice gururlar yaşatacaktır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasaya evet oyu vermesine gelen eleştirilere yanıt verdi. Doğru karar verdiklerini söyleyen Özel, vicdanen içim rahat dedi. Nefes gazetesine konuşan Özel, Yeni Parti'den 54 milletvekilinin hayır oyu vermesine de açıklık getirdi. Yeni parti olarak yeni nesil bir iş yaptık. Evet oyunu dayatsak milletvekillerimiz zora girecekti. Bazıları da grup disiplinine aykırı davranmak zorunda kalıp sıkıntı yaşayacaktı diye konuştu. Blok olarak hayır oyu vermenin barışa şans tanımayan bir tavır olduğunu da söyledi. Faydacı bir yerden bakmadık ama terörün bittiği bir noktada buna karşı çıkmakla suçlanacaktık dedi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa 467 oyla kabul edilmişti. Yeni Parti'den 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu kullanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Toplantı İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeleri valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. Trabzon'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Eren Bülbül'le Assubay Ferhat Gedik'in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Eren Bülbül'ün annesi ve sevenleri şehadetinin 9. yıl dönümünde mezarına Türk bayrakları astı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eren Bülbül ve Assubay Ferhat Gedik için taziye mesajı yayımladı.
2: Bana burada yakasını hiç bırakmayalım.
3: Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin. 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti.
4: Aradan 9 yıl geçti ancak acısı hiç dinmedi. Eren Bülbül şehit edilişinin 9. yılında mezarı başında anıldı.
5: Eren'im, cilelerim bitti mi?
4: 15 yaşındaki Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterdi. Ancak o sırada PKK'lıların açtığı ateşte Eren ve Assubay Ferhat Gedik şehit oldu. O günden sonra Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in adı farklı mekanlarda yaşatıldı. Şehit edilişlerinin üzerinden tam 9 yıl geçti.
3: Yani ben yavrumu hiçbir zaman unutmayırım. Ben akşamdan yatırken bile Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde. Benim yavrumun acısını uyurken bile taşıyırım.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile jandarma subay Ferhat Gedik'i andığı bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma subayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. Farklı şehirlerden Trabzon Maçka'ya gidenler Eren'in mezarını ziyaret etti. Çiçekler bırakıldı, dualar edildi.
0: Şehit yakını ve gazilere yönelik yasal düzenleme mecliste kabul edilmişti. Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Göktaş, başvuruların E-Devlet üzerinden arama bölümüne 3713 sayılı kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan yazılarak gerçekleştirilebileceğini söyledi. Başvuruların olay tarihinde mensubu olunan kurumlara gerçekleştirileceğini de ifade eden Göktaş, vatanımız uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine dün akşam Ankara'ya geldi. Abbas bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Görüşmede Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Gazze Barış Kurulu'nun çalışmalarıyla İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları da en önemli gündem başlıkları arasında. Ve tabii diplomasi trafiği bir türlü durmuyor, hızlı bir şekilde devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'da, ayrıntılarına bakalım. Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Trablus'ta Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi. Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile de görüştü. Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile de bir araya geldi. Savaşın 5. ayı artık sona ererken İran'ın dini lideri Müçtaba Hamaney'in kritik görevlere atamalar yaptığı belirtildi. Kim hangi göreve atandı ve bu atamalar ne anlama geliyor şu anda? İşte bunlara daha yakından bakalım.
4: İran'ın dini lideri üst düzey atamalarla kontrolünü sıkılaştırdı. Yeni liderlik Trump'a karşı daha sert bir çizgiye işaret ediyor. İran'ın dini lideri Müjdeba Hamaney göreve gelişinden 5 ay sonra devletin üst kademesinde kapsamlı revizyon yaptı. Ülkenin güvenlik politikalarını ve baskı kurumlarını yönetmek üzere deneyimli sertlik yanlarını atadı. Amerikan ve İngiliz basını atamaları bu başlıklarla duyurdu. Atamalar İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı söylemini sertleştirdiği sırada geldi. Analistlere göre görev değişiklikleri Hamaney'in Trump'la hesaplaşma kararlılığına da işaret ediyor. Rejim hem yurt içinde hem yurt dışında daha çatışmacı bir tavır sergilemeye hazırlanıyor. Atamalar arasında en önemli isim Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine getirilen Muhsin Rızai. Rızai Mart'ta dini lider seçildiğinden beri Hamaney'in askeri başdanışmanı olarak görev yapıyordu. İran'ın askeri ve diplomatik konularda en önemli kurumunun başına getirildi. Atama Rızai'nin Hamaney'in yakın çevresindeki konumunu güçlendirdi. Analistlere göre Hamaney, akıl hocası Rıza'yı Selefi Muhammed Bakır Zülkadir'den daha çok güveniyor. Zülkadir, Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf'a daha yakın görülüyor. Atama, Hamaney'in savaşın en etkili sivil liderlerinden biri haline gelen Galibaf'a karşı denge oluşturma arayışı olarak değerlendiriliyor. Rıza'yı 80'lerde devrim muhafızlarının genç ve şahin komutanı olarak ünlendi. 16 yıl başında olduğu kurumu bir milis gücünden ülkenin en güçlü askeri yapısı haline getirdi. İran-Irak savaşı boyunca devrim muhafızlarının başındaydı. Saddam'ın Irak'ının işgal ettiği İran topraklarından püskürtülmesinden sonra yönetici elitin çoğu anlaşmaktan yanaydı. Rıza'yı savaşmaktan yana tavır koydu, Irak'a operasyonlar düzenledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Rıza'nın İran-Irak savaşından yaklaşık 40 yıl sonra İslam Cumhuriyeti için yeni bir varoluşsal mücadeleye girişmeye hazırlandığını yazdı. Atamaları Titanic'in güvertesinde sandalyeleri düzenlemeye benzetenler de var.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen ayki Türkiye ziyaretinin dönüşünde başkanlık uçağını şaşırtma amacıyla değiştirdiği askeri kargo uçağını kullandığı iddia edilmişti ve Trump o iddiaları doğruladı. Yalnızca gizli servisin talimatlarına uydum dedi, güvenlik tehdidine işaret etti. Trump ayrıca İran'a güvenmediğini ve kendisine sürekli yalan söylediklerini belirtti.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen ayki NATO zirvesinden dönüşünde başkanlık uçağı Air Force One'a binerken görüntülenmişti. Amerikan basını ise Trump'ın yemek kamyonuyla başka bir askeri uçağa taşınarak Türkiye'den ayrıldığını yazdı. Trump iddiaları doğruladı.
7: Gizli servis ve orduya göre hareket ediyorum. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler. Güvenlik açısından eşdeğerdi. Bunu yapmamı istediler. Ben de yaptım.
6: Gizlice uçak değiştiren Trump buna gerekçe olarak güvenlik tehdidine işaret etti. Bana yönelik çok sayıda tehdit var dedi. Trump'la seyahat eden gazetecilerle Beyaz Saray çalışanlarının İran tehdidi altında olduğu söylenen başkanlık uçağına bindirilmesi Amerikan kamuoyunda tartışma yarattı. Gazeteciler Trump'a bu konuda soru yöneltti.
8: Sizin Air Force One ile uçmanız neden çok tehlikeliydi ve basın mensuplarının uçması tehlikeli değildi?
7: Bilmiyorum. Aslında benim uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum. Sanırım daha büyük risk altındaydım. Çünkü hedef alınması daha muhtemel olan uçak o olurdu.
6: Trump'ın gizlice bindiği uçağın daha riskli olduğunu savunması akıllarda soru işareti yarattı. Beyaz Saray'a dönüşünde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşına da değindi. Tahran'a güvenmediğini, İran'a güvenecek en son kişinin kendisi olduğunu belirtti. Bana sürekli yalan söylediler diye devam etti. Amerika Başkanı, İran'ın söylemlerinin aksine Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu öne sürdü.
0: Ve deprem kendisini ara ara hatırlatıyor. Pazartesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4'lük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler ve gönüllüler moloz başında ara vermeden çalışıyorlar hakikaten de. Ve yaşamını yitirenlerin sayısı şu anda 254'ü geçmiş durumda. 700'den fazlaysa yaralı olduğu belirtiliyor. Tablo gerçekten de içten acısı bir halde, can kaybının daha da artabileceği belirtiliyor.
9: Enkazda ses duyabilmek için sessizlik çağrısı yapıldı. Yaşam belirtisinin duyulmasıyla sessizlik yerini sevince bıraktı. 7,4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da zamana karşı yarış sürüyor. Gönüllüler arama kurtarma ekipleriyle birlikte enkaz altında hayatta kalanları arıyor. Pereira kentinde kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler yıkılan binaların molozlarını elleriyle kaldırdı.
10: Şu anda enkaz kaldırıyoruz. Arama kurtarma köpeklerinin getirilebilmesi için çalışıyoruz. Köpeklerin getirilmesi ve insanların bize yardım etmesini bekliyoruz.
9: Depremin vurduğu Kali kentinde ekipler 16 saat enkaz altında kalan bir kadını sağ kurtardı. Depremzedeyle iletişim kurulunca ekipler önce su verdi, ardından saatler süren çalışmalar sonucu kadın alkışlar eşliğinde yıkıntıdan çıkarıldı. Ancak deprem geride ağır bir bilanço bıraktı. Yerel yetkililer can kayıplarını yüzlerle ifade ediyor. Sayının binleri bulabileceği de belirtildi. Depremde çok sayıda konutta kamu binası da yıkıldı. Yüzlerce Kolombiyalı, Kali'de kısmen yıkılan hastanenin bahçesinde kan bağışı için kurulan çadırlara akın etti. Hasarlı hastanenin bazı bölümleri de yaralılara hizmet vermek için açık tutuldu. Ülkeye yardım malzemeleri de gelmeye başladı. Kolombiya'nın komşusu Peru askeri uçakta 12 ton malzeme gönderdi. El Salvador, Şili, Meksika ve Nikaragua gibi Latin Amerika ülkeleri de Kolombiya'ya yardım ve destek personeli göndermeyi teklif etti. Ancak Kolombiya yönetiminin destek ekibi tekliflerini reddettiği öne sürüldü.
0: Şimdi geçelim Gazze'ye. Gazze'de insani dram ağırlaşarak devam ediyor. Orada çocuk olmak da gerçekten çok çok zor. Yıllardır savaşın içinde yaşıyorlar. Yiyecek ve su sıkıntısı çekiyorlar. Savaşın ve bu zorlu koşulların çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak için de çalışmalar yürütülüyor. Filistin Kızılay'ı Gazze'deki ambulanslarından birini hayal otobüsü adı verilen mobil bir eğlence aracına dönüştürdü.
4: Gazze'liler çadır kentlerde zorlu bir yaşam mücadelesinde. Yiyecek, su ve ilaç sıkıntısı sürüyor. Kavurucu sıcakta çadırlarda kalmak daha da zor. Savaşın ve bu zorlu koşulların çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak için çalışmalar yürütülüyor. Hayal otobüsü de o projelerden biri. Filistin Kızılay'ı ambulanslardan birini mobil eğlence aracına dönüştürdü. Hayal otobüsünde çizim, film, oyun ve hikaye anlatımı gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
11: Komisyon toplantısını burada yaptık. Önce mecliste bir komisyonun kurulması. Bu komisyona bir parti hariç mecliste temsil edilen bütün siyasi partilerin, grubu olan olmayan bütün siyasi partilerin katılması çok değerliydi. Çünkü demokrasinin en temel özelliği müzakereci demokrasi olmasıdır. Yani fikirleriniz çok farklı olabilir. Çok ciddi teklifleriniz, kanaatleriniz, yöntemleriniz ayrışabilir. Ama asıl olan bir masanın etrafında gelerek bunları tartışabilme kabiliyetine sahip olmaktır. Demokrasinin gücü de böyle ölçülür. Burada bütün partilerin temsil edilmesi ama daha da önemlisi Türk toplumunun farklı kesimlerinin temsilcilerinin burada gelip 21 toplantı boyunca İşçi sendikalarından tutun işveren örgütlerine kadar, memur sendikalarından barolara kadar, farklı siyasi kanaatlere sahip olan sivil toplum kuruluşları, yüzlerce insan buraya geldi ve herkes hiçbir kısıt olmadan görüşlerini çok net bir şekilde ortaya koydu. Varsa çözüm önerilerini bunları ortaya koydu ve bizim en başta ortaya koyduğumuz kural gereği hiç kimse komisyonda konuşan birisinin konuşmasından sonra aleyhine söz almadı, konuşmadı. Bu olağanüstü yüksek bir demokrasi örneğidir. Geçen sene 18 Şubat'ta da sonuçta rapor olarak bütün partilerin uzlaştığı, komisyona katılan bütün partilerin uzlaştığı bir rapor ortaya çıktı. Bu oldukça değerli bir dokümandır. Raporun kabul edilmesiyle birlikte de şunu söyledik. Bu süreçle ilgili bir yol haritası, özet bir çerçeve. Bundan sonra bu çerçeveye bağlı kalınarak ilerlenirse Allah'ın izniyle bu mesele fevkalade ciddi bir şekilde kararlılıkla çözülebilir. Bu komisyon bu çalışmaların içerisinde en etkili araçlardan, demokratik araçlardan birisi oldu. Ve bu aynı zamanda da hani diyoruz ya toplumsal destek. Toplumsal desteğin ortaya çıkmasına büyük bir vesile oldu. Yani buraya gelen diyelim ki şu ya da bu siyasi partiye müzahir olan bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi burada konuştuğunda, buradaki o demokratik ortamı gördüğünde, kendi fikirlerini rahat anlatabilme, kendisine rahat sorular sorulabilme imkanını gördüğünde gitti kendi tabanına, kendisiyle ilgili olan gruplara dedi ki böyle bir çalışma Ankara'da yürütülüyor. Bu toplumun çok geniş kesimlerinde büyük bir olumlu bir etkiyi ortaya çıkardı. Ve tabii yasa çalışmaları sırasında da şuna dikkat ettik. Elimizde şu rapor var. Ya üzerinde ittifakla kabul edilmiş olan bir rapor aşağı yukarı. Yani 50 kişinin büyük çoğunluğunun 47 kişinin oy verdiği bir rapor. Bütün partilerin oy verdiği bir rapor. Şunu söyledik. Hazırlanacak olan yasada bu raporun özellikle 6. bölümündeki yani terör örgütü PKK, KCK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını bırakmasıyla birlikte ortaya çıkacak süreci yönetmek üzere bir yasal çerçeve oluşturuyor. Bizim gelen mecliste de 467 milletvekilimizin oyuyla kabul edilen yasada bu 6. bölümde ittifak edilmiş olan genel çerçeveye uygun bir yasadır. Onun
12: Başkanım,
11: için
12: tam olarak onu sormak istiyorum. 467 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde uzun süredir görmediğimiz bir konsensus, bir destek sağladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sayı ne ifade ediyor?
11: Çok önemli. Yani milletin kahir ekseriyetinin terörist Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Yani partilerin içerisinde farklı görüşler olabilir ama hakikaten bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Artık Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah demiş vaziyette. Özellikle son dönemde Türkiye'de yaşanmakta olan, ben mesela geçen sene Gabar'a gittim, bu sene Cudi Dağı'na gittim. Bundan birkaç sene evvel hiçbir sivilin giremediği bu yerlerde, şimdi binlerce, on binlerce insanın böyle şenlik havasında bir araya geldiklerini gördüm. Yani insanlar memnun. İki senedir kimsenin burnu akmıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da muazzam bir turizm hareketliliğini görüyorsunuz. Yatırım imkanlarının çok daha rahat bir ortama kavuştuğunu görüyorsunuz. Yani bu barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı.
13: Evet, teşekkür ediyorum.
11: Bunun siyasete yansımasıdır.
13: Ben de hafta sonu Şırnak'ta Teknofest şenliğindeydim. Orada bizzat gözlemleme imkanı buldum. Yusuf Bey, buyurun, sizle devam edelim.
14: Başkanım, rapor sürecinden yasama sürecine kadar bütün süreci koordine ettiniz. Ortaya çıkan yasayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu yasama süreci ve bütün sürecin genelindeki çalışmalarda hangi dengeler gözetildi? Teşekkür ederim.
11: Şimdi başından itibaren dediğim gibi müzakereci demokrasinin bütün kurallarını çalıştırdık. Yani herkes açık, şeffaf yürütülen süreçler sonucunda herkes kendi tekliflerini sürece katkı olarak sunabildi. Burada bazı hassasiyetleri ortaya koyduk. Yani herkesin her dediğini yapmak mümkün olmayabilir ama demokratik akıl şunu gerektirir. Eski tabiriyle yani makul çoğunluk dediğimiz maşeri vicdanın kabul edeceği hareketleri yapabilmek, kararları alabilmek. Burada da çok önemli birkaç tane hususiyet var. Bunlardan birisi şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, bu mücadeleye büyük destek vermiş olan halkımızın asla duygularını incitmeyecek bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Bunu başından itibaren hem komisyon çalışmalarında hem yasa çalışmalarında dikkate aldık. Şunu da ifade etmek isterim. Bu yasanın yasalaşmasından bir gün evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehit yakınları, gaziler, erlerle ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. 9 Ağustos Pazar günü. O yasa teklifi üzerinde de tam bir mutabakat var. Parlamentoda bulunan milletvekillerinin tamamı oy verdi. Ve bütün siyasi parti grupları yaptıkları konuşmalarda yasaya destek verdiler. Eksik bulanlar eksikliklerini eleştirdi ama buna rağmen herkes destek verdi. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Başından itibaren söylediğimiz bir şey vardı. Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu koruyarak, yani bu ülkedeki etnik fay hatlarını asla harekete geçirmeyecek, tam tersine barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışmanın yapılması. Yasa buna dikkat etti. Bu yasanın meselesi etnik gruplar arasında bir barış değil ya da devletin bir grupla barış sağlaması değil. Devlet herhangi bir şekilde bir savaşın içerisine girmedi ki barış olsun. Terör örgütü, silahlı kalkışma vardı. Şimdi silahlı terör örgütü diyor ki ben vazgeçtim. Kendimi feshediyorum, silahlarımı teslim ediyorum. Bu sürecin başlamasıyla birlikte de artık terörün tamamen ortadan kaldırılması için yapılan bir yasal düzenleme. Bu yasanın muhatabı hiç şüphesiz ki terör örgütü üyeleridir, terör örgütünün çevresidir. Dolayısıyla bunların hepsini çok hassas bir şekilde yürüttük. Burada milli duyguları rencide edecek. Mesela komisyon çalışmalarının hiçbirisinde, rapor hazırlama süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili bir tartışma gündeme gelmemiştir. Hiçbir kimse teklif etmemiştir. Efendim işte anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi, efendim bir üniter yapının zedeleyecek olan teklifler, federasyon, konfederasyon teklifleri gibi, hatta resmi dil konusunda bile en ufak bir öneride bulunulmamıştır. Dolayısıyla temel yani bazılarının söylediğinin aksine milli hassasiyetin devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için de böylesine büyük bir destek sağladı. Ve toplumun geniş kesimleri tarafından da çok ciddi bir hüsnü kabulle karşılandığını görüyorum.
13: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey buyurun.
15: Çok teşekkür ederim efendim. İzninizle ben bundan sonraki sürece ilişkin bir soru sormak istiyorum. Yani süreçle ilgili önümüze çıkabilecek fırsatlar ve tehditler neler? Yani bir boyutuyla teröristik Türkiye süreci hangi risklerle karşılaşılabilir ki? Bu önemli bir proje olduğu için sonuçta bunun tamamlanmasını isteyecek bölgesel aktörler olabilir. Bu bir boyut. İkinci boyutta ama bu çalışma başarıyla tamamlanırsa, MGK kararı ardından silahların teslimi ve bu parantez kapanırsa, Türkiye bölgeyi ne gibi fırsatlar bekliyor, bunu merak ediyorum.
11: Şimdi bir kere bu süreçte içerideki siyasi kararlılık, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyulan bir devlet aklı şeklinde yürütülen bu süreç, Sayın Devlet Bahçeli'nin en stratejik noktalarda vermiş olduğu fevkalade önemli destek ve yol açıcı fikirler ve bütün siyasi, diğer siyasi partilerin destekleri süreci siyasi olarak çok anlamlı bir hale getiriyor. Bu noktaya gelmemizdeki en önemli hususiyetlerden birisi zaten bölgede yaşamış olduğumuz risklerdir. Yani bölge uzunca bir süredir bir takım vekalet örgütleri tarafından, yani terör örgütleri tarafından bazı ülkelerin hallaç pamuğu gibi dağıttığı bir bölge haline geldi. Ve kullandıkları iki tane temel fay hattı var. Birisi etnik aidiyetler üzerinden kırılmaları oluşturuyorlar. Bir diğeri de mezhebi ve dini farklılıklar üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla bölünmenin değil daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyadaki siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır. Böylesine önemli bir süreci şey yapıyoruz.
15: Türkiye modeli.
11: Türkiye modeli. Yani bölgenin bu kadar bölüp parçalandığı, İsrail'in her tarafa tasallut ettiği, neredeyse bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırdığı, ülkelerin alanlarını, topraklarını işgal ettiği bir ortamda bizim önce iç kaleyi tahkim etmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 sene evvel Ahlat'ta yapmış olduğu ilk konuşmada üzerine basa basa söylediği hususlardan birisi budur. Böylesine bir ortamda, böylesine zor bir coğrafyada, bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Bunun en önemli ayaklarından birisi de artık terörle Türkiye'nin hiç meşgul olmaması, buraya gücünü, insan kaynaklarını, mali kaynaklarını buraya asla kaybetmemesi gerektiğidir. Buradan başladı ve zaten Türkiye'de şunu da iftiharla söyleyebiliriz. Bu kadar uzun yıllar terörle uğraşmamıza rağmen Türkiye'de Türk'le Kürt'ün, Kürt'le Arap'ın, Türk'le Arap'ın etnik farklılıklara sahip olan insanların arasında bir husumet söz konusu değildir. Tam tersi Türklerle Kürtlerin asırlardır devam eden bir birliği vardır, beraberliği vardır. Anadolu'nun kapılarını birlikte bu aziz millet açmıştır ve varoluş mücadelemizde hep kaderimiz, geleceğimiz hep bir olmuştur. Yani Selahattin Eyyubi'nin çocuklarıyla Nurettin Zengi'nin Alparslan Hanım'ın çocuklarını birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Ve hiçbir şekilde Türk'ü Kürt'ten ayırt edecek herhangi bir kültürel farklılık, herhangi bir efendim böyle önemli nokta yoktur. Ama araya sokulan bu husumetler politik gereklerle, maalesef dışarıdan gelen bazı şeylerle ortaya konulan bu politik ayrışmaları da inşallah ortadan kaldırmak. Herkes fikrini söylesin, herkes siyaseten var olsun, herkes kendi görüşlerini demokratik siyaset içerisinde ifade edebilsin. Ama artık bundan sonra söylediniz ya, bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmek lazım? Büyük fırsatlar önümüze açılıyor. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yoldur. Burada dikkatli olmak lazım. Bunun böyle olmasını isteyenler olduğu gibi istemeyenlerin de çok olduğunu biliyoruz.
12: İçeride
16: riskler
12: de,
16: kısmı burada
12: riskler
16: devreye
12: kısmı
16: giriyor.
12: Burada devreye giriyor. Burada benim öncelikle söyleyeceğim şey, bunu da bir tavsiye olarak herkese söylüyorum. Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete dayalı ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes yeni dönemin hassasiyetlerine uygun barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin de bundan sonra bir karşılığı olmayacaktır. Bunun için herkesin fikrini sonuna kadar söylemesi ama bunu Türkiye'nin birliği, beraberliği, ortak vatandaşın yurttaşlığı, ortak medeniyetin paydaşlığı, ortak coğrafyanın kaderdaşlığı anlayışı içerisinde herkesin bunları bir araya getirmesi lazım. Ayrıştırıcı, ötekileştirici, efendim bunların üzerinden siyasi rekabeti, siyasi husumet zanneden dilin geride bırakılması lazım. Bunun ilk şartı da vatanseverliği, ırkçı, ayrıştırıcı bir hatta zaman zaman şöven anlayış içerisinde görmemektir. Bu vatan, bu memleketi, siz de işte Şırnak'a gittiniz, bu vatanın tamamı bizimdir. İstanbul'da, Ankara'da Şırnaklı'nın, Hakkari'nin, Diyarbakırlı'nındır. Aynı şekilde Şırnaklı, ben Şırnak'a gittiğim zaman, oralara gittiğim zaman kendimi en az o yöre halkı kadar oraya ait hissediyorum. Bu aidiyet duygusunu çok köklü bir şekilde yerleştirmektir. Bunun başlangıcı dildir. İnsanların anlaşmasını sağlayan da dildir, ayrışmasını sağlayan da dildir. Dolayısıyla burada siyasetçilere büyük sorumluluk düşüyor. Herkes kendi yankı odalarında kendi tabanlarını tatmin etmek için 3-5 tane ayran kabartan söz söyleyebilir. 10 yıllar boyunca Türkiye bunu yaptı. Bunun bir faydası olmadığını da gördük. Şimdi herkesin sadece kendi yankı odalarında değil, şehrin meydanlarında, sokaklarında, pazarlarında herkesi kuşatan, herkese söz söyleyen bir sözü kurması ve bunun üzerinden siyaseti geliştirmesi gerekir. Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız
16: gerekiyor. Başkanım, gerekir. O dış tehditler kısmını biraz açabilir miyiz? Ne tür tehditler olabilir bu sürece dışarıdan?
12: Yani en belli başlısı şu anda mevcut bütün Orta Doğu ülkeleri için mevcut olan İsrail tehdididir.
16: Yani İsrail'in bu sürece dair bir provokasyon yapma ihtimalinden mi bahsediyorsunuz?
12: Hiç şüphesiz. Yani bunu nereden söylüyorum? Yani asla herhangi bir korku yaymak için söylemiyorum ama Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinde Allah rahmet etsin, Turgut Özal zamanında, rahmetli Erbakan Hoca zamanında, daha evvel Demirel ve Ecevit'in de denemeleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2013'te denemeler var. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. Ama bu sarf edilen iyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından, bunu çok açık söylemek lazım, bir takım Türkiye düşmanı mahfiller tarafından, onların içerideki ve dışarıdaki unsurları tarafından akamete uğratılmış. Provokasyonlar yapılmış. Suikastler yapılmış. Yani Eşref Bitlis Paşa'nın suikastinden Uğur Mumcu suikastine, Bahriye Çok suikastine kadar, rahmetli Özal'ın kongre salonunda kurşunlanmasına kadar, bütün bunlara baktığınız zaman bunların hepsi Türkiye'de bir barış ve esenlik ortamı olmasın, bir kardeşlik ila nihayet temin edilmesin diye gayret gösteren şer odaklarının eylemleri olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki bunların bir kısmı faili meçhul olarak kalmış. Dolayısıyla bunlara karşı uyanık olmak lazım. İlk sefer Türkiye'de, şunu rahat söyleyebiliriz, siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım.
16: Başkanım, bugün ayrıca 81 ilim valisini ve mülki amirlerini bir araya getiriyorsunuz. Ve zannediyorum ki sürece ilişkin valilerimize, illeri yöneten mülki amirlere bazı tavsiyeleriniz, yaklaşımlarınız olacak. Bu toplantıya dair beklentiniz nedir?
12: Tabii bu Sayın İçişleri Bakanımızın daveti üzerine ben o toplantıya katılıyorum. Sayın Bakanımız zaman zaman illerimizin valileriyle ve emniyet müdürleriyle online olarak toplantı yapıyorlar. Senede bir idareciler gününde de burada bu salonda biz de onları ağırlıyoruz. Türkiye'nin bütün valileri bir araya geliyor. Bu önemli bir dönem, önemli bir süreç. Bu sürecin hassasiyetleri, bununla ilgili olarak da valilerimizin ve emniyet müdürlerimizin kendi illerinde de
11: her türlü yanlışlığa karşı şimdiden tedbirlerin alması gerektiği, provokasyonlara karşı uyanık olmaları gerektiği ana fikri üzerinde bir toplantı olacağını zannediyorum.
16: Teşekkür ederim. Saat Bey, buyurun.
17: Efendim, siz başından beri bu yasanın bir af yasası olmadığını vurguladınız. Yalnız aksi görüşler de var buna yönelik. Ayrıca bunun ulus devlet yapısına aykırı olduğunu da söylüyorlar yasa için. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
11: Tabii ki katılmıyorum. Bu eleştirileri haksız buluyorum. Maksadını aşan eleştiriler olarak görüyorum. Ama her kim ne eleştiri yaptıysa onları da saygıyla karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Demokrasinin gereği budur. Şimdi bu yasa, çıkan yasa, komisyon raporumuz da öyle. Komisyon raporumuz öyle kolay rapor olarak önümüzde duruyor da çok kolay hazırlanmadı. Saatler süren 21 büyük toplantı, her toplantı ortalama sizler de takip ettiğiniz 5 saat bazen daha uzun sürdü. Rapor hazırlanma safhasında partilerin temsilcileriyle birlikte 6 toplantı yaptık. Çok derin tartışmalar yapıldı. Kelime kelime, cümle cümle hassasiyet üzerinde duruldu. Tam da bu eleştirileri dikkate alarak bu tartışmaları yaptık. Yasanın yapılma sürecinde, hazırlanma sürecinde de aynı şey oldu. Şunu söyleyebilirim, milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Yani PKK, KCK terör örgütünün kendi tasfiye süreciyle ilgilidir. Ve bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine. Bunlardan birisi raporda kritik eşik olarak tanımladığımız, yani örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, bütün unsurlarıyla kendisini feshettiği. Bunu biz tespit edecek değiliz. Bunun güvenlik bilimlerince tespit edilmesi ve güvenlik birimlerinin yapmış olduğu bu tespit. Zaten rutin olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda güvenlik meseleleri konuşuluyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Birinci maddede bunu söylüyoruz. Yasanın üçüncü maddesinde tekrar aynı cümleyi teyiden koyuyoruz. Yani bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Birinci emniyet sibobu bu. İkinci emniyet sibobu, bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu bir yapı. Bu yapı, bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam, sivil örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek ve bu kurul verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. Dolayısıyla ikinci emniyet sübobu budur. Bu kurula da idari, adli ve hukuki düzenlemeler yapabilmeyi teklif etme yetkisi verildi. Yani sürecin içerisinde gerekli bir takım düzenlemeler olursa kurul onu o günün şartları içerisinde, günün gerekleri içerisinde değerlendirecek. İkinci şeyimiz bu kuruldur. 7. maddede tanımlanan kurul. Görevleri de çok açık bir şekilde tespit edilen kurul. 3. emniyet sübobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bütün siyasi partilerin de katılımıyla katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek. Bir araya gelecek, toplantılar yapacak, sürece ilişkin tekliflerini ortaya koyacak ve bununla ilgili eğer kendi bir takım tespitleri varsa bunları da kurulla paylaşacak ve Türkiye kamuoyuyla paylaşacak. Şimdi bu kadar nitelikli bir şekilde hazırlanmış bütün emniyet sübopları ola ki en ufak bir eksiklik olmasın diye düşünülerek tasarlanmış olan bir yasa teklifi, Allah aşkına nasıl bölücü bir yasa teklifi denebilir? Siyaseten söylenebilir. Bunu söylesinler. Ama bu siyaseten söylenenin de hiçbir karşılığı olmadı. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamayla ortaya konulmuştur. 467 milletvekili çok büyük bir çoğunlukla bu yasaya evet demiştir. Milletimizin de kayır ekseriyetinin buna evet dediğini biliyoruz.
18: Ümit ederiz ki uygulamada ben o gün çıkarken akşam oylamadan sonra bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek dedim. İnşallah bundan sonrası hiçbir aksamaya mahal vermeden tıkır tıkır işleyecektir.
16: Başkanım, şimdi tekrar onu ifade etmekte belki fayda var. Terör örgütü yenildi, pes etti ve kendini feshetti. Fakat toplu bir düzenleme yok. Tek tek terörle bağlantılı kişiler başvuracaklar bu kurula.
18: Tabii,
16: dosyaları tek tek incelenecek. Tabii. Kimisine olumlu, kimisine olumsuz yaklaşım sergilenebilir.
18: Tabii, yani şimdi bir de tabii bu infaz düzenlemeleri var. Diğer maddelerde gündeme getirilen, yani infaz ertelemeleri, işte 15 yılın altında cezası olanlarla ilgili olarak 5 yıl, daha yukarı cezası olanlarla ilgili 10 yıl infaz ertelemeleri, bu soruşturma ve koruşturmaların takibi gibi konular, bunlarla ilgili süreci kurul yürütecek.
16: Teşekkür ediyorum.
18: Burada hassas olan noktalardan birisi de o, örgütün üst düzey

0: bir kapı açılmıştır. Yasa çıkarmak işin en kolay kısmıdır. Çok zor bir konu olduğu için çok uğraşılarak bu yasa ortaya konuldu ama Türkiye Büyük Millet Meclisi her hafta bir sürü yasa çıkarıyor. Mühim olan zihinlerin, zihniyetlerin, siyasi bakışın, fikri bakışın değişmesi. Demin de onu ifade etmeye çalıştım. Dilin ve kalbin tasih edilmesi mecburiyetidir. Yani hepimiz bu ülkenin ortak, eşit yurttaşlarıyız. Hepimiz bu topraklara bağlıyız. Bu toprakların tamamı hepimizin ülkesidir. Hepimiz bu bayrağın altında, huzur içerisinde, barış içerisinde yaşıyoruz. Şimdi bu kolay değil. Yılların verdiği bir takım tahribatlar var. Bunların da süratle giderilebilmesi lazım. Eğer bu süreçte inşallah işler istenildiği gibi devam ederse, yani hakikaten örgüt tamamıyla kendisini fesheder, silahlardan arındırılmış olur ve bir daha... Bundan da önemlisi, bakın, Orta Doğu'da en kolay bulunan şey silahtır. Başından beri bunu söylüyoruz. Bir örgütü feshederseniz 50 tane örgüt kurarsınız. Bir tane silaha verirsiniz, 50 bin tane silah temin edersiniz veya size emperyalistler verir bu silahları, onların adına savaşın diye. Mühim olan, bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin ben artık dağa çıkmam gerekir demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir. Yani silahların, eldeki silahların bırakılmasından öte fikir, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır. Kalplerdeki kardeşliğin yaşatılmasıdır ve bunu da öyle laf olsun diye değil, samimi olarak bunu ortaya koyabilmektir. Kaldı ki bunu başardığımız takdirde biz sadece bölge olarak, ülke olarak sadece bu bölgeden ibaret değiliz ki. Suriye'deki Arap da bizim, Suriye'deki Kürt de bizim, Türkmen de bizim, Nusayri de bizim. Yani bizim derken biz onun bir parçasıyız, oranın bir parçasıyız. Böylesine büyük bir aidiyet duygusuyla bu topraklara, bu ülkeye ve bu bölgeye kendimizi hissedersek ve böyle bir fikri ortamın kuvvetlenmesini temin edersek sürece yapacağımız en büyük katkı budur. Gerektirdiği sorunuzun cevabı, bu eğer bu ortamlar pozitif şekilde devam ederse tabii ki eğer kurul ihtiyaç duyar, talep eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun evet gereklidir diye bir bu talebe karşılık verirse her türlü yasa çıkarılabilir.
1: Yahya Bey, buyurun.
2: Çok teşekkür ederim. Efendim, az önce potansiyel risklerden bahsederken kullanılacak dilin çok önemli olduğunu söylediniz. Hatta şöyle bir ifade kullandınız: eski dönemin alışkanlıklarıyla konuşmamak gerekir, siyasi partileri işaret ederek. Ama tabii bu süreç hassas bir süreç ve bu işin toplumsal boyutu var, sivil toplum örgütleri boyutu var, medya boyutu var. Bu paydaşlardan nasıl bir beklentiniz var bu süreçte? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de ikincisi, aslında şehit aileleri de komisyona mesela geldiler, konuştular. Orada hassasiyetlerini dile getirdiler. Bu kanundan sonra bir temas kurdunuz mu ya da size bir geri dönüş oldu mu? Onlar tam olarak ne düşünüyorlar bu konuda?
0: Şimdi ilk bu salonda ilk komisyon toplantısını yaptığımızda ilk oturumda İlk davet ettiğimiz, dinlediğimiz grup şehit aileleri ve gazilerimizdi. Ve o gün hatta şöyle çok hepimizin, yani ağlamamak için kendimizi zor tuttuğumuz bir enstantane yaşadık. Bir gazimiz, biz fark etmedik, ben burada oturuyorum, misafirlerimiz şu köşede oturuyordu. Gözünü çıkardı. Meğerse yapay gözmüş gözünün birisi. Terörle mücadelede gözünü kaybetmiş. Dedi ki, ben en yakın arkadaşımı yanımda şehit verdim. Ama artık daha fazla şehitlerin olmaması, daha fazla insanımızı kaybetmememiz için ben gözümü kaybettim. Bu kadar mücadele verdim. Sonuna kadar bu sürecin başarıyla tamamlanması için destek veriyoruz, dedi. Yine bir oturumda şehit ve gazilerimizin anneleriyle, evlatları teröre kaybetmiş olan, terör örgütüne kaybetmiş olan anneler, Barış Anneleri adı verilen grup bir araya geldi. Aşağı yukarı o annelerin her ikisinin de söylediği, her iki tarafında söylediği ortak söz şöyleydi: biz şimdiye kadar evlatlarımızı toprağa gömdük, şimdi silahlarımızı toprağa gömmeyi istiyoruz. Vakit şimdi öyle bir vakittir. Şimdi bu burada bu kadar ağır bedel ödemiş olan şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz vesaire, bu geniş kitlede çok büyük oranda buna destek veriyor. Bu süreç içerisinde Anadolu'nun birçok yerinde toplantılar yapıldı. Ben de gittiğim toplantılarda şehit aileleri ve gazilerimizin de olmasına özel önem verdim. Dolayısıyla bu süreçte şehit aileleri ve gazilerimiz sürecin önemli.

0: bir parçası olarak görüldü ve hemen hemen onlarla ilgili bütün kesimlerde, burada temsilciler tabii hepsini dinlemek mümkün değil, temsilciler komisyonda gelip görüşlerini ifade ettiler ve yasa sürecinde de onların bilgilerine başvuruldu.
1: Duman Kurtulmuş Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekranlarınıza getirdik, bu saati noktalıyoruz. Saat başında birlikteyiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini koruyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de bunaltıcı sıcak ve yüksek nem etkili. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'de yerel yağışlar, doğuda ise yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanır.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Dünya markası Bras çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: İstanbul'da en çok hangi bölgede sivrisinek var? Yaz günlerinde sivrisineklere karşı hangi tedbirleri alabiliriz? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Fatih Dikmen anlattı.
3: Gündüz sizin üzerinize böyle ufak tırnak içinde siyah beyaz bantlar taşıyan sivrisinekler sizi ısırmaya kalkıyorsa bunun muhtemelen Asya kaplan sivrisineği olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bu şikayetlerin yoğun olduğu yerler daha çok kuzey veya nemli İstanbul bölgeleri diyebiliriz. Ama onun dışındaki bütün İstanbul genel anlamıyla farklı sivrisinek türlerinin rahat yaşayabileceği, yürüyebileceği bir alan. Burada bizim için önemli olan nokta ya da belediye ya da kamu otoritesi için önemli olan nokta bu izlemeleri doğru yapıp doğru müdahaleleri gerçekleştirdiklerinde o nüfusları zaman içerisindeki hızlı artış trendine girmeyecektir. Ama mevsimsel şartların ve günümüzde yaşadığımız bu ani iklimsel değişimlerin neticesinde bazen çok hızlı üreyip çok hızlı nüfus patlamasına neden olabiliyor bu tür canlılar ve bu noktada zaman zaman daha görünür hale gelebilirler. Bizim kişisel olarak en kolay uygulayacağımız yöntem dışarıdaysak eğer mesela bir ormanda gezmek istiyorsanız ormanda size gündüz vakti bu Asya kaplan sivrisineği sokmaya çalışabilir. O yüzden uzun kollu ve uzun pantolonlar şeklinde kıyafetlerle bacaklarımızı kollarımızı örtmemiz uygun olabilir. Doğal sivrisinek kaçırıcı bazı kokular günümüzde çok satılıyor eczanelerde ya da marketlerde bunları kullanabiliriz ama bunların %100 bir etkisi hiçbir zaman yok. En doğalı bile ya da en kimyasalı bile birkaç saatlik etkiden sonra yine sizi sivrisinekle baş başa bırakabiliyor. O yüzden daha çok evlerimizde rahat bir uyku için sinekliklerle cam balkonları kapatmak en efektif çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Bras çatı sistemleri sundu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Her mevsimde, her havada,
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
9: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
4: Merhabalar. Meyve ağacı yapraklarını yemeklerde ve tatlılarda kullanmak aslında çok eski bir gelenek. Bir kere meyve yaprakları genellikle o meyvenin aromasını taşıyor. Ama bazen de çok güzel sadece o, hani mesela limonun, portakalın kabuğu olur ya, sadece o aromayı taşıyor. Şimdi limon, portakal diye başladım zaten. Hemen narenciye dünyasına gireceğim. Şimdi narenciye dünyasındaki yapraklar zaten eskiden beri limon kabuğu, portakal kabuğu kullanır gibi aslında şuruplarda falan kullanılmış. Gene Antalya'da sözlü tarih çalışmaları yaptığımızdan bahsetmiştim. Oralarda da mesela diyelim ki bir limon kabuğu şerbeti tatlandırmakta kullanılabiliyor. Tabii limonun kabuğunu daha çok kullanıyoruz çünkü hemen böyle bir tazelik katıyor. Ama limon kabuğunu şöyle elinizle biraz ezdiğinizde fark edeceksiniz, çok güzel bir aroması var. Şimdi bunu tatlılarda kullanmak, zaten dediğim gibi her zaman sütte de birazcık şöyle demleyebilirsiniz. Sütü kaynatırken içine limon yaprakları koyarsınız mesela. Bambaşka bir koku kazanır. Ama bir de tuzlu soslarda deneyin. Mesela domates sosu yapıyorsunuz İtalyan usulü makarna için. İçine bir de limon yaprağı atın bakalım. Ya da et pişiriyorsunuz, bir portakal yaprağı koyun. Yani sosun içine defne yaprağı atar gibi bu tür meyve yapraklarında, özellikle narenciye yapraklarını atabilirsiniz. Zaten mesela uzak doğuya gittiğiniz zaman onlarda da değişik lime çeşitleri var. İşte kafir lime var mesela. Orada da gene et yemeklerinde, körilerde kullanılıyor. Hatta kurusu da satılıyor. Aynı defne yaprağı satılır gibi. Dolayısıyla çevrenizde böyle narenciye ağaçları varsa, bu her türlü olabilir. Şimdi yeni gelenlerden kumkuat yaprakları falan da olabilir. Hatta böyle bergamot yaprağı falan varsa harika olur. Onları da pekala böyle etli yahnilerde falan kullanabilirsiniz. Tabii ki bir de çayınıza katabilirsiniz. Eğer böyle bir bergamot yaprağını çayınıza katarsanız demlerken mesela birdenbire Earl Grey havası alacaktır. Aynı şekilde bir limon yaprağı koyduğunuzda da böyle değişik aromatik bir tat gelecektir çayınıza. Şimdi tabii çay derken sadece çay değil, her türlü içeceklerde de kullanmak mümkün. Yani şöyle bir ferahlatıcı yaz şerbeti yaptığınızda içine mutlaka birkaç narenciye kabuğu atmanızı öneriyorum. Tabii bir de tavuğa çok yakışıyor, özellikle limon kabuğu. Diyelim ki tavuklu bir yahni yaptınız, içine limon yaprakları koyabilirsiniz. Ama bazen limon yapraklarının çok körpeleri olur. İşte onları ince ince kıyıp bayağı birlikte yemek üzerine pekala hem tavuk yemeğine koyabilirsiniz, hem de mezelere koyabilirsiniz. Hatta salatalara bile koyabilirsiniz. Yani o şekilde düşünün, körpelerine denk gelince illaki onları doğrudan yemelik de kullanabilirsiniz. Yoksa sadece bütün yaprağı aroma vermesi için şurubunuzun, şerbetinizin veyahut da domates sosunuzun uzun süre pişireceğiniz etli tavuklu yemeklerin içine elbette ki koyabilirsiniz. Gerçekten de özellikle narinciye yaprakları bambaşka bir hava katıyor. Yani öyle güzel bir hafiflik katıyor ki yemeğe. Tam limonun, portakalın kabuğunu doğrudan katmışsınız gibi değil de uzaktan uzaktan sanki bir narinciye bahçesinin içinde geziniyorsunuz gibi bir aroma. Evet, böyle fikirler için takipte kalın. Hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 12.
6: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra merkezli Sharkul Avsat gazetesi genel yayın yönetmeni Gaston Charbel'e verdiği mülakat İngilizce ve Arapça olarak yayımlandı. Ayrıntıları alacağız. Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinleyeceğiz.
7: Başkan Erdoğan bu anlaşmanın neden yapıldığını, hangi şartların bu anlaşmaya üç ülkeyi ittiğini ve anlaşmanın asıl amacının ne olduğunu özetledi. Önemli ifadeleri var. Mekke'de ortaya çıkan üçlü mekanizmayı günübirlik gelişmelere verilmiş bir cevap olarak görmemek gerekti Erdoğan. Çünkü bunun arka planı olduğunu ifade etti. Attığımız adam adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında. Erdoğan Londra merkezli Sharkut Avşat gazetesi genel yayın yönetmenine bir mülakat verdi. Bu mülakat çok kapsamlı, farklı konu başlıklarını ilgilendiren bir mülakat. Ama odağında Mekke Anlaşması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke Anlaşması'na ilişkin açıklamasında belki de altı çizilmesi gereken en önemli cümle, anlaşmanın 3 ülke dışında diğer ülkelere de açık olduğunu ifade etmesi. Bu oldukça önemliydi. Özellikle vurgulamak isterim ki anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık diyor Erdoğan. Türkiye olarak biz geçmişte olduğu gibi bugün de barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Savunma anlaşmasını bu iradenin somut bir tezahürü olarak görüyor ve taraf ülke sayısını arttırmaktan çekinmiyoruz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki tüm ülkelerin bu çatının altında toplanmasıdır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine bir başka önemli başlık Mekke Anlaşması özelinde. Anlaşmanın başkaca bir ülkeyi hedef almadığı konusu. Erdoğan açıklık getirdi bu konuya. Anlaşma her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yine Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajının gayet açık olduğunu söylüyor. Mesajı da şu diyor Erdoğan: birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir. Açıklaması dikkat çekici.
8: Peki Ahmet, şimdi dünyanın gözü kulağı tabii aylardır Hürmüz Boğazı'nda yaşananlarda. Amerika kanadından açıklamalar geliyor, İran kanadından açıklamalar geliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu bu kapsamlı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'na dair de değerlendirmelerde bulundu. Neler söyledi?
7: Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerin Hürmüz Boğazı'nın ne kadar önemli, ne kadar stratejik, sadece bölge için değil, dünya için ne kadar kritik bir yer olduğunu bir kere daha bizlere gösterdi diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve yine Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na vurgu yapıyor. Bu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için de oldukça stratejik ve bir o kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Ama bununla beraber Erdoğan açıklamasında hiçbir zaman gerilimin tırmanmasından yana olmadık. Aksine bütün taraflarla diyalog kurarak sorunların müzakere yoluyla çözülmesini savunduk. Aynı masada buluşmaya gayret gösterdik ifadesini kullanıyor. Böylesine kritik bir su yolunun güvenliği konusunda bölge ülkelerinin sorumluluğu büyük hatırlatmasında bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz bölgesel sahiplenmenin ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesinin Hürmüz Boğazı'nın istikrarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hedef Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli ve istikrarlı normal seyrine dönmesi ve bunun kalıcı hale gelmesidir ifadesi de oldukça dikkat çekici.
6: Ayrıntıları NTV ile ortak yayında Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeleri valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. Terörsüz Türkiye süreci yasa teklifinin meclisteki oylamasında siyasi partiler açısından dikkat çekici ayrıntıları da ortaya koydu. Hangi partiden kaç kabul oyu çıktı, hangi parti içinde görüş ayrılığı yaşandı, ayrıntılara bakalım.
9: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
10: 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme genel kurulda kabul edildi. Oy tercihleri partilerin kendi içinde farklı tutumları da ortaya çıkardı. AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı. Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akyürek, Kürşat Zorlu ve Ahmet Ersegün Yücel gibi isimler var. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı. Celal Adan oturumu yönettiği için o da oy kullanamadı. DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife oylamaya katılmayan bir vekil dışında blok olarak evet dedi. Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı. 45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnız 31 milletvekili oylamaya katıldı. 29 milletvekili evet derken İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tabloysa yeni partide ortaya çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni parti böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden meclise taşındı.
9: Oylama işi 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
10: Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya ret oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı. Böylece iki bölgede toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasaya evet oyu vermesine gelen eleştirilere yanıt verdi. Nefes gazetesine konuşan Özel, doğru karar verdiklerini söyledi, vicdanen içim rahat dedi. Yeni Parti'den 54 milletvekilinin hayır oyu vermesine de açıklık getiren Yeni Parti lideri, yeni nesil bir iş yaptık, evet oyunu dayatsak milletvekillerimiz zora girecekti, bazıları da grup disiplinine aykırı davranmak zorunda kalıp sıkıntı yaşayacaktı diye konuştu. Blok olarak hayır oyu vermenin barışa şans tanımayan bir tavır olduğunu da söyledi. Faydacı bir yerden bakmadık ama terörün bittiği bir noktada buna karşı çıkmakla suçlanacaktık dedi. Şehit yakını ve gazilere yönelik yasal düzenleme çerçevesinde terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Göktaş başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirtti. Bakan Göktaş başvuruların olay tarihinde mensubu olunan kurumlara gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları da incelendi.
11: Evinde yapılan aramada bulunanlar şaşırtmıştı. Masak raporlarıyla belgelenen hesap hareketleri de şaşırttı.
12: Bu işin içinde belli yani.
11: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri gözaltına alındı. Araba çıktı. Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada her köşeden döviz ya da ziynet eşyası çıktı. Bulunanların değerinin 65 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Masak raporu da benzer bir tabloyu ortaya çıkardı. Muzaffer Şirin'in oğlu İbrahim Şamil Şirin'le olan banka hesap hareketleri incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirildiği kaydedildi. Masak raporunda Şamil Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı.
12: Ülkemizin birliğe beraberliğe her zaman ihtiyacından...
11: Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerle bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme gelen Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgilerinden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor. Muzaffer Şirin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.
6: Üç kentten iş kazası haberleri geldi. Batman'da üzerine asansör kabini düşen bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul ve Erzurum'daki iş kazalarında ise 3 işçi yaralandı.
10: Bingöl'de yapımı süren inşaatta işçiler mesaideydi. İşçilerden Muhammed Uyur asansör kabininin montajını yapıyordu. O sırada asansör kabini işçinin üzerine düştü. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de İstanbul'dan geldi. Tuzla'da kanalizasyon çalışması vardı. Çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi gövdesinin yarısına kadar göçük altında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Erzurum'da da bir inşaatta birinci katın betonu dökülüyordu. Beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. İki işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
6: Kırşehir'de 7 yıl önce köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan kadın dava açtı. Kadını haklı bulan mahkeme emsal bir karar verdi. Köpeklerin sahipleri yaralı kadına yaklaşık 2 milyon lira tazminat ödeyecek.
13: Bizim köyde o kadın olmasın ben ölürdüm.
14: Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadını komşuları kurtardı. Dava açan kadın faiziyle birlikte 2 milyon lira tazminat kazandı.
13: Herkes hakkını arasın. Yani mahkemeye verdim, ben kazandım yani.
14: Olay 2019'da Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana geldi. 63 yaşındaki Sebahat Karaman, kızını okul servisine bindirdikten sonra evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı.
13: arkadan geldiler, beni götürüyorlardı. Beni üstümdeler. Hepsi benim üstümde.
14: Hastaneye kaldırılan Karaman'ın kulağında ve her iki kolunda doku kaybı tespit edildi. Ağır yaralanan kadın uzun süren tedavinin ardından iyileşti. Köpek sahipleri hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme %37 oranında mağdur kalan Sabahat Karaman'ı haklı buldu. Köpek sahiplerinin kadına 637 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay da bu kararı onadı.
13: Benim kulaklarım hep yara içi. Hep yara, hep iltihap olmuşum. Ağzım hep yara. Herkes hakkını arasın.
14: Tazminat tutarı 7 yıllık faiziyle birlikte 2 milyon 100 bin lirayı buluyor.
6: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar klima kullanımını arttırdı. Bu artış elektrik faturalarına da yansıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmasına göre klimayı 24 dereceye sabitlemek faturada %15'e varan tasarruf sağlayabiliyor. Peki serinlerken elektrik tüketimini azaltmak için nelere dikkat etmeli, haberimizi dinleyelim.
15: Yazın fatura iki katı oluyor neredeyse. Full açık çünkü 18 derecede.
16: Sıcaklıkların artması nedeniyle son zamanlarda vatandaşlarımız ciddi anlamda klimalara yüklenmekte. Ve elektrik faturaları bunun neticesinde de yüksek bedeller gelmekte.
11: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın çalışmasına göre 11 milyon olan hane klima sayısının 2035'te iki katından fazla artması bekleniyor. Bakanlık yetkilileri doğru sıcaklık ayarıyla elektrik faturasında tasarruf sağlanmasının önemine dikkat çekti. İdeal sıcaklık ayarının 24 derece olduğu açıklandı.
16: Vatandaşlarımız maalesef daha düşük derecelere ayarlamak suretiyle ciddi anlamda elektrik tüketimine sebep olmakta. Bunun yerine 24 dereceyi sabit tuttuğumuz takdirde %15'e varan faturalarda daha makul bir bedel ödenecektir.
15: Dün klimaya bakım yaptırdık. 18 derecede açmamıza rağmen hala yetmiyordu. Bakanlık 24 derece demiş. Bir deneyeceğiz ama yeteceğini düşünmüyorum.
11: Klima sayısındaki artışa paralel olarak hanelerde kullanılan klimaların toplam elektrik tüketiminin de 2025 yılında 5-6 bin gigawatt saati olduğu vurgulandı. Bu rakamın 2035 yılında 12 binin üzerine çıkması öngörülüyor.
6: İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde dünyanın en önemli rüzgar yarışlarından birine sahne oluyor. Yelken sporlarının bir branşı olarak tanımlanan kanat sörfü dünya şampiyonasına 20 ülkeden 100 sporcu katılıyor.
10: Rüzgarı arkalarına aldılar. Yelkenleriyle İstanbul Kadıköy sahilini renklendirdiler. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen yarış alanında dünyanın en prestijli buluşması.
17: En popüler sınıf bu aslında şu an dünyada ve gençlerin çok ilgisini çekiyor. Onları İstanbul'a getirip eski olimpik sınıflarda yarışmaktansa bu sınıfa yönlendiriyoruz. Ve bu sporcular Fenerbahçe Doğuş'un desteğiyle ilkokuldan üniversiteye kadar hem eğitimde hem de bu sporda maddi olarak destekleniyorlar. Bu da tamamen Doğuş'un sayesinde aslında bakınca ve bu vizyonu ülkemize kazandırdık bu sponsorlukla, bu destekle.
18: En yakın hedefim kendi yaş kategorimde birinci olmaya devam etmek. Sonra ileriki hedeflerimden biri dünya şampiyonu olup olimpiyatlara çıkmak.
10: 2032 yılında olimpik spor branşları arasında yer alması planlanan kanat sörfü dünyada Wing Foil adıyla biliniyor. Skoda sponsorluğundaki yarışa 20 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor.
19: It's a super tactical win because it's not a steady win.
20: İstanbul tam bir taktik yarışı çünkü rüzgar farklı yönlerden ani esebiliyor. Kıyıdan biraz uzaklaştığınızda da müthiş bir manzaraya karşı yarışıyorsunuz.
19: This area is perfect for wing foiling. Food wise is amazing.
20: Yemeklerden manzaraya her şey müthiş ve burası boğazdan esen rüzgarla son ana kadar yarışmanın çok çekişmeli geçtiği bir parkur.
19: This Strait of Bosphorus.
10: Fenerbahçe Kalamış Moda Parkuru'nda gerçekleşen yarışlar cumartesi gününe kadar devam edecek.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Aa,
1: anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
5: 1 milyon TL.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'u yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti.
3: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine artık sadece 180 dakika uzaklıkta.
4: Biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
3: Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Kadıköy'deki ilk maçı da 2-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atladı ve playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
4: Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik. Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze 2 elemeli bir maçımız daha var.
3: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi asetini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı Lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
2: Fenerbahçe santrafor transferinde sona yaklaşıyor. Sarı Lacivertliler Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetim Serie A ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedelinde uzlaştı. Anlaşmada bonservise ek performans bonusları da yer alıyor. Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcuyla da sezonluk yaklaşık 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Lukaku 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin toplamda en çok bonservis ödenen ikinci futbolcusu konumunda. Lukaku Napoli formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Lucas Torreira söz aldı. Sarı Kırmızılıların 30 yaşındaki orta sahası üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.
3: Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok. Türk futbolu sürekli gelişiyor. Salah gibi isimler ligimize geliyor. Bu sezon hepsinden daha zor olacak. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyoruz. 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz. Fikstür açıklandığında ilk olarak derbilerin ne zaman oynanacağına bakıyorum. Geçen sezon Fenerbahçe'ye attığım golden sonra babamla sarıldığım anı ömrüm boyunca hatırlayacağım. 5. şampiyonluğu istiyoruz. Galatasaray bayrağını Şampiyonlar Ligi'nin tepesinde görmek istiyoruz. Taraftarımız bunları hak ediyor. Muslera ve Icardi'nin ayrılıklarının ardından yalnız kalmış gibi hissediyorum. Bu durum üzücü olsa da asıl olan Galatasaray. Onlar taraftar olarak devam edecekler. Bir gün benim de buradaki maceram bitecek ve ben de bir Galatasaray taraftarı olacağım. Taraftarımıza çağrım sakin olmaları yönünde. Son hazırlık maçlarında iyi sonuçlar alamasak da bize destek olmayı bırakmasınlar. Sezona çok iyi hazırlandık ve en büyük isteğimiz 5. kez şampiyon olmak. Daha önce de olduğu gibi bu sezonla birçok mutluluğu hep birlikte yaşayacağız.
2: Beşiktaş santrafor transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlar Dušan Vlahović ile prensip anlaşması sağladı.
5: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović bekleyişi sona eriyor. Siyah beyazlıların uzun süredir görüştüğü Sırp golcü teklife yeşil ışık yaktı. Corriere dello Sport yıldız futbolcunun transferini manşetten duyururken Vlahović İtalyano'ya gidiyor dedi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı Beşiktaş teknik direktörüyle yeniden buluşmaya hazırlanan 26 yaşındaki golcünün transferine dair ayrıntıları da paylaşan gazete, Vlahović'in yıllık 8 milyon euro ve bonusların yer aldığı sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Juventus'la sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp futbolcu serbest oyuncu statüsünde. Kariyerini 2018'den beri İtalya'da sürdüren Vlahović, 4 sezonluk Torino serüveninde 123 maçta 50 gol attı.
2: Paris Saint-Germain ile Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı, Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek.
3: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'le Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa saat 22'de Salzburg'da karşılaşacak. Kupayı geçen sezonda kaldıran Saint Germain Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir dublenin daha peşinde. Avrupa Ligi'ni İstanbul'da kazanan Aston Villa ise 44 yıl sonra Süper Kupa için sahaya çıkacak. Real Madrid'in 6 kez müzesine götürerek rekor kırdığı Süper Kupa'da bu sene gözler maçın hakeminde olacak. 2026 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görev almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan karşılaşmada düdük çalacak. 34 yaşındaki hakem Süper Kupa'yı Avrupa kıtası dışından yöneten ilk isim olarak tarihe geçecek.
2: İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı. Sabah seansında 400 metre engellide yarışan Türk sporculardan Berke Akşam 49-18'lik derecesiyle serisini birinci tamamlayarak genel sıralamada dördüncü oldu ve yarı finale yükseldi. Kayhan Özer ise 100 metrede 10.51'lik derecesiyle serisini birinci, genel sıralamayı yedinci tamamlayarak yarı finale kaldı. Erkekler 400 metre engellide mücadele eden İsmail Nezir ise seri başı olması nedeniyle doğrudan yarı finale yükseldi. Günün akşam seansında Kayhan Özer 100 metre yarı finali öncesindeki ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıştan çekildi. Organizasyonun bugün yapılacak 3. gününde Türk sporcular disk atma, kadınlar 200-400 metre yarışları ve erkeklerde 3 adım atlama eleme yarışları yapılacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Gökyüzünde şenlik var. Perseid meteor yağmurunun en aktif olacağı gündeyiz. Bu gece özellikle gece yarısından sonra göğe bakın. Saatte 50-75 arasında yıldız kayabilir. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Ay bu gece yeni ay. Ve yılın en önemli gök olaylarından biri tam güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Hatırlatalım. Güneş tutulması ayın dünya ile güneş arasından geçtiği yeni ay evresinde olur. Nasıl oluyor? Amatör gökbilimci ve gökyüzü yazarı Alp Akoğlu'nun Sarkaç'taki notlarından aktaralım. Ay, güneşin parlak yüzeyini örtecek ve normalde görülemeyen taç katmanı, yani güneşin dış atmosferi çıplak gözle görülebilecek hale gelecek. Bu tutulmanın hiçbir evresi ülkemizden izlenemeyecek. Tam tutulma sadece Grönland, İzlanda ve İspanya'dan geçen bir şerit üzerinden görülebilecek. Bu şerit dışında kalan Avrupa'da, Afrika'nın kuzeybatısı, Kuzey Amerika ve Asya'nın kuzeyinde ise tutulma parçalı olarak izlenebilecek. Meraklısı için bir not daha. 27-28 Ağustos'ta sabaha karşı gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması bu yıl Türkiye'den görülebilecek tek tutulma olacak. Ve bugün Dünya Fil Günü. Kutlu olsun.
6: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Bir çatı bir kez yapılır, bir ömür korur.

0: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento,
1: Arvento. Mobile Systems.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: Dört fermanla evdeki hesap.
1: Marka ve markalama kavramları katma değer üretme veya katma değer üzerinden bir değer ortaya koyma söz konusu olduğunda uzunca bir süredir hayatımızda yer alan önemli kavramlar. Markanın temelinde farklılaşma, farklılaştırma yatıyor. Öyle ya, sıradan olanın dışında diğerlerine göre daha farklı, daha kapsamlı, daha yüksek bir müşteri tatmin kabiliyetine sahip bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Marka, farklılaşmanın şerefiyesi, zirvesi, şahikası olarak adlandırılıyor. Marka demek, değer demek. Tabii markanın itibarı müşteri gözünde. Dolayısıyla marka itibarının algılanması ve marka değeri gibi kavramlar aslında işletme iktisadının en önemli konularından birini oluşturuyor. Bu girişi niye yaptık? Bu konunun önemli isimlerinden meslektaşımız David Reibstein, ki Wharton Üniversitesi'nde Pennsylvania'da yaklaşık 10 yıldır Best Countries başlığı altında, yani en iyi ülkeler başlığı altında ülke markası veya ülkenin itibarının nasıl algılandığına, değerlendirildiğine dair önemli karşılaştırmalı çalışmalar gerçekleştiriyor. 2026 sonuçları da Haziran ayının son günlerinde yayınlandı. Gene 92 sayfalık bu 2026 raporunda çok önemli bulgular var. Bilindiği üzere dünyada 150'yi aşkın sayıda ülke bulunuyor. Ancak Reibstein ve arkadaşları bu çalışmalarında 85 ülkeyi çalışmaya konu ediyorlar. Burada da tabii marka ve markalaşma felsefesinin temel unsuru var. Markalaşabilmek, diğerlerinden bir parça farklılaşabilmek, ayrı olabilmek, pozitif anlamda daha farklı algılanabilmek demektir. Markasız veya harcalan bir ürüne göre markalı ürün çok daha farklıdır. Dolayısıyla 85 dünya ülkesi nasıl saptanıyor? Dünya Bankası rakamları esas alınarak belirli kriterler uygulanıyor. 2026, yani bu sene 10. çalışma karşımızda, gene aynı kriterler uygulanmış. Gayri safi yurt içi hasılası sıralamasında dünyada ilk 100 içine giren ülkeler, yabancı sermaye yatırımları sıralamasında gene ilk 100 arasında olanlar ve nihayet turizm geliri veya ziyaretçi sayısı bakımından ilk 100 ülke arasında yer alarak ilk 3 kriteri dolduranlar bu çalışmaya konu ediliyor. Bir de 4. bacak var ki o da Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi HDI sıralamasında ilk 150 ülke arasında olmak. İşte bu çerçevede 85 ülke girişimcilik, yaşam kalitesi, algılanan güç veya ülke gücü, kültürel etki, iş yapma kolaylığı veya iş yapmaya, yatırıma, kooperasyona, işbirliğine açıklık, tarihsel miras ve geçmiş, pazarın derinlik ve genişliği, algılanan dinamizm, çeviklik, sosyal duyarlılık gibi 10 faktörün aralarında yer aldığı 10 tematik başlık altında 73 adet farklı parametre üzerinden değerlendiriliyor. Nasıl değerlendiriliyor? 33 ülkeden seçilen 18 yarışın üstünde 15 bin küsur katılımcı algı ve değerlendirmeleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Çünkü marka bir şerefiyedir. Marka ancak muhatapları veya kullanıcılar veya vatandaşlar, tüketiciler tarafından algılandığı oranda değerlidir. Aksi takdirde marka değeri, marka şerefiyesi, marka katma değeri dayatılamaz. Dolayısıyla Reibstein'in özellikle marka ve markalama konusundaki gerçekten çok saygın geçmişi, ki mesleğimizin en önemli uluslararası kuruluşlarından Academy of Marketing Science ve American Marketing Association'ın da başkanlık ve başkan yardımcılığı görevden yürütmüştür. Seneler içerisinde ülkelerin birbirleriyle hangi ölçütler ve hangi sıralamalar içerisinde yer aldığını, karşılaştırdığını gösteriyor. Marka teorisi en iyiler liginde dünyada ülkelerin algılanan konumlarını ortaya koyuyor. Peki, sonuçlara bakarak tamamlayalım. Güncel sonuçlara, 2026 sonuçlarına bakıldığında genel sıralamada 100 endeks puanı ile ilk sırada İsviçre yer alıyor. Onu Japonya takip ediyor 95.4 endeks değerinde. Sonra İsveç 91.7, Kanada 91.6 ve daha sonra artık 80'li puanlarda devam etmek üzere Avustralya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. 10. sıradaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin puanı 86.5. Dediğimiz gibi 10 tematik alanda 73 alt faktörün değerlendirilmesiyle çok kapsamlı bir araştırma. Tabii hemen aklımıza gelen önce Can sonra Canan, Türkiye'nin durumu nedir? Araştırma bulgularına göre Türkiye 42.2 olarak hesaplanmış endeks değeriyle 33. sırada yer alıyor. Tabii bu genel klasman, yani genel değerlendirme. Ancak mesela iş diğer alt faktörlere geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri güç veya güç algılaması, en güçlü olma algılaması veya kulvarı bakımından tam endeks puanıyla birinci sırada. İtalya kültürel etkide. İsveç yaşam kalitesi kulvarlarında ilk sırayı paylaşıyorlar. Aslında anlaşılıyor ki böyle marka değeri, marka algılanması, en iyi ülke gibi değerlendirmeler birçok farklı faktörün bir arada değerlendirilmesinden ancak bir birliktelikten doğan güç sinerji kavramı esprisinde ortaya çıkıyor. Bu gibi çalışmalardan tabii alınacak çok büyük dersler var. Çünkü rekabetçi avantaj ve güç kulvarlarında nelerin eksik olduğu, nelerin yapılması gerektiği görülüyor ve bu şekilde belki yola devam edilebiliyor. Türkiye'nin de özellikle bu konuda çok önemli bir klasmanda ve elde edilenler kadar yapılması gerekenleri de ortaya çıkaran bir tablo dahilinde bir kere daha karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu gibi çalışmalar neyin nasıl algılandığını ve bizim düşünce ve tasavvurlarımıza kitleler bakımından nasıl bir karşılık verildiğini göstermek açısından da çok önemli. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
0: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

Piyasa ekranıyla tekrar karşınızdayız. Az önce ekranlarınıza bir son dakika bilgisi olarak gelmişti. Amerika ile İran'ın anlaştığı iddia ediliyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre her iki tarafta süre uzatımına onay verdiğini arabuluculara iletti. Nisan ayında Pakistan'ın arabuluculuğunda bir ateşkes üzerinde anlaşmış, daha sonra 17 Haziran'da bir mutabakat muhtırası imzalayarak nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatmışlardı taraflar. Ancak görüşmeler güvenlik garantileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran geçtiğimiz ay karşılıklı saldırılar da düzenledi. Ve bunun ardından şimdi son gelen haber, iki tarafın yeniden ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığı yönünde. Anadolu Ajansı'nın bir haberi bu. Bununla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Evet, bu gelişme, bu haber yansıdı mı rakamlara? Önce bir tabii petrol ve altına gözler çevriliyor. Tam da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamının açıklanacağı günde hem Fed'in para politikası bir yandan tahmin edilmeye çalışılırken hem de savaşa ilişkin gelişmeler gündemin ilk sırasında olmayı sürdürüyor. Şimdi petrolde 90 dolara hafta içinde yaklaşılmıştı gelen karşılıklı sert açıklamalarla. Şimdi tekrar 87 dolara doğru gerileyen bir Brent petrol rakamı görüyoruz. %0,70

0: karşımızda. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Son gelen haberle başlayalım. Bu haber piyasaları etkiledi mi? Bekleniyor muydu yoksa sürpriz mi oldu?
1: Yani şu var aslında, hani yani İran'la Amerika arasında hani hali hazırda teoride diyeyim, en azından kağıt üzerinde anlaşılmış bir mutabakat var ama hani taraflar buraya uyuyor mu, orası çok soru işareti. Zaten İran'ın en çok böyle itiraz ettiği konu da buydu, yani Amerika mutabakata uymuyor şeklinde. Ve hani mutabakatın riske girmesi yeniden böyle bir sıcak temas riskini de artırmıştı. Ama son dönemde çıkan analizlere de baktığımda, yani en azından hani böyle işte savaş analizleri ya da işte bu stratejistlerin yaptığı açıklamalar, yani Amerika'nın biraz daha stratejisini değiştirdiği, daha çok böyle soğuk savaşa doğru giden bir yapıya doğru evrilebileceğini söylüyordu. Yani İsrail'in misillemelerini saymazsak tabii burada. Ama zaman zaman tabii hani tansiyon artıyor. Şu an geldiğimiz noktada bu açıklama tabii ki iyimser. Ama ne kadar korunur, korunmaz. Bence ben yine hani biraz daha temkinli yaklaşan taraftayım. Ama genel çerçevede hani beklentimi sorarsanız şu karşıma çıkıyor. Şimdi Ekim'de İsrail'de seçimler var. Kasım'da Amerika'da ara seçimler var. Bu döneme kadar ben böyle çok büyük bir yeni bir savaş patlak vereceği kanısında değilim. Ya da hani ufak tefek böyle sıcak temaslar olabilir ama sonrasında hemen biraz daha alınma açıklamalar geleceği kanısındayım. Geleceği belirleyecek olan şey de aslında hem Hürmüz'ün statüsü, hem de işte günün sonunda eğer petrol fiyatlarını takip ediyorsak, hani siz orayı hani lanse ederek başladınız diye söylüyorum, OPEC'in üretimi olacak. OPEC'in üretimi hala savaş öncesi seviyelerden 6-7 milyon varil çok daha uzak seviyelerde. Hala üretim orada tam artabilmiş değil. Hali böyleyken de ben hani petrol fiyatlarında şimdilik 75-80 doların altına bir hareket beklemiyorum. Ama günün sonunda bu açıklama tabii ki hani piyasadaki o gerilimi azaltmak adına da olumlu.
0: Altın cephesinden bakarsak zaten 2 ayın zirvesine gelmişti rakamlar. Şimdi 4400 doların üzerinde tutulmuş gibi görünüyor, ons için söylüyoruz. Neden Hürmüz'le ilgili olumsuz haberlere önceki kadar sert reaksiyon göstermedi bu süreç içerisinde? Yani biraz petrolle korelasyonu azaldı mı altının, başka beklentilerden, başka verilerden mi bu ivmeyi kazandı? Önümüzdeki sürece ilişkin tahmininiz ne olur?
1: Şimdi zinciri şöyle, yani hani birkaç zincir var orada. Önce açıklamak gerekiyor bunu. Birincisi şu, petrol fiyatları yükseldiği zaman bir anda piyasada enflasyon kaygısı oluşuyordu. Onun hemen ardından yani tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyorduk ve altında bir geri çekilme meydana geliyordu. Yani aslında petrol fiyatlarının altına giden bu ilişkide iki halka daha var. Enflasyon beklentileri ve tahvil faizleri şeklinde. Ama link biraz koptu. Yani petrol fiyatlarının daha artık böyle 90-100 doların üstünü aşmayacağı algısı bir anda gündeme geldi. Hani bu algıyı da getiren biraz şu oldu. Şimdi OECD stokları geçmiş yıl ortalamalarının altında. Yani OECD ülkeleri biraz daha petrol stoklarını kullanmaya başladılar. Çin'in petrol rezervlerini kullandığı haberleri çok fazla gündeme geldi. Bu da petrol fiyatları ile enflasyon beklentileri arasındaki o bağlantıyı biraz kopardı. Ben şu an hani Amerika'da fiyatlanan enflasyon beklentilerine baktığımda çok daha düşük seviyelerde kaldığını görüyorum. Altının biraz o serbestleşmesi, petrol fiyatlarından biraz bağımsız hareket etmesinin arkasındaki temel gerekçe bu. Şimdi bir taraftan da hani fiziki altın talebine baktığımda merkez bankalarının hala talepleri güçlü. Mart ayında işte fonların, yani altına dayalı fonlar, işte ETF dediğimiz yapıda Mart ayında çok kuvvetli bir çıkış olmuştu. Ama şimdi son iki aya bakıyorum, hani ETF'ler de biraz altın taleplerini artırdı. Bunların tamamını birleştirdiğimde, yani ons altın için söyleyeceğim, hani 4000 dolar dip tartışması vardı. Hani yakın zamana kadar çok fazla tartışıyorduk ki hani ben de biraz o görüşteydim. 4000 dolar diptir tezini destekleyebileceğim çok fazla argüman önüme çıkmaya başladı, elime geçmeye başladı. O yüzden ben hala altında ılımlı bir hareketin devam edebileceğini, hani gram bazında da şu anda benim tahminim yıl sonuna kadar hani 7200-7500 TL bandında bir gram altında karşılaşabileceğimizi düşünüyorum.

0: olması altında da hala yükseliş beklentim var.
1: Şimdi bakalım içeride 4400'ün üzerine gelen ons gramla çeyreği nereye taşıdı diye. Gram altında 6775 lirayı görüyoruz. 6800'e doğru bir hareket var. Çeyrek altında da 11100 lira aşılmış durumda. Onlardaki aslında yükseliş oranı da yani %1'in biraz üzerinde aşağı yukarı onstaki artış kadar. Altında durum böyleyken borsa için ne dersiniz? Yani altında nasıl işte 4000 dolar bir destek oldu onsta. Aynı şekilde borsada da 14000 kritik bir seviye oldu. Aşılacak mı, aşılmayacak mı? Aşıldığı zaman kalıcı olacak mı? 14000'in üzerinde tartışmaları var. Tam da bilanço sezonundayız. Her gün gelen bilançolara da bakıyor yatırımcılar. Borsa için kısa vadede 14000 puan geçilir mi? Ne dersiniz?
0: Şunu söylüyorum genelde, yani işte 14500'lere doğru ataklar bence makul. Yani şu anda endeksin kendi konjonktürü, hani gelen bilançolara da birazdan değineceğim ama hani hiç bilançolar almadan önceki döneme geldiğimde ya 14000-14500 hareketi makul. Yani hani buralara doğru atakları ben mümkün, hani en azından mantıklı buluyorum ama hani 14500 üzerine genelde soru işareti koyan taraftaydım. Genelde 14500'e doğru hareketlerde ya biraz portföyü azaltalım, nakite geçelim, yani buraları bir kar satışı olarak değerlendirelim şeklinde genelde görüşümü paylaşıyordum. Şimdi ne değişti derseniz, bir hani bilançolardan gelen çok büyük bir kuvvet yok. Şimdi ben hani sanayi tarafı üzerine konuşacağım. Bankaları büyük ölçüde geride bıraktık diye söylüyorum. Hani 400 şirketle yaptığım analizde şu anda işte şirketlerin yarıya yakınında sadece ciro büyümesi var. İşte %40'a yakınında bir favet büyümesi var. Yani kendi faaliyetlerinden elde edilen geliri işte geçen yılın aynı çeyreğine göre artıran şirket sayısı yarının altında. Bunlar çok tabii hani böyle pozitif hareketler değil açıkçası. Ama bilançolar büyük ölçüde de fiyatlara girdi. Şimdi artık neyi fiyatlamaya başlayacağız? Yavaş yavaş enflasyon beklentilerini konuşmaya başlayacağız. İşte Merkez Bankası ne kadar faiz indirir gündemine tekrardan gelmeye başlayacağız. Ben orada biraz daha iyimserim. Yani işte 29'larında üzerinde bir yıl sonu enflasyon tahminimiz var. Bizim kurum olarak 29.2'lerde bir enflasyon tahminimiz var. Ve işte nereden baksanız 200 puanda bir faiz indirim alanı olduğunu düşünüyoruz Merkez Bankası'nda. Kabaca %35'lerde bir politika faiziyle de yılı kapatabiliriz. Şimdi bu görüşümüz biraz daha olumlu bir senaryoya gitmeye açık. İşte Ağustos, Eylül enflasyonu da biraz düşük gelirse muhtemelen işte 29'ların altında bir enflasyon tahmini yapmaya başlarız. Bu da Merkez Bankası'nın olası bir faiz indiriminde elini güçlendirecek gerekçeler olarak sıralayayım. Böyle bir noktadan baktığımda ben yavaş yavaş yani 14000'lerin üzerinde kalıcılık sağlayacak bir Borsa İstanbul 100 endeksi görüyorum. Ama tahminlerimi böyle 16000'lerin üzerine revize ettiniz mi derseniz de hayır. Ha, artık yavaş yavaş hani o bariyeri 14500'de gördüğüm bariyeri 15000-16000 bandına doğru taşırım. Yani kar satışım 16000 liraya doğru hareketlerde yapabilirim ama endekste yukarı eğilimin biraz daha süreceği kanaatindeyim. 13.000'lere doğru olası geri çekilmelerde, 13.000-13.500 bandına doğru geri çekilmelerde bence artık burada alım fırsatı olarak da karşımıza çıkacak gibi.
1: Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Doktor Vahap Taştan'a teşekkür ediyoruz. Piyasalardaki son durumu konuştuk, yaşanan önemli gelişme üzerine. Bilanço sezonu dedik, bugünlerde yılın ilk yarısına ait rakamlar geliyor şirketlerden. Bunlardan biri de Ziraat Bankası ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü 9,1 trilyon liraya ulaştı. Ziraat Bankası 2026 yılının ilk yarısı itibariyle nakdi kredi hacmini 4,9 trilyon lira, gayri nakdi kredi hacmini 2 trilyon lira olmak üzere toplam kredi hacmini yaklaşık 7 trilyon lira seviyesine taşıdı. Bankanın yılın ilk yarısındaki karı ise 74,2 milyar lira oldu. Turizmde yüksek sezon devam ediyor. Körfez'deki savaş nedeniyle bu yıl ziyaretçi sayısı azaldı. Turizmcilere göre düşüş %10'a yakın.
2: Körfez'deki kriz, Ukrayna-Rusya savaşı, artan maliyetler. Turizmde bu yıl hem rezervasyon azaldı hem de karlılıklar düştü.
3: Kötünün iyisi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Temmuz-Ağustos itibariyle bir toparlanma oldu. Dün itibariyle Antalya'ya gelen kişi sayısı 9.200.000 kişiyi geçti. Yaklaşık %7'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Ben de bu civarlarda bütün sezonu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak bir 1 milyon turistin daha az gelmesi anlamına geliyor.
2: Petrol fiyatındaki artış turizmi de olumsuz etkiledi. Sektör yetkililerine göre paket tur fiyatları yükseldi. Bu da yabancı turistin ilgisinin azalmasına neden oldu.
3: Enflasyonun oluşmasından dolayı bazı sabit giderlerimiz çok ciddi anlamda artış gösterdi. Ama gelirlerimizde aynı artışı elde edemedik. Hem rekabetçi olma özelliğimizden hem de kur politikası yüzünden. Bu dönemde herhalde ihracatçılar ve biz ekonomik anlamda biraz zor bir dönem geçiriyoruz diyebiliriz.
2: Turizmci umudunu sezonun uzamasına bağlıyor. Eylül ayı için düzenlenen kampanyalarda kapasite dolluklarının artırılması amaçlanıyor.
1: Yumurta, tavuk eti ve süt üretimi Haziran'da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi %21 artarken kesilen tavuk sayısı %14,4 yükseldi. Tavuk eti üretimi ise %14,7 arttı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise artış %1,5 oldu. Veda ediyoruz piyasa ekranına. Öğleden sonra Finans Kafe'de görüşmek üzere.

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Radyo.
3: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Ahmet Arfatmen, günlerden çarşamba. Hem içeride hem dışarıda önemli gelişmeler söz konusu, ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. İran'la ABD arasında 17 Ağustos'ta sona erecek olan ateşkesin süresi uzatılıyor. Taraflar bu konuda anlaştı. 60 günlük bir süreden bahsediliyor ama net değil. Resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Peki bu neye işaret? İlerleyen dakikalarda Mete Çubukçu canlı yayın konuğumuz olacak ve onunla konuşacağız bu önemli gelişmeyi. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclisten geçti. Şimdi artık ne yapılacağı konuşuluyor. Süreç bugün önemli bir toplantıda ele alınacak. 81 ilin valileri ve il emniyet müdürleri Ankara'da. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında bir araya gelecekler. Peki o toplantıda neler konuşulacak? Gündemi canlı bağlantıyla öyle bir bülteninde aktaracağız. ABD Başkanı Trump'ın NATO zirvesi dönüşü güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesi Amerikan basınında tartışılıyor. Trump'la Ankara'ya gelen gazeteciler tepkili çünkü bir anlamda yem olarak kullanıldıklarını düşünüyorlar. Onlar olası hedef başkanlık uçağıyla dönerken Trump gizlice bir askeri uçağa bindirilmişti. Bu sorulunca da Trump evet çünkü gazetecilerin bindiği uçak da tehlikeliydi diyerek tartışmayı alevlendirdi. Bakacağız neler konuşulduğuna ve son başlık vize için garantili randevu soruşturmasında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ve anlıyoruz ki ortada sadece bir vize dolandırıcılığı yok. Kişisel veriler de satılmış. Şüphelilerin vize aracı kurumlarına başvuran kişilerin kimlik bilgilerini sattıkları da belirlendi. Son durum birazdan ekranda olacak. Başlıyoruz bu tane. İran'la ABD arasındaki ateşkes uzuyor. Ne kadar uzayacak? Bu ne anlama geliyor? Tahran'da yönetim değişikliği var. Yeni atamalar yapmıştı Mustafa Hamaney. Bunları nasıl okumak gerekir? İlerleyen dakikalarda Mete Çubukçu ile konuşacağız. Ama öncelikle gündemdeki diğer başlıklara bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine bir mülakat verdi. Mekke anlaşması ile ilgili ilk kez konuştu Erdoğan. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımını açıktır dedi. Erdoğan Hürmüz Boğazı ile ilgili de konuştu.
1: Mekke'de ortaya çıkan üçlü mekanizmayı günübirlik gelişmelere verilmiş bir tepki olarak göremeyiz. Attığımız adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili ilk kez konuştu. Anlaşmanın nasıl ortaya çıktığını anlattı.
2: Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, kardeş ve dost ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye olarak anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini savunduk.
1: Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine konuştu. Anlaşmanın diğer ülkelere de açık olduğunu söyledi.
2: Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Türkiye olarak biz geçmişte olduğu gibi bugün de barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da bu iradenin somut bir tezahürü olarak görüyor ve taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkeleri bu çatının altında toplamaktır.
1: Erdoğan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını kaydetti.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajı gayet açıktır. Birimizin güvenliği, hepimizin güvenliğidir.
1: Erdoğan, Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim beklentimiz, Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı.
0: İçişleri Bakanlığı'nda bugün 81 ilin vali ve emniyet müdürlerinin katılacağı süreç briefingi toplantısı var. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceğini söyleyelim. Açılışta vali ve emniyet müdürleri Ankara'da demiştik. Düzeltelim. Toplantıya uzaktan katılacak vali ve emniyet müdürleri. Hemen dönelim. İçişleri Bakanlığı önünde Mustafa Berber bizi bekliyor. Ne konuşulacak Mustafa bu toplantıda?
3: Ahmet Arpat, özellikle bir yol haritası konuşulacak. O yol haritası aslında şöyle. Bilindiği üzere çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra artık resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. Ancak buna ilişkin süreç devam ederken sahadaki olası provokasyonlar ya da farklı durumlarla karşılaşılması durumunda kolluk kuvvetleri ne yapacak? Vali neler yapması gerekiyor? Sorumlulukları neler olacak? İşte bu netlik kazanacak bugünkü toplantıda ki zaten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi toplantı öncesi yaptığı değerlendirmede sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak dedi. Peki burada ne olacak? Aslında 81 ilin valilerine bir kritik görev düşüyor. Bu da illerdeki sürecin en üst düzey koordinatörleri olması. Kurumlar arasındaki bağlantıyı kurmaları olacak. Bunun yanı sıra kolluk kuvvetlerinin atacağı adımlar neler olacak? Bunları değerlendirecekler ve özellikle olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara diye değerlendiriyor İçişleri Bakanlığı kaynakları. Karşı sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması gerektiği noktasında uyarılar yapılacak ve bu noktada alınacak önlemler de bugünkü toplantıda yol haritasıyla netleşmiş olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu toplantıya katılması bir aile önemli. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de toplantıya başkanlık edecek ve buradan çıkacak yol haritası da aslında sürecin o yol haritasını uygulama planını netleştirmiş olacak.
0: Mustafa Berber aktardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına bakalım. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci yasasına toplumsal bir destek olduğunu söyledi. Düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesini de değerlendirdi. Meclis Başkanı yasada 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
4: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini bu sözlerle değerlendirdi. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
4: Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu koruyarak barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışma. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Burada dikkatli olmak lazım. İstemeyenlerin de çok olduğunu biliyoruz.
1: Meclis Başkanı Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi. Yasada milli birliğimiz ve üniter devlet yapımızı bozulacak tek cümle yok dedi. Yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
4: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'na tepki gösterdi. Çelik açıklamasında Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz ifadesini kullandı. Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti eş genel başkanının açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir ifadelerine yer verdi. Hatimoğulları'nın açıklamalarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıktığını belirten Çelik, Türkiye'de ve dünyada insanlık ittifakının taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez dedi. Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşımın bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıt olduğunu vurgulayan Çelik, DEM Parti eş başkanı Hatimoğulları'nın açıklamalarını düzeltmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Çağda Kamu İletişimi paneli düzenledi. Panelde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran kürsüdeydi.
5: Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dezenformasyon tehlikesine dikkat çekti. Özellikle kriz anlarında doğru bilginin önemine vurgu yaptı. Çiftçi, mülki idari amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programında konuştu.
5: Kamu kurumlarımızın ve yöneticilerimizin sosyal medya hesaplarının korunması artık kamu iletişiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu rehberin de yardımıyla mülki idari amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde gerçekleştirmesini hedefliyoruz.
1: Rehber Ankara'da düzenlenen Dijital Çağda Kamu İletişimi panelinde tanıtıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2027 yılı itibarıyla dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline gelmesinin beklendiğini belirtti. Rehberde dezenformasyonun en üst seviyeye çıktığı kriz anlarına dair önerilerin de yer aldığını anlattı.
6: Kriz zamanları kurumlarımızın yalnızca operasyonel kapasitesini değil, iletişim kapasitesini de sınayan dönemlerdir. Bilgi boşluğu oluştuğunda o boşluk çoğu zaman hakikatle değil, söylentiyle, dezenformasyonla doldurulur. Bu nedenle biz iletişimde en önemli hususu hiç boşluk bırakmadan doğru bilgiyi doğru zamanda ve doğru üslupla vatandaşımıza ulaştırmak olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bugün kamuoyunun istifadesine sunduğumuz bu rehber mülki idare amirlerimizin başvuru kaynağı haline gelecektir.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ayki Türkiye ziyaretinin dönüşünde başkanlık uçağını şaşırtmak amacıyla değiştirdiği askeri kargo uçağını kullandığı iddia edilmişti. Trump iddiaları doğruladı. Yalnızca gizli servisin talimatlarına uydum dedi. Güvenlik tehdidine işaret etti. Trump ayrıca İran'a güvenmediğini ve kendisine sürekli yalan söylediklerini belirtti.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen ayki NATO zirvesinden dönüşünde başkanlık uçağı Air Force One'a binerken görüntülenmişti. Amerikan basını ise Trump'ın yemek kamyonuyla başka bir askeri uçağa taşınarak Türkiye'den ayrıldığını yazdı. Trump iddiaları doğruladı.
8: Gizli servis ve orduya göre hareket ediyorum. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler. Güvenlik açısından eşdeğerdi. Bunu yapmamı istediler. Ben de yaptım.
7: Gizlice uçak değiştiren Trump buna gerekçe olarak güvenlik tehdidine işaret etti. Bana yönelik çok sayıda tehdit var dedi. Trump'la seyahat eden gazetecilerle Beyaz Saray çalışanlarının İran tehdidi altında olduğu söylenen başkanlık uçağına bindirilmesi Amerikan kamuoyunda tartışma yarattı. Gazeteciler Trump'a bu konuda soru yöneltti.
9: Sizin Air Force One ile uçmanız neden çok tehlikeliydi ve basın mensuplarının uçması tehlikeli değildi?
8: Bilmiyorum. Aslında benim uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum. Sanırım daha büyük risk altındaydım. Çünkü hedef alınması daha muhtemel olan uçak o olurdu.
7: Trump'ın gizlice bindiği uçağın daha riskli olduğunu savunması akıllarda soru işareti yarattı. Beyaz Saray'a dönüşünde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşına da değindi. Tahran'a güvenmediğini, İran'a güvenecek en son kişinin kendisi olduğunu belirtti. Bana sürekli yalan söylediler diye devam etti. Amerika Başkanı, İran'ın söylemlerinin aksine Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu öne sürdü.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen ateşkesi uzatma konusunda anlaştığı belirtiliyor. Bunu konuşacağız. Mete Çubukçu bizimle birlikte, NTV programcısı. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Ahmet.
0: Ama izin verirseniz öncesinde bir Tahran'a dönelim ve haberin ayrıntısını Ali Çabuk'tan alalım. Sonrasında da üzerine değerlendirme yapacağız. Ali, nedir bilgiler?
11: Ahmet, İslamabad mutabakatının üzerinden 56 gün geçti ve artık 60 günün sonuna yaklaşmış durumdayız. Uzatılacak mı bu mutabakat? Önemli. Pakistan kaynakları ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafların 60 günlük bu ateşkesi uzattığı yönünde anlaştıklarını açıkladığı belirtiyor Pakistan kaynakları. Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk prosesini kapatmadık ve mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre uzatılabilir ifadesini kullanıyor. Ve Pakistan kaynakları da tarafların bu konuda anlaştığı yönünde bir takım iddialar gündeme getirildiler. Ancak İran tarafından henüz bir açıklama veya teyit gelmiş değil. Pakistan İçişleri Bakanı'nın Tahran'da olduğunu biliyoruz. Dün gelmişti Tahran'a. Görüşme devam ediyor ve arabuluculuk girişimlerinin de bu 60 günlük ilk süre dolmaya yaklaşırken tekrar arttığını söyleyebiliriz. Umman tarafından da yürütülen müzakereler olduğunu biliyoruz ve İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören bu mekanizma konusunda Umman ile teknik müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini belirtmişti. Taraflar arasında mutabakat zaptına dair farklı açıklamalar gelmiş olsa da geçtiğimiz haftalardaki o yoğun saldırılar sonrasında iki tarafın hala konuşabileceği, üzerinde uzlaşabileceği tek metin bu İslamabad mutabakatı. Bu nedenle de ihlal edilmiş olsa da hala bu mutabakat üzerinden diplomatik kanalların açık tutulduğunu görüyoruz. Pakistan'da arabulucu ülke olarak bu kanalları açık tutmaya devam edeceğini vurguluyor. Hürmüz Boğazı bir anlamda çözüldüğü takdirde İslamabad mutabakatına yazılı halde en azından imzalanmış olan bu mutabakata tarafların tekrar dönmesini bekleyebiliriz. Ancak Hürmüz Boğazı konusunun ilk etapta çözülmesi bekleniyor ve Umman üzerinden yürütülen müzakereler bu konuda önemli. İran tarafı bazı şartlar gündeme getirdi tekrar ve ABD yönetimi tavrını değiştirmediği sürece ve İran'ın taleplerini yerine getirmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır ifadesini kullandı ve yeniden İslamabad mutabakatının imzalandığı döneme aslında geçmiş olduk. İran taleplerini tekrar sert bir şekilde gündeme getirmeye başladı. Çünkü yeni atamalar da geldi. Mustafa Hamenei askeri kadrolarda yeni bir atamaya gitti ve devrim muhafızları ordusuna Ahmet Vahidi'yi getirdi. Yine Deniz Kuvvetleri Komutanı'na Hürmüz Boğazı'nı iyi bilen bir komutan getirildi. Ve yine Hürmüz'ün, Basra Körfezi'nin masada olacağı bir askeri güvenlik mimarisi şekillenmiş oldu İran içerisinde. Umman kıyılarında ise bir petrol tankerinde petrol sızıntısı yaşandığına dair az önce ajanslara bir haber düştü. Yer yer yine ticari gemilere ve petrol tankerlerine yönelik saldırılar yaşanabiliyor Hürmüz Boğazı'nda ve bir petrol sızıntısı Hürmüz Boğazı'nda an itibariyle yaşandığına dair bilgiler de var Ahmet.
0: Ali Çabuk aktardı. Tabii önemli bir gelişme. 17 Haziran'da İslamabad mutabakatı imzalanmıştı. 60 günlük bir ateşkes süreci söz konusuydu. 17 Ağustos'ta bitiyor. Uzatılacağı söyleniyor. Peki bu ne anlama geliyor? Geride kalan 60 günlük sürede ne oldu? Neredeyiz uzlaşma arayışında? Bunu konuşacağız. Mete Çubukçu hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk abi.
0: 60 gün bitti. Belki bir yeni 60 gün daha konuşuluyor. Ve baktığımızda Ali Çabuk da aktardı. Yine başa dönülmüş gibi. Yine talepler en üst perdeden seslendiriliyor. Ne oldu geride kalan 60 günde? Önümüzdeki 60 gün ne vaat ediyor?
10: Evet. Yani hala 17 Haziran. İran'dayız.
0: Tamam.
10: Tabii ki. Yani değişen herhangi bir
0: çünkü şey. Mutabakatın en önemli başlığı Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasıydı. Hala kapalı.
10: Ben arşivden Boğaz. Hemen 14 maddeyi
0: güzel
10: getirdim. Burada yani zaten 3. yani paragrafta 3 paragraf geçerli. Ondan sonrası zaten bu koşullarda herhangi bir şekilde masaya yatırılmıyor.
0: Doğru.
10: Yani çok özetle şunu söylüyordu. 30 gün içinde abluka yani Amerikan ablukası sona erecek ve 60 gün süreyle de seyir sefer serbestliği gemiler hiç kimsenin engeli olmadan Amerika, İran ya da Umman olmadan binip çıkacaklar. Yani eskisi savaştan önceki gibi olacaktı ve 60 gün sonunda da bunlar salimen yerine gelirse ondan sonra efendim yaptırımların kaldırılması, nükleer mesele vesaire geçirilecekti. Onun için zaten 3. maddeden sonra maddeler, paragraflar kadük kalmış durumda. Taraflar tabii ki yani şimdi buna ateşkes denir mi? Bu da tuhaf bir
0: çok
10: şey.
0: Çok ihlal edildi.
10: Çok ihlal edildi.
0: Sert saldırılar oldu.
10: Tabii ki karşılıklı hem İran'ın hem Amerika'nın saldırıları oldu. Gemilere yönelik saldırılar var. İki tarafta sonuçta bu paragrafları ya bu 14 maddeyi hadi geçelim 4-5 maddeyi ilk 4-5 maddeyi hayata geçirmiyor. Karşılıklı gerekçeler kim haklı kim haksız bu tabii ki tartışılır sonuç olarak ama bozulma noktası Amerika'nın İran Hürmüz'de giden bir gemiye füze saldırısı yaptı biz de buna karşılık verdi. Verdik diye başlayan ve ondan sonra hakikaten Amerikan üsleri sonra Amerika'nın işte sivil tesisler başta olmak üzere İran'ın önemli yerlerini vurmaya başlamasıyla birlikte tekrar başlangıç noktasına
0: düşük
10: dönüyor.
0: Yoğunluklu bir savaş devam ediyor aslında.
10: Tamamıyla düşük yoğunluklu yani. Bir savaş. Zaten belki konuşuruz yani bu atamalar da İran'ın uzun süreli bir düşük yoğunluklu savaşa hazırlığının işaretleri yani komuta kademelerinin değişmesi ya da farklı hazırlıklar. Amerika'da buna hazırlanıyor ama askeri açıdan mı yoksa ekonomik olarak mı tam net değil. Çünkü seçim yaklaşıyor. Trump yine ben dedi bombalamaktan vazgeçtim ekonomik olarak sıkıştıracağım vesaire yapacağım diye. Ama ateşkes sayılır mı? Bence sayılmaz. Çünkü çok sık ihlal ediliyor. Savaş mı? Savaş da tam değil. Ama bir dondurulmuş kriz dondurulmuş ve devam eden bir savaş olarak nitelendirebiliriz.
0: Peki talepler mi çok maksimalist yoksa taraflar mı gönülsüz? Neden bir türlü bu mutabakat hayata geçmiyor, sahaya yansımıyor bir türlü?
10: Ya şimdi şöyle bir şey var. Ya mutabakat hani olabileceğinin hani en iyisi bu anlamda diyebiliriz. Ama taraflar tabii ki kendi inisiyatiflerini daha fazla öne çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü burada detay yok. Ya doğru. İşte Hürmüz efendim açılacak. Açılacak ama yani şimdi İran tarafı var, Umman tarafı var. İran diyor ki evet ben açarım ama diyor yeni maddeler koyarım. Belki para almam ama işte geçenlerden bir takım ne bileyim denetleme, kılavuzluk parası alırım. İstersem gemileri arama hakkım olur gibi alt detaylar var. Şimdi onlar burada konuşulmamış doğru. Genel bir madde. Bunlar yavaş yavaş sorun çıkarıyor. İran'da şunu söylüyor yani ben bu kadar mağdur oldum, bu kadar bombalandım ve elime böyle de bir koz geçirdim. Bunu da bırakmak istemiyorum kolay kolay. Amerika'da savaş öncesi duruma yani aslında hiçbir şey olmayıp Amerika'nın İsrail'in ittirmesiyle girdiği ve her şeyin alt üst olduğu noktada tekrar başa dönmek istiyor. Yani olmayan bir şey yarattı. Şimdi onu düzeltmeye doğru. Çalışıyor. Bu da olmuyor sonuç olarak. Böyle bir açmazda gidiliyor.
0: Peki ateşkes imzalandıktan sonra işte taraflar demişti ki bürokratlar görüşmeye devam edecek. Müzakere süreci devam edecek ama çok da bir araya gelmediklerini gördük.
10: Bence kapalı kapılar ardında devam ediyor. Yani Pakistan bu konuda çok uğraşıyor. Zaten eğer hayata geçecek olursa Pakistan inisiyatifiyle devam edecek. İki tarafın da aslında işine gelen bir şey bu. Yani çünkü bunun bir isminin konması gerekiyor. Hoş birbirlerini tabii ki vuruyorlar, canlarını acıtıyorlar ama sonuçta böyle bir metin de masanın üstünde duruyor. Pakistan da sonuçta burada zor duruma düşmek istemiyor. Çünkü çok uğraştı ki Türkiye'de vardı bu işin içinde. Yani bunun kadık kalmasını o anlamda istemiyor. Devamını zorluyor ama ortada hani sonuçlanmış bir nokta yok ve bu şekilde giderse de çok zor görünüyor.
0: Onu soralım yani şimdi uzatılıyor diyelim ateşkes. Ne vaat ediyor bu yeni süreç peki?
10: Ya şimdi hani biraz önce Ali de söyledi mesela komuta kademesine daha sertlik yanlıları ki bazıları boştu zaten doldurulacaktı. Hani bazen abartılıyor hep sertlik yanlısı zaten boş olanları dolduruldu. Ama onların niteliğine baktığında hakikaten savaşı daha uzun süreli götürebilecek kadroların ve daha sertlik yanlısı kadroların geldiğini biliyoruz. Şimdi Amerikan tarafı tam ne yapacağını açıkçası bilemiyor. Askeri olarak ablukayla mı sıkıştıracak ya da ekonomik olarak ablukaya mı devam edecek? Bunun kararını bir türlü veremiyor. Çünkü Trump da nasıl başta herhangi bir strateji oluşturmadıysa şu anda da herhangi bir stratejisi yok. Ve seçim yaklaştıkça giderek sıkışıyor. Her gün farklı bir açıklama yapıyor. En son yaptığı açıklama evet askeri olarak değil ekonomik olarak sıkıştırmaya devam edeceğiz diye. Çok çelişkili. İşte yani mühimmatın azalması vesaire gibi noktalarda söz konusu. Onun için yani İran ne kadar dayanabilir? Bu da bir tartışma konusu tabii. Şimdi mesela kadrolar diyoruz ya.
0: Doğru.
10: Sertlik yalnız kadrolar ama sadece dışarıya karşı değil içeriye karşı da mesela Besiçlerin başına daha sertlik yanlısı birisi getiriliyor. Bu ne demek? İçeride de sertlik yanlılarının muhaliflere yönelik yakın zamanda ya da muhtemel bir durumda çok daha sert girmeleri ki kamuoyu tabii çok bilmiyor ama yani haftada ya da 2-3 günde bir İran'dan idam haberleri geliyor. Yani meydanlarda insanları asıyorlar. Niye Ocak ayında protesto ettiniz vesaire yaptınız gibi. İçeriği de bastırmaya yönelik kadroları da İran hazırlıyor. Tabii ki onun da bir dayanma ekonomik olarak ve sosyal olarak dayanma gücü var. Onun için hani şey bile yani bu diplomatlar, uzmanlar bile çok bunun önünü göremiyor ki. Yani biz burada nereden başlamıştık? Nükleer meseleden başlamıştık. Nükleer mesele artık
0: unutuldu, kimse konuşmuyor.
10: Gündemde bile değil.
0: Bir cümle nükleere sahip olmayacak. Trump'ın her konuşmasında tekrarladığı. Bununla birlikte bu tazminat meselesinde de Trump işte öldürülen Amerikan askerleri, bölgede hayatını kaybetmiş siviller, muhalifler için de tazminat ödenmesini ben artık isteyeceğim, müzakerelerde bunu konuşacağız. Bu da süreci uzatacak ya
10: bence
0: ya da...
10: bunlar Trump'ın fantezileri gerçekten. Yani bunlar tabii ki söz konusu olabilir, masaya yatırabilir ama İran'ın da bunun karşılığını herhalde yani orada belki şu kadar dosya gelecekse İran da şu böyle bir dosya çıkarabilir. Yani hem askerleri açısından hem siviller özellikle kayıplar açısından ve altyapı açısından. Yani hakikaten altyapı perişan oldu yani buradan belki görülmüyor ama bence fantezileri yani Trump bu savrukluğu çok seviyor. Bence kendi kadrosu da bundan çok rahatsız. Nerede toparlayacağını
0: yani
10: çünkü.
0: O fanteziyle gerçekliği çok birbirine karıştırdığı için sonuçta
10: evet.
0: Anlamıyorum yani dediniz ya, askeri bir strateji ortaya koyacaksınız ya ekonomik bir strateji koyacaksınız. İkisinin de belli bir süresi var. Yani bir strateji belirliyorsanız hedef için belli bir sürede koymanız gerekir.
10: Burada süre yok. 3 günde bir değiştiriyor mesela.
0: Devamlı değişiyor. Öyle de olunca bir yönünü bulmakta belki dediğiniz gibi Amerikan politikası
10: tabii şimdi askerler diyor ki mühimmat hakikaten kritik seviyeye geldi. O akşam çıkıyor. Hayır diyor yani. Durumumuz çok iyi diyor. İnanılmaz derecede üretiyoruz. Eskisinden daha fazla üretiyoruz falan diyor.
0: Doğru.
10: Bence kendi kadrosu da çok memnun değil bundan.
0: Şunu da konuşalım. Trump demişken NATO zirvesi dönüşü uçak değiştirme ki kendisi söylemişti basın toplantısında. Geldiğim uçakla değil diğer uçakla döneceğim diye. Meğer onunla da dönmemiş. Bir askeri kargo uçağıyla Trump'ı tırnak içerisinde kaçırmışlar.
10: Kaçırmışlar.
0: Bu kadar güvensizlik neden onu da peki tabii sorgulamak gerekir ama ABD tartışıyor bunu. Gazeteciler öfkeli.
10: Gazeteciler öfkeli çünkü gazeteciler hedef olmuş durumda. Yani eğer bu doğruysa. Hı hı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bunun dedikoduları hep çıkıyordu. Amerikan başkanları hem yurt dışından yani Amerika dışından hem de Amerika içinden belki onlarca yüzlerce tehdit altındadır. Bu bir realite. Yani içeriden de meczuplar ya da kararlılar ya da işte birilerini yönlendirdiği insanlar vesaire tarafından. Fakat biraz önce söylediğim gibi Trump bu hikayeyi çok seviyor. Yani hatırlarsın Ankara'da bana suikast düzenleyeceklerdi. Doğru. Nereden çıktı dendi. Yani şimdi hani fol yok, yumurta yok vesaire.
0: Şimdiye diye. Kadar şanslıydım ama bundan sonra o kadar şanslı olamayacağım.
10: Yani bu kendini bu mağduriyet haline sokmayı çok seviyor. Bir de anladığım kadarıyla İsrail istihbaratının bir şekilde nasıl diyeyim tuzağına düşmüş gibi
0: şimdi
10: görünüyor.
0: Görüntüler enteresan. Biraz önce gördük Trump uçağa bindi.
10: Evet.
0: Ama hemen uçağın yanında da bir ikram aracı var. İkram aracının işte asansörü
10: evet.
0: Uçağa yükseliyor. Muhtemelen Trump o kapıdan girip arka kapıdan o ikram aracına binip başka uçağa götürülüyor. Burada tabii gazeteciler de Trump'la birlikte uçtuklarını zannediyorlar. Onlar muhtemelen arka kapıdan uçağa biniyor ve işte yol boyunca Trump'la birlikte seyahat ettiklerini zannediyorlar ama Trump orada yok ve Trump diyor ki binemezdim o uçak tehlikeliydi.
10: yani şunu diyor eğer bir şey olsaydı varsayımsal olarak gazeteciler hayatını hepsi kaybedecekti ve sizi diyor yem yaptım diyor.
0: Doğru.
10: Bir şekilde.
0: Ya o anlama geliyor yani tabii bir anlamda. Ki. Sonuçta yani Trump'ı bindirmiyorsanız gazetecileri de bindirmeyin yani.
10: Ama onlar resmen hani şey ya da bir bahane uydurun ne bileyim başka bir uçakla yani özel
0: bir seferle dönerlerdi.
10: Bir başka bir sefer ayarlayın o bozuldu diyeyim vesaire.
0: Doğru.
10: Ya, aslında operasyon hani iyi bir operasyon bakıldığında ama hani sonucunda ne çıkıyor? Gazetecileri işte koca uçakla birlikte hedef haline getiriyor. Ya ben kurtulayım da size ne olursa olsun.
0: Trump da diyor ki gizli servisin dediğini yaptım. Yani gizli servis de orada başkanı düşünüyor anladığımız kadarıyla. Yani ekibin geri kalanı biraz...
10: Ciddi bir skandal aslında.
0: Doğru.
10: Yani bu daha çok şey yapılır, konuşulur. Bir de şöyle bir şey. Şimdi biz de Ankara dedik beraber hatırlarsam.
0: Doğru.
10: yeni uçağıyla geldi. Yani bununla değil, Air Force One'da değil, Katar'da.
0: Katar'ın hediye ettiği.
10: Hediye etti, işte onu modifiye ettiler falan. Ondan çok bahsetti.
0: Doğru.
10: Acayip bir uçak falan. İki gün sonra ben dedi şeyle döneceğim dedi.
0: Eski uçakla
10: döneceğim dedi. Onun gerekçesini tam hatırlamadım ama şu anda onunla döneceğim.
0: Ama sonra açıklama yaptılar zaten. O yeni gelen uçakta bazı güncellemeler yokmuş. Hava savunma sistemleri
10: eksik dendi. Doğru hatırladım. Bununla dönecek dendi. Peki dedik ama meğerse onunla dönmemiş. Tabii şöyle de oluyor. O askeri uçak modifiye edilmiş, ekip de orada.
0: Doğru.
10: İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'deki üsse iniliyor. Yine aynı operasyonla Trump buna bindiriliyor.
0: Doğru.
10: Oradan da inip oradaki birlikleri şey yapıyor ya da işte orada kim varsa denetliyor ya da onlarla buluşup sonra gazetecilerin karşısına çıkıyor.
0: Enteresan bir süreç.
10: Yani enteresan ama dediğin gibi bence bu skandal konuşulur. Bir de yani Türkiye'de falan olması bunu böyle şey yapmaları da çok hoş değil yani.
0: Doğru, doğru. Peki. Mete Çubukçu teşekkür ederim.
10: Ben teşekkür ederim.
0: Sohbet için. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Dolandırıcılığın boyutuyla ilgili ayrıntılar da netleşmekte. Bazı mağdurlardan vize çıkmasını sağlama vaadiyle 500 bin lira alındığı ortaya çıktı. NTV muhabiri Baran Bila karşımızda, ondan alacağız. Şimdi garantili vize tuzağı dedik biz bunu. Nasıl işliyordu sistem Baran?
12: Ahmet Arpat, tam olarak böyle. Burada şüphelerin öncelikle vaat ettiği ya vize ya da randevu önceli ve hatta garantisi. İşte bununla gözünü boyuyorlar mağdurların veya tuzakladıkları, hedefledikleri kişilerin. Ve sonrasında bot hesaplarla, o konsolosluklarla bağlantılı veya aracı kurumların açtığı o randevu sistemlerini tamamen bloke ediyorlar. Buradan hiçbir şekilde vatandaşlar randevu alamadıklarını fark ediyorlar veya o uzun bekleme sürelerini kullanıyorlar. Bir bakıyor ki vatandaşlar böyle bir durum yok. O sayfalara açılmıyor ve sonrasında onların tuzağına düşüyorlar ve bunun için çeşitli paralar istiyorlar. Danışmanlık ücreti adı altında veya farklı isimlerle bu paraları elde ediyorlar. Bununla ilgili işte bir operasyon gerçekleştirilmişti. 6 ilde İstanbul merkezi düzenlenen operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sorgu halen devam ediyor. Ağırlıklı olarak IT yani teknoloji departmanında çalışan kişiler olduğu ifade ediliyor şüphelilerin ve senin de söylediğin gibi bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu anlamda evet, toplam bir bilanço vermek gerekirse 918 milyon liralık bir haksız kazanç sağladığı şüphelilerin iddia ediliyor. Öyle ki farklı farklı isimler adı altında bazen bir bakıyorsunuz danışmanlık, bir bakıyorsunuz başvuru ücreti gibi isimlerle bir mağdurdan örnek vermek gerekirse tam 500 bin lira elde etmişler. Bu sayı daha da artabilir çünkü yapılan araştırmalar 2 yıllık bir süre zarfı içerisinde geçerliydi. Daha önceki yıllarda da hatırlayalım, sık sık haberlerde de yer veriyoruz. Vize alamayan veya uzun vize bekleme sürelerine takılan sporcular, sanatçılar dahi olabiliyor. İşte böyle bekleme süreleri meydana gelince zaten hali hazırda Schengen bölgesinde Avrupa Birliği üyelerinden, üyesi ülkelerden randevu alabilmek zor olunca böyle şebekeler veya bu anlamda bu durumu istismar eden, manipüle eden durumlar ve şirket adı verilen yapılar da ortaya çıkmış durumda Ahmet Arpat.
0: Bu aracı şirketler ya da konsoloslukların vize sistemlerini bloke etmek bu kadar kolay mı? Nasıl sızmışlar sisteme?
12: Tabii biraz daha ayrıntı verelim. Bot hesaplar dedik ya. Bot hesap aslında şöyle işliyor. Burada tam olarak bir kişi yok onun aslında. Daha önceden bir yazılım yapılıyor ve o randevu sistemine girildiği zaman Rize randevu sistemine bir kişinin manuel olarak teker teker elle yapmasının mümkün olmadığı bir sürede onlarca belki de yüzlerce randevu bloke edilmiş oluyor ve sonrasında o randevuları bu kişiler satıyorlar. Bazen aynı bir şirketmiş gibi tanıtım yapıyorlar. Sözde PR çalışmaları yapıyorlar veya mağdurlara ulaşmaya çalışıyorlar. Uzun süredir vize almayı bekleyen veya aciliyeti olan kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Biz sizin işinizi çözeriz. Uzun süre beklemenize gerek yok. Vize garantisi veriyoruz ve en azından randevu garantisi veriyoruz şeklinde çeşitli vaatler bulunuyor ama genellikle bu kişilerle temasa geçildiği zaman aylarca beklendi ve sonuç alınmadığı zamanlarda oluyor. Bunlar da soruşturma dosyasına girmiş vaziyette. Böyle binlerce euro isteniyor. Yüzlerce, binlerce euro istenmiş oluyor. Sistem bloke edildikten sonra da böyle tanıtım faaliyetleri nedeniyle kendilerini daha da belli etmeye çalışıyorlar. Burada hem bu kişilerin tuzağına düşüren kişiler var veya mecbur hisseden kişiler var. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Çünkü zaten halihazırda uzun bekleme süreleri olunca işte bu tarz sözde tanıtımlara kanan da çok sayıda insan olabiliyor Ahmet Arpan.
0: Baran, bir boyutu da bu soruşturmanın ortaya çıktı. Bir kişisel verilerin satışı da söz konusu. Yani kimlik bilgileri. Sonuçta vize aracı şirket tamam randevu istiyor. Randevu ile birlikte başvuruyu da kendileri yapıyor. Bütün bilgilerinizi onlara veriyorsunuz. Ve öğrendi ki onları da satmışlar. Burada aslında çok vize aracı şirketi de var. İşlerini doğru düzgün yapmaya çalışan şirketler bunlar. Herkesi de töhmet altında bırakmamak gerekiyor. Burada o ayrımı nasıl kuracağız? Yani vize işlemleriyle ilgili aracı kurumun yaptığı işlemleri nasıl ayırmak gerekir?
12: Tabii bu çok önemli bir ayrım. En başta belirttiğimiz husus aslında bu ön plana çıkıyor. Herhangi bir şirket veya şirket adı altında şirket görünümünde bir kişi veya kurum size kesinlikle biz bu randevuyu 2 hafta içerisinde alırız veya biz size kesinlikle Schengen vizesini alırız şeklinde bir vaatte bulunuyorsa tüm uzmanların bu anlamda yetkili kişilerin söylediği şu: kesinlikle bu kişilere inanmayın diyorlar. Çünkü burada aracı kurumlar şöyle bir hizmet veriyorlar aslında. Sadece burada bazı gerekli evrakları, belgeleri topluyorlar ve düzenli bir şekilde konsolosluklara iletiyorlar. Neden bu işlem önemli? Çünkü hassas işlemler var bunlar. Zaten halihazırda çok sayıda, yaklaşık %15 oranında ortalama red cevabı geliyor Schengen bölgesindeki Avrupa ülkelerinden. Bazen tek bir evraktan dolayı vakit kaybı veya tamamıyla red yanıtıyla karşılaşmak mümkün. Bu anlamda bir nevi uzmanlık hizmeti verilmiş oluyor ve teker teker bu evraklar toplanıyor. Fotoğraf, parmak izi veya artık konsolosluklar neyi talep ediyorsa direkt bir bağlantı kuruluyor konsolosluklarla aracılar arasında. Böyle bir hizmet verilmekte. Peki bu ayrımı nasıl yapacağız? Bu genellikle konsoloslukların açıkladığı veya beraber çalıştığı aracı kurumlar, ilgili mevzuatları ve kanunlara uygun şekilde yapılmış mevzuatlar, konsoloslukların belirttiği bunlar kurumlar olabiliyor ve sık sık da bu anlamda bilgilendirmeler yapılabiliyor. Bir internet araştırmasıyla da aslında kısa bir süre içerisinde bu kurumları ayırt etmek mümkün olabiliyor. Ama asıl tehlike burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonun ardından da açıklanmıştı. Evet, bazı kişiler veya bazı bu anlamdaki tanıtım broşürlerinde, internetteki ilanlarda yanıltıcı bilgiler verilebiliyor. Ama bir de şirket görünümünde olan, adeta bir şirket gibi işlev gören çeşitli yapılar veya çeşitli şebekeler de söz konusu. Onları ayırt etmek için bu operasyon yapıldı. Bunların üzerine gitmek için bu operasyonun yapıldığı belirtiliyor. Biraz da zaman alacak gibi. Çünkü son yıllarda süre gelen bir sorundu zaten bu. Ama bir kez daha vurgulayalım. Burada en ayırt edici olan çeşitli bu anlamda abartılı vaatler verilmesi ve herhangi bir konsoloslukla resmi ilişkinin olmayan bir kurum veya bu anlamda bir kurum görünümünü elde etmiş bir durum varsa karşımızda, buna çok ama çok dikkat etmeli Ahmet Arpat.
0: Baran bile aktardı. Son bölüm önemli. Çünkü konsolosluklar evet bazı vize aracı kurumlarıyla çalışıyorlar. Ama internette de ilk aradığınızda kopya siteler de çok önünüze çıkabiliyor. O aracı şirketin internet sitesini kopyalayan bazı şebekeler, örgütler, orada da dikkatli davranmak, birkaç defa doğrulamak gerekiyor. Aman dikkat diyelim. Devam edelim. Şimdi bir başka haber sırada. İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerle İstanbul her zaman daha cazip bir konumda oluyor diğer kentlere göre. Ancak birçok kişi az kira verebilmek için ev bile denmesi çok zor yerlerde barınıyorlar. NTV'den Tuana Çiftçi emlak sayfaları arasında gezinirken şaşırtıcı ilanlara rastladı.
1: Kimi dairenin penceresi yok, kiminin banyosunda duşa kabini. Derme çatma evler kiralık olarak konuluyor. İstanbul barınmanın en zor olduğu yerlerden biri. Bu nedenle de birçok kişi yüksek meblağlar vermemek için bu daireleri tutmak zorunda kalıyor.
13: Yaklaşık 30 senelik binalarda 22-23 bin arasında kira isteniliyor. Ev çok küçük. Arkadaşım duşa kabini bile yok demişti, yani o derece kötü evler var maalesef ki.
14: Bir tane arkadaşımız var, o da Kavacık'ta oturuyordu. 30 bin civarında veriyor. Eski bir ev. En alt katta oturuyor.
15: 70 bine falan oturanları da gördüm. Öyle ortalama bir evde. Paylaşımlı evler oluyor. 4 kişilik veya 6 kişilik evlerde bulunuyorlar. Görece tercih edilmeyecek evler.
1: Fatih'te 30 yaşındaki bu evin kirası 15 bin lira, ancak ışık almıyor. Duvarlar rutubetten kararmış durumda. Burası da bahçeli evlerdeki 1+1 dairenin ilanından. İlk bakışta bir depoya benzese de kiralık daire. İstanbul'da her dairenin içi elbette kötü durumda değil. Ancak özellikle de merkezdeki semtlerde eski binalar yüksek kiradan biriliyor.
16: İstanbul Beşiktaş kiraların en pahalı olduğu semtlerden biri. Öyle ki burada 1+1 dairelerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Üstelik bu daireler ya 35 yaş üstü ya da giriş katı daireler.
17: Bizim yaşlı tabir ettiğimiz daireler 1+1'ler 30-50 bin arası sıfır. Yani genç bina, depreme dayanıklı binalar da 50 bin ve üzeri. 1+1 45 metrekare, 50 metrekare onlar 55 bin, 60 bin bu civarlarda gidiyor. Değişkenlik tamamen yayınlayanın inisiyatifinde olan bir şey. Normalde o kadar değil. Ama birazcık popüler olmak için yapıyorlar. 1+0'larda çok uçuyorlar çünkü.
18: 35 bin lira kira veriyorum. Öğrenci biri için çok pahalı yani. Giriş katı ve 30 bin liranın üzerinde. Bence çok pahalı.
19: Şu an hani kod dairede bile bir evin kirası 45-50 bin lira bandlarında. Özellikle Beşiktaş gibi semtlerde.
1: Merkez Bankası verilerine göre 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 44 bin lira.
0: Milyonlarca kişi nadir görülen bir gök olayını, güneş tutulmasını bekliyor. Tutulma Kuzey Yarımküre'nin geniş bir kısmından gözlemlenebilecek. En rahat izlenecek yerlerden biri de İspanya. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz İspanya'dan yayın için hazır. Hüseyin, şimdi hazırlıklar var anladığım kadarıyla. Orada da milyonlarca insan bu anı bekliyor. Kaç gibi başlayacak tutulma? Nedir oradaki hazırlıklar?
20: Şimdi yerel saatle, buranın saatiyle akşam 18'den sonra, yani Türkiye saatiyle 19 gibi hava kararmaya başlayacak. Sonrasında da 20.30'a doğru da tamamen kapanacak ve sadece 2 dakika sürecek bu tam kapanma. Ve yaklaşık 6 milyon kişi bunu izlemek için İspanya'ya geldi. Çünkü 1912'den beri ilk defa İspanya'da tam güneş tutulması yaşanacak. Daha önce halkalı güneş tutulmaları olmuştu mu? İlk defa İspanya'da 1912'den beri. Bu tarih neden ilginç, neden önemli? Şöyle, 1912'de Titanic batmış ve Titanic batma

0: ve o uçakla tam güneş tutulması sırasında güneşte ne oluyor, atmosferde ne oluyor, bilim adamları da bunu izleyecek. Yani herkes bizim gibi sadece güneşe yönelmeyecek, güneş tutulması sırasında neler yaşandığı da bilim adamlarının en önemli cevap aradıkları sorular olacak. Ayrıca Avrupa Güneş Enerjisi topluluğu da güneşin kaybolmasıyla birlikte, ki yaklaşık 4-5 saatlik bir zaman diliminde yavaş yavaş güneş etkisini kaybedince elektrik enerjisi de ciddi anlamda azalacak. 9.7 megawattlık bir enerji düşüşü bekleniyor. Bu da sıkıntı yaratabilir Avrupa'da elektrik anlamında. Çünkü şu anda bile hava sıcaklığı yaklaşık 40 derece ve klimalar tam gaz çalışıyor ve ciddi elektrik tüketimi var. Bir de bunun üzerine güneşin önünün kapanmasıyla birlikte ciddi bir elektrik sıkıntısının yaşanma ihtimali olduğu belirtiliyor ve bütün elektrik şirketleri de alarma geçmiş durumda. Bir başka nokta da güneş tutulması tam gün batımına 15-20 dakika kala yaşanacak İspanya'da. Bu da aslında iki gün batımının yaşandığı çeşitli noktalar anlamına geliyor. Yani güneşin önünden ay çekildiğinde hava aydınlanacak ama çoktan etkisini kaybetmiş olacak güneş ve ikinci bir gün batımı daha yaşayacak İspanyollar. Burada da yaklaşık 6 milyon kişinin bu bölgede güneş tutulmasını izlemesi bekleniyor. Açıkçası özellikle tarihi bölgelerin olduğu yerlerde şu an için insanlar akşamı bekliyorlar ve gölgelerde serinlemeyi bekliyorlar. Bir yandan da güneşe doğrudan bakabilecekleri güneş gözlüklerini bulmaya çalışıyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla bunu bulmak çok da mümkün olmayacak ama renkli camları kullanmak, kendi güneş gözlüklerini kullanmak ilginç olacak. Özellikle sahil kesimlerinde, plajlarda da farklı bir eğlence haline gelecek. Çünkü sabaha kadar devam edecek bir başka izleme oluyor. Güneş tutulması, arkasından 6 gezegenin bir araya gelmesi, sonra da meteor yağmuru, tam anlamıyla bir gökyüzü şöleni var bu bölgede.
1: Hüseyin Yılmaz aktardı. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'den ilk tanıtım yayınlandı. Usta oyunculardan genç yeteneklere, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturan dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. Biz de bu haberle bülteni noktalayacağız. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
3: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
2: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Mustafa Kota'nın üstlendiği yeni dizi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncularını buluşturuyor. Nebahat Çeyre'den Nevra Serezli'ye, Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöne, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a, birbirinden önemli isimler dizide bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Yasemin Ergene ve Ceren Moray gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
4: Ben giydireceğim oğlumun.
5: Buradayım. Dayı.
2: Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmoğlu'nun yazdığı dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Tuzlu Kahve, yakında Star'da.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Mobile Systems.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu araç yolunun 3-14. kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 8. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik, işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
8: Jules'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
7: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
8: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
7: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
8: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
7: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus bilgilendiriyor.
11: Sadece yazın mı güneş koruyucu kullanılmalı?
10: Hayır. Güneşin zararlı ultraviyole ışınları yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yeryüzüne ulaşır. Bulutlu havalarda bile bu ışınların önemli bir bölümü cilde temas edebilir. Bu nedenle güneşten korunmayı mevsimsel bir uygulama olarak değil, yıl boyunca sürdürülen günlük bakım alışkanlıklarından biri olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus bilgilendirdi.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı'nda bugün 81 ilin vali ve emniyet müdürünün katılacağı süreç briefingi toplantısı var. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceğini biliyoruz. Ayrıntılı bilgileri Ankara'dan NTV muhabiri Mustafa Berber'den alacağız. Mustafa.
1: Ahmet Arpa, toplantının başlangıç planlı saatine yaklaşık bir saat kaldı ve o toplantı gerçekleştirildiği esnada da video konferansta senin de belirttiğin gibi 81 ilin valisi, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılacaklar. Burada tabii hangi nokta ön plana çıkıyor, aslında bu toplantı hangi amaçla yapılıyor? Çerçeve yasanın meclis genel kurulunda kabul edilmesinden sonra sahada uygulama yol haritası nasıl olacak? Bu netlik kazanmış olacak bugün gerçekleştirilecek olan toplantıda. Çünkü hem mülki idari amirlere bir görev düşüyor, koordinatörlük görevi düşüyor, hem de kolluk kuvvetlerinin güvenlik konularında atması gereken adımlar var. Bu konular değerlendirilecek. Özellikle şuna dikkat çekiyor İçişleri Bakanlığı kaynakları, olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı, sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek diyor bu toplantının içeriğine ilişkin. Valileri az önce de belirttiğimiz gibi bir en üst düzey koordinatörlük görevi verilecek. Mülki lider olarak görev yapacaklar ve kurumlar arasında entegrasyonu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacaklar. Bunun yanı sıra yine tabii güvenlik birimlerinin sürecin akamete uğramaması için atması gereken adımlar var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de buna dikkat çekmişti bu toplantı öncesinde yaptığı değerlendirmede. Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak demişti Mustafa Çiftçi. Bugün de hem 81 ilin valisine, hem il emniyet müdürlerine, hem de il jandarma komutanlarına bu talimatlar verilecek ve yol haritası da netlik kazanmış olacak. Uygulama olarak yol haritası netlik kazanmış olacak. Bu toplantıya sen de belirttin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek. Yaklaşık bir saat sonra toplantının başlaması, ardından da toplantının içeriğine ilişkin, alınan kararlara ilişkin bir değerlendirmenin, bir açıklamanın yapılmasını bekliyoruz Ahmet Arpa.
0: Mustafa Berber aktardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bartın'da konuştu Bakan Güler. İçeride toplumsal barış ve huzurunu kalıcı hale getiren bir Türkiye, uluslararası alandaki güçlü etkisini daha da artıracak ifadesini kullandı.
2: Terörü tamamıyla sonlandırmayı, iç cephemizi tahkim ederek bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi öncelikli olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu çerçevede bakanlık olarak gelişmeleri ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Bu yasayla terör belasından tamamlığıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz. İçeride toplumsal barış ve huzuru kalıcı hale getiren bir Türkiye, elbette ki uluslararası alandaki güçlü etkisini daha da artıracak ve milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumlara nice gururlar yaşatacaktır.
0: Anadolu Ajansı, Pakistanlı kaynaklara dayandırarak ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını duyurdu. Ancak açıklamadan kısa süre sonra üst düzey İranlı kaynaktan yalanlama geldi. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey yetkili, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. İran'ın bakış açısından ateşkesin başladığı bir tarih yok. Dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok, dedi. ABD ve İran arasında ateşkes İslamabad mutabakat muhtırasına dayanıyor. 60 günlük süre pazartesi günü doluyor. Pakistanlı kaynaklar tarafların ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Haberde her iki tarafın da süre uzatımına onay verdiğini, arabuluculara ilettiği belirtilmişti. ABD ve İran Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkes üzerinde anlaşmış. 17 Haziran'da mutabakat muhtırası imzalayarak nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatmıştı. Ancak görüşmeler güvenlik garantileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girmişti. ABD ve İran geçen ay karşılıklı saldırılar da düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay NATO zirvesine katıldıktan sonra Ankara'dan ayrılırken güvenlik gerekçesiyle gizlice uçak değiştirmesi Amerikan kamuoyunun bugünlerde en çok konuştuğu konu haline gelmiş durumda. Trump yönetimine bu konuda yoğun eleştiriler yöneltiliyor. Gelin o eleştirilere basında çıkan yorum ve haberlere bakarak bir göz atalım neler yazılmış. Şimdi önce The New York Times gazetesi Trump gizlice tahliye edilirken Air Force One sahte hedefe dönüştürüldü demiş. Peter Baker imzalı bir değerlendirme yazısı. Uçağına yönelik tehdit üzerine başkan geçen ay gizlice ikram taşıma konteyneri içinde tahliye edildi. Ancak uçak içinde devlet görevlileri ve gazetecilerle yine de havalandırıldı. Eğer İranlılar başkanlık uçağını gerçekten düşürmeye çalışsaydı Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Trump'ın üst düzey danışmanları dahil olmak üzere uçakta bulunan diğer pek çok kişi hedef haline gelebilirdi. Trump ekibinin Ankara'da uyguladığı bu aldatma planı açıkça ortada olan tehlikeyi başkalarının üzerine yönlendirmesi ve Trump güvenli bir yere ulaştıktan uzun süre sonra bile gizli tutulmasıyla dikkat çekiyor denmiş bu değerlendirme yazısında New York Times gazetesinde çıktı bu yazı. Bir başka yazı bu kez The Washington Post'ta Kat Zarkrevski imzalı bir yazı. Demokratlar Trump'ın Türkiye'den gizli uçuşla ilgili briefing talep ediyor denmiş. Senato azınlık lideri Chuck Schumer Beyaz Saray'dan Kongre'yi derhal bilgilendirmesini talep etti. Schumer Kongre'nin bu konuda bilgilendirilmemesi ve bu ciddi tehdidi basın haberlerinden öğrenmesi kabul edilemez dedi. Chuck Schumer, Trump gereksiz ve pervasız bir savaşa girerek Amerika'nın evlatlarını tehlikeye attı ve bu yönetim Kongre'ye ve kamuoyuna hak ettikleri şeffaflığı sağlamayı defalarca reddetti ifadelerini kullandı. Bir kez CNN'den Stephen Collins'in haberine bakalım. Trump'ın yemek kamyonuyla kaçışı bitmek bilmeyen savaş hakkında ne anlatıyor diye sormuş yazar. Başkana yönelik potansiyel bir tehdidin varlığı onun İran'a karşı yürüttüğü savaşın başarısız olduğu anlamına gelmez. Ancak bir NATO zirvesinin ardından gizlice oradan ayrılması yurt dışında muhtemelen Amerikan gücüne yönelik yeni bir küçük düşürme olarak yorumlanacaktır. Bu durum aynı zamanda şu soruyu da beraberinde getiriyor. Eğer Trump önemli bir müttefikin topraklarında kendi güvenliğini garanti altına alamıyorsa yönetiminin İran'ın askeri kapasitesini ve bölgesel terör tehdidini neredeyse tamamen ortadan kaldırdığı yönündeki iddiasına nasıl inanılabilir diye sormuş yazar CNN'deki bu değerlendirmesinde. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Dolandırıcılığın boyutuyla ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Bazı mağdurlardan vize çıkmasını sağlama vaadiyle ve 500 bin lira alındığı ortaya çıktı.
3: Bot hesapların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirildi. Savcılıktaki inceleme sürüyor. Jandarmanın 6 ilde düzenlediği operasyonda şüphelilerin konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sisteminin sabote ettiği belirlendi. Bot hesaplarla yani farklı yazılımlarla randevu sistemini bloke eden zanlılar randevuları kesin garantili vize adı altında 1000 euroya kadar bedellerle sattı. 49 şüpheli gözaltına alındı.
4: Bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatte değil burada söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları yurt dışına çıkabilmek için bu ağın pençesine düşmüşler. Bu anlaşılıyor. Ben bunun 49 kişiyle de sınırlı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
3: Bir mağdurun farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edildi. Bir mağdura ise 15 günlük randevu garantisi verildi. Ancak aylarca bu vaat gerçekleştirilemedi. Toplam vurgunun boyutu 918 milyon lira. Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor.
5: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşlem biten pasportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Bir başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız. Randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
3: Schengen vizelerinde güncel veriler ortalama %15'lik bir red oranını işaret ediyor. Başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
5: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
0: Kırşehir'de 7 yıl önce köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan kadın dava açtı. Kadını haklı bulan mahkeme emsal bir karar verdi. Köpeklerin sahipleri yaralı kadına yaklaşık 2 milyon lira tazminat ödeyecek.
6: Bizim köyde bir komşu geldi. O kadın olmaz ki ben ölürdüm.
7: Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadını komşuları kurtardı. Dava açan kadın faiziyle birlikte 2 milyon lira tazminat kazandı.
6: Herkes hakkını arasın. Yani mahkemeye verdim, ben kazandım yani.
7: Olay 2019'da Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana geldi. 63 yaşındaki Sebahat Karaman, kızını okul servisine bindirdikten sonra evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı.
6: Arkadan geldiler, beni götürüyorlardı. Beni üstümdeler. Hepsi benim üstümde.
7: Hastaneye kaldırılan Karaman'ın kulağında ve her iki kolunda doku kaybı tespit edildi. Ağır yaralanan kadın uzun süren tedavinin ardından iyileşti. Köpek sahipleri hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme %37 oranında mağdur kalan Sebahat Karaman'ı haklı buldu. Köpek sahiplerinin kadına 637 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay da bu kararı onadı.
6: Benim kulaklarım hep yara içi. Hep yara, hep iltihap olmuşum. Ağzım hep yara. Herkes hakkını arasın.
7: Tazminat tutarı 7 yıllık faiziyle birlikte 2 milyon 100 bin lirayı buluyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Yılmaz, doğurganlık hızındaki düşüşün küresel bir sorun haline geldiğini söyledi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
8: Doğurganlık nüfusun yenilenme düzeyinin altında seyrediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri küresel ölçekte yaşanan bu eğilimin ülkemizdeki seyrini de açık biçimde ortaya koymaktadır.
9: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem dünyada hem de Türkiye'deki doğurganlık hızının düştüğüne dikkat çekti. Türkiye'de 76 ilde doğurganlık hızının 2,1'in altında seyrettiğini söyleyen Yılmaz, bu durumun hane yapısına da yansıdığını söyledi.
8: Tek çocuklu hane sayısı artıyor, iki veya daha çocuk bulunan hanelerin sayısı ise azalıyor. TÜİK çalışmalarında mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranımızın 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceği öngörülüyor.
9: Yılmaz Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Ailelerin çocuklarını güvenle büyütebilecekleri ve ebeveynlerin çalışma hayatından kopmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ekosistem oluşturmak temel önceliğimizdir dedi.
8: Erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştırmak önümüzdeki dönemin önemli çalışma alanlarından ve temel önceliklerinden biri olacaktır. Özellikle kadınların aile hayatı ile çalışma hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadığı bir yapıyı güçlendirmeyi öngörüyoruz.
0: AFAD, Konya Kapalı Havzası'ndaki obrukları haritalandırıyor. Bu kapsamda bölgede toplam 739 obruk tespit edildi. Sayı oldukça yüksek, ancak uzmanlara göre son birkaç yıldır yeni obruk oluşumunda azalma var.
7: Yapay zeka, coğrafi bilgi sistemi ve uydu görüntüleri. Tüm bunlar kullanılarak 702'si Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i de Aksaray'da olmak üzere toplam 739 obruk tespit edildi.
10: 380 tanesi afet riski oluşturan dediğimiz kuyu tipi obruk sınıfına girmektedir. Ve bu obrukların da hemen hemen hepsi son 30-35 yılda oluşmuş obruklardır.
7: İklim değişikliği, kuraklık ve yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı obruk oluşumuna neden oluyor. Konya AFAD İl Müdürlüğü 2020 yılında obruk duyarlılık haritası projesini hayata geçirdi. 6 yıl içinde 126 yeni obruk kayıt altına alındı. Daha önce keşfedilmemiş obruklar da uydu görüntüleriyle tespit edildi. Böylece 2020'de 576 olan obruk sayısı 739'a yükseldi.
10: Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ve yerel yönetimlere eylem planları sundular ve bu eylem planları sayesinde bu obrukların artık afet riskini en aza indirmek, kabul edilebilir seviyeye taşımak adına güzel bir çalışma olarak görüyoruz.
7: Geçmişte yılda ortalama 20 civarında obruk oluşurken bugün bu sayı 10'lara geriledi. Uzmanlar yeraltı kaynaklarının bilinçsiz kullanılmamasını ve modern sulama yöntemlerine geçilmesini öneriyor.
0: İstanbul'da denizin altında yıllardır süren bir koruma çalışması var. Tavşan Adası çevresinde dalgıçlar Marmara'nın mercanlarını yeniden yaşama kazandırmak, hayalet ağları temizlemek ve farkındalık yaratmak için suya indi. Çalışmalara İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da katıldı.
11: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi.
12: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
13: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
11: Bu dalışın amacı yalnızca denizin altını görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. 11 yıldır süren çalışmalarda 700 aşkın mercan üzerinde nakil ve restorasyon gerçekleştirildi.
14: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
11: Diplerde saklı kalan ağlar da dipten tek tek çıkartılıyor. Üstelik çıkarılan materyaller yeni ürünlere dönüştürülüyor.
15: Çıkarttığımız ağları aslında tekrardan son kullanıcıya ulaştıracak malzemeler üretiyoruz. Bir özelliği var gözün, tamamı %100 hayalet ağlardan üretilme ve içerisinde şurada dikkat ederseniz hangi koordinattan ve hangi metreden çıktığı yazıyor.
11: Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yerinde inceledi. Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
0: Her yıl Türkiye'nin birçok kentinde fotoğrafçıların ilgiyle takip ettiği meteor yağmuru bu kez Bitlis'in ışıklardan uzak bölgelerinde gözlemlendi. Gökyüzü meraklıları meteor geçişlerini kayda aldı. Ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Biz o görüntülerle bu saat diliminde bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: NTV Radyo.

0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugünlerde sıcaklar, özellikle yaz sıcakları kavurucu halde. Ancak binlerce genç için sadece sıcak yaz günlerini değil, hayatlarının en önemli kararlarından birini de bugünler beraberinde getiriyor. Sınav maratonu geride kaldı. Şimdi sıra tercih listelerinde. Bu süreçte en çok konuşulanlar ise taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar. Oysa yıllardır üniversite öğrencileriyle çalışan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir üniversiteyi değerli kılan sadece hangi puanla öğrenci aldığı değil, mezununu hayata ne kadar hazırladığıdır. Çünkü dünya hızla değişiyor. Bugün işverenler sadece diploma sahibi gençleri aramıyor. Yabancı dil bilen, teknolojiyi etkin kullanan, farklı kültürlerle çalışabilen, belirsizlik karşısında çözüm üretebilen ve girişimci düşünebilen bireylere ihtiyaç duyuyor. Üniversitelerde artık sadece bilgi aktaran kurumlar olmaktan çıkıp öğrencilere bu yetkinlikleri kazandıran merkezler haline gelmek zorunda. Sonuç olarak elbette her öğrenci için en doğru üniversite farklıdır. Ancak tercih yapılırken sadece bugünün değil 10 yıl sonrasının da düşünülmesi gerekir. Çünkü üniversite seçimi aslında bir meslekten çok bir yaşam biçimini seçmektir. Dolayısıyla tercih dönemindeki tüm gençlere önerim tercih listesini hazırlarken sadece puanlara değil, size hangi üniversitenin nasıl bir ufuk açacağına da bakmanızdır. Çünkü iyi bir üniversite öğrencisine sadece bir diploma vermez. Düşünme biçimi, cesaret ve vizyon kazandırır. Ve inanıyorum ki geleceğin dünyasında en çok ihtiyaç duyacağımız şey de tam olarak budur.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini koruyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de bunaltıcı sıcak ve yüksek nem etkili. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'de yerel yağışlar, doğuda ise yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti.
6: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine artık sadece 180 dakika uzaklıkta.
7: Biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
6: Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Kadıköy'deki ilk maçı da 2-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atladı ve playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
7: Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var.
6: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi asetini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
5: Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Dušan Vlahović bugün imza için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ise Romelu Lukaku için geri sayımda.
8: Beşiktaş ve Fenerbahçe'de santrfor düğümü çözülüyor. Transferde uzun süredir golcüsünü arayan siyah beyazlılar Dušan Vlahović ile anlaşma sağladı. 3 yıllık sözleşmeyi kabul eden Sırp futbolcu bu akşam İstanbul'a gelecek. Juventus'ta sözleşmesi sona erdikten sonra transfer piyasasının gözdesi olan Vlahović'in kararında teknik direktör Vincenzo Italiano büyük rol oynadı. İtalyan çalıştırıcıyla Fiorentina'da yükselişe geçen 26 yaşındaki santrfor eski teknik direktörüyle Beşiktaş'ta yeniden çalışacak. 4 sezonluk Juventus macerasında 168 maça çıkan Sırp Yıldız 68 gol ve 16 asistle oynadı. Fenerbahçe'de santrfor transferinde sona yakın. Romelu Lukaku için Napoli ile 6 milyon euro ve bonusları içeren bonservis için el sıkışan sarı lacivertliler, Belçikalı Yıldız'la da sezonluk 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Yönetim son istişarelerin ardından 33 yaşındaki Yıldız'a imza attıracak. Romelu Lukaku 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin toplamda en çok bonservis ödenen ikinci futbolcusu konumunda. Lukaku, Napoli formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
5: Bournemouth'ta yeni sezon planlamasında yer almayan Enes Ünal İspanya'ya dönüyor. Milli futbolcu eski takımı Hetafe ile anlaştı. Kulüplerin de anlaşmaya varmasıyla 29 yaşındaki santrfor 3 senelik sözleşme imzalayacak. 2024 yazında Hetafe'den Bournemouth'a 16 milyon euroya transfer olan Enes Ünal eski takımına dönecek. İngiltere kariyerinde sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamayan milli futbolcu Bournemouth'ta 2 sezonda 3 gol atabildi. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek.
6: Süper Kupa sahibini Avusturya'da bulacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa saat 22'de Salzburg'da karşılaşacak. Kupayı geçen sezonda kaldıran Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir dublinin daha peşinde. Avrupa Ligi'ni İstanbul'da kazanan Aston Villa ise 44 yıl sonra Süper Kupa için sahaya çıkacak. Real Madrid'in 6 kez müzesine götürerek rekor kırdığı Süper Kupa'da bu sene gözler maçın hakeminde olacak. 2026 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görev almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan karşılaşmada düdük çalacak. 34 yaşındaki hakem Süper Kupa'yı Avrupa kıtası dışından yöneten ilk isim olarak tarihe geçecek.
5: İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde dünyanın en önemli rüzgar yarışlarından birine sahne oluyor. Yelken sporlarının bir branşı olarak tanımlanan kanat sörfü dünya şampiyonasına 20 ülkeden 100 sporcu katılıyor.
9: Rüzgarı arkalarına aldılar. Yelkenleriyle İstanbul Kadıköy sahilini renklendirdiler. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen yarış alanında dünyanın en prestijli buluşması.
10: En popüler sınıf bu aslında şu an dünyada ve gençlerin çok ilgisini çekiyor. Onları İstanbul'a getirip eski olimpik sınıflarda yarıştırmaktansa bu sınıfa yönlendiriyoruz. Ve bu sporcular Fenerbahçe Doğuş'un desteğiyle ilkokuldan üniversiteye kadar hem eğitimde hem de bu sporda maddi olarak destekleniyorlar. Bu da tamamen Doğuş'un sayesinde aslında bakınca ve bu vizyonu ülkemize kazandırdık bu sponsorlukla, bu destekle.
11: En yakın hedefim kendi yaş kategorimde birinci olmaya devam etmek. Sonra ileriki hedeflerimden biri dünya şampiyonu olup olimpiyatlara çıkmak.
9: 2032 yılında olimpik spor branşları arasında yer alması planlanan kanat sörfü dünyada Wingfoil adıyla biliniyor. Skoda sponsorluğundaki yarışa 20 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor.
12: It's a super tactical win because it's not a steady win.
13: İstanbul tam bir taktik yarışı çünkü rüzgar farklı yönlerden ani esebiliyor. Kıyıdan biraz uzaklaştığınızda da müthiş bir manzaraya karşı yarışıyorsunuz.
12: This area is perfect for wind foiling. Food wise is amazing.
13: Yemeklerden manzaraya her şey müthiş. Ve burası boğazdan esen rüzgarla son ana kadar yarışmanın çok çekişmeli geçtiği bir parkur.
12: This Strait of Bosphorus.
9: Fenerbahçe Kalamış Moda Parkuru'nda gerçekleşen yarışlar cumartesi gününe kadar devam edecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
14: Reklam.
15: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin...

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: LÖSEV hayat verir.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Hocam. Neden gözünü neden?
1: Çay, kuru yemiş, bakliyat, salça, süt ve süt ürünleri. Çarşıda, pazarda, hallerde, hatta marketlerde bu ürünlerin açık halleriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Paketli halinden bir miktar daha ucuza satılan bu ürünler sağlığı tehdit edebilir. Uzmanlar gıda güvenliği açısından bu ürünlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Peki açıkta satılan gıda ürünleri sağlık için neden tehlikeli? Gıda mühendisi Ebru Aktağ anlatıyor.
2: Pandemi gibi bir dönemi geçirdik. Virüs ortamlarda çok fazla bulunamayan bir şeydir. Yani kolaylıkla aslında canlı olmadığı için etkisiz hale gelir ama mikroplar öyle değil. Ve birbirimize el sıkışmadığımız bir dönem ardından açıkta satılan ve herkesin ellediği, etraftan üzerine mikropların ulaşabileceği gıdalardan kaçınılması gerektiği ödevini daha iyi anlamamız gerekiyor. Açıkta satılan baharatlar, çay karışımları, kuru yemişler, aflatoksin dediğimiz oldukça güçlü bir toksinin oluşumu için oldukça ideal ortamlardır. Öte yandan bunlar nasıl toplanmış, nasıl üretilmiş, hangi şartlarda beklemiş, beklediği depolarda haşereler, fareler vesaire var mıydı? Ve açıkta satılırken de bir kere zaten orası kontrolsüz bir ortam. Yanından geçen bir insan temiz olmayan elleriyle elledi mi acaba? Hapşurdu mu? Egzoz geldi mi? Tüm bunlar kendi başına bir risk durumu. O yüzden de açık bu tarz gıdaları, açık salça, açık bakliyatlar veya açık kuru yemişler, açık çaylar maalesef oldukça riskli olabilir. O yüzden bunları güvenilir satış noktalarından ambalajlı olarak almak en doğrusudur.
1: Gıda mühendisi Ebru Aktağ NTV Radyo'daydı.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Finans Kafe ile tekrar karşınızdayız. Önemli bir haberle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen ateşkesi 60 gün daha uzatma konusunda anlaştığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes İslamabad mutabakat muhtırasına dayanıyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre taraflar 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Haberde her iki tarafında süre uzatımına onay verdiğini arabuluculara ilettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Nisan ayında Pakistan'ın arabuluculuğunda bir ateşkes üzerinde anlaşmış. Daha sonra 17 Haziran'da bir mutabakat muhtırası imzalayarak nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatmıştı. Ancak görüşmeler güvenlik garantileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyir-i sefer serbestisine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girmişti. ABD ve İran geçtiğimiz ay karşılıklı saldırılar da düzenlemişti. Karşılıklı gerilimi yükselten açıklamalar da geldi zaman zaman ama şimdi iki ülkenin ateşkesi 60 gün daha uzatma konusunda anlaştığı yönünde bir haber var. Haber piyasalardaki olumlu havayı da artırdı, motive etti piyasaları. Alım getirdiğini görüyoruz özellikle borsalara ve altın tarafına. Petrolde de bir miktar düşüş gözlemliyoruz. Petrol 87,5 dolara kadar geldi. 90'ın üzeri görülmüştü bu karşılıklı açıklamalarla birlikte. Şimdi hafif hafif aşağı doğru geliyor. Bu arada ons altında 4400 doları geçti. 4410 dolarda şu anda işlemler ama 4420'leri de gördü. Bu arada gram altında bu hareketle birlikte 6770 lira civarında, orada da 6800'e yakın hareketin devam ettiğini görüyoruz. BIST endeksinde %1.58'lik değer artışı var. 13.924 puanda, o da 14.000'e yaklaştı. Kurlara bakarsak içeride önemli bir değişim yok. Dolar ve euro sabahki açılış seviyelerinde. Dolarda artık 47.70'ler ve euroda da 55 liranın biraz üzerinden işlemlerin sürdüğünü görüyoruz. Ve ayrıca bu gelişmelere ve sıcak haberlere ilaveten bugün küresel piyasaların gözünün Amerika'da enflasyon rakamında olduğunu da hatırlatalım. Enflasyon verisi önemli. Fed'in faiz politikası açısından bu yüzden dikkatle takip edilecek. Yarınsa içeride enflasyon raporu var. Onu da bir başlık olarak aktarmış olalım. Piyasalardaki durum böyle. Motorinle ilgili bir haberle devam ediyoruz. Motorin fiyatı Temmuz ayı başından bu yana %25 arttı. 80 lirayı geçti. Maliye bu duruma önlem için özel tüketim vergisinde indirime gitmeye hazırlanıyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre çalışma ile motorin fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Özellikle tüketiciler, nakliyeciler ve sanayiciler için fiyat baskısının azaltılması hedefleniyor. Kararın önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayımlanması beklenmekte. Motorinden alınan ÖTV tutarı şu an 13 lira 90 kuruş. Ancak savaşın ardından yürürlüğe konulan Eşel Mobil sistemiyle zamların bir kısmı bu tutardan karşılanmıştı. Evet, kulüplerle ilgili bir haberimiz var sırada. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bilançolarını açıkladı. 4 kulübün toplam yükümlülükleri 1,5 milyar euroyu aştı.
1: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 1 Haziran 2025'te 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirimlere göre Galatasaray'ın borcu 26 milyar 724 milyon lira, Fenerbahçe'nin borcu 23 milyar 921 milyon lira, Beşiktaş'ın borcu 23 milyar 4 milyon lira, Trabzonspor'un borcu ise 11 milyar 416 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece 4 büyük kulübün 85 milyar liraya ulaşan toplam borcu güncel kurla 1,5 milyar euroyu aşmış oldu. Bu dönemde en yüksek zararı 4 milyar 26 milyon lirayla Fenerbahçe ederken Trabzonspor'un zararı 1 milyar 815 milyon lira oldu. Beşiktaş'ın zararı ise 701 milyon 456 bin lira olarak gerçekleşti. 4 kulüp arasında tek kâr eden Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı kulüp dönemi 871 milyon 471 bin lira kârla kapattı.
0: Bu bölümde borç yapılandırmaya ilişkin olarak bir pencere açacağız ve konuğumuzla birlikte konuşacağız. Çünkü kamu borçlarında yapılandırma için son 3 haftaya girdik. Ay sonuna kadar başvuru yapanlar düşük faiz fırsatından yararlanabilecek. Bundan sonrasında da yapılandırma mümkün olacak ama şartlar değişecek. İşte bu şartların neler olacağını konuşacağız. Eylül'den sonra hangi şartlarda başvuru gerçekleştirilebilecek onu soracağız. Sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu yapılandırmaya kimler başvurabiliyor ve şu an

0: İkinci yapılan önemli değişiklik ise 31 Ağustos 2026 tarihine kadar müracaat edenlerde yıllık uygulanan %39'luk faiz %29 şeklinde uygulanmış olacak. Tabii bu nedenle 31 Ağustos 2026 tarihi son başvuru olarak çok önemli. Bu tarihe kadar müracaat edilmesi gerekiyor. Üçüncü en önemli değişiklik ise borç yapılandırmasındaki teminat tutarının yükseltilmiş olması. Öncelikle 50 bin lira olarak uygulanıyordu. Daha sonrasında 250 bin liraya, sonrasında 1 milyona, en son Cumhurbaşkanlığı kararıyla 10 milyon liraya yükseltilmiş oldu. Tabi bu teminat tutarı neyi ifade ediyor? Sizin kamuya olan 10 milyon liraya kadar olan borçlarınızda herhangi bir menkul ve gayrimenkul teminatı göstermeden borçlarınızı 72 aya kadar yıllık %29 faizle taksitlendirme imkanınız bulunuyor. Diyelim ki 11 milyon borcunuz var. Yine 10 milyona kadar olan kısma herhangi bir teminat göstermeniz gerekmiyor. Ancak 10 milyonu aşan 1 milyonluk kısmında yarısı için, yani 500 bin liralık menkul ve gayrimenkul teminat göstermeniz gerekiyor. Ve yine 11 milyonluk borcunuzu 72 aya kadar taksitlendirmiş olacaksınız. Hangi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor? Vergiyle ilgili tarafa baktığımızda gelir ve kurumlar vergisi yapılandırma kapsamında, KDV, trafik cezaları, KYK kredileri, otoyol ve köprü kaçak geçiş ücretlerini yapılandırmak mümkün. SGK tarafında ise işveren prim borçları, genel sağlık sigortası primleri, Bağkur borçları ve idari para cezaları gibi borçlar yapılandırma kapsamında kabul ediliyor. Tabii geçtiğimiz ay belediyeler de dahil oldu. İlk başta belediyeler açıklanmamıştı. Sonrasında Temmuz ayında belediyeler de dahil oldu. Belediyelere ait de ecrimsiz çevre temizlik tabela vergileri gibi borçlar yapılandırma kapsamında %29 tescil faizi, belirttiğiniz gibi 31 Ağustos 2026 tarihinde sonlanıyor. Başvuru şekli kurumlara bizzat müracaat ederek yapılması mümkün.
1: Peki şimdi hep 31 Ağustos'a kadar diyoruz. Hatta SGK da bir paylaşım yaptı ve bu tarihin altını çizdi, hatırlattı vatandaşları bir uyarı niteliğinde. Ama 1 Eylül'den itibaren de başvuru yapılabilecek, öyle değil mi? Yani 31 Ağustos'a kadar diyelim ki başvuru yapamadığı bazı vatandaşlar, onlar için sormuş olalım. Yine yapılabiliyor ama şartlar değişiyor.
0: Tabii. Şimdi bu 7582 sayılı kanunla 3 önemli değişiklik yapıldı demiştik. Birincisi vade 72 aya kadar uzatıldı. İkincisi faiz oranı %39'dan %29'a çekildi. Üçüncüsü de teminat değişikliğiydi. Bu 3 değişikliğin sadece 2 tanesi aynı şekilde devam edecek. Sadece faiz oranı değişecek. Yani siz 1 Eylül'de müracaat ederseniz mevcuttaki olan borcunuz %29'dan değil de %39 oranından yıllık faizle yapılandırma imkanı sunulacak.
1: Evet, bu faiz oranı değişiyor 1 Eylül'den itibaren.
0: Evet.
1: O yüzden daha uygun şartlarda yapılandırmanız mümkün. Bu 3 hafta içinde
0: tabii.
1: Başvuruyu yaparsanız. Şimdi başvuru hangi kanallardan yapılabiliyor diye soracağım. Aslında direkt başvurmak gerekiyor dediniz ama başka
0: Evet.
1: başvuru yolları var mı? Bir de şimdi başvuruldu ama ilk taksit ne zaman ödeniyor?
0: Şimdi ilk taksit ödeme günü Eylül'ün ilk haftası başlayacak. Tabii müracaat ettiğiniz tarihe göre aslında belli oluyor. Örnek vermek gerekirse 10 Temmuz'da müracaat, 10 Ağustos'ta müracaat ettiyseniz sizin ilk taksit peşinatınızı 10 Eylül'e kadar ödemiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ilk ödeme Eylül'de diyebiliriz. Başvuru şekli bizzat kuruma giderek müracaat edilmesi gerekiyor. Bundan önceki torba kanunlar gibi bir yasa çalışması yapılmadığı için şimdi özel kanunlarda hemen kurumların kendi sistemlerinde açmış olduğu entegre bir başvuru ekranları oluyordu. Oradan başvuru alınıyordu. Çünkü özel torba kanunlarda sadece başvuru belgesi alınması yeterli oluyordu. Ancak bu 6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre uygulanan bir yapılandırma olduğu için dolayısıyla bunda başvuru evrakları, tamamlamanız gereken evraklar ve usulüne uygun yapılan başvurunun olması şartların birinci kuralı diyebiliriz. Bu nedenle hatalı bir başvuru olmaması için kişilerin bizzat kuruma giderek müracaat etmesi gerekiyor. Bir de bunun haricinde tabii en önemli şey de değişiklik gösteren tescil faizi oranları. Şimdi diğer torba kanunu

0: Bunlar gibi aslında bu yapılandırmada herhangi bir tecil faizi ya da gecikme zammı silinmiyor. Dolayısıyla siz bugün müracaat ederseniz işte 10 bin liralık borcunuz 11.001 lira oluyor. Yarın müracaat ederseniz 10.002 lira olmuş oluyor. Dolayısıyla bu farktan dolayı kişilerin ve şahısların bizzat kurumlara giderek güncel borç tutarı üzerinden yapılandırma başvurusunu yapıp ondan sonra ödeme planını almaları daha sağlıklı olacak kendileri için. Zaten E-Devlet veya diğer kanallarda herhangi bir başvuru ekranı açılmadı.
1: Evet. Teşekkürler. Önemli noktaların altını çizdiniz. Sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen'le konuştuk. Kamu borçlarında yapılandırma için uygun faiz oranından faydalanabilmek için son 3 hafta 31 Ağustos'ta bu süre doluyor. Devam edelim. Borsa İstanbul'da halka arzlarla ilgili bir haber var sırada. Şirketlerin halka arz coşkusu sürüyor borsada. Birçok şirket peşi sıra borsaya açılıyor. Ancak yatırımcı ilgisi geçtiğimiz yıllara göre düşük.
2: Borsa İstanbul'da halka arz furyası tersine döndü. Bu kez arz olan şirket sayısı yüksek ancak yatırımcı ilgisi az. Alternatif finansman arayışı artan şirketler ard arda halka arz oluyor. Geçen yılın tamamında 18 şirket halka arz edilirken, bu yılın sadece ilk 7 ayında 29 şirket borsaya kote oldu. Ancak hem şirketlerin yatırımcılardan bulduğu karşılık hem de halka arzların yatırımcıya sağladığı getiri geçen senelere göre daha zayıf kaldı. 2025'te halka arz edilen 18 şirket, toplamda 45 milyar lira gelir toplarken, bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar borsaya kote olan 29 şirket piyasadan toplam 66,7 milyar lira topladı. Geçtiğimiz yıllarda görülen tavan serileri de bu yıl yok. Bazı hisselerdeki fiyatlamalar çok sınırlı artış kaydetti.
3: Sermayenin tabana yayılması, halka arzının artması önemli. Ama burada kişilerin halka arza dahil olurken nasıl ve neye göre halka arza dahil olduğunu bilinçli bir şekilde bilmesi de gerekiyor. Yani bu şirket neden halka arz oluyor? Halka arzdan gelecek parayla ne yapacak? Yatırım mı yapacak? Borçlarını mı kapatacak? Gelecek dönem beklenti nelerdir? İzahname, bunların hepsini bir bütün halde incelemesi gerekiyor.
1: Bu yıl yağışların bol olması tarlalara bolluk getirdi. Ay sonunda hasadın başlayacağı ayçiçeğinde de beklenti yüksek.
2: Ayçiçeğinde yüksek verim bekleniyor. Trakya'da çiftçiler hasat için geri sayıma başladı. Mesai Ağustos sonunda başlayacak.
4: Yağışlı bir yıl geçiriyoruz. Ayçiçeklerimiz de bu sene geçen seneye göre bir tık daha iyi olacak inşallah. Gerçekten bu sene üreticilerimiz ve bizler güzel bir yıl geçirdiğimizi umuyorum. Geçiriyoruz zaten.
2: Bölgede etkili olan yağışlar kuraklık stresini ortadan kaldırdı. Üreticilerin hasattan beklentisi arttı.
5: Trakya bölgemizi ayçiçeği konusunda yağ ambarı olarak görüyoruz. Bu yıl bütün ürünlerde olduğu gibi ayçiçeğimize de verimin yüksek gelmesini bekliyoruz. Yağışlarımız düzgün geldi. Bereketli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili de bizim arkadaşlarımızın sahada yaptıkları ilk tespitler şu anda vejetasyon döneminin doğru bir şekilde devam ettiği, ayçiçeğinin gelişiminin iyi olduğu yönünde.
2: Ayçiçeği hasadı 4 ila 6 hafta sürüyor.
1: Son haberimiz turizm sektörüne ilişkin. Turizmde yüksek sezon devam ediyor. Körfez'deki savaş nedeniyle bu yıl ziyaretçi sayısı azaldı. Turizmcilere göre düşüş %10'a yakın. Bu haberle birlikte Finans Kafe'nin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
2: Körfez'deki kriz, Ukrayna-Rusya savaşı, artan maliyetler. Turizmde bu yıl hem rezervasyon azaldı hem de karlılıklar düştü.
6: Kötünün iyisi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Temmuz-Ağustos itibariyle bir toparlanma oldu. Dün itibariyle Antalya'ya gelen kişi sayısı 9.200.000 kişiyi geçti. Yaklaşık %7'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Ben de bu civarlarda bütün sezonu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak bir 1 milyon turistin daha az gelmesi anlamına geliyor.
2: Petrol fiyatındaki artış turizmi de olumsuz etkiledi. Sektör yetkililerine göre paket tur fiyatları yükseldi. Bu da yabancı turistin ilgisinin azalmasına neden oldu.
6: Enflasyonun oluşmasından dolayı bazı sabit giderlerimiz çok ciddi anlamda artış gösterdi. Ama gelirlerimizde aynı artışı elde edemedik. Hem rekabetçi olma özelliğimizden hem de kur politikası yüzünden. Bu dönemde herhalde ihracatçılar ve biz ekonomik anlamda biraz zor bir dönem geçiriyoruz diyebiliriz.
2: Turizmci umudunu sezonun uzamasına bağlıyor. Eylül ayı için düzenlenen kampanyalarda kapasite doluluklarının artırılması amaçlanıyor.

0: Çoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Anadolu Ajansı Pakistanlı kaynaklara dayandırarak ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını duyurdu. Ancak açıklamadan kısa süre sonra üst düzey İranlı kaynaktan yalanlama geldi. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey yetkili, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. İran'ın bakış açısından ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok, dedi. ABD ve İran arasında ateşkes İslamabad Mutabakat Muhtırası'na dayanıyor. 60 günlük süre pazartesi günü doluyor. Pakistanlı kaynaklar tarafların ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Haberde her iki tarafın da süre uzatımına onay verdiğini arabuluculara ilettiği belirtilmişti. ABD ve İran Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkes üzerinde anlaşmış, 17 Haziran'da mutabakat muhtırası imzalayarak nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatmıştı. Ancak görüşmeler güvenlik garantileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girmişti. ABD ve İran geçen ay karşılıklı saldırılar da düzenlemişti. İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Toplantı İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeleri valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci yasasına toplumsal bir destek olduğunu söyledi. Düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesini de değerlendirdi. Meclis Başkanı yasada 3 emniyet sibabı olduğunu da vurguladı.
1: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini bu sözlerle değerlendirdi. Yasaya toplumsal destek büyük, dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
1: Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu koruyarak barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışma. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Burada dikkatli olmak lazım. İstemeyenlerin de çok olduğunu biliyoruz.
2: Meclis Başkanı Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi. Yasada milli birliğimiz ve üniter devlet yapımızı bozacak tek cümle yok, dedi. Yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
1: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu, bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalarını hatırlatan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'na yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Çelik açıklamasında hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez ifadesini kullandı.
2: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı bir canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhindeki sözlerini hatırlatınca AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yazılı bir açıklamayla Hatimoğulları'nı kınadı.
3: Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez.
2: Çelik sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında Hatimoğulları'nın açıklamasını düzeltmesi gerektiğini vurguladı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.
2: AK Parti sorumlusu Hatimoğulları'nın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.
3: Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dijital çağda kamu iletişimi paneli düzenledi. Panelde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran kürsüdeydi.
4: Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dezenformasyon tehlikesine dikkat çekti. Özellikle kriz anlarında doğru bilginin önemine vurgu yaptı. Çiftçi, mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programında konuştu.
4: Kamu kurumlarımızın ve yöneticilerimizin sosyal medya hesaplarının korunması artık kamu iletişiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu rehberin de yardımıyla mülki idare amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde gerçekleştirmesini hedefliyoruz.
2: Rehber Ankara'da düzenlenen Dijital Çağda Kamu İletişimi panelinde tanıtıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2027 yılı itibarıyla dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline gelmesinin beklendiğini belirtti. Rehberde dezenformasyonun en üst seviyeye çıktığı kriz anlarına dair önerilerin de yer aldığını anlattı.
5: Kriz zamanları kurumlarımızın yalnızca operasyonel kapasitesini değil, iletişim kapasitesini de sınayan dönemlerdir. Bilgi boşluğu oluştuğunda o boşluk çoğu zaman hakikatle değil, söylentiyle, dezenformasyonla doldurulur. Bu nedenle biz iletişimde en önemli hususu hiç boşluk bırakmadan doğru bilgiyi doğru zamanda ve doğru uslupla vatandaşımıza ulaştırmak olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bugün kamuoyunun istifadesine sunduğumuz bu rehber mülki idare amirlerimizin başvuru kaynağı haline gelecektir.
0: Vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Dolandırıcılığın boyutuyla ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Bazı mağdurlardan vize çıkmasını sağlama vaadiyle 500 bin lira alındığı ortaya çıktı.
6: Bot hesapların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirildi. Savcılıktaki inceleme sürüyor. Jandarmanın 6 ilde düzenlediği operasyonda şüphelilerin konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sisteminin sabote ettiği belirlendi. Bot hesaplarla, yani farklı yazılımlarla randevu sistemini bloke eden zanlılar, randevuları kesin garantili vize adı altında 1000 euroya kadar bedellerle sattı. 49 şüpheli gözaltına alındı.
7: Bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatte değil burada söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları yurt dışına çıkabilmek için bu ağın pençesine düşmüşler. Bu anlaşılıyor. Ben bunun 49 kişiyle de sınırlı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
6: Bir mağdurun farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edildi. Bir mağdura ise 15 günlük randevu garantisi verildi. Ancak aylarca bu vaat gerçekleştirilemedi. Toplam vurgunun boyutu 918 milyon lira. Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor.
8: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşlem biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız. Randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
6: Schengen vizelerinde güncel veriler ortalama %15'lik bir red oranını işaret ediyor. Başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
8: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
0: Şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturması şimdi de ortadan kaybolan 44 milyon liralık altınlarla gündemde. Derneğin yardım diye topladığı 44 milyon liralık altınları sakladığı banka kasasından altın yerine ilaç çıktı. Soruşturmaya dair son bilgileri NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'den alacağız. Dilek, bu durum nasıl tespit edildi?
9: Ahbap Derneği'ne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma hala sürüyor. TMSF'nin derneğe kayyum olarak atanmasıyla birlikte de dernek hesaplarındaki banka kayıtlarıyla birlikte tüm para trafiği incelenmeye başladı ve bu incelemelerde depremden bir hafta sonra yani 12 Şubat 2023 ile Mayıs 2023 yılları arasında yani yaklaşık 3 ay içerisinde 950 milyon liralık bir rakamın olmadığı, yine bu yapılan incelemeler devam ederken de geçtiğimiz Ocak ayında yani 14 Ocak 2026 yılında da yine banka üzerinden dernek adına yaklaşık 1 milyar dolarlık ücretin olmadığı belirlendi ve TMSF yaptığı bu tespitlerle birlikte savcılığa dernek hesabından çekilen bu paraların nakit olarak alındığını ve herhangi bir şekilde fatura edilmeden paraların izne rastlanamadığına dair bir ihbarda bulunduğu savcılıkta bunun üzerine, bu tespitler üzerine soruşturmayı derinleştirdi.
0: Direkt şimdi çok acı bir olay var. Yani soykırımın ve insanlık dramının yaşandığı Gazze'nin acılarının bile istismar edildiğini görüyoruz. Çünkü Gazze için toplanan paralar da var. O paralar nasıl buharlaştı?
9: Şimdi iddiaya göre 2026 yılında yani 14 Ocak 2026 yılında çekilen nakit olarak elden alınan 44 milyon liralık paranın önce 1 milyar liralık dövize çevrildiği belirlendi. Yine bir dövizci aracılığıyla paranın nakit olarak verildiği ve yine Haluk Levent tarafından nakit olarak yaklaşık 1 milyon dolar paranın alındığı belirlendi. İşte bu yönetim kurulu kararının tespit ettiği 1 milyon doların da yine başka bir yönetim kurulu kararıyla altına çevrildiği bir kuyumcuya götürüldü. O kuyumcudan da yine nakit olarak verilen para karşılığında yaklaşık 6,5 kilo altın alındığı belirlendi. Söz konusu incelemelerde altının özel bir bankada kiralık bir kasa kiralandı. Yine o kasaya konularak muhafaza altında olduğuna dair bir resmi tutanak vardı. İşte bu tutanak üzerine soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte o kasaya gidildi. Yine TMSF tarafından kayyum olarak atanan bir görevli vardı, polis memuru vardı. Yine dernek yöneticilerinden ve dernek üyelerinden bir kısım kişilerle birlikte bankaya gidildiğinde ise altın yerine kasadan vitamin ilaçları depo olarak kullanılan kiralık o kasada kitap bulundu. Yine söz konusu bu Ahbap Derneği'nden çekilen paraların açıklama kısmında da Gazze için çekilen para şeklinde bir açıklama vardı. Yine bu soruşturmada Haluk Levent'e sorulduğunda ise Gazze için harcandığı söylenen bu paraya onay veren yönetim kurulu üyelerinin Gazze'ye gönderilip gönderilmediğine ilişkin bir beyanda bulunmadıkları da belirlendi.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Sırada özel bir röportaj var. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayacak. Sözü Ankara'ya Ahmet Ergen'e bırakalım.
10: NTV Radyo.
11: İyi günler. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi ancak siyasetin gündemi yoğun ve sıcak. Meclisin kapanmasından hemen önce genel kurulda rekor bir oyla kabul edilen terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa kamuoyu gündeminde değerlendirilmeye, konuşulmaya devam ediyor. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 14 Ağustos'ta düzenlenecek geniş katılımlı bir programla AK Parti 25. yılını kutlayacak. Bu iki başlıkla ilgili değerlendirmelerimiz olacak yayının bu bölümünde. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
11: Biz de teşekkür ediyoruz yayına katkınız için. Şimdi iki önemli başlık var bizim bu hafta boyunca hazırlığını yaptığımız, konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz. Şimdi ikisini de konuşacağız ama terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu kabul edilen çerçeve yasaya öncelik vermek istiyorum. Siyasetin gündeminde. Şunu soracağım, biz hep basın olarak terörsüz Türkiye sürecinin en önemli virajlarından biri bu yasayla dönüldü diyoruz. Ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yasal düzenleme sürecin hangi aşamasında ne önem ifade ediyor? Silah bırakmayı ne kadar hızlandırır? Terör örgütünün kendini tasfiye sürecinde ne anlam taşıyor?
12: Yani tabii öncelikle ben böylesine büyük bir uzlaşmayla 467 milletvekilimizin Türkiye'nin 40-45 senelik önemli bir sorununa kalıcı bir çözüm için en demokratik ve en meşru Gazi Meclisimizin iradesine başvurarak bu iradeyi gösteren milletvekillerimize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Daha doğrusu sürecin en başından itibaren gerçekten kuyumcu titizliğiyle birlikte büyük hassasiyet taşıyan tüm siyasi partilere çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu önemli çağrı, ardından Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın özellikle Malazgirt konuşmasında yapmış olduğu tarihi konuşmayla birlikte bu süreç içerisinde terörsüz Türkiye konusunda biz yük olan değil, yük alan tüm siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza gerçekten canı gönülden teşekkür ediyoruz. Mecliste özellikle Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi öncülüğünde kurulan komisyon çok önemli bir süreç ortaya koydu. Ve çok önemli bir rapor ortaya çıktı. Ve ardından Meclis Genel Kurulu'na bu yasa geldi. Açıkçası şu açıdan da değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz siyaset bilimi derslerinde bu konu özelinde hep İrlanda modeli, hep İspanya modeli ve diğer ülkelerden çeşitli projeksiyonlar hep anlatılır, hep öğretilir. Bu sürece biraz da şu açıdan bakmak lazım. Gerek 467 milletvekili sadece siyasi bir yani sayıdan ibaret görmemek lazım. Yani nicelik konusu değil, aynı zamanda büyük bir niteliği. Edirne'den Hakkari'ye kadar çok büyük bir temsiliyeti. Milletimizin çok büyük bir oy oranını, evet, büyük bir görüşünü ortaya koyuyor. Bu iradeyle birlikte kurumlarımızın ortaya koyduğu bağımsız, stratejik özerk, büyük bir Türkiye modelini, bu sorunla ilgili yerli bir çözüm modelini ortaya koyuyor. Bu açıdan gelinen nokta, özellikle Gazi Meclisimizin ortaya koyduğu irade bu Türkiye modelini tescilledi. Artık önümüzdeki süreçte gerçekten de terörün demokrasimiz üzerinde, siyasi partiler üzerinde, kurumlarımız üzerinde tehdit olmaktan çıkarıldığı bir döneme giriyoruz. Bakın bizim zaten uzun zamandır hem parti sözcüğümüzün hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda biz terörü bitirdik. Çok uzun zaman hem kaynağında kuruttuk, evet, hem de sınır ötesinde bu işi hallettik. Suriye'de zaten halloldu. Irak'ta çok önemli mesafeler kat edildi. Ve bu noktada devlet yere geldiğinde sert önlemlerini alır, hard power'ın özelliklerini devreye sokar. Ama an geldiğinde de o yumuşak gücü gerek meclis çalışmalarında gerek diğer konularda ortaya koyar. Bu AK Parti döneminde çok yoğun bir şekilde oldu. AK Parti dönemi öncesinde de bu uygulamalar olmuştu. Ama AK Parti'nin özellikle tecrübesi, bilgi ve birikimi Cumhur İttifakımızın ortaya koyduğu kararlılık süreci kuyumcu titizliğiyle buraya kadar getirdi. Bu Türkiye'nin kazanımı. Özellikle gençlerimiz için, geleceğimiz için bu tehditin ortadan kalkması Türkiye'nin en büyük kazancı. Bu noktada da tüm milletvekillerimize, ben özellikle bu 467 milletvekilimizin her birine canı gönülden teşekkür ediyoruz. ve bu Türkiye modelini ortaya koyan, bu çözüm kapasitesini, yerli ve milli çözüm kapasitesini ortaya koyan tüm kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize, MİT başkanımıza ve diğer bu konuda emeğe geçen tüm birimlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii burada üçüncü konu özellikle soykırım şebekesi olan ve Siyonizm bölgedeki o emellerin taşıyıcısı olan Netanyahu ve arkadaşlarına da Gazi Meclisimiz bir balyoz indirmiştir. Bu 467 sayısı sadece sınırlarımız içerisinde büyük uzlaşma değildir. Sınırlarımızın ötesinde de yankıları olacaktır. Burada Siyonist şebekenin ortaya koyduğu bu 5. kol faaliyetlerine de, kirli emellerine de Gazi Meclisimiz Terörsüz Türkiye ile birlikte büyük bir balyoz indirmiştir.
13: Peki. Şimdi tabii düzenleme birçok boyutuyla kamuoyunda tartışılıyor, değerlendiriliyor. Birçok eleştiri de var. Bu noktada belki şunu konuşmakta fayda var. Yani bu düzenlemenin kapsamı, kapsama giren kişilerin yasada belirtilen, tanımlanan özellikleri itibariyle bakarsak hem kimleri kapsayacak hem de nasıl bir mekanizma işleyecek? Çünkü aslında yapılan düzenleme uygulanması koşullara bağlı, bazı adımların atılmasına bağlı bir düzenleme. O niteliği itibariyle de bakarsak bu eleştirilere neler söylersiniz?
12: Ya tabii bakın, bu süreçte biz biraz önce ifade ettim. Yük olan değil, yük alan tüm siyasi partilere teşekkürlerimizi ifade ettik. Tüm eleştirileri de dinledik. Gazi Meclisimiz yani uçtan uca dinlemediği sivil toplum kuruluşu, görüşünü almadığı platform kalmadı. Bu konu çok hassas bir süreç işlendi ve bu hassasiyetleri taşıyarak zaten genel kurula gelen çerçeve yasa belli oldu. Burada bizim kamu güvenliğinden taviz verdiğimiz hiçbir durum olmadı. Yani özellikle ülkemizin, milletimizin, kurumlarımızın, şehit ailelerimizin değerlerinden taviz verdiğimiz en ufak bir konu dahi olmadı, olmayacak da. Bu süreçte önümüzde artık bir takvim yok, bir teyit mekanizması var. Bununla ilgili zaten MGK'mızın ve güvenlik birimlerimizin ortaya koyacağı süreçler var. Ve özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız öncünde kurulacak kurulun, evet, yapacağı önemli teyit mekanizmaları var. Bu teyitler de takip edildikten sonra etap etap süreç bu zamana kadar nasıl başarıyla, pozitif bir şekilde ilerlediyse ben inanıyorum ki bundan sonra da aynı titizlikte devam edecektir. Bu süreç çok önemliydi. Yani gerçekten de işin büyük bir bölümü bu konuda, bu mutabakatla 467 sayısıyla geçmesi çok çok kritikti. Kurumlarım çok özverili bir çalışma yaptı. Çok güzel bir temelde inşa edildi. Ama sadece bu süreçte de sınırlı bakmamak lazım. Evet. AK Parti'nin, özellikle Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın bundan 21 sene önce yapmış olduğu Diyarbakır konuşmasıyla birlikte ortaya çıkan büyük bir birikim var. Büyük bir tecrübe var. Bu tecrübe de en güçlü katkıyı bu sürece dahil etmiş oldu. Ben inanıyorum ki burada hem terörsüz Türkiye'de hem de terörsüz bölgede, terörsüz bir coğrafyada huzurla kalıcı bir şekilde en büyük eserlerimizden bir tanesi olan bu terörsüz Türkiye icraatimizi gelecek nesiller için önemli bir adım, evet, olmuştur. Tabii eleştiri yapan kişilerin görüşlerini aldık ama eleştirilene hapsolmadık. Yani marjinal görüşlerin bu sürece barikat olmasına da asla Cumhur İttifakı izin vermedi. Ve bu konuda da kararlı durduk. Bu konuda da kararlı duran tüm milletvekillerimize, hangi siyasi parti olursa olsun, evet oyu kullanan tüm milletvekillerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz.
13: Peki. Şimdi o mecliste oluşan ittifaka, 467 kabul oyuna, onun önemine dikkat çektiniz ama sahadan size gelen mesajlar ne yönde? Yani toplumun bu düzenlemeyi kabul etmesi anlamında nasıl reaksiyonlar alıyorsunuz?
12: Yani tabii bugünün meselesi değil. Biz parti olarak biliyorsunuz ARGE başkanlığımız çok kapsamlı araştırmalar yapar ve rast süren araştırmalıdır. Çok güçlü bir toplum desteğine biz kavuştuk. Yani %70'lere varan bir desteğe kavuştu terörsüz Türkiye süreci. Milletimiz bu sorunu artık topyekun, kökünden çözüp atma iradesini biz net bir şekilde gördük. Zaten ondan dolayı bu büyük uzlaşmada, milletin talepleri doğrultusunda bir büyük uzlaşma sağlandı. Ve terör tehditini ülkemizin geleceğinden, demokrasimizin üzerinden ve siyasi partilerimizin üzerinden kalıcı bir şekilde söküp atma kararlarımızı milletimize en şeffaf, en dürüst halimizle anlattık. Ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ortaya koyduğu irade, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade zaten milletimiz nezdinde çok ama çok büyük bir güven ve itibara sahip olduğu için Cumhur İttifakı bu süreçte kalıcı güveni sağladı.
13: Peki. Bu konuda o zaman son olarak şunu sorayım. AK Parti olarak düzenlemenin, sürecin kamuoyuna anlatılması açısından bir hazırlığınız, farklı bir çalışmanız var mı? Yani teşkilatın, milletvekillerinin sahaya inmesi gibi bir süreç olacak.
12: Şimdi tabii biliyorsunuz bu kanunla birlikte meclisimiz tatile girdi. Milletvekillerimizin her biri seçim bölgelerine gitti. Cuma günü birlikte olacağız. Çünkü partimizin 25. yılı. Ve seçim bölgelerinde zaten milletvekillerimiz her an, her dakika yaptığı yasama faaliyetlerini milletimizle iç içe sürdüren bir AK Parti grubu var. En önemli konulardan bir tanesi elbette bu olacaktır. Ama biz bu sürece gelirken de milletimizin görüşlerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini hep iç içe götürdük. Yani hep bir bütün ele aldık. Uçtan uca ele aldık. O nedenle bunu zaten yaptık. Daha fazla da yapmaya, kurumlarımıza, teşkilatlarımızla yapmaya devam edeceğiz.
13: Peki. Şimdi devam edeceğiz ama arkadaşlarım beni uyardı. Önemli bir haber var. Maalesef Yalova'da bir eğitim uçağının düştüğüne yönelik bir haber. Çok kısa bir süre önce geldi. Şu anda incelemeleri sürüyor. Olay yerine de sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtelim. Olay henüz çok yeni. Elimizdeki bilgiler bir eğitim uçağının düştüğü yönünde Yalova'da. Olay yerine, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Elbette diğer ilgili kurumlardan yetkililerin de bölgede olduğunu hatırlatalım. Şu anda da konuyla ilgili incelemeler devam ediyor. Elimize ilk ulaşan görüntülerinde ekranda olduğunu belirtelim. Bu konuda Yalova'da düşen eğitim uçağıyla ilgili yeni bilgiler geldikçe de elbette bunları paylaşacağız. Ama çok kısa tekrar edelim devam etmeden önce. Yalova'da bir eğitim uçağı düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ve olayla ilgili inceleme şu anda devam ediyor. Görüntülerde de olay yerinden ilk yansımaları görüyoruz şu an itibariyle. Şimdi 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıldönümü. Bu yıl 25. yılı kutlayacak AK Parti. Çeyrek asrı geride bırakan ve bunun çok büyük bir bölümünü iktidar olarak hükümetlerle sürdüren bir AK Parti. Önce şunu sorayım. Nasıl bir program hazırlandı? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'ne bir davet var. Onu biliyoruz, evet. Ama detaylarını sizden alalım.
12: Tabii biz partimizi 25. yıla Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, öncülüğünde 25. senemize kavuşmanın çok büyük bir heyecanını yaşıyoruz. Büyük bir gururunu yaşıyoruz. Ve 25 senelik milletimizden almış olduğumuz güçle iktidar partisi olarak 25 seneyi doldurmanın da, çeyrek asrı doldurmanın da gerçekten gururunu yaşıyoruz. AK Parti bu açıdan dünyadaki en müstesna siyasi partilerden bir tanesi. Sandıktan gücünü alarak, demokrasiden gücünü alarak, özellikle kurulduktan 16 ay sonra iktidara gelerek tek başına 25 senedir milletin teveccühünü liderimizin yoğun bir şekilde aldı ve onlarca hükümetimizin kurduğu ve onlarca yasama döneminde Gazi Meclisimizin en büyük parti gruplarından birisi olma başarısını elde etmiş ve sivil demokrasiyi ve milli iradeyi 25 sene içerisinde tahkim etmiş demokrasinin en güçlü adreslerinden birisi olan AK Parti'mizin 25. yılını şanla şerefle kutlayacağız. Bu sene özellikle biz ilk defa bir mitingle, evet, 25. senemizi kutlayacağız. Türkiye'nin kalbinde Ankara'da, Başkent Millet Bahçesi'nde, İzmir'den Van'a, Mersin'den Samsun'a, Edirne'den Hakkari'ye kadar teşkilat başkanlığımız 25. yılımıza özel çok önemli bir miting hazırlığı içerisinde. Yine Tanıtım ve Medya Başkanlığımız 25. yıla özel çok kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttü. AK Parti Milletin Partisi. O nedenle 81 ilden gelen tüm vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizle bir arada olarak 25. yılımızı kutlayacağız. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın çok tarihi bir konuşması olacak. Ortaya koyacağı çok güçlü bir vizyon konuşması olacak. Biliyorsunuz 2001'deki dünya düzeniyle 2026'daki dünya düzeni çok çok farklı. 25 senede AK Parti her alanda, yani her alanı Türkiye'yi 8-7 kat büyüttü, 9 kat büyüttü ve kalıcı olarak birçok eser bıraktı ve bir inşa dönemi oldu ve güçlü bir kapasite dönemi oldu. Şimdi bu kapasiteyi biz ikinci çeyrek asra girerken Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanı liderliğinde Türkiye'nin bu kapasitesinin dünyanın tüm alanlarında, diplomasisine, ekonomiye, yapay zekadan algoritmalara, savunma sanayiden tutun tüm girişimcilik merkezlerine kadar tüm dünyanın bu çok toplu düzenine karşı küresel bir etki, kurucu bir ülke, kurucu bir özne olma pozisyonunu ikinci 25 yılımıza girerken AK Parti'nin ortaya koyduğu o güçlü siyaset tecrübesiyle birlikte o gün tüm Türkiye ve dünyaya Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ilan edecek, tarihi bir konuşma olacak. Ne demokrasi tarihimizde ne de dünyadaki demokrasi tarihinde 25 senelik aralıksız milletimizden böylesine güçlü demokratik destek alan bir siyasi hareket yok. AK Parti bu açıdan büyük bir demokrasi destanı ortaya koymuş, güçlü bir hareket. Kurucularımıza çok teşekkür ediyoruz. 25 sene içerisinde milletimizin %70'i pusulada Adalet ve Kalkınma Partimize oy verdi. Bu noktada bize güvenen, bize bu konuda yetki veren, her genel seçimde partimizi birinci parti pozisyonuna yükselten milletimize çok teşekkür ediyoruz. Kadın kollarımıza, genç kollarımıza ve partimiz çatısı altında belediye başkanlığı yapmış, milletvekili yapmış, MKK üyeliği yapmış ve bu partinin hamurunda katkısı olan herkese, mahalle başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Milletimizle birlikte 25 seneyi, çeyrek asrı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük başarılarla tamamladık. İnşallah ikinci 25 senemize de bu temeli büyük bir kapasiteyle sürdüreceğiz.
13: Peki. Şimdi ben önceki iki yıl kuruluş yıl dönümlerinin ana teması ya da böyle en çok öne çıkan söylenimi itibariyle bir hatırlamaya çalıştığımda işte bir değişim vurgusunun olduğu bir dönem yaşadık, bir yıl yaşadık. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajların öne çıktığı bir yılı yaşadık geçtiğimiz yıl. Şimdi önümüzdeki 25 yıl için yani AK Parti ikinci çeyrek asrı için en önemli siyasi hedef olarak neyi koyacak? Biz 14 Ağustos'ta hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında hem de diğer program akışındaki diğer içeriklerde hangi siyasi mesajı
12: bir
13: vereceğiz?
12: Bir defa biraz önce bahsettiğim küresel etki gücümüzü tüm dünyada kalıcı olarak tesis edeceğiz. Diplomasi, ekonomi, teknoloji ve savunmayı beraberinde götürüp stratejik bir bütünlükle, stratejik bir özellikle değişen dünya düzeninde kurucu ülke olma pozisyonumuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya kalıcı olarak tesis etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bununla birlikte bakın biz içeride yani parti programımızı 2001'den bu yana ortaya koyduğumuz tüm vaatlerin %90'ını tüm seçim beyannamelerinde ortaya koyduğumuz tüm vaatlerin %90'ını gerçekleştirmiş bir partiyiz. Hükümet icraatları olarak da milletimize hangi sözü verdiysek en hızlı bir şekilde hem hükümet politikalarına hem de parti politikalarına hızlıca hayata geçirmiş bir siyasi partiyiz. Önümüzdeki dönem inşallah yeni sivil kuşatıcı bir anayasayı ülkemize ve demokrasimize kazandırmakta son derece kararlıyız. Tabii önümüzdeki zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle yerel yönetimlerde ve genel seçimlerde partimizin başarısını daha yükseklere çıkartmak için kolları sıvadık. Çok ciddi bir mutfak çalışmamız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugün Ege sahillerinden tutun Güneydoğu'ya kadar. Yani Karadeniz'den tutun işte geçtiğimiz aylarda Edirne'deydik. Tüm Türkiye'nin özellikle milletimizin bizden beklentilerini çok hızlıca hem bütçemize hem de önümüzdeki hükümet politikalarına da ortaya koymaya kararlıyız. Zor bir ekonomik dönemden geçtik. Bununla ilgili de milletimizin bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Bununla ilgili de mutfak çalışmamız çok diri. Gerek gençlerimiz, gerek yaşlılarımız, gerek esnaflarımız, gerek toplumun tüm kesimleriyle ilgili de açıklayacağımız güçlü reformlar da zaman içerisinde, önümüzdeki süreç içerisinde olacak.
13: Peki. Şimdi bir sonraki soruya geçmeden kısa bir ara rica ediyorum sizden. Yalova'da bir eğitim uçağının düştüğünü duyurmuştuk. Şu anda da son dakika olarak ekranda. İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş olayla ilgili bilgiler için telefon attığımızda.
14: Evet, saat 15 sularında Yalova'nın Çiftlik Köy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi yakınlarında 18. Ana Jest üssü yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü ve kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı da az önce bir açıklama yaptı ve pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Tabii bu uçağın düşmesinin ardından alev topu ve siyah dumanlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Şu anda da İhlas Haber Ajansı farkıyla görüntüleri ekrana getiriyoruz. Uçak F-16 pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti yetkiler. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerine gidiyor. Bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Uçağın neden düştüğüne ilişkin kesin tespitte bilirkişi ekibinin olay yerinde yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacak. Tabii çok yeni uçak, F-16 uçağı Eskişehir'den kalktığı ifade ediliyor, eğitim uçağı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun fırlatma koltuğunu harekete geçirip atladığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun kurtulduğunu açıkladı.
13: Evet, Yalova'da düşen eğitim uçağıyla ilgili olarak bilgileri, notları ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detaylarını aldık. İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş notları bizimle paylaştı. Biz AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi 14 Ağustos...
12: Çok geçmiş olsun bu arada.
13: Evet, çok geçmiş olsun. Umarız olumlu haberler almaya devam ederiz. Şimdi 14 Ağustos AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü, bir bu yıla, 25. yıla özel logo hazırladınız. Evet. Tasarımına baktığımızda aslında AK Parti'nin iktidarları döneminde, hükümetleri döneminde hayata geçirilen icraatların bir özeti gibi.
12: Evet, en önemli
13: icraatlarımızın. En önemli icraatlar.
12: İcraat seli zaten.
13: Evet, en önemli icraatların bir özeti gibi, ama bunun ötesinde yani o somut olarak yapılan işte altyapı yatırımları, teknolojik hamleler, Kaan olsun, TOG olsun, diğer köprü, yapılan köprüler, otoyollar, hızlı trenler olsun, bunlar dışında baktığımızda daha belki siyaseten bir değerlendirme yaptığınızda, siz parti olarak bir iç değerlendirme yaptığınızda neler öne çıkarıyorsunuz?
12: Yani şunu söyleyeyim, tabii AK Parti'nin 250 senelik meseleleri, toplum meselelerini 25 senede çözdük diyebilirim. Bakın bugün yani başörtüsü meselesinden tutun temel ve hak özgürlüklere kadar AK Parti döneminde büyük demokratik adımlar atıldı. Bugün üniversitelerde katsayı problemi ortadan kaldırıldı. Yine milli iradeye dayanan tüm unsurlar tahkim edildi. AK Parti dönemin en önemli siyaset alanlarından bir tanesi milletin çizgilerinin devletin kırmızı çizgilerine haline dönüştüren kararlılık olması. Bu konuda özellikle biz 2001'de ortaya koyduğumuz parti programımızın neredeyse %95'ini hayata geçirmiş bir siyasi hareketiz. Tabii burada o günün toplum ihtiyaçlarıyla bugünün toplum ihtiyaçları elbette aynı değil. AK Parti kendini güncelleyebilen ve teknolojiye çok hızlıca ayak uydurabilen, sosyolojideki değişim hızını çok hızlıca kavrayabilen, çok güçlü, kabiliyetli bir siyasi hareket. Bugünün değişen dünya düzenine açıkçası en güçlü cevabı veren dünyanın en kıdemli liderlerinden bir tanesi bizim genel başkanımız. Dünyanın en iyi siyasetçisi ve en iyi politikacısı bizim genel başkanımız. Burada özellikle 25 senede bizim inşa ettiğimiz hem sivil alanda hem demokrasi alanımızda hem savunma alanımızda hem de teknoloji alanımızda ortaya koyduğumuz tüm kapasiteyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah ikinci çeyrek asırda küresel bir etkiye dönüştürmek konusunda bir kararlılığımız var. Tabii burada ülkemizin önümüzdeki 25 sene içerisinde kalkınması, ilerlemesi ve adeta bir şahlanışını da her alanda amaçlıyoruz. Bunu yapacak kadro bizde var. Bunu yapacak tecrübe bizde var. Milletimizle biz her seçimde şeffaf bir şekilde, açıkta, aydınlıkta bu niyetlerimizi her zaman paylaştık ve milletimizin teveccühünü aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu vizyonumuzu, bu vizyon belgemizi de milletimizle çok hızlı bir şekilde paylaşıp milletimizin beklentileri doğrultusunda siyasetimize ve eser siyasetimize devam edeceğiz. Tabii 25. yıl, 25 sene içerisinde görev yapan tüm kuruluştan bugüne görev yapan tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, MKYK üyelerimiz, öte yandan kadın kollarımız, gençlik kollarımız, herkes bu mitingde bir arada olmuş olacak. Büyük bir AK Parti fotoğrafını da, 25 sene fotoğrafını da Başkent Millet Bahçesi'nde vermiş olacağız.
13: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarihi bir konuşması olacak, evet, dediniz. Önümüzdeki döneme ilişkin vizyon belgesini ortaya koyacağız dediniz. Arada da değişen dünya düzenine en hızlı uyumu sağlayanın, evet, AK Parti ve lideri olduğunu ifade ettiniz. Şimdi yine konuşmanızda Türkiye'nin bu geride kalan 25 yılda kalkınması anlamında önemli mesafeler kat ettiğini de ifade ettiniz. Şimdi internet çağından yapay zeka çağına, evet, doğru ilerleyen bir dünya. Gençliğin meselelere bakışı açısından yenilenme süreçlerinin hızlandığı. Bütün bunları dikkate alarak bu yeni vizyon belgesinde, yani AK Parti'nin önümüzdeki döneme ilişkin icraat planları arasında neler öne çıkacak?
12: En önemli, hangi başlıklar öne çıkacak? Başlıklarımızdan bir tanesi bu algoritmik çağ. Ve algoritmik çağın dünya üzerinde kurduğu teknofaşizme itiraz. Bakın biz fiziki hayatta, gerçek hayatta dünyanın neresinde olursa olsun her türlü faşizme biz tepki gösterdik. Bugün Gazze meselesinden tutun Filistin mücadelemize kadar. Yine Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür itirazı bugün artık küresel bir ihtiyaç. Öte yandan kurumların ve uluslararası sistemin bu yaşanan soykırımda ne kadar sınıfta kaldığını tüm dünya zaten teşhirledi. Bunun aynısı dijital hayatta ve teknoloji hayatında da olmaya başladı. Algoritmalarla bunu yapıyorlar. Algoritmalarla soykırımı gizlemeye çalışıyorlar. Filtrelemeye çalışıyorlar. Bu toplumun ve ülkelerin artık üzerinde gördüğü en büyük tehditlerden bir tanesi. İşte biz bu algoritmik çağda Türkiye'nin değerleri doğrultusunda bu teknofaşizme fiziki dünyada nasıl itiraz ettiysek dijital alanda da itiraz edeceğimiz bir değer de bu vizyonumuzun içerisinde olacak. O nedenle verilerin, özellikle dünyadaki verilerin, çünkü biliyorsunuz ki

0: 2019 yıllarında da Türkiye çok ciddi bir duruş ortaya koydu. Bu cinsiyetsizleştirme projesine karşı aile, güçlü aile dedi, müreffeh toplum dedi ve net bir şekilde bu LGBT propagandasına biz barikat bir şekilde durduk. Ve o günkü durduğumuz noktadayız. Bugün Türkiye'nin geldiği duruşa herkes kavuştu. Yine Filistin meselesinde Cumhurbaşkanımızın siyasete başladığı ilk günden itibaren ortaya koyduğu duruş ortada. Bugün dünyanın tüm sivil toplum kuruluşları bugün genel başkanımızın durduğu noktaya kavuşmuş durumda. Ortak müşterek duygularla. O nedenle göreceksiniz bu tekme faşizm konusunda da Türkiye'nin ortaya koyduğu itirazda dünyada çok güçlü bir teveccüh göreceğiz. Bu stratejik kapasiteyi de, stratejik özelliği de biz 14 Ağustos'ta milletimizle ve tüm dünyayla paylaşmış olacağız.
1: Peki. Şimdi kapatıyoruz. Belki çok kısa.
0: Evet.
1: Şimdi Türkiye'nin her yerinden katılım olacak ama yani davet ettiğiniz isimler arasında özellikle uluslararası temsil niteliği olan isimler olacak mı? Yurt dışından da katılım olacak mı?
0: Şunu söyleyeyim. Tabii Dış İlişkiler Başkanlığımızın yaptığı davetler var. Büyükelçiler nezdinde. Çok kısa süre önce çok büyük bir zirve oldu. NATO zirvesi oldu. Ve gerçekten de dış politika tarihimize işlenen bir zirve oldu. Bu bizim milletimizle 25. yılın heyecanını, coşkusunu ve milletimizle birlikte ortaya koyduğumuz Türkiye'nin ilerleme başarısını paylaşacağımız bir gün. Cumhurbaşkanımızın hitabı zaten tüm dünya her hitabında olduğu gibi takip edecek. Tüm dünyaya da güçlü mesajları genel başkanımız vermiş olacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Hazırlıklarınızda 14 Ağustos.
0: Bu arada tüm milletimizi, özellikle başkentimizde yaşayan hemşehrilerimizi Cuma günü saat 18'de başkent millet bahçemize davet ediyoruz.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Evet, hem terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasa hem de AK Parti'nin 25. yılını kutlayacağı 14 Ağustos'la ilgili hazırlıkları konuştuk. Konuğumuz AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnandı. Biz bize ayrılan bölümü tamamladık. Yeniden Ahmet Arpat'la birlikte günün gelişmelerine devam ediyoruz.
2: Ahmet Ergen, teşekkürler. Son dakika gelişmesi ekranda. Bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Pilotun olay öncesinde uçaktan paraşütle ayrıldığı ve durumunun iyi olduğu söyleniyor. Yapılan açıklama bu şekilde. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Daha fazla ayrıntı için telefon attığımızda İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş var. İhsan Altıkardeş, nedir durum, eldeki bilgiler?
3: Evet Ahmet Arpat, saat 15 sularında F-16 uçağımız Yalova'nın Çiftliköy ilçesine bağlı Taşköprü bellesinde 18. Anajet üssü yakınlarında kaza kırıma uğradı ve kaza öncesinde sizin de ifade ettiğiniz gibi pilotumuz fırlatma koltuğunu harekete geçirdi ve sağlık durumu iyi, çok şükür. Şu anda Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 112 ekiplerince kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu son dakika bilgisi olarak paylaşabiliriz. Tabi Milli Savunma Bakanlığı da hemen kazanın ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada hava kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış. Pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi açıklamada. Tabii Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgeye AFAD ekipleri ve UMKİ ekipleri de sevk edildi. Tabii bilirkişi heyetinin de bölgeye gelmesi bekleniyor. Uçağımızın düştüğü esnada oluşan siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Tabii uçağımızın pilotunun sağ salim kurtulması ve sağlık durumunun iyi olması da Türk milleti adına sevindirici bir gelişme diyebiliriz.
2: İhsan Altıkardeş, şimdi görüntüler ekranda, iki ayrı noktadan dumanlar çıktığını görüyoruz ki önce bir arka tarafta daha açık renk gördüğümüz, ki daha önce bir patlama yaşandığı belli, sonrasında daha siyah bulutların yükseldiği bir başka alan var. Bu ne anlama geliyor? Uçak hattında bir parçalanma mı söz konusu? Çünkü bölgede yine sivil eğitim uçuşları da var. Görgü tanık

0: Yaptıklarının ifadesi nedir, konuşabildin mi?
1: Evet, Ahmet Arpat bölge askeri bölge olduğu için basın mensuplarının alınmasına izin verilmiyor. Biz de tabii ki resmi açıklamalarla iktiba edebiliyoruz. İlk anda sizin de ifade ettiğiniz gibi bir alev topu, ardından farklı bir noktada bir siyah duman yükseliyor. Bunun nedeni tabii olay yerinde yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından netlik kazanacak. Bunun sebebine ilişkin bizim elimizde şu anda resmi bir açıklama yok. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde. Biz de onların yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Ama dediğim gibi Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nden güzel haber geldi. Pilotumuzun sağlık durumu iyi Ahmet Arpat.
0: İhsan Altıkardeş, Hilas Haber Ajansı Bölge Müdürü. Eldeki bilgileri aktardı. Tabii askeri bölge, orada meslektaşlarımız da olay yerine ulaşmaya çalışıyorlar. Eldeki bilgilerin üzerinden geçmek gerekirse Eskişehir'den havalanan bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda saat 15 sularında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Pilot atlayarak kurtuldu. Hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Gelen bilgi, yapılan açıklama, sağlık durumunun iyi olduğu yönünde. Tabii bu kaza neden yaşandı? Neden iki ayrı yerde biz dumanları görüyoruz? Bu konuda henüz bir resmi açıklama yok. Eldeki bilgi sadece Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı kısa açıklama. Orada da F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı, pilot da atlayarak kurtuldu deniyor. Daha fazla bilgi geldikçe aktaracağız. Gelişmelerle devam edelim bültene. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadınların sendikal hareketteki yerini daha da sağlamlaştırmamız gerekiyor dedi. Arslan, Ürdün İşçi Sendikaları Federasyonu'yla ortak düzenledikleri kadın sendikacılar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi eğitim programında konuştu.
2: 2002 yılında %3 civarında olan kadın üye sayımız, bugün Allah'a çok şükür ev işçilerini sayarsak %40'a yaklaştı. Elbette ki yeterli mi değil, daha fazlasına ihtiyacımız var.
3: Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadınların sendikal hareket içinde daha fazla olması gerektiğine dikkat çekti. Kadınların iş yerlerinde çalışarak erkeklerle eşit şartlarda mücadele edip sendikal hareketin içinde yer alma çabaları bizim için en kıymetli çabadır dedi. Arslan, Ürdün İşçi Sendikaları Federasyonu'yla ortak düzenledikleri kadın sendikacılar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi eğitim programında konuştu.
2: Yaklaşık 1 milyon civarında üyemizin 374 bin ev işçileriyle beraber kadın emekçilerden oluşuyor. Bunu daha da büyütmek mümkün ama bütün bunları yaparken kadınların sendikal hareketteki rolünü, yerini daha da sağlamlaştırmamız gerekiyor.
3: Arslan'ın gündeminde gazetede vardı. İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
2: Bu Siyonist katillere bir dakika diyen var mı? Ne olacak Filistinli kardeşlerimiz? İslam İşbirliği Teşkilatı nerede? Sadece eleştirmek, sadece dur demek yetmiyor bu katillere. Bu katillere anladığı dilden cevap vermek gerekiyor.
0: Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
8: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
11: Merhabalar. Meyve ağacı yapraklarını yemeklerde ve tatlılarda kullanmak aslında çok eski bir gelenek. Bir kere meyve yaprakları genellikle o meyvenin aromasını taşıyor. Ama bazen de çok güzel sadece o, hani mesela limonun, portakalın kabuğu olur ya, sadece o aromayı taşıyor. Şimdi limon, portakal diye başladım zaten. Hemen narenciye dünyasına gireceğim. Şimdi narenciye dünyasındaki yapraklar zaten eskiden beri limon kabuğu, portakal kabuğu kullanır gibi aslında şuruplarda falan kullanılmış. Gene Antalya'da sözlü tarih çalışmaları yaptığım bahsetmiştim. Oralarda da mesela diyelim ki bir limon kabuğu şerbeti tatlandırmakta kullanılabiliyor. Tabii limonun kabuğunu daha çok kullanıyoruz çünkü hemen böyle bir tazelik katıyor. Ama limon kabuğunu şöyle elinizle biraz ezdiğinizde fark edeceksiniz, çok güzel bir aroması var. Şimdi bunu tatlılarda kullanmak, zaten dediğim gibi her zaman sütte de birazcık şöyle demleyebilirsiniz. Sütü kaynatırken içine limon yaprakları koyarsınız mesela, bambaşka bir koku kazanır. Ama bir de tuzlu soslarda deneyin. Mesela domates sosu yapıyorsunuz İtalyan usulü makarna için. İçine bir de limon yaprağı atın bakalım. Ya da et pişiriyorsunuz, bir portakal yaprağı koyun. Yani sosun içine defne yaprağı atar gibi bu tür meyve yapraklarında, özellikle narenciye yapraklarını atabilirsiniz. Zaten mesela uzak doğuya gittiğiniz zaman onlarda da değişik lime çeşitleri var. İşte kafir lime var mesela. Orada da gene et yemeklerinde, körilerde kullanılıyor. Hatta kurusu da satılıyor. Aynı defne yaprağı satılır gibi. Dolayısıyla çevrenizde böyle narenciye ağaçları varsa, bu her türlü olabilir. Şimdi yeni gelenlerden kumkuat yaprakları falan da olabilir. Hatta böyle bergamot yaprağı falan varsa harika olur. Onları da pekala böyle etli yahnilerde falan kullanabilirsiniz. Tabii ki bir de çayınıza katabilirsiniz. Eğer böyle bir bergamot yaprağını çayınıza katarsanız demlerken mesela, birdenbire Earl Grey havası alacaktır. Aynı şekilde bir limon yaprağı koyduğunuzda da böyle değişik aromatik bir tat gelecektir çayınıza. Şimdi tabii çay derken sadece çay değil, her türlü içeceklerde de kullanmak mümkün. Yani şöyle bir ferahlatıcı yaz şerbeti yaptığınızda içine mutlaka birkaç narenciye kabuğu atmanızı öneriyorum. Tabii bir de tavuğa çok yakışıyor, özellikle limon kabuğu. Diyelim ki tavuklu bir yahni yaptınız, içine limon yaprakları koyabilirsiniz. Ama bazen limon yapraklarının çok körpeleri olur. İşte onları ince ince kıyıp bayağı birlikte yemek üzerine pekala hem tavuk yemeğine koyabilirsiniz, hem de mezelere koyabilirsiniz. Hatta salatalara bile koyabilirsiniz. Yani o şekilde düşünün, körpelerine denk gelince İlla ki onları doğrudan yemelik de kullanabilirsiniz. Yoksa sadece bütün yaprağı aroma vermesi için şurubunuzun, şerbetinizin veyahut da domates sosunuzun uzun süre pişireceğiniz etli tavuklu yemeklerin içine elbette ki koyabilirsiniz. Gerçekten de özellikle narenciye yaprakları bambaşka bir hava katıyor. Yani öyle güzel bir hafiflik katıyor ki yemeğe. Tam limonun, portakalın kabuğunu doğrudan katmışsınız gibi değil de uzaktan uzaktan sanki bir narenciye bahçesinin içinde geziniyorsunuz gibi bir aroma. Evet, böyle fikirler için takipte kalın. Hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
13: Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini koruyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de bunaltıcı sıcak ve yüksek nem etkili. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'de yerel yağışlar, doğuda ise yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı tedbirli olunmalı.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 16.
14: Merhaba, NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı uçak düşmeden önce pilotun kendisini fırlatıp kurtulduğunu açıkladı. Şimdi hemen Ankara'ya dönelim. Bakanlıktan yapılan açıklamanın ayrıntılarını, olaya dair son bilgileri Özden Erkuş aktaracak. Özden.
15: Yalova'da konuştu. Bundan 18. Anajet Üs Komutanlığı'na bağlı olan bir F-16 savaş uçağı kısa süre önce eğitim uçuşu çerçevesinde uçuş gerçekleştirmek üzere kalkışı gerçekleştirdi. Kalkış yaptı ve o kalkıştan kısa süre sonra da savaş uçağı düştü. Bu kazaya ilişkin de çevrede bulunan çok sayıda vatandaşın çektiği görüntüler önce sosyal medyaya yayıldı. Ardından da kısa süre önce bu kazaya ilişkin ilk açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada hava kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış. Pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak olan detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir ifadesi kullanıldı. Bu kazaya ilişkin, tabii bu kazaya ilişkin az önce belirttiğim gibi çok sayıda cep telefonuyla kaydedilmiş görüntü de var sosyal medyada an itibariyle yayında olan. O görüntülerden görebildiğimiz kadarıyla bu kaza uçağın kalkışı sırasında gerçekleşen bir kaza, yani kalkış sırasında yaşanan bir aksaklık sonucunda bu kazanın gerçekleştiğini görebiliyoruz. O görüntüler ışığında iki ayrı infilak noktası görülüyor görüntülerden de izlenebileceği kadarıyla. O infilakların ise bu kaza nedeniyle saçılan parçalardan kaynaklı olduğunu belirtelim. O nedenle de iki ayrı patlama noktası görülüyor. Tabii sevindirici olan bu kazada bir can kaybı yaşanmaması. Az önce Milli Savunma Bakanlığı açıklamasını da aktarırken pilotun fırlatma sistemini kullanarak infilaktan önce uçaktan ayrıldığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Ama bunun ötesinde bilindiği üzere Yalova yoğun yerleşimin bulunduğu bir bölge, herhangi bir şekilde bir sivil can kaybı da yaşanmaması elbette bu kaza çerçevesinde sevindirici olan noktalardan bir tanesi. İşte şu anda ekranlarda görüldüğü üzere bu kazanın hemen ardından yükselen dumanları görüyoruz. Yalova 18. Anajet Üs Komutanlığı yakınlarındaki bu bölgeden yükselen dumanlar görülüyor. Burada da işte o uçağın ilk yere temasının ardından ilk patlamanın gerçekleşmesi, ardından da parçaların etrafa saçılması sonucunda ikinci büyük patlamanın gerçekleştiği de yine bu görüntülerde net şekilde görülüyor. 2026 yılının Şubat ayında, yani bu yılın Şubat ayında bir F-16 savaş uçağı Balıkesir'de yine eğitim uçuşu sırasında düşmüş. Yine pilot fırlatma sistemini kullanarak uçaktan ayrılmıştı, ancak maalesef o kazada bir pilot şehit olmuştu. Bir pilot binbaşı şehit olmuştu. Son olarak 2018 yılında yine Nevşehir'de gerçekleşen bir kazada da, yine eğitim uçuşu sırasında gerçekleşen bir kazada da yine bir F-16 savaş uçağı düşmüş. Bir pilot şehit olmuştu. Kayıtlardaki son iki kazanın bu olduğunu belirtelim. Ancak bir kere daha altını çizmekte fayda var. Kısa süre önce Yalova'da gerçekleşen bu kazada yine bir F-16 savaş uçağı düştü. Ancak düşme öncesinde, infilak öncesinde pilot fırlatma sistemini kullanarak uçaktan ayrılmayı başardı ve sağlıklı bir şekilde paraşütle yere indi. Onun da hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirtelim. Bir kere daha altını çizelim. Yalova'da konuştu bulunan 18. Anajet Üs Komutanlığı'ndaki bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kuvvetle muhtemel kalkış sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle düştü. Uçakta bulunan pilotsa fırlatma sistemini kullanarak uçaktan ayrıldı ve sağ salim yere indi. Dediğimiz gibi bu konuya ilişkin açıklama kısa süre önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Tabii bu kaza nasıl gerçekleşti? Bir eğitim eğitim uçuş sırasında olduğunu biliyoruz. Bir pilotaj hatası mı oldu yoksa teknik bir arıza sonucunda mı bu kaza gerçekleşti? Elbette bununla ilgili olarak şu an itibariyle şimdiden çalışmaya başladığını tahmin ettiğimiz kaza kırım ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra bu konunun netleşmesini bekliyoruz. Elbette kalkış sırasındaki telsiz konuşmaları, uçaktan elde edilen verilerde yine bu kazanın neden olduğuna ilişkin gerekçeleri de ortaya koyacaktır. Ama bir kere daha altını çizelim. Yalova'da bir eğitim uçuş sırasında meydana gelen kazada bir F-16 savaş uçağı düştü. Ama bu kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı Burak.
14: Özden Erkuş aktardı. Bir yandan da kaza anına ilişkin haber merkezine yeni ulaşan bir görüntüyü ekrana getiriyoruz. İlk gelen görüntülerde iki ayrı noktadan dumanların yükseldiği görülüyordu. Bu görüntüde bunun sebebi de anlaşılıyor. Çünkü az önce Özden'in de söylediği gibi büyük ihtimalle kalkış sırasında uçakta meydana gelen bir arıza nedeniyle önce piste bir temas yaşıyor uçak. Bir yükseliş oluyor fakat tekrar orada biraz daha ilerideki bir noktaya uçağın düştüğü görülüyor ki esas patlamada uçağın o ikinci düştüğü alanda bu siyah dumanların yükseldiği noktada gerçekleşiyor. Olayın olduğu yer Yalova. Yalova'da 18. Ana Jet Üst Komutanlığı var, Hava Meydan Komutanlığı. Burada eğitim uçuşu sırasında ve kuvvetle muhtemel kalkış sırasında meydana gelen bir kaza var. Sevindirici olan uçağı kullanan pilotun kazanın hemen öncesinde fırlatma rampasını kullanarak kendini uçaktan havaya fırlatması ve paraşütle sağ salim yere indiği bilgisi paylaşıldı. Elbette olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin şu an bir şey söylemek mümkün değil. Bu uçuşların öncesinde, uçuşların hemen sonrasında bu uçakların kontrolleri yapılıyor. Tek tek uçağın bir uçuşa hazırlanması için gerekli prosedürler var. O prosedürlerin hepsi takip ediliyor, izleniyor. Tüm bunlara rağmen böyle bir kaza neden gerçekleşti? Pilotajla ilgili bir hata mı var yoksa uçakta meydana gelen bir teknik arıza mı söz konusu? Bu da yapılacak incelemelerin neticesinde ortaya çıkacaktır. Ama burada tabii sevindirici olan tek şey bir can kaybı yaşanmamış olması. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla bunu öğrendik. Kazaya dair şu an eldeki son bilgiler bunlar. İçişleri Bakanlığı'nda bugün 81 ilin vali ve emniyet müdürünün katılacağı süreç briefingi toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Şimdi ayrıntıları Ankara'dan NTV muhabiri Mustafa Berber'den alacağız. Mustafa.
16: Burak, yaklaşık bir saat sürdü o toplantı ve ardından da kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İçişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı. Aslında dikkat çeken bir toplantı çünkü çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valiliklerine, il emniyet müdürlerine ve jandarma komutanlarına ivedilikle bir toplantı çağrısında bulundu ve süreci akamete uğratacak her türlü olaya karşı mücadelenin sahada uygulanacağını söyledi. Yani uygulamanın bir yol haritası çizilecekti. İşte o toplantı geçtiğimiz dakikalar içerisinde İçişleri Bakanlığı'nda tamamlandı. Basına kapalı bir toplantıydı bu toplantı ve toplantıda valilere, il emniyet müdürlerine ve jandarma komutanlarına seslenen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır dedi. Ortaya konulan çerçeve yasanın özünü bu sözlerle anlattı. Aziz milletimizin kardeşliği hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz ifadelerini kullandı. Toplantının terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması yönünde gerçekleştirildiğini söyledi. Tabii olası dezenformasyonlar ya da bu süreci akamete uğratabilecek davranışlara yönelik de 81 il valisine koordinatörlük görevi verildi. Her ilde valiler bu koordinatörlüğü yürütecekler. Bunun yanı sıra il emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarına ise sahada nasıl bir güvenlik tedbiri uygulanacağı, dezenformasyonla nasıl bir mücadele edileceği konusunda uyarılar yapıldı ve bu toplantı yaklaşık bir saat sürdü.
14: Mustafa Berber aktardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalarını hatırlatan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'na yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Çelik açıklamasında hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez ifadesini kullandı.
3: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı bir canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhindeki sözlerini hatırlatınca AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yazılı bir açıklamayla Hatimoğulları'nı kınadı.
17: Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez.
3: Çelik sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında Hatimoğulları'nın açıklamasını düzeltmesi gerektiğini vurguladı.
17: Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşürecek en utanç verici kayıttır.
3: AK Parti sözcüsü Hatimoğulları'nın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.
17: Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.
14: Haluk Levent'in tutuklandığı ahbap soruşturması şimdi de ortadan kaybolan 44 milyon liralık altınlarla gündemde. Derneğin yardım diye topladığı altınların saklandığı banka kasasından altın yerine ilaç çıktı. Derneğin banka hesabından 14 Ocak'ta bir döviz bürosuna 44 milyon lira gönderildi. Havalinin açıklamasına Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi yazıldı. Derneğin yardım olarak topladığı paralar önce 1 milyon dolara sonra da fiziki altına dönüştürüldü. Banka kasasının anahtarı da Haluk Levent'e verildi. Soruşturma sonrası 6 Ağustos'ta ise derneğe ait kiralık kasa yetkililerin huzurunda açıldı. Kasadan altın yerine ilaçlar, vitamin hapları ve bir adet kitap çıktı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Kuyucak ilçesi Genceli mahallesi yakınlarındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi. Dağlık ve sarp arazide çalışmayı yürüten ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Çorum'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şenay Tokmak'ın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Tokmak Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Yozgat'a sevk edildi. Ancak bir hafta hastanede tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Son ölüm keneden 13. ölüm olarak kayıtlara geçti. İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerle İstanbul her zaman daha cazip bir konumda oluyor. Ancak birçok kişi az kira verebilmek için ev bile denmesi çok zor yerlerde barınıyor. NTV'den Tuana Çiftçi, emlak sayfaları arasında gezinirken şaşırtıcı ilanlara rastladı.
3: Kimi dairenin penceresi yok, kiminin banyosunda duşa kabini. Derme çatma evler kiralık olarak konuluyor. İstanbul barınmanın en zor olduğu yerlerden biri. Bu nedenlere birçok kişi yüksek meblağlar vermemek için bu daireleri tutmak zorunda kalıyor.
18: Yaklaşık 30 senelik binalarda 22-23 bin arasında kira isteniliyor. Ev çok küçük. Arkadaşım duşa kabini bile yok demişti yani. O derece kötü evler var maalesef ki. Bir tane arkadaşımız var, o da Kavacık'ta oturuyordu. 30 bin civarında veriyor. Eski bir ev. En alt katta oturuyor.
19: 70 bine falan oturanları da gördüm. Öyle ortalama bir evde. Paylaşım neler oluyor? 4 kişilik veya 6 kişilik evlerde bulunuyorlar. Görece tercih edilmeyecek evler.
3: Fatih'te 30 yaşındaki bu evin kirası 15 bin lira ancak ışık almıyor. Duvarlar rutubetten kararmış durumda. Burası da bahçeli evlerdeki 1+1 dairenin ilanından. İlk bakışta bir depoya benzese de kiralık daire. İstanbul'da her dairenin içi elbette kötü durumda değil. Ancak özellikle de merkezdeki semtlerde eski binalar yüksek kiradan veriliyor.
18: İstanbul Beşiktaş kiraların en pahalı olduğu semtlerden biri. Öyle ki burada 1+1 dairelerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Üstelik bu daireler ya 35 yaş üstü ya da giriş katı daireler.
20: Bizim yaşlı tabir ettiğimiz daireler 1+1'ler 30-50 bin arası sıfır. Yani genç bina, depreme dayanıklı binalar da 50 bin ve üzeri. 1+1, 45 metrekare, 50 metrekare, onlar 55 bin, 60 bin bu civarlarda gidiyor. Değişkenlik tamamen yayınlayanın inisiyatifinde olan bir şey. Normalde o kadar değil ama birazcık popüler olmak için yapıyorlar. 1+0'larda çok uçuyorlar çünkü.
19: 35 bin lira kira veriyorum. Öğrenci biri için çok pahalı yani. Giriş katı ve 30 bin liranın üzerinde bence çok pahalı.
21: Şu an hani kod dairede bile bir evin kirası 45-50 bin lira bandlarında. Özellikle Beşiktaş gibi semtlerde.
3: Merkez Bankası verilerine göre 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 44 bin lira.
14: Vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Dolandırıcılığın boyutu ile ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Bazı mağdurlardan vize çıkmasını sağlama vaadiyle 500 bin lira alındığı ortaya çıktı.
22: Bu tesisatların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirildi. Savcılıktaki inceleme sürüyor. Jandarmanın 6 ilde düzenlediği operasyonda şüphelilerin konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sisteminin sabote ettiği belirlendi. Bot hesaplarla yani farklı yazılımlarla randevu sistemini bloke eden zanlılar randevuları kesin garantili vize adı altında 1000 euroya kadar bedellerle sattı. 49 şüpheli gözaltına alındı.
23: Bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatle değil burada var söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları yurt dışına çıkabilmek için bu avın pençesine düşmüşler. Bu anlaşılıyor. Ben bunun 49 kişiyle de sınırlı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
22: Bir mağdurun farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edildi. Bir mağdura ise 15 günlük randevu garantisi verildi. Ancak aylarca bu vaat gerçekleştirilemedi. Toplam vurgunun boyutu 918 milyon lira. Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor.
24: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşlem biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız. Randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
22: Schengen vizelerinde güncel veriler ortalama %15'lik bir red oranını işaret ediyor. Başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
24: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
14: Kırşehir'de 7 yıl önce köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan kadın dava açtı. Kadını haklı bulan mahkeme emsal bir karar verdi. Köpeklerin sahipleri yaralı kadına yaklaşık 2 milyon tazminat ödeyecek.
25: Bizim köyde komşu geldi. O kadını olmasını ben ölürdüm.
3: Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadını komşuları kurtardı. Dava açan kadın faiziyle birlikte 2 milyon lira tazminat kazandı.
25: Herkes hakkını arasın. Yani mahkemeye verdim, ben kazandım yani.
3: Olay 2019'da Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana geldi. 63 yaşındaki Sebahat Karaman, kızını okul servisine bindirdikten sonra evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı.
25: sonra arkadan geldiler, beni götürüyorlardı. Beni üstümdeler. Hepsi benim üstümde.
3: Hastaneye kaldırılan Karaman'ın kulağında ve her iki kolunda doku kaybı tespit edildi. Ağır yaralanan kadın uzun süren tedavinin ardından iyileşti. Köpek sahipleri hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme %37 oranında mağdur kalan Sabahat Karaman'ı haklı buldu. Köpek sahiplerinin kadına 637 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay da bu kararı onadı.
25: Benim kulaklarım hep yara içi. Hep yara, hep iltihap olmuşum. Ağzım hep yara. Herkes hakkını arasın.
3: Tazminat tutarı 7 yıllık faiziyle birlikte 2 milyon 100 bin lirayı buluyor.
14: Bakü-Kars uçuşu 100 yıllık hasreti bitirdi. Sovyetler Birliği döneminde 1924 yılında birbirinden ayrılan iki kardeşin torunları bir asır sonra Kars'ta buluştu. Azerbaycan'dan gelen Şergiye ve Nüşabe Mehmedova kardeşler Demirkent köyündeki akrabaları tarafından sazlı sözlü karşılandı.
3: 1924 yılında ayrılan iki kardeşin torunları Kars'ta buluştu. Bakü'den gelen kardeşler Demirkent köyündeki akrabalarıyla özlem giderdi. Bakü-Kars uçuşu iki şehir arasındaki mesafeyi değil, bir asırlık ayrılığı da ortadan kaldırdı.
0: Hoş geldiniz. 100 yıllık hasreti 15 yıl bundan önce benim babam geldi, o hasreti sona erdirdi. Ama biz böyle fikirleştik ki hiç görmediğimiz kohumlarımızı ziyaret edeyim. Sanki öz vatanıma gelmişim.
1: Gelin.
3: Sovyetler Birliği döneminde 1924 yılında birbirinden kopan iki kardeşin torunları bir asır sonra Kars'ta bir araya geldi. 100 yıl önce yaşanan ayrılık iki ailenin farklı ülkelerde hayatlarını sürdürmesine neden oldu. Aradan geçen yıllara rağmen kopmayan akrabalık bağları Bakü-Kars arasında başlayan doğrudan uçuşlarda yeniden canlandı. Bakü'den Demirkent köyüne gelen Şergiye ve Nüşabe Mehmedova kardeşler akrabalarıyla buluştu. Sazlar çalındı, türküler söylendi.
0: Annem Türkiye'ye bakarken otururdu televizyona bakırdı, ağlayırdı. Çünkü anası, bacıları, kardeşi burada kalmıştı. Anam burada tek kalmıştı.
2: Sonunda akrabalarımıza kavuştuk. Umarım bu birliktelik uzun yıllar boyunca devam eder.
14: AFAD, Konya Kapalı Havzası'ndaki obrukları haritalandırıyor. Bu kapsamda bölgede toplam 739 obruk tespit edildi. Sayı oldukça yüksek ancak uzmanlara göre son birkaç yıldır yeni obruk oluşumunda azalma var.
3: Yapay zeka, coğrafi bilgi sistemi ve uydu görüntüleri. Tüm bunlar kullanılarak 702'si Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i de Aksaray'da olmak üzere toplam 739 obruk tespit edildi.
5: 380 tanesi afet riski oluşturan dediğimiz kuyu tipi obruk sınıfına girmektedir ve bu obrukların da hemen hemen hepsi son 30-35 yılda oluşmuş obruklardır.
3: İklim değişikliği, kuraklık ve yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı obruk oluşumuna neden oluyor. Konya AFAD İl Müdürlüğü 2020 yılında Obruk Duyarlılık Haritası projesini hayata geçirdi. 6 yıl içinde 126 yeni obruk kayıt altına alındı. Daha önce keşfedilmemiş obruklar da uydu görüntüleriyle tespit edildi. Böylece 2020'de 576 olan obruk sayısı 739'a yükseldi.
5: Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ve yerel yönetimlere eylem planları sundular ve bu eylem planları sayesinde bu obrukların artık afet riskini en aza indirmek, kabul edilebilir seviyeye taşımak adına güzel bir çalışma olarak görüyoruz.
3: Geçmişte yılda ortalama 20 civarında obruk oluşurken bugün bu sayı 10'lara geriledi. Uzmanlar yeraltı kaynaklarının bilinçsiz kullanılmamasını ve modern sulama yöntemlerine geçilmesini öneriyor.
14: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar klima kullanımını arttırdı. Bu artış elektrik faturalarına da yansıdı tabii. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmasına göre klimayı 24 dereceye sabitlemek faturada %15'e varan tasarruf sağlayabiliyor. Peki serinlerken elektrik tüketimini azaltmak için başka nelere dikkat edilmeli? Yanıtı haberimizde.
6: Yazın fatura iki katı oluyor neredeyse. Full açık çünkü 18 derecede.
7: Sıcaklıkların artması nedeniyle son zamanlarda vatandaşlarımız ciddi anlamda klimalara yüklenmekte. Ve elektrik faturaları Bunun neticesinde de yüksek bedeller gelmekte.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın çalışmasına göre 11 milyon olan hane klima sayısının 2035'te 2 katından fazla artması bekleniyor. Bakanlık yetkilileri doğru sıcaklık ayarıyla elektrik faturasında tasarruf sağlanmasının önemine dikkat çekti. İdeal sıcaklık ayarının 24 derece olduğu açıklandı.
7: Vatandaşlarımız maalesef daha düşük derecelere ayarlama suretiyle ciddi anlamda elektrik tüketimine sebep olmakta. Bunun yerine 24 dereceyi sabit tuttuğumuz takdirde %15'e varan faturalarda daha makul bir bedel ödenecektir.
8: Dün klimaya bakım yaptırdık. 18 derecede açmamıza rağmen hala yetmiyordu. Bakanlık 24 derece demiş. Bir deneyeceğiz ama yeteceğini düşünmüyorum.
1: Klima sayısındaki artışa paralel olarak hanelerde kullanılan klimaların toplam elektrik tüketiminin de 2025 yılında 5-6 bin gigawatt saati olduğu vurgulandı. Bu rakamın 2035 yılında 12 binin üzerine çıkması öngörülüyor.
14: Bursa'da kaybolan keçi girdiği evde ortalığı karıştırınca sosyal medyada gündem oldu. İstanbul İtfaiyesi viyadük altında sıkışan keçi için harekete geçti ve o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
9: Keçi nereden geldi buraya?
3: Eve giren keçi ortalığı karıştırdı. Yaramaz keçi sosyal medyada gündem oldu. Sahibi kaybolan keçisine 4 gün sonra kavuştu.
9: Evi darma duman etti var ha.
10: Çeksinler dışarı.
9: Polis abiyem gelsin ben yok.
10: Polis keçiye ne yapacak gözünü seveyim.
3: Bursa Uludağ'da beslenen keçi sürüden kaçtı. Dağın eteğindeki bir evin mutfağına girdi, ortalığı dağıttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok izlendi. Ev sahiplerinin başvurusu üzerine polis keçinin sahibine ulaştı. 4 gün boyunca aramasına rağmen keçisini bulamayan Hüseyin Selin hayvanı teslim aldı.
11: Keçimiz sürüye yeni geldiği için yabancıydı. O yüzden şehre doğru kaçtı. 3-4 gündür biz bunu arıyorduk.
3: Bir firari keçi haberi de İstanbul'dan geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün altında keçi olduğunu görenler ekiplere haber verdi. İstanbul İtfaiyesi keçiyi kurtarmak için harekete geçti. İplerle keçinin yanına inen ekipler keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.
14: Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'den ilk tanıtım yayınlandı. Usta oyunculardan genç yeteneklere birbirinden ünlü oyuncuları buluşturan dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. O görüntülerle biz de bu bülteni noktalıyoruz.
13: Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
26: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
13: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Mustafa Kota'nın üstlendiği yeni dizi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncularını buluşturuyor. Nebahat Çeyre'den Nevra Serezli'ye, Binnur Kaya'dan Settar Tanröen'e, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a birbirinden önemli isimler dizide bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Yasemin Ergene ve Ceren Moray gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
27: Ben giydireceğim oğlumun kanı.
28: Oradayım. Dayı.
13: Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmoğlu'nun yazdığı dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Tuzlu Kahve, yakında Star'da.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Biz
12: Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
15: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
16: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Gökyüzünde şenlik var. Perseid meteor yağmurunun en aktif olacağı gündeyiz. Bu gece özellikle gece yarısından sonra göğe bakın. Saatte 50-75 arasında yıldız kayabilir. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Ay bu gece yeni ay. Ve yılın en önemli gök olaylarından biri tam güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Hatırlatalım. Güneş tutulması ayın dünya ile güneş arasından geçtiği yeni ay evresinde olur. Nasıl oluyor? Amatör gökbilimci ve gökyüzü yazarı Alp Akoğlu'nun Sarkaç'taki notlarından aktaralım. Ay, güneşin parlak yüzeyini örtecek ve normalde görülemeyen taç katmanı, yani güneşin dış atmosferi çıplak gözle görülebilecek hale gelecek. Bu tutulmanın hiçbir evresi ülkemizden izlenemeyecek. Tam tutulma sadece Grönland, İzlanda ve İspanya'dan geçen bir şerit üzerinden görülebilecek. Bu şerit dışında kalan Avrupa'da, Afrika'nın kuzeybatısı, Kuzey Amerika ve Asya'nın kuzeyinde ise tutulma parçalı olarak izlenebilecek. Meraklısı için bir not daha. 27-28 Ağustos'ta sabaha karşı gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması bu yıl Türkiye'den görülebilecek tek tutulma olacak. Ve bugün Dünya Fil Günü. Kutlu olsun.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Yeniden birlikteyiz. NTV'ye Sorun Çalışma Hayatı programına hoş geldiniz. Bu haftada yine her zaman olduğu gibi TOBİ'ti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç ile birlikte sizlerden gelen çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili soruları yanıtlayacağız. Ankara stüdyolarına dönelim. Bugün Ankara'da Profesör Doktor Cem Kılıç. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhaba Benel, hoş bulduk.
3: Şimdi epey bir soru birikti hocam. Ben de şöyle bir güncel konulara göre sıraladım. Ahu Hanım'ın sorusuyla bu haftayı açmak istiyorum. Ahu Mert şöyle bir soru göndermiş. Son günlerde kademeli emeklilik konusu konuşulur hale geldi. Bununla ilgili bir gelişme mi olacak? Bir yasa değişikliği söz konusu mu demiş.
4: Evet, kademeli emeklilik talebi uzun zamandır aslında geniş çalışan kitlelerin talebi olarak ortada. Bazen bu sosyal medyada da köpürtülüyor. Bazen buna ilişkin işte politikacılardan bir takım geri bildirimler geliyor. Ama şunu söyleyelim, şu an için yani mevcut bugünlerde böyle bir çalışma söz konusu değil. Onu söyleyelim. Halihazırda zaten halen daha EYT ve EYT'nin etkileri gibi hususlar tartışılırken Benel, böyle bir konunun gündeme geleceğini de ben açıkçası şu an için düşünmüyorum. Tabii gelecek neyi getirir bunu bilemeyiz ama kademeli emeklilik konusundaki talepler, haklı olan talepler bana göre de biraz daha bekleyecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki döneme bakacağız ama şu an için böyle bir şey söz konusu değil.
3: En azından bir yasa değişikliğine ilişkin adım atılmış değil. Bu konuda bir bilgi değil, vermiş evet. Olabiliriz. Ali Sezer de turizm sektörüyle ilgili bir soru sormuş size. Turizm sektöründe prim desteği sağlanacağı söyleniyor. Bu destek nasıl olacak? Kimler yararlanabilecek demiş.
4: Evet, aslında sadece turizm sektörü için değil, imalat sektörü için de bir takım özellikle prim destekleri gündeme geldi. En son çıkarılan yasayla, şimdi meclis tatile girmeden çıkan bir yasayla da özellikle turizm işletmeleri açısından gerçekten önemli olan bir aslında destek programı devrede. Turizm işletme belgesine sahip olan firmalar, işletmeler bu destekten yararlanabilecekler. Bu desteğin kapsamı şöyle Benel, burada çalıştırılan kişi sayısına göre çalışan kişinin ay içerisinde çalıştığı günle belirlenmiş bir katsayı var. Onun çarpımı neticesinde bulunacak tutar işletmelere doğrudan yansıtılacak. Yani bu tutar da 116-117 lira civarında şu an için. Dolayısıyla bir çalışan turizm işletmesindeki bir sigortalı eğer 30 gün çalışmış ise bunun üzerinden 30'da 116'nın çarpımı neticesinde bulunacak olan tutar işletmeye günlük bazda bir destek olarak aktarılacak. Önümde rakamlar var. Bu sorunun geldiğini biliyorum geçen haftalardan. Yani bu aslında bir işçi için yani çalıştırılan bir kişi için 3500 lira destek anlamına geliyor. Tam ay çalışmışsa yani 30 gün üzerinden çalışmışsa. Diyelim ki 50 kişilik bir turizm işletmesi var. Hemen örneklendirelim. Bu destek yaklaşık ay bazında 175 bin lira olacak işletme açısından. Eğer 100 kişi çalışıyorsa tabii 350 bin liraya çıkacak. Bu desteğin uygulama süresi 8 ay. Dolayısıyla bu 8 ay içerisinde de işletmeler açısından ciddi kazanımlar söz konusu olabilir. Ama bunun için bu geçen yasayı ve bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'yla irtibatları işletmelerin sağlaması ve buna göre bu desteği talep etmeleri gerekiyor.
3: Evet, genel sağlık sigortası ile ilgili çok soru gelmişti. Örnek teşkil etmesi açısından Dursun Öner'in sorusunu sorayım. Oğlum bu sene liseden mezun oldu, şu an okumuyor. Genel sağlık sigortasına prim yatacak mı? Sağlık imkanlarından nasıl yararlanacak diye soruyor.
4: Evet Berat, bu da güzel bir soru. Tam da zamanı yani denk geldi. Çünkü işte şimdi gerçi üniversite tercihlerinde bulunuyor genç arkadaşlarımız ama bir kısmı da belki de üniversite düşüncesini bir yıl sonraya, iki yıl sonraya erteledi. Belki de hiç yapmayacak, hiç üniversite eğitimi almayacak. Liseden mezun olanlar var Haziran ayında. Bu arkadaşlarımız açısından genel sağlık sigortası ne olacak? Daha önce 2016 yılında yapılan değişiklik öncesinde mezun olur olmaz gençlerimiz genel sağlık sigortası prim yükümlüsü oluyordu. Eğer anne ya da baba üzerinden hak sahibi değillerse ya da işte gelir testine girdiler, gelir testinde geçemedilerse yine GSS primi ödemek zorunda kalıyorlardı. 2016 yılında önemli bir düzenleme geldi. Ve mezuniyetten sonra ister lise mezuniyeti olsun ister üniversite mezuniyeti olsun iki yıl boyunca gençlerimize herhangi bir şekilde genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilmeyecek. Yani prim ödemeyecekler. Ha bu dönemde sağlık imkanlarından yararlanabilecekler mi? Elbette yararlanacaklar. Hatta borçları olsa bile yararlanacaklar. Dolayısıyla burada bir iki yıllık geçiş dönemi var. Ama o iki yılın tamamlanmasından sonra eğer herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı değillerse ya da kendi çalışmalarından dolayı GSS prim yükümlüsü değillerse bu durumda genel sağlık sigortası primini ödeyecekler.
3: Faruk Hazar bir emeklilik sorusu göndermiş. 1973 doğumluymuş izleyicimiz. Sigorta giriş tarihim Aralık 2007 yılı olup 3700 gün primim var. Askerlik borçlanmasını yatırırsam ne zaman emekli olurum diye soruyor.
4: Şimdi 2000 sonrası girişi var izleyenimizin. Normal koşullarda hani 60 yaş ve 7000 prim günü var ama biz burada yaş haddinden kendisine emekliyi tavsiye ederim. 25 yıl sigortalık 4500 prim günü ve 60 yaş koşullarına tabi aynı zamanda. Niye ben bunu tavsiye ediyorum? Çünkü 3700 prim günü var. 4500 prim gününe ulaşması kolay olacak kendisi açısından. Hatta şöyle 800 günü var. Eğer askerlik hizmetini de borçlanırsa bu daha da düşecek. 250-260 güne düşer. Dolayısıyla primini tamamlama şartıyla yani 4500 günü tamamlama şartıyla 60 yaşını dolduracağı 73 doğumlu olduğuna göre 2033 yılında emekli olabilir.
3: Peki 2033 diyoruz izleyicimize. Ayşe Sözcü o da bir emeklilik sorusu göndermiş. O da 1974 evet. Doğumluymuş izleyicimiz. SSK giriş tarihim 1 Ocak 2000 olup 2025 tarihine kadar 8800 gün prim ödedim. Ne zaman emekli olurum diyor.
4: Aslında izleyenimiz prim gününü tamamlamış. Şöyle çünkü giriş tarihine göre yani 2000 yılı tam da 2000 yılında Ocak 2000'de girmiş. ve 8800 gün prim biriktirmiş. Bu bizim 2000 sonrası girişler için aradığımız kadınlarda 58 yaş ve 7000 prim günü şartları açısından olumlu bir durum. Çünkü 7000 gününü geçmiş izleyenimiz, 8800 günü var. Bu durumda primi yeterli. Bundan sonra Benel prim ödemese bile 58 yaşını dolduracağı tarihte, yani 1974 doğumlu olduğuna göre 2032 yılında emekli olabilir.
3: Peki Ayşe Hanım'a da 2032 yılı dedik ve Saffet Tüzel'in sorusuyla devam edelim. Kamuda çalışan 22 yıllık öğretmenim. İşe başlama tarihim 2004'tür. İstifa edersem yaşı doldurunca emekli sandığından emekli olabilir miyim diye soruyor.
4: Evet, şimdi burada da yine izleyenimiz açısından yaş haddinden emekli olmak için gerekli hususları sıralayacağım Benel. O da 15 yıl tam fiili hizmet, yani sigortalık sözü tam fiili hizmet geçerli olacak ve 61 yaş şartlarına tabi. Şimdi sorusundan 22 yıllık öğretmen olduğu için izleyenimiz, yani 15 tam fiili hizmet yılını tamamlamış. Dolayısıyla yaşı beklemek üzere ayrılması durumunda, istifa etmesi durumunda herhangi bir statüde çalışmaz ise, yani gidip de bir işte ne bileyim vergi numarası almaz ise, yani bir esnaf vesaire, yani kendi hesabına çalışmaz ise ya da sigortalı bir işe girmez ise, yani prim ödemez ise 61 yaşını dolduracağı tarihte emekli sandığı koşullarıyla emekli olabilir.
3: Evet, Saffet Bey'den sonra Kerem Bey de bir emeklilik sorusu göndermiş. Kerem Hayta, 50 yaşındayım diyor. SSK girişim 2006'da olup 6300 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?
4: Evet, bugün hep emekli sorularından gidiyoruz. Şimdi şöyle, yine 2000 sonrası bir giriş, sigorta girişi, 4 ay girişi, 6300 günü varsa izleyenimizin 7000 güne tamamlayacak bir defa bunu. Bu 7000 güne tamamlanması şartıyla 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Fakat yine biraz önceki izleyenimize verdiğimiz cevap ki, burada yaş haddinden emekli olmayı ben yine kendisine tavsiye edeceğim. Çünkü 4500 günden fazla primi var. Dolayısıyla ikinci seçenek olarak bundan sonra hiç prim ödemese de Benel, yine aynı tarihte, yani 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olması mümkün izleyenimizin. Yani 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün ve 60 yaş koşullarıyla emekli olabilir.
3: Peki. Songül Ünal şöyle bir soru göndermiş. İş yerimizde çalışan bazı yöneticilerin kiraları şirket tarafından ödeniyor. Bu durumda bu tutarlar bordroya eklenir mi?
4: Evet, güzel bir soru. Ya, değişik bir soru emeklilik sorularından sonra. Şöyle, şimdi bu işlem, yani bu yöneticinin, işte bu genel müdür olabilir, CEO olabilir ya da ne bileyim üst düzey herhangi bir yönetici olabilir. Kirasının ödeniyor olması aslında bir nakdi yardım. Prime esas kazanca dahil olacak bir yardım. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemimizde bu tip ödemeler aslında kişiye doğrudan menfaat sağladığı için prime esas kazancı dahil edilir. Ve bundan dolayıdır ki bordroda gösterilmesi gerekir. Yani eğer bordroda bu tutarlar gösterilmişse o iş yeri doğru yapıyor demektir. Göstermemişse yanlış, kişi açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Prime esas kazancı daha düşük olabilir. Diğer yandan bir denetimde fark edildiğinde de iş yeri açısından...

0: kartının tek bir seferde makul süre içerisinde ödenmesi gerekir. Ama işçiyle yapılacak bir takım, çalışanla yapılacak bir takım anlaşmalar oluyor mu? Oluyor. Fakat iş tarafı, yani hizmet sözleşmesi sona eren ya da emekliye giden taraf bunu kabul etmezse işveren tek seferde ödemek zorunda kalacaktır.
1: Hayri Usta, 15 yılın üzerinde çalışması olan bir kişinin yıllık ücretli izin süresi ne kadar olmalıdır? Farklı iş yerlerinde çalışmış olması durumunda bu değişir mi diye size soruyor.
0: Evet, değişir, hemen yani sondan başlayayım, değişir. Yıllık ücretli izin süresindeki o kıdem hesabı aynı iş yerinde çalışma süreleri üzerinden gider. Yani eğer kişi aynı iş yerinde 15 yılı tamamlamışsa, 15 yılın içinde demiyorum ama 15 yılı tamamlayıp 16. yıla girmişse kanuna göre 26 günlük yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Bunu ifade edelim. Tabi bu bir alt sınır, bir normatif hukuk kaidesi bu. Yukarıda çıkabilir, yani işçiyle işverenin anlaşması ya da top sözleşmelerle daha da yukarı çekilebilir. Ama sınır burada 26 gündür. Fakat bu tek, burada sorunun ikinci bölümüne geliyorum şimdi. Farklı iş yerlerinde çalışmayla alakalı değil. Yani farklı iş yerlerinde toplam 16 yılsa hayır değil. En son çalışılan iş yerinde ne kadar kıdeminiz varsa o kıdem üzerinden yıllık ücretli izin hesabı yapılır.
1: Çok kısa son bir soru hemen sıkıştıralım. Ferdi Uyar diyor ki, hocam EYT'den yararlanmak için hizmet tespit davası açmak gerekir mi, yoksa boşuna mı uğraşmış oluruz?
0: Valla kimseye boşuna uğraşmışsınız diyemeyiz ama hizmet tespit davalarında 5 yıllık hak düşürücü süre var. Bazıları zaman aşımı diyor ama bu zaman aşımı değil, hak düşürücü süre. Eğer o döneme ilişkin bir işte ne bileyim giriş bildirgesi varsa ya da eksik ödemeler varsa mahkemeler bu durumda bu hak düşürücü süreyi göz önünde bulundurmuyorlar ve işlem yapabiliyorlar. Dolayısıyla o soru çerçevesinde kişinin durumuna bakarak buna cevap vermekte fayda var Benel. Yani bunlardan birisi varsa şansı var elbette.
1: Peki. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere diyelim o halde. Tobeti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Bizlere sorularınızı her zaman NTV'ye sorun@ntv.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti.
2: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine artık sadece 180 dakika uzaklıkta.
3: Biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
2: Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Kadıköy'deki ilk maçı da 2-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atladı ve playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
3: Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik. Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze 2 elemeli bir maçımız daha var.
2: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi asetini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı Lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
1: Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Dusan Vlahovic bugün imza için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ise Romelu Lukaku için geri sayımda.
4: Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Santr

0: santrafor düğümü çözülüyor. Transferde uzun süredir golcüsünü arayan siyah beyazlılar Dušan Vlahović ile anlaşma sağladı. 3 yıllık sözleşmeyi kabul eden Sırp futbolcu bu akşam İstanbul'a gelecek. Juventus'ta sözleşmesi sona erdikten sonra transfer piyasasının gözdesi olan Vlahović'in kararında teknik direktör Vincenzo Italiano büyük rol oynadı. İtalyan çalıştırıcıyla Fiorentina'da yükselişe geçen 26 yaşındaki santrfor eski teknik direktörüyle Beşiktaş'ta yeniden çalışacak. 4 sezonluk Juventus macerasında 168 maça çıkan Sırp Yıldız 68 gol ve 16 asistle oynadı. Fenerbahçe'de santrfor transferinde sona yakın. Romelu Lukaku için Napoli ile 6 milyon euro ve bonusları içeren bonservis için el sıkışan sarı lacivertliler, Belçikalı Yıldız'la da sezonluk 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Yönetim son istişarelerin ardından 33 yaşındaki Yıldız'a imza attıracak. Romelu Lukaku 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin toplamda en çok bonservis ödenen ikinci futbolcusu konumunda. Lukaku, Napoli formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
1: Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı, Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek.
2: Süper Kupa sahibini Avusturya'da bulacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa saat 22'de Salzburg'da karşılaşacak. Kupayı geçen sezonda kaldıran Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir dublinin daha peşinde. Avrupa Ligi'ni İstanbul'da kazanan Aston Villa ise 44 yıl sonra Süper Kupa için sahaya çıkacak. Real Madrid'in 6 kez müzesine götürerek rekor kırdığı Süper Kupa'da bu sene gözler maçın hakeminde olacak. 2026 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görev almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan karşılaşmada düdük çalacak. 34 yaşındaki hakem Süper Kupa'yı Avrupa kıtası dışından yöneten ilk isim olarak tarihe geçecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa, Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyesinde. Önce duyurulara göz atalım. Temselin Paşa Silivri yönü için bir bakım onarım çalışması yürütüldüğü belirtilmiş. Bir şerit kapalı. Ayrıca Merter yan yol İncirli yönü için de yine bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit kapalı durumda. Kayaşehir Şamlar yönünde yine aynı şekilde bir duyuru var. Bunun dışında Sefaköy Florya, Güzelyalı Pendik, İncirli Şirinevler ve bağlantı yolu Haramidere Yakuplu Liman yolu yönü içinde yine bazı şeritlerin trafiğe kapatıldığı ve bu bölgelerde ciddi seviyede yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Ana arterlerdeki sıkışıklık giderek artıyor İstanbul'da bu dakikalarda. Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü bir hayli yoğun seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan geçişlerde yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı uçak düşmeden önce pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belli olacak. Aydın'da orman yangını çıktı. Kuyucak ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor. Son bilgileri bölgeden alacağız. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için İçişleri Bakanlığı'nda valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke anlaşmasına ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan, anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor, bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlıyor dedi. Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap soruşturmasında gündem kaybolan 44 milyon lira değerinde altınlar. Yardım diye toplanan altınların saklandığı kasadan ilaç çıktı. Geçen hafta Şişli'de Müge Şahin'i öldüren katil zanlısı Nazir Ilgın aranıyordu. Öldürdüğü kadının toprağa verildiği mezarlıkta yakalandı. Ayrıntıları bu konuda alacağız. Öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Uçağın neden düştüğü yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecek.
4: Eğitim uçuşu için havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. F-16 pilotu atlayarak kurtuldu. Durumu iyi.
5: Uçak yandı uçak. Vallahi billahi yandı. Eyvah.
6: Can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
4: Olay Yalova Çiftlikköy ilçesindeki 18. ana jet üssü yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 savaş uçağı havalandığı sırada bilinmeyen nedenle düştü. Fırlatma sistemini kullanan pilot atlayarak kurtuldu. Kaza sonrası oluşan alev topu ve siyah duman birçok noktadan görüldü. Yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceğini belirtti. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını söyledi. Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok, kaza kırım ekibi çalışıyor dedi.
6: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmadan sonra ortaya çıkartacaklar. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış gibi yansıdı ama öyle bir şey yok.
4: F-16 uçağının Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Ceylan Filo olarak bilinen 113. Filo'ya ait olduğu öğrenildi.
2: Ankara'da bugün terörsüz Türkiye süreci için kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için İçişleri Bakanlığı'nda valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
4: Meclise kabul edilen terörsüz Türkiye süreci yasasının sahaya yansıması için ilk toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlığıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi. Kamu düzeni ve milli güvenliğin hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacağını da vurgulayan Çiftçi, silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'sa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
7: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
4: Kurtulmuş çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi. Yasada milli birliğimiz ve üniter devlet yapımızı bozacak tek cümle yok dedi. Yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
7: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalarını hatırlatan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'na yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Çelik açıklamasında hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez ifadesini kullandı.
8: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı bir canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhindeki sözlerini hatırlatınca AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yazılı bir açıklamayla Hatimoğulları'na kınadı.
9: Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez.
8: Çelik sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında Hatimoğulları'nın açıklamasını düzeltmesi gerektiğini vurguladı.
9: Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.
8: AK Parti sözcüsü Hatimoğulları'nın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.
9: Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın soruşturma dosyalarına giren ifadelerinin yer aldığı fezlekelerde Özel'in maddi menfaat temin ettiği, Ağbaba'nın da bu süreçte aracılık yaptığı öne sürülüyor. Her iki isim hakkında da zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. Mecliste daha önce 62 fezlekesi bulunan Özgür Özel'in dosya sayısı son fezlekeyle 63'e çıktı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. NTV bölge temsilcisi Merih Akın notlarını dinliyoruz.
10: Akşam saatlerine doğru bölgedeki rüzgarın artmasıyla birlikte peşi sıra yangınlar çıkmaya başladı. Aydın ve Muğla'da şu an iki noktada yangın var. Bu iki yangını da kontrol altına almak için ekiplerin yoğun bir mücadelesi varsa onu belirtelim. Öncelikli olarak Aydın'la başlarsak, Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14 sıralarında başladı yangın. Gerçekten bölgemiz çok sıcak, 42 dereceyi bulan bir sıcaklık vardı ve kuvvetli rüzgarla birlikte çok kısa bir sürede ormanlık alanda hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı yangın. Bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 aracöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi. Ancak buranın şöyle bir özelliği var. Dağlık ve sarp bir arazi. Bu yüzden ekiplerin yangına karadan müdahalesi oldukça güç. Açılan ormanlık yolları var ama orman yolları var ama işte orada da yangın bölgesine ulaşmak için ekiplerin büyük bir mücadele sergilediğini belirtelim. Havadan unsurlar şu anda 11 helikopter ve 6 uçak yangının önünü kesmek ve etrafını çevirmek için yoğun bir çaba içerisinde gelişmiş durumda. İlerleyen dakikalardan itibaren karadan müdahalelerle birlikte yangının önünün kesilmesini bekliyoruz. Ama bölgede gerçekten çok kuvvetli bir rüzgar var. Dağlık bir bölge olması, zirveye yakın bir nokta olması yangının hızlı ilerleyişinde bir başka nedeni. İkinci yangına geçersek Muğla'nın Seydi Kemer ilçesine bağlı Seydiler Mahallesi'nde yaklaşık 40 dakika önce başladı yangın. İhbar üzerine bölgeye ilk aşamada çok sayıda ekip sevk edildi, kara ekibi sevk edildi. Ancak yangının genişleme eğilimi göstermesi, bunun yanı sıra etrafına da çok sayıda yerleşim noktası olması yüzünden hava unsurları da bölgeye gönderildi. Şu an için 5 helikopter, 2 uçak var. 13 aracı, 4 su tankeri, 3 dozer ve 105 personel de havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Her iki yangın içinde özellikle Muğla Seydi Kemer yerleşim yerine yakın olduğu için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinde bölgeye gönderildiğini belirtelim. Yine Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de yine yangın bölgesine gönderildi. Onlara takviye olarak yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Toparlayacak olursak bugün çok sıcak bir gündü Ege bölgesi için. Akşam saatlerine doğru özellikle öğleden sonra kuvvetli rüzgar kendini hissetmeye başladı ve iki yangın Aydın'da ve Muğla'da çıktı. Her iki yangında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün kontrolünde olan bölgelerde hem Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hem İzmir'den hem Denizli'den takviye ekiplerle birlikte her iki yangının da kontrol altına alınmasına çalışılıyor Burak.
2: Ayrıntıları aldık. NTV bölge temsilcisi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangınına ilişkin son bilgileri aktardı. Merih Akın notlarını dinledik. Giresun'da bir anne ve iki kızı sele kapılıp kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Köyden geçen Zıva Deresi taştı. O sırada dere kenarında olan Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca suya kapıldı. Kaybolan anne ve iki kızı için ekipler alarma geçti. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
0: NTV Radyo.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralar Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Ankara'da resmi törenle ağırlıyor. Erdoğan ayrıca bugün Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine bir mülakat verdi. Mekke Anlaşması ile ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Erdoğan Hürmüz Boğazı ile ilgili de konuştu.
8: Mekke'de ortaya çıkan üçlü mekanizmayı günübirlik gelişmelere verilmiş bir tepki olarak göremeyiz. Attığımız adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili ilk kez konuştu. Anlaşmanın nasıl ortaya çıktığını anlattı.
9: Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar kardeş ve dost ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye olarak anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini savunduk.
8: Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine konuştu. Anlaşmanın diğer ülkelere de açık olduğunu söyledi.
9: Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Türkiye olarak biz geçmişte olduğu gibi bugün de barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da bu iradenin somut bir tezahürü olarak görüyor ve taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkeleri bu çatının altında toplamaktır.
8: Erdoğan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını kaydetti.
9: Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajı gayet açıktır. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir.
8: Erdoğan, Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim beklentimiz, Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı.
2: İran Savaşı ile ilgili Amerikan New York Times gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Analizde ABD'nin savaş mühimmatı azalırken İran'ın yeni savaş taktikleri geliştirdiği belirtildi. İran'ın son saldırılarında ABD'nin savunma sistemlerini aşmayı başardığına dikkat çekildi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir hasım haline geldiğinin altı çizildi.
4: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki önleyici füzeler azaldı. İran ise savaş becerilerini hızlı şekilde geliştiriyor. Bu tespitler Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazete geçen ay İran ve ABD arasındaki karşılıklı saldırıları mercek altına aldı. İran'ın 5 gün süren yoğun saldırılarında Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığı hatırlatıldı. New York Times gazetesi İran'ın bu saldırıda havada aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullandığını yazdı. İran'ın Ürdün'deki üs saldırısında 3 ABD askeri ölürken 100 asker yaralandı. Bazı uçaklar da hasar aldı. İran'ın çatışma alanını Orta Doğu'nun büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişleterek Yemen'deki Husiler ve Irak'taki milisler gibi vekil güçleri dahil ettiği vurgulandı. İran'ın ABD hava savunma sistemlerini nasıl atlatacağını öğrendiği de belirtildi. Buna karşın ABD'nin önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. New York Times'a göre Pentagon savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde yaklaşık 1700 önleyici füze kaldı. İran'ın ise Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı taktiklere başvurduğu belirtiliyor. İran'ın balistik ve kruz füzeleriyle savunma sistemlerini oyalarken aynı anda drone saldırıları da düzenlediği hatırlatıldı. Dronların savunma sistemlerini bu şekilde açtığına dikkat çekildi.
2: İngiliz Financial Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'de Rusya'ya ait olmayan tankerlere saldırıları nedeniyle Ukrayna'yı uyardığını yazdı. Habere göre 31 Temmuz'da Başkan Yardımcısı Vance Zelenski'yi aradı, saldırıları durdurmasını istedi. Ukrayna lideri de kabul etti.
8: Ukrayna'nın geçen ay Rusya'nın Novosibirsk limanına kullanan petrol tankerlerine yoğun drone saldırıları Washington'ı alarma geçirdi. Financial Times gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den saldırıları durdurmasını istedi. 31 Temmuz'daki telefon konuşmasında Zelenski, Novosibirsk'teki Hazar boru hattı konsorsiyumunun terminalinde ve Rusya'ya ait olmayan gemilere saldırıları durdurmayı kabul etti. İran savaşı nedeniyle Orta Doğu'dan petrol sevkiyatı önemli ölçüde azaldığı için Kazakistan petrolü küresel piyasaları için özellikle önemli hale geldi. Kazakistan petrolü boru hattıyı da Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novosibirsk limanına taşınıyor. Novosibirsk'ten tankerler de dünyaya dağılıyor. Amerikan petrol devleri Chevron ve ExxonMobil, Hazar boru hattı konsorsiyumunun hissedarları. Kazakistan'ın en büyük petrol sahası Tengiz'in %50'si Chevron'un, %25'i ExxonMobil'in. Ukrayna geçen ay Azak Denizi'ndeki Rus gemilerine yoğun saldırı düzenledi. Rusya'ya yönelik yoğun saldırıda Hazar boru hattı konsorsiyumunun Novosibirsk'teki terminali de hedef alındı. 17 Temmuz'da Exxon'un işlettiği bir tanker Novosibirsk limanında dolum sırasında vuruldu. Kaosa yol açan drone saldırıları Kazakistan'ın Novosibirsk'e petrol sevkiyatının defalarca durmasına yol açtı. Günde 1,3 milyon varil petrol akan boru hattından petrol sevkiyatı yaklaşık yarı yarıya düştü. Zelenski'nin Vance'le telefon görüşmesinde Ukrayna'nın önceliğinin Patriot'lar olduğunu söylediği belirtildi. Kiev, Amerikan yönetiminden Patriot üretim lisansı ve bu kış Rus saldırılarına karşı Patriot füzesi bekliyor. Bu nedenle saldırıları durdurma talebini kabul ettiği ifade ediliyor. Ukrayna, Rusya'nın başka yerlerindeki enerji altyapılarını hedef almaya hız verdi. Bu ay içinde ülkenin iç kesimlerinde 3 rafineri vuruldu. Saldırılar, Rusya'nın petrol rafine etme kapasitesini önemli ölçüde azalttı. Moskova yakıt ihracatını askıya aldı.
2: Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4'lük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler ve gönüllüler moloz başında ara vermeden çalışıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 254'ü geçti, 700'den fazla kişi ise yaralı.
11: Enkazda ses duyabilmek için sessizlik çağrısı yapıldı. Yaşam belirtisinin duyulmasıyla sessizlik yerini sevince bıraktı. 7,4'lük depremle sarsılan Kolombiya'da zamana karşı yarış sürüyor. Gönüllüler arama kurtarma ekipleriyle birlikte enkaz altında hayatta kalanları arıyor. Pereira kentinde kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler yıkılan binaların molozlarını elleriyle kaldırdı.
12: Şu anda enkaz kaldırıyoruz. Arama kurtarma köpeklerinin getirilebilmesi için çalışıyoruz. Köpeklerin getirilmesi ve insanların bize yardım etmesini bekliyoruz.
11: Depremin vurduğu Cali kentinde ekipler 16 saat enkaz altında kalan bir kadını sağ kurtardı. Depremzedeyle iletişim kurulunca ekipler önce su verdi, ardından saatler süren çalışmalar sonucu kadın alkışlar eşliğinde yıkıntıdan çıkarıldı. Ancak deprem geride ağır bir bilanço bıraktı. Yerel yetkililer can kayıplarını yüzlerle ifade ediyor. Sayının binleri bulabileceği de belirtildi. Depremde çok sayıda konutta kamu binası da yıkıldı. Yüzlerce Kolombiyalı, Cali'de kısmen yıkılan hastanenin bahçesinde kan bağışı için kurulan çadırlara akın etti. Hasarlı hastanenin bazı bölümleri de yaralılara hizmet vermek için açık tutuldu. Ülkeye yardım malzemeleri de gelmeye başladı. Kolombiya'nın komşusu Peru, askeri uçakta 12 ton malzeme gönderdi. El Salvador, Şili, Meksika ve Nikaragua gibi Latin Amerika ülkeleri de Kolombiya'ya yardım ve destek personeli göndermeyi teklif etti. Ancak Kolombiya yönetiminin destek ekibi tekliflerini reddettiği öne sürüldü.
0: NTV Radyo.
2: Geçen hafta Şişli'de Müge Şahin'i öldüren katil zanlısı Nazir Ilgın aranıyordu. Öldürdüğü kadının toprağa verildiği mezarlıkta yakalandı. Ayrıntıları alacağız. Dilek Yaman Demir'in notlarını dinleyelim.
13: Nazir Ilgın günlerdir aranıyordu. Cinayeti işledikten sonra yani 5 Ağustos gününden beri firar haldeydi. İstanbul Emniyeti teknik takip güvenlik kameralarını inceledi ve Nazir Ilgın'ı bugün az önce hatta dakikalar önce İstanbul Sarıyer'deki Ayaz Ağa'daki mezarlığın hemen girişindeki ormanlık alanda tespit etti ve gözaltına alındı. İddiaya göre Nazir Ilgın Bahçeköy'e defnedilen Nilda Müge Şahin yani cinayeti işlediği iddia edilen o kadının mezarının hemen girişinde gözaltına alınmıştı. Ve şu sıralarda artık Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Emniyetine götürüldü. Şu sıralarda Cinayet Büro Amirliğine de ifade verecek. İlk ifadesinde de cinayeti işlediği iddia edilen o silahı da denize attığını söylemişti. Şimdi tabancayı aramak için bir ekip kurulacak ve denize attığı iddia edilen o tabancayı arama için de çalışmalar başlatılacak.
2: Ayrıntıları Dilek Yaman Demir'den aldık. Haluk Levent'in tutuklandığı ahbap soruşturması şimdi de ortadan kaybolan 44 milyon liralık altınlarla gündemde. Derneğin yardım diye topladığı altınların saklandığı banka kasasından altın yerine ilaç çıktı. Derneğin banka hesabından 14 Ocak'ta bir döviz bürosuna 44 milyon lira gönderildi. Havalinin açıklamasına Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi yazıldı. Derneğin yardım olarak topladığı paralar önce 1 milyon dolara sonra da fiziki altına dönüştürüldü. Banka kasasının anahtarı da Haluk Levent'e verildi. Soruşturma sonrası 6 Ağustos'ta ise derneğe ait kiralık kasa yetkililerin huzurunda açıldı. Kasadan altın yerine ilaçlar, vitamin hapları ve bir kitap çıktı. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Dolandırıcılığın boyutuyla ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Bazı mağdurlardan vize çıkmasını sağlama vaadiyle 500 bin lira alındığı ortaya çıktı.
14: Bot hesapların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirildi. Savcılıktaki inceleme sürüyor. Jandarmanın 6 ilde düzenlediği operasyonda şüphelilerin konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sisteminin sabote ettiği belirlendi. Bot hesaplarla yani farklı yazılımlarla randevu sistemini bloke eden zanlılar randevuları kesin garantili vize adı altında 1000 euroya kadar bedellerle sattı. 49 şüpheli gözaltına alındı.
15: Bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatle değil burada söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları yurt dışına çıkabilmek için bu ağın pençesine düşmüşler. Bu anlaşılıyor. Ben bunun 49 kişiyle sınırlı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
14: Bir mağdurun farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edildi. Bir mağdura ise 15 günlük randevu garantisi verildi. Ancak aylarca bu vaat gerçekleştirilemedi. Toplam vurgunun boyutu 918 milyon lira. Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor.
16: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşlem biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız. Randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
14: Schengen vizelerinde güncel veriler ortalama %15'lik bir red oranını işaret ediyor. Başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
16: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
2: Pazar günü gözaltına alınmasının ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultraslan lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin'e evinde bulunan 65 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizle oğluyla arasındaki 51 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesap hareketleri soruldu. Hakkında birçok suçlama olan Şirin son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlük'e yönelik sosyal medya paylaşımıyla da gündeme gelmişti.
8: Evinde yapılan aramada hemen her köşede döviz veya ziynet eşyası bulunmuştu. Banka hesap hareketlerindeki hacim de evinde bulunanlar gibi şaşırtıcıydı. Kendi birikimim dedi, düğün hediyesi olduğunu iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasayla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultraslan lideri Sabahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin'e evinde bulunan ve değeri 65 milyon lirayı bulan döviz ve ziynet eşyasının kaynağı soruldu.
17: Paralar benim geçmişten bugüne birikimimle bir kısmı yaklaşık 8 ay önce düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişimden dolayı euroya çevirdiğim paralardır.
8: Şirin paraların evin farklı yerlerinde saklanmasıyla ilgili olarak hırsızlık riskine karşı önlem olduğunu öne sürdü. Muzaffer Şirin'e kendisi ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesap hareketlerindeki yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi de soruldu. Paranın ticari faaliyetlerden kazanıldığını, para transferlerinin ise aile ilişkilerinden kaynaklandığını iddia etti. Masak raporunda Şamil Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı. Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerde bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Şirin'e Adalet Bakanı Akın Gürlük'e yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda soruldu. Bu paylaşımı içeriğine itibar etmese de sosyal medya platformlarında gördüğü yazılar nedeniyle yaptığını öne sürdü. Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi aniden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor.
2: Ankara'da annesinin cenaze törenine katılmayan 20 yıllık eşine boşanma davası açan iş insanı N'ye hukuk mücadelesini kazandı. Mahkemenin davalı kadını tam kusurlu bularak verdiği boşanma kararı Yargıtay tarafından onandı. Hukukçular Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesine dayanan bu kararın eşi iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmama yükümlülüğü açısından emsal teşkil ettiğini vurguladı. Çorum'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şenay Tokmak'ın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Tokmak Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Kırım Kongu Kanamalı Ateşi Hastalığı Şubesi'yle Yozgat'a sevk edildi. Ancak bir hafta hastanede tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Son ölüm keneden 13. ölüm olarak kayıtlara geçti. Üçkent'ten iş kazası haberleri geldi. Batman'da üzerine asansör kabini düşen bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul ve Erzurum'daki iş kazalarında ise 3 işçi yaralandı.
4: Bingöl'de yapımı süren inşaatta işçiler mesaideydi. İşçilerden Muhammed Uyur asansör kabininin montajını yapıyordu. O sırada asansör kabini işçinin üzerine düştü. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de İstanbul'dan geldi. Tuzla'da kanalizasyon çalışması vardı. Çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi gövdesinin yarısına kadar göçük altında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Erzurum'da da bir inşaatta birinci katın betonu dökülüyordu. Beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. İki işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Mardin'de bir kadın eşiyle tartıştıktan sonra 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüphe üzerine eşi gözaltına alındı. Karabük'te de bir genç kız benzer şekilde sevgilisiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düştü. Düşerken tenteye çarptığı için şu an hayatta ancak durumu ağır.
8: 5. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olaydan önce tartıştığı eşi gözaltına alındı. Beciye Naz, Mardin'in Midyat ilçesinde yaşıyordu. Tanlar sitesinde 5. kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler Naz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının düşmeden kısa süre önce eşi LN ile tartıştığı öne sürüldü. Şüpheli gözaltına alındı. Benzer bir haber Karabük'ün Safranbolu ilçesinden geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki genç kız evde erkek arkadaşıyla tartıştı. Ardından henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki balkondan düştü. 20 metre yükseklikten düşerken girişteki kafenin tentesine çarptı. Bu sayede hızı kesindi ve hayatta kaldı. Ancak durumu ağır. Polis ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları izleniyor. Genç kız dengesini mi kaybetti, yoksa erkek arkadaşı tarafından mı itindi, soruşturma sonucu belli olacak.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Casper'lar silahlı suç örgütüyle ilgili hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya ve fotoğrafa yer verildi. İddianame bir cephaneliğe sahip olan örgüt yöneticilerinin faaliyetlerini uzun süre yakalanmadan nasıl devam ettiği, ağlarına düşürdükleri çocukları nasıl kullandıkları, haraç vermeyenlerin nasıl bir sonla karşılaştığı gibi birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt veriyor.
4: Onlarca kanlı eylemden, cinayetlerden sorumlu tutuluyorlar. Bu suçlar için çoğunlukla 18 yaşından küçükleri kullandılar. Önce para vereceklerini söyleyerek yanlarına çektiler, sonrasında da silah verdiler, kullanıp attılar. İstediklerini tehditle alamadıklarında ise şiddetin her türlüsünü denediler. Uzun süre nasıl kaçtıkları, gizlendikleri de ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Casper'lar suç örgütüne yönelik hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya yer verildi. Suçlamalar Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheliyi kapsıyor. Bunlardan 72'sinin yaşı 18'den küçük. Ele geçirilen silahlar dikkate alındığında örgütün bir cephaneliğe sahip olduğu görülüyor. Bunlar arasında çeşit çeşit silahların yanı sıra el bombalarıyla roket atarlar da var. İddianamede örgütün kamudaki bağlantılarına da yer verildi. Örgütün bu nedenle çökertilmesi kolay olmadı. Bir gizli tanık örgütün bu bağlantılar sayesinde operasyonlardan kurtulduğunu anlattı. Ayrıca kırmızı bülten, aranma kaydı, cezaevi ve tahliye tarihi gibi bilgiler de temin edilebiliyordu. Örgüt üyeleri güvenlik güçlerindeki bağlantılarından hasımları hakkında da bilgi alıyordu. İstenen haraç iş insanına göre değişiyordu. Haraç verilmediğinde ise örgüt çoğunlukla çaresizlikleri nedeniyle ağına düşürdüğü çocuklara kurşunlama ya da farklı eylemler yaptırıyordu. Soruşturma dosyasında zanlılara ait birçok fotoğrafa da yer verildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
0: NTV Radyo.
2: İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerle İstanbul her zaman daha cazip bir konumda. Ancak birçok kişi az kira verebilmek için ev bile denmesi zor yerlerde barınıyor. NTV'den Tuana Çiftçi emlak sayfaları arasında gezinirken şaşırtıcı ilanlara rastladı.
8: Kimi dairenin penceresi yok, kiminin banyosunda duşa kabini. Derme çatma evler kiralık olarak konuluyor. İstanbul barınmanın en zor olduğu yerlerden biri. Bu nedenle de birçok kişi yüksek mevdalar vermemek için bu daireleri tutmak zorunda kalıyor.
18: Yaklaşık 30 senelik binalarda 22-23 bin arasında kira isteniliyor. Ev çok küçük. Arkadaşım duşa kabini bile yok demişti, yani o derece kötü evler var maalesef ki.
19: Bir tane arkadaşımız var, o da Kavacık'ta oturuyordu. 30 bin civarında veriyor. Eski bir ev. En alt katta oturuyor.
20: 70 bine falan oturanları da gördüm. Öyle ortalama bir evre. Paylaşımlı evler oluyor. 4 kişilik veya 6 kişilik evlerde bulunuyorlar. Görece tercih edilmeyecek evler.
8: İstanbul'da her dairenin içi elbette kötü durumda değil. Ancak özellikle de merkezdeki semtlerde eski binalar yüksek kiradan biri diyor.
18: İstanbul Beşiktaş kiraların en pahalı olduğu semtlerden biri. Öyle ki burada 1+1 dairelerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Üstelik bu daireler ya 35 yaş üstü ya da giriş katı daireler.
21: Bizim yaşlı tabir ettiğimiz daireler 1+1'ler 30-50 bin arası sıfır. Yani genç bina, depreme dayanıklı binalar da 50 bin ve üzeri. 1+1 45 metrekare, 50 metrekare, onlar 55 bin, 60 bin bu civarlarda gidiyor. Değişkenlik tamamen yayınlayanın inisiyatifinde olan bir şey. Normalde o kadar değil ama birazcık popüler olmak için yapıyorlar. 1+0'larda çok uçuyorlar çünkü.
22: 35 bin lira kira veriyorum. Öğrenci biri için çok pahalı yani. Giriş katı ve 30 bin liranın üzerinde bence çok pahalı.
23: Şu an hani kod dairede bile bir evin kirası 45-50 bin lira bandlarında. Özellikle Beşiktaş gibi semtlerde.
8: Merkez Bankası verilerine göre 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 44 bin lira.
2: Turizmde yüksek sezon devam ediyor. Körfez'deki savaş nedeniyle bu yıl ziyaretçi sayısı azaldı. Turizmcilere göre düşüş %10'a yakın.
8: Körfez'deki kriz, Ukrayna-Rusya savaşı, artan maliyetler. Turizmde bu yıl hem rezervasyon azaldı hem de karlılıklar düştü.
24: Kötünün iyisi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Temmuz-Ağustos itibariyle bir toparlanma oldu. Dün itibariyle Antalya'ya gelen kişi sayısı 9.200.000 kişiyi geçti. Yaklaşık %7'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Ben de bu civarlarda bütün sezonu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak bir 1 milyon turistin daha az gelmesi anlamına geliyor.
8: Petrol fiyatındaki artış turizmi de olumsuz etkiledi. Sektör yetkililerine göre paket tur fiyatları yükseldi. Bu da yabancı turistin ilgisinin azalmasına neden oldu.
24: Enflasyonun oluşmasından dolayı bazı sabit giderlerimiz çok ciddi anlamda artış gösterdi. Ama gelirlerimizde aynı artışı elde edemedik. Hem rekabetçi olma özelliğimizden hem de kur politikası yüzünden. Bu dönemde herhalde ihracatçılar ve biz ekonomik anlamda biraz zor bir dönem geçiriyoruz diyebiliriz.
8: Turizmci umudunu sezonun uzamasına bağlıyor. Eylül ayı için düzenlenen kampanyalarda kapasite doluluklarının artırılması amaçlanıyor.
2: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bilançolarını açıkladı. 4 kulübün toplam yükümlülükleri 1,5 milyar euroyu aştı.
8: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 1 Haziran 2025'te 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirimlere göre Galatasaray'ın borcu 26 milyar 724 milyon lira, Fenerbahçe'nin borcu 23 milyar 921 milyon lira, Beşiktaş'ın borcu 23 milyar 4 milyon lira, Trabzonspor'un borcu ise 11 milyar 416 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece 4 büyük kulübün 85 milyar liraya ulaşan toplam borcu güncel kurla 1,5 milyar euroyu aşmış oldu. Bu dönemde en yüksek zararı 4 milyar 26 milyon lirayla Fenerbahçe ederken Trabzonspor'un zararı 1 milyar 815 milyon lira oldu. Beşiktaş'ın zararı ise 701 milyon 456 bin lira olarak gerçekleşti. 4 kulüp arasında tek kâr eden Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı kulüp dönemi 871 milyon 471 bin lira kârla kapattı.
2: Her yıl bu dönemde Türkiye semalarında geceleri tam anlamıyla gökyüzünde bir gösteri gerçekleşiyor. Perseid meteor yağmuru yaşanıyor. Geçişlerin en yoğun şekilde gözlenebileceği dönem başladı. Aynı dönemde güneş tutulması ve gezegenlerin aynı hizada görüldüğü eşine az rastlanır bir gökyüzü olayı da gerçekleşiyor. Astronomi uzmanları uzaya meraklı herkesin bu dönemde yüzünü gökyüzüne çevirmesini öneriyor.
17: Bazen ışıklar, bazen de alevler saçarak dünyaya giriyor, doğanın gökyüzündeki gösterisine dönüşüyor. Her yıl Temmuz sonunda başlayan Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem başladı. Meteor yağmuru bilimsel olarak güneşin etrafında dolaşan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının uzayda bıraktığı parçalarla oluşuyor.
1: Bir taşın atmosferimize girmesinden ibaret, çok özetle. Güneşin etrafında uzun dönemde dolanan gök cisimleri, kaya ve buzdan oluşan bir yapısı var. Bunlar kum taneleri gibi de olabilir, böyle bir bezelye gibi de olabilir büyüklüğü.
17: Perseid meteor yağmurunun en iyi şekilde görülebilmesi için gece karanlığında şehir ışıklarından uzakta olmak gerekiyor. Doğa takviminin bu döneminde ay yüzeyinden en az ışık yansıyan günlerden geçilmesi de gözlem için ideal şartları yarattı.
1: Bu taşlar atmosfere girdiğinde bir ışık hüzmesi gibi göründüğü için onları görme şansımız bu şartlarda çok daha iyi oluyor.
17: Bugünlerde gökyüzündeki hareketliliğin bir parçası da 6 gezegenin dünyadan bakıldığında aynı hizada görülecek olması.
1: Türkiye'den gözlemlenemiyor. Bir de güneş tutulması var. Ayrıca Ağustos ayında bir de parçalı ay tutulması var. Bunların hepsini bir kefeye koyup birlikte acaba çok kritik bir gök olayları yaşanıyor, sonucunda ne olacaklar gibi endişeye kapılacak ya da çok büyütecek bir durum yok.
17: Perseid meteor yağmuru Ağustos sonuna kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde akşam saat 8 sonrası gözlemlenebilecek. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Bursa'da, TÜBİTAK'sa Afyonkarahisar'da gözlem etkinliği düzenleyecek.
2: Bakü-Kars uçuşu 100 yıllık hasrete bitirdi. Sovyetler Birliği döneminde 1924 yılında birbirinden ayrılan iki kardeşin torunları bir asır sonra Kars'ta buluştu. Azerbaycan'dan gelen Şergiye ve Nüşabe Mehmedova kardeşler Demirkent köyündeki akrabaları tarafından sazlı sözlü karşılandı.
8: 1924 yılında ayrılan iki kardeşin torunları Kars'ta buluştu. Bakü'den gelen kardeşler Demirkent köyündeki akrabalarıyla özlem giderdi. Bakü-Kars uçuşu iki şehir arasındaki mesafeyi değil, bir asırlık ayrılığı da ortadan kaldırdı.
3: Hoş geldin. 100 yıllık hasreti 15 yıl bundan önce benim babam geldi, o hasreti sonra erdirdi. Ama biz böyle fikirleştik ki hiç görmediğimiz kohumlarımızı ziyaret edelim. Sanki öz vatanıma gelmişim.
5: Gelin.
8: Sovyetler Birliği döneminde 1924 yılında birbirinden kopan iki kardeşin torunları bir asır sonra Kars'ta bir araya geldi. 100 yıl önce yaşanan ayrılık iki ailenin farklı ülkelerde hayatlarını sürdürmesine neden oldu. Aradan geçen yıllara rağmen kopmayan akrabalık bağları Bakü-Kars arasında başlayan doğrudan uçuşlarda yeniden canlandı. Bakü'den Demirkent köyüne gelen Şergiye ve Nüşabe Mehmedova kardeşler akrabalarıyla buluştu. Sazlar çalındı, türküler söylendi.
3: Annem Türkiye'ye bakarken otururdu televizyona bakırdı, ağlayırdı. Çünkü anası, bacıları, kardeşi burada kalmıştı. Anam burada tek kalmıştı.
6: Sonunda akrabalarımıza kavuştuk. Umarım bu birliktelik uzun yıllar boyunca devam eder.
0: NTV Radyo.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
25: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
27: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini koruyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de bunaltıcı sıcak ve yüksek nem etkili. Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'de yerel yağışlar, doğuda ise yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
3: Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi.

0: Girmemizin önümüze iki elemeli bir maçımız daha var.
1: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi asetini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
2: Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Dusan Vlahovic bugün imza için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ise Romelu Lukaku için geri sayımda.
3: Beşiktaş ve Fenerbahçe'de santrfor düğümü çözülüyor. Transferde uzun süredir golcüsünü arayan siyah beyazlılar Dusan Vlahovic'le anlaşma sağladı. 3 yıllık sözleşmeyi kabul eden Sırp futbolcu bu akşam İstanbul'a gelecek. Juventus'ta sözleşmesi sona erdikten sonra transfer piyasasının gözdesi olan Vlahovic'in kararında teknik direktör Vincenzo Italiano büyük rol oynadı. İtalyan çalıştırıcıyla Fiorentina'da yükselişe geçen 26 yaşındaki santrfor eski teknik direktörüyle Beşiktaş'ta yeniden çalışacak. 4 sezonluk Juventus macerasında 168 maça çıkan Sırp Yıldız 68 gol ve 16 asistle oynadı. Fenerbahçe'de santrfor transferinde sona yakın. Romelu Lukaku için Napoli ile 6 milyon euro ve bonusları içeren bonservis için el sıkışan sarı lacivertliler, Belçikalı Yıldız'la da sezonluk 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Yönetim son istişarelerin ardından 33 yaşındaki Yıldız'a imza attıracak. Romelu Lukaku 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin toplamda en çok bonservis ödenen ikinci futbolcusu konumunda. Lukaku, Napoli formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
2: Bournemouth'ta yeni sezon planlamasında yer almayan Enes Ünal İspanya'ya dönüyor. Milli futbolcu eski takımı Hetafe ile anlaştı. Kulüplerin de anlaşmaya varmasıyla 29 yaşındaki santrfor 3 senelik sözleşme imzalayacak. 2024 yazında Hetafe'den Bournemouth'a 16 milyon euroya transfer olan Enes Ünal eski takımına dönecek. İngiltere kariyerinde sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamayan milli futbolcu Bournemouth'ta 2 sezonda 3 gol atabildi. Paris Saint Germain'li Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek.
1: Süper Kupa sahibini Avusturya'da bulacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'le Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa saat 22'de Salzburg'da karşılaşacak. Kupayı geçen sezonda kaldıran Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir dublinin daha peşinde. Avrupa Ligi'ni İstanbul'da kazanan Aston Villa ise 44 yıl sonra Süper Kupa için sahaya çıkacak. Real Madrid'in 6 kez müzesine götürerek rekor kırdığı Süper Kupa'da bu sene gözler maçın hakeminde olacak. 2026 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görev almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan karşılaşmada düdük çalacak. 34 yaşındaki hakem Süper Kupa'yı Avrupa kıtası dışından yöneten ilk isim olarak tarihe geçecek.
2: İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde dünyanın en önemli rüzgar yarışlarından birine sahne oluyor. Yelken sporlarının bir branşı olarak tanımlanan kanat sörfü dünya şampiyonasına 20 ülkeden 100 sporcu katılıyor.
4: Rüzgarı arkalarına aldılar. Yelkenleriyle İstanbul Kadıköy sahilini renklendirdiler. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen yarış alanında dünyanın en prestijli buluşması.
5: En popüler sınıf bu aslında şu an dünyada ve gençlerin çok ilgisini çekiyor. Onları İstanbul'a getirip eski olimpik sınıflarda yarıştırmaktansa bu sınıfa yönlendiriyoruz. Ve bu sporcular Fenerbahçe Doğuş'un desteğiyle ilkokuldan üniversiteye kadar hem eğitimde hem de bu sporda maddi olarak destekleniyorlar. Bu da tamamen Doğuş'un sayesinde aslında bakınca ve bu vizyonu ülkemize kazandırdık bu sponsorlukla, bu destekle.
6: En yakın hedefim kendi yaş kategorimde birinci olmaya devam etmek. Sonra ileriki hedeflerimden biri dünya şampiyonu olup olimpiyatlara çıkmak.
4: 2032 yılında olimpik spor branşları arasında yer alması planlanan kanat sörfü dünyada Wing Foil adıyla biliniyor. Skoda sponsorluğundaki yarışa 20 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor.
7: It's a super tactical win because it's not a steady win.
8: İstanbul tam bir taktik yarışı çünkü rüzgar farklı yönlerden ani esebiliyor. kıyıdan biraz uzaklaştığınızda da müthiş bir manzaraya karşı.

0: yaşıyorsunuz.
1: This area is perfect for wing foiling. Food wise is amazing.
2: Yemeklerden manzaraya her şey müthiş. Ve burası boğazdan esen rüzgarla son ana kadar yarışmanın çok çekişmeli geçtiği bir parkur.
1: Strait of Bosphorus.
3: Fenerbahçe, Kalamış, Moda Parkuru'nda gerçekleşen yarışlar cumartesi gününe kadar devam edecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu araç yolunun 3-14. Kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 8. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Anahtar teslim mutluluk.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: NTV Radyo.

0: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: İçme suyu veya şehir suları temiz olmadığında hastalık riski yükseliyor. Bu konuda son kullanıcı ne yapabilir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz anlattı.
2: Normalde diyelim ki havuza giren bir kişide norovirüs varsa, bazı durumlarda salmonella olabilir, kriptosporidum gibi bir sürü bakteri var. Yani insanlarda patojen olan ve taşıyan insanın bulaştırabileceği bir sürü patojen var. Dolayısıyla hani suların kontrolü yapılırken zaten insan dışkısıyla kontaminasyon oranının ne kadar olduğuna bakılır. Hem denizlerde hem havuzlarda. Bu kontroller yapılırsa bu risk oldukça azalıyor. Beklenen sınırlar içinde çıktıysa çok patojen var gerçekten. Ama düzenli kontrollerinin yapılması gerekiyor ve hani bunları engelleyecek işte mesela havuzlar için özellikle uygun klorlama çalışmalarının yapılması gerekiyor.
0: Mindus Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Dünya radyolarında Zapin.
4: La pagtanggal don Raho sa mga pulis.
5: Cabeza más y más y más solo para poder leer un
6: Fakat federasyon, fakat vazir, fakat felan.
7: Wow, how 刺激哦！每集都好厉害哦。
8: Tu sabes, hujan tu istirahat sini, mana cie?
9: Burası Caracas Radyosu.

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli, 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa, Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Televizyon deyince vatan.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İnternette bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyesine çıkmış durumda. Duyurulara göz atalım. Tem Selimpaşa Silivri yönü ve Mert Eryan yol İncirli istikameti için bakım onarım çalışması yürütüldüğü belirtilmiş. O bölgelerde bir şerit trafiğe kapalı durumda ve yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca bağlantı yolu Haramidere Yakuplu Liman yolu yönü, Tem Mahmut Bey Tekstil Kent istikameti, Şile yolu Tepe Üstü Ümraniye Kavşak arası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçişleri ve Hacı Şerif Avcılar yönü için yine duyurular var. Bu bölgelerde de bazı şeritlerin kapandığı ve yoğunluk yaşandığı ifade edilmiş. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.

0: Merhaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ortak basın toplantısı düzenliyor, izliyoruz.
1: Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle istişare halinde Filistin davasını iki devletli çözüm esasında ilerletiyoruz. Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Burada bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu tablo karşısında Sayın Abbas'la görüşmemizde yapılabilecekleri değerlendirdik. Kendisiyle ikili ilişkilerimizin yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut durumu ayrıntılı şekilde görüştük. Uzun bir süreden sonra Filistin'de gerçekleştirilecek öngörülen yasama ve başkanlık seçimleri kararının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin özellikle Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugünkü görüşmemizde ayrıca Mescid-i Aksa ve El Halil'de Hazreti İbrahim Camii başta olmak üzere Filistin topraklarındaki kutsal mekanlara yönelik saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Bir süreç daha önce söylediğim gibi kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Devlet Başkanı ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Buradan tüm Filistin halkına en kalbi selamlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Son olarak bugün Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Şimdi sözü değerli kardeşim Sayın Mahmut Abbas'a bırakıyorum. Fadıl.
2: Şükran Fahamet'in reis.
3: Bütün bu söyledikleriniz için Kur'an-ı Kerim'de de yer aldığı gibi sabredin, Allah'ın ipine sarılın. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti heyet üyeleri ve bütün katılımcılara Allah'ın rahmeti, selam, bereketi olsun. Başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasını destekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti özellikle Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımlarından dolayı ve bunun yanında tabii ki Filistinli öğrencilere ev sahibi yaptıklarınız için ve aynı zamanda hastalarımızı, yaralarımızı tedavi ettiğiniz için şükranlarımızı sizlere teşekkür ediyorum. Çok önemli görüşmeler, verimli görüşmeler yaptık Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Özellikle bölgedeki gelişmeler üzerinde durduk. Bunun yanında Türkiye-Filistin işbirliği üzerinde durduk ve aramızdaki diyaloğun artırılması konusunda görüş birliğine vardık ve ortak savunma konusunda da bildiğiniz gibi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma çok çok önemli ve temenni ediyoruz ki bir başlangıç olsun ve bölgedeki istikrarın, güvenliğinin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun. Yine aynı şekilde bildiğiniz gibi adil bir barış ancak işgale son vermekle olur ve 1900 Doğu Kudüs'ü olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla barışın sağlanması olacaktır. Yine tabii ki bu hedefin gerçekleşmesi çok önemli. Uluslararası kanunlar çerçevesinde ve aynı zamanda Arap barış çerçevesi içerisinde olmalıdır. Gazze konusuna gelince Türkiye'deki kardeşlerimiz, Mısır'daki ve Katar'daki ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarıyla bildiğiniz gibi bir anlaşma oldu ve ateşkes oldu ve tabii şu ana kadar bir ateşkes sağlandı gibi ancak henüz insani yardımlar giriş yapmadı ve imar konusunda da anlaşma yapılmıştı. Biz diyoruz ki 28-03 nolu kararın uygulanmasını istemekteyiz. Filistin meşru egemenin Gazze'ye dönmesini bir an önce istemekteyiz. Ve Gazze bölgesi Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve diyoruz ki Gazze'de hiçbir, yani Gazze'de bir devlet olamaz, Gazze'siz de bir devlet olamaz. Biz bunu söylüyoruz ve diyoruz ki ancak Filistin devletinin vücut bulduğu zaman bunlar gerçekleşecektir. Siyasi sistemin ve aynı zamanda kurumlarının kurulması önemli. Mali bağımsızlığın önemli ve İsrail hükümeti bildiğiniz gibi paralarımıza el koymaktadır. 6 milyar 500 milyon dolara yakın paramız verilmemektedir. Dolayısıyla biz de yine aynı şekilde biz Gazze'de oradaki memurların bütün masraflarını, bütün aylıklarını ödemekteyiz. Ancak tabii ki para almadığımız için sıkıntılar yaşanmaktadır. Ben kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail tarafından çok tehlikeli bir şekilde hem Batı Şeria'da ve Kudüs'teki gerginliğin artırılması meselesinde ele aldık. Bildiğiniz gibi yerleşimcilerin terörünü ele aldık ve ancak bunlar tek başlarına hareket etmemektediler. Tabii ki işbirlikçi ve diğer özellikle İsrail ordusu tarafından koruma altındalar ve yerleşimin artırılması burada hiçbir şekilde İslami ve Hristiyanlara ait kutsal mekanları ayırt etmeden bu saldırılarını sürdürmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanı, bugün bunu fırsat bilerek bir kez daha biz şuradan söylüyorum. Topraklarımızda dimdik durmaktayız, tehcire karşıyız ve hiçbir şekilde biz yerleşim girişimlerini, biz ve aynı zamanda bütün dünyada bunu bu şekilde görüp Birleşmiş Milletler kararları 23-34 nolu kararda da bu zaten vurgulanmıştı Birleşmiş Milletler kararında. Mutlaka İslami ve Hristiyan kutsal mekanların korunması ve Filistinler arasında birliğin sağlanması ve kapsamlı bir ulusal birliğin özellikle bu dönemde vücut bulması önem taşımaktadır. Ve buradan tabii ki siyasi programı uygulamak ve buna bağlı kalmak çok önemli ki bunu Filistin Kurtuluş Örgütü yapmaktadır. Biz tek devletiz, tek devlet olacağız. Ve Filistin Kurtuluş Örgütü sisteminde de aynı şekilde yer almaktadır bu. Biz tek yasama ve aynı zamanda tek silah olarak birlikteyiz. Ve dolayısıyla biz ulusal ıslah programına da bağlıyız. 28 Kasım'daki seçimlere büyük önem veriyoruz. Burada tabii ki hem yasama seçimleri hem de başkanlık seçimi yapılması söz konusu olacaktır. Biz istiyoruz ki belediye meclisleri ve Fetih Hareketi'nin seçimlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Filistin Öğrenci Birliği'nin de seçimleri üzerinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha sizin halisane tutumunuzdan dolayı size şükranlarımı iletiyorum ve teşekkür ediyorum. Halkımız bağımsızlığını, hürriyetine kavuşana kadar kadar desteklerinizi beklemekteyiz ve biz bölgenin de istikrar ve barış sağlanmasını temenni ediyoruz. Bir kez daha kardeşim, dostum Sayın Erdoğan'a uçak kazası nedeniyle başsağlığı dilemek istiyorum ve bütün Türk halkına, insanlarına buradan bir kez daha başsağlığı diliyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki lider Ankara'da Beştepe'de bir araya geldiler. O görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti iki lider ve tabii özellikle Filistin meselesine dair burada önemli mesajlar verildi. Türkiye ile Filistin arasındaki işbirliğinin bir kez daha kuvvetli şekilde altı çizildi. Devam edelim, haberle bir bağlantıyla devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den mecliste kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin açıklama geldi. Ayrıntıları şimdi Uğraş Bingöl aktarıyor. Uğraş.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde hatırlanacağı üzere pazartesi günü mecliste oylama yapılmış ve süreç yasası rekor bir oyla kabul edilmişti. Sürecin mimarlarından, sürecin en önemli isimlerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu çerçeve yasaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı: Türkiye terörün yalnızca silahlı unsurlarını değil, onu besleyen siyasi ve sosyolojik zeminleri de ortadan kaldırmalıdır. Türkiye'nin üliter yapısı, milli egemenliği ve vatanı bölünmez bütünlüğü müzakere konusu yapılamaz. Kanundaki hukuki mekanizmalar örgütün silah bırakmasını ve komuta kademesinin ortadan kalkmasını devlet tarafından tespit edilmesinin ardından işletilecektir. Şehitler ve gazilerin fedakarlıkları unutulmadan terör tamamen tasfiye edilmelidir ifadesini kullandı. Yazılı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı Bahçeli: kanunun kabulü bir son değil, hukuki ve idari açıdan yeni bir safhanın başlangıcıdır. Öngörülen hukuki ve idari sürecin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi önemlidir. Terörün sona ermesiyle bölgeye yatırım, üretim, sanayi, tarım, turizm ve istihdam imkanları taşınmalıdır. Terörsüz Türkiye Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün şartlarından biridir ifadesini kullandığı süreç yasasına ilişkin.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Geçen hafta Şişli'de Müge Şahin'i öldüren katil zanlısı Nazir Ilgın, kadının toprağa verildiği mezarlıkta yakalandı. NTV ekibinden Dilek Yamandemir o mezarlıktan şimdi karşımızda. Ayrıntıları aktaracak Dilek.
5: Geçtiğimiz hafta 5 Ağustos günü gece saatlerinde öldürülmüştü Nilda Müge Şahin. Katil zanlısı Nazir Ilgın ise işte tam da burada yakalandı. Şimdi Nazir Ilgın'ın yakalandığı alan burası ama Nilda Müge Şahin'in mezarlığı da tam karşısındaki yerde. Şu anda başka bir cenaze işlemi olduğu için oradan uzakta görünüyor ama tam da Nilda Müge Şahin'in gömüldüğü yerin karşısındaki bu ormanlık alanda yakalandı. Şimdi iddiaya göre Nazir Ilgın dün sabah saatlerinde de buraya gelmişti ve yine burada şüpheli hareketler sergiledi. Ormanlık alana, buradaki tam da ormanlık alana giriş yaptı. Buradaki güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Aynı şahıs bugün sabah saatlerinde yeniden Nilda Müge Şahin'in mezarının başına geldi. İşte tam da bu sırada güvenlik güçleri polis ekiplerine haber verdi. Zaten Nazır Ilgın'ın yakalanması için günlerdir çalışmada devam ediyordu. Nazır Ilgın polis ekipleri buraya geldiğinde Nilda'nın mezarının başındaydı. İddiaya göre tam da bu yolda koşmaya başladı. Bir kovalamaca yaşandı polis ekipleriyle Nazır Ilgın'ın arasında. Ve o kovalamacadan hemen sonra Nazır Ilgın buradaki ormanlık alana tam da şu yukarıdaki ormanlık alanda etkisiz hale getirildi. Daha doğrusu polis ekiplerince gözaltına alındı. Şimdi burada gözaltına alındıktan hemen sonra yine bir başka iddia ortaya atıldı. Nazır Ilgın'ın cinayet işlediği o silahı denize attığı iddia edilmişti. İlk ifadesinde, yani polise verdiği ilk olay yerindeki ifadesinde silahtan kurtulmak için denize attığını ifade etmişti ama Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ameliyine götürüldüğünde ise bu beyanından geri döndü. Silahın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Aslında o cinayet delili olan silahın bulunması bu yüzden önemliydi. Çelişkili beyanlarda bulunduğu için yer gösterme çalışması yapılamadı. Nilda Müge Şahin'in ölümüne sebep olan o silah şu sıralarda bulunamadı. Dediğimiz gibi iddiaya göre tabii çelişkili ifadeler veriyor. Denize attığını söylediğinde olay yerine gidilecekti. Yer gösterme işlemi yapılacaktı. Ve denizde o silahı arama çalışmaları yapılacaktı. Ama artık o beyanından döndüğü için şu anda silahın akıbeti halen soruşturuluyor. Gayrettepe Asayiş Müdürlüğü'nde şu anda Nazır Ilgın tam bu yakalandığı bu alandan hemen sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Nilda Müge Şahin'in ölümüne ilişkin savunma yapacak. Hatırlayacağız, Nazır Ilgın yani katil zanlısının 2020 yılında da bir başka kadını öldürmeye çalıştığı iddia edilmişti. Yine o aslında iddia da değil çünkü yapılan yargılama sonrasında Ceylan Hemşire'yi boynundan bıçaklamış ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle de 14 yıl hapse mahkum edilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi'nde dosya halen inceleme aşamasındaydı ve bu sırada denetimli serbestlikte yaklaşık 5 yıl hapiste yattıktan sonra denetimli serbestlikte de cezaevinden çıkmış Nilda Müge Şahin'i öldürdü iddia edilmişti. İşte yeni görüntüler de ortaya çıktı. Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı, bir psikolojide de terim vardır, katil olay yerine muhakkak döner diye. İşte o gerçek oldu, o psikolojik kavram gerçek oldu ve Nazır Ilgın öldürdüğü Nilda Müge Şahin'in mezarının başına geldi. Burada da polis ekiplerince yakalandı, gözaltına alındı.
0: Nilek Yaman Demir aktardı. Giresun'da sel nedeniyle dere taştı. Bir anne ve iki kızı sele kapılıp kayboldu. Kızlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor bir taraftan. Ayrıntıları alacağız. İHA muhabiri Ahmet Bilge telefon attığımızda. Ahmet.
6: Evet, bugün saat 15 sıralarında Görele'nin Hamzalı köyünde Zıva Deresi üzerinde bulunan bir anne ve iki kız kardeş sel sularına kapıldı. Bildiğimiz kadarıyla, daha doğrusu edinilen bilgilere göre, dün İstanbul'dan memleketine gezmek için gelmişti iki kız kardeş ve babalarının evinde bir gece kaldıktan sonra ertesi günü doğup büyüdükleri dere kenarında gezmek istediler. Annesiyle birlikte dere kenarına giden Burcu ve Burçin kız kardeşler ve anneleri Zekiye burada piknik yaptıktan sonra dere kenarında bekleşirlerken aniden bastıran sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Yöredeki insanların bir an önce yetkililere bilgi vermesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD koordinatında yaklaşık 80 kişi şu anda arama çalışmalarını Zıva Deresi içerisinde sürdürüyorlar. Şu ana kadar Burcu'nun cansız bedenine ulaşıldığı yönünde bilgi var. Ancak Burçin ve annesi ise hala arama çalışmaları devam ediyor.
0: İHA Giresun muhabiri Ahmet Bilge aktardı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Kuyucak ilçesi Gencelli mahallesi yakınlarındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi. Dağlık ve sarp arazide çalışmayı yürüten ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı pilotun kokpitten kendini fırlatarak kurtulduğunu açıkladı. Uçağın neden düştüğü tabii yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecek.
7: Eğitim uçuşu için havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. F-16 pilotu atlayarak kurtuldu. Durumu iyi.
8: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı.
9: Can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
7: Olay Yalova Çiftlikköy ilçesindeki 18. ana jet üssü yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 savaş uçağı havalandığı sırada bilinmeyen nedenle düştü. Fırlatma sistemini kullanan pilot atlayarak kurtuldu. Kaza sonrası oluşan alev topu ve siyah duman birçok noktadan görüldü. Yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceğini belirtti. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını söyledi. Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor dedi.
9: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmadan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış gibi yansıdı ama öyle bir şey yok.
7: F-16 uçağının Eskişehir 1. Anajet Üssü Ceylan Filo olarak bilinen 113. Filo'ya ait olduğu öğrenildi.
0: Şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap soruşturması şimdi de ortadan kaybolan 44 milyon liralık altınlarla gündemde. Derneğin yardım diye topladığı altınların saklandığı banka kasasından altın yerine ilaç çıktı.
10: Ateş düşürücü, grip ilacı, vitamin, şeker ilacı ve bir de kitap. Ahbap Derneği'ne ait kasadan bunlar çıktı. Oysa derneğin muhasebe kayıtlarına göre içinde Gazze'ye yardım amacıyla toplanan 44 milyon liralık altın olması gerekiyordu. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'le sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklu durumda. Başsavcılık Ahbap Derneği'nin para trafiğinin izini sürdü. İncelenen belgelere göre dernek yönetimi Ocak ayında hesapta bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmemesi adına altına çevrilmesini kararlaştırdı. İşlem içinde Haluk Levent'e yetki verdi. Para önce Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi açıklamasıyla bir döviz bürosuna gönderildi. Kayıtlara göre 2 gün sonra da Haluk Levent 1 milyon doları elden teslim alıp altın yaptı. Ardından da derneğin bankadaki kiralık kasasına kaldırdı. O kasa mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'ne atanan kayyum yetkilisi, polis ve bilirkişi eşliğinde açıldı. Ele geçirilen bazı ilaçlar, vitaminler ve Lilith Mektuplar isimli kitap oldu. O anları polis kamerası kayda aldı. Savcılık ve polis buhar olan altınların kim ya da kimlerin hesabına geçtiğini araştırıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes yine bilmeceye döndü. Sabah saatlerinde 60 günlük uzatma kararı alındığı duyurulmuştu. İranlı yetkililer bunu yalanladı. Şimdi son bilgileri alacağız. İran'a gidelim. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, var mı yok mu ateşkes? Neler söyleniyor buna dair? Söz sende.
11: 56 gün geçti Burak, İslamabad mutabakatı imzalanmasının üzerinden. 17 Haziran'da imzalanmıştı söz konusu mutabakat ve bu mutabakatın ilk 60 gününde kalıcı bir anlaşma için müzakereler öngörülüyordu. Ancak taraflar Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle tekrar karşılıklı saldırılara başlamıştı. Şimdi Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri artmış durumda. Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'a gelmişti ve temaslarını sürdürüyor. An itibariyle de İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Meşhed kentine geçti ve başkent Tahran'da yaptığı görüşmelerde İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüştü. Tabii Pakistan İçişleri Bakanı ABD ile yürütülen mesaj trafiğinde her daim Tahran'a gelen isim olmuştu ve beklentiler yeni bir mesaj trafiğinin devam ettiği şeklinde. Pakistan Dışişleri Bakanlığı İslamabad yönetiminin iki ülke arasındaki sorunları çözme noktasında arabuluculuğunu sürdüreceğini söyledi. Bu arabuluculuk dosyasını kapatmayacağız dedi ve 60 günlük sürenin uzatılabileceği mesajını verdi. Aynı anda Pakistan kaynakları bir anlaşmaya varıldığı şeklinde de haber geçiyordu. Ancak İran tarafı bunu henüz teyit etmiş değil. Resmi bir açıklamada gelmedi. Ancak Reuters'a konuşan İranlı kaynaklar herhangi bir müzakerenin ve görüşmenin ateşkesin uzatılması bağlamında gerçekleşmediğini belirtiyorlar ve İslamabad mutabakatına tekrar dönülmesi için öncelikli olarak ABD'nin verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiği belirtiliyor. Son 4 gün 60 günlük sürenin bitmesi için bir taraftan Umman'la da müzakereler yürütülüyor. Teknik düzeyde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, gemi trafiğinin yeniden sağlanması için teknik görüşmeler sürüyor ve buradan da bir mutabakatın geleceği beklentisi var. Ancak Tahran yönetimi son günlerde şartları daha fazla dile getirmeye başladı. Hürmüz Boğazı konusunda da Tahran yönetimi bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması ve savaşın sadece İran ile değil başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm bölgede sona ermesi gerektiği şeklinde şartlarını dile getirmeye başladı. Diğer bir şart ise taahhütlerin yerine getirilmesi, söz konusu ateşkesin uzatılması için. Körfez'de ise gerilim bir taraftan devam ediyor, sürmeye devam ediyor. Gün içerisinde bazı ticari tekneleri ve gemilere yönelik saldırı haberleri gelmişti. Yine Umman açıklarında bir petrol tankerinde petrol sızıntısı olduğu bilgisi geldi. Bu da bölgenin ekosistemi açısından son derece önemli. İran'ın güneyindeki Geşm Adası sahili boyunca bu petrol sızıntılarının görüldüğü belirtilmişti. Hürmüz Boğazı henüz açılmış değil. Bu konuda Umman'la görüşmeler bir taraftan devam ediyor. Ateşkesin uzayıp uzamayacağı ise belirsizliğini koruyor Burak.
0: Ali Çabuk aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağlayanın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi. Trump açıklamayı Truth Social hesabından yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti bırakmayacaklarını yazdı. Deniz ablukamız herkes tarafından çelik bir duvar olarak adlandırılıyor ve İran'ın buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok ifadelerine yer verdi. İran'ın askeri gücünün kırıldığını savunan Trump, donanma ve hava kuvvetlerinin yok olduğunu iddia etti. Bir kez daha İran yönetiminin askerine para ödeyemediğini savundu. Devrim muhafızları büyük ölçüde etkisiz hale getirildi ve kaçıyorlar. Hiç paraları yok. Ülkeleri adeta harap olmuş durumda. Ellerinde yalnızca sahte haberler ve %300 enflasyon var ifadelerine yer verdi. Trump mesajını İran artık Orta Doğu'nun kabadayısı değil diyerek sonlandırdı. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz liman kenti Novorossiysk'e gece boyunca yoğun drone saldırısı yaptı. Moskova saldırıların iki büyük tahıl terminalini devre dışı bıraktığını açıkladı. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay'dan alacağız. Deniz, önce vurulan yerlerle başlayalım. Nereler hedef alındı özellikle?
12: Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki başlıca limanı olan Novorossiysk limanını vurdu ve burada Rus kaynakları gece boyunca yüzlerce Ukrayna İHA'sının Novorossiysk'e hedef aldığını söylüyor ve bazı sivil kayıpların da olduğunu ve bazı evlerde de hasarların olduğunu söylüyor Rus kaynakları. Ukrayna ise Novorossiysk'e vururken bir taraftan Ukrayna yapımı Palyenitsa İHA'larını, diğer taraftansa Neptün adını taşıyan Ukrayna yapımı füzeleri kullandığını söyledi. Ve burada biraz önce senin de bahsettiğin üzere hem bazı tahıl depoları hedef alınmış durumda, hem de ayrıca Novorossiysk limanı Sivastopol'den sonra, yani Rusya Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal etmişti ve Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol limanını saymazsak Rusya'nın Karadeniz'deki başlıca deniz üssü Novorossiysk limanı, buradaki bazı savaş gemileri de hedef alınmış durumda. Öte yandan Ruslar da Ukrayna'nın Odessa limanını, yine Odessa ilinde bulunan Chernomorsk limanını ve ayrıca Nikolaev'de bulunan Ochakov limanlarını hedef aldı. Ochakov'da bir sahil güvenlik gemisini hedef aldığını söylüyor Ruslar. Diğer taraftan Odessa limanındaysa Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yakıt taşıyan bir tankerin hedef alındığını ve ayrıca diğer bazı sivil gemilerin hedef alındığı ifade ediliyor. Dolayısıyla Karadeniz'de karşılıklı saldırılar epey yoğunlaşmış durumda.
0: Deniz, Putin'den de bir açıklama var. Neler söyledi Putin?
12: Evet, özellikle Putin'in yaptığı açıklama son derece önemli. Çünkü Putin'in bugün Rus Pasifik filosunun tatbikatlarının son gününde yapmış olduğu konuşma, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ya da şu anda mevcut savaşın Rusya-Ukrayna ekseniyle sınırlı kalmayacağını ortaya koyuyor. Putin, Avrupa Birliği'nin Rus akaryakıt tankerleri ya da Rus gölge filosu adını taşıyan, yani üçüncü ülkelere kayıtlı görünen fakat Rus petrolünü ihraç eden gemileri durdurma yönündeki kararına karşılık şunu söyledi: Rusya'nın kararı da, Rusya'nın tavrı da simetrik olacaktır dedi. Rusya'nın da kendi bölgesine yakın yerlerde bulunan batılı ülkelerin gemilerini de aynı şekilde durdurma, bunlara el koyma hakkına sahip olacağını söyledi. Diğer taraftan Rusya eski Cumhurbaşkanı ve şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Dmitri Medvedev de Rusya'nın Avrupalı gemilere saldırma hakkına sahip olduğunu ya da diğer taraftan da tırnak içinde düşman ülkelere malzeme götüren gemilere saldırma hakkına sahip olduğunu ifade etti. Bütün bu açıklamalar şunu gösteriyor. Türkiye'nin de sürekli olarak dile getirdiği üzere Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi bu savaşın çevre bölgelere de yayılma riskini taşıyor.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: NTV Radyo.

0: dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa Konuşmaları.
2: Pinaların toplanması ve kabuklarının satılması yasak. Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı toplumsal farkındalığın önemini anlattı.
3: Pina koruma altındaki bir tür. Tek bir tane pinayı denizden sökerseniz 50 bin liraya yakın idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Pinaların midyelerle karıştırılma olasılığı yok. Midyeler çok küçük pinaya kıyasla. 6 santim, 8 santim, 10 santim boyunda şeyler, midyeler ama pinaların boyu 120 santime kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kocaman canlılar bunlar. İki kabuklu kocaman canlılar. Yenilmiyor, tüketilmiyor ama denize tutunmada kullandıkları bisis iplikçikleri dediğimiz iplikçikler geçmişte soylular için dokuma amaçlı toplanmış ve pinaların ilk maruz kaldığı tehdit bu olmuş zaten. Şu anda Akdeniz Havzası'nda böyle dokuma tezgahları yok çok şükür. Pinayı servis eden restoranlar, lokantalar da yok çok şükür. Ama şu anda bizim bilinçsizliğimiz söz konusu. Geçen seneydi bir öğrencim aradı beni. Hocam tatildeyim, işte Marmara'nın bir kıyısından güzel bir koydan arıyor. Burada hemen yanımızda birlikte denize girdiğimiz bir aile var. Adamcağız gitti, bir tane pinayı söktü, getirdi. Abi niye böyle yaptın dedim. Ya çocuğa göstermek istedim diye bir gerekçe söyledi diye beni aradı. Bakın bu çok üzücü. Neden Marmara Denizi'nin bütün kıyılarında bugün pinaları koruyalım, deniz çayırlarını koruyalım, pinalar şöyle, deniz çayırları böyle diye panolarımız yok, bilgilendirme levhalarımız yok, yönlendirme levhalarımız yok. Bunlar çok basit şeyler. Bu bilinçsizlik tehdit ediyor. Çapasını attığında bir küçük kayık düşünelim. Keyif yaptı, gezdi, dolaştı. Ne güzel denizde olsun insanlar, biz bunu istiyoruz ama çapasını rastgele saldığında o çapanın bir deniz çayırına veya birden fazla pinaya zarar vermediğinden emin miyiz? Bunlara dair hem bizim lokasyonları belirlememiz lazım. Haritalarını yaptık. Deniz çayırı ve pina alanlarının hepsini biliyoruz. Şimdi Marmara'nın kıyılarında buralara uygun şamandıra sistemleri belirlememiz lazım. Demirleme alanlarını netleştirmemiz gerekiyor. Her aklını esenin denizin dibine bir tonoz, bir beton blok, beton bir şey atmasına mani olacak uygulamaları geliştirmemiz lazım. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. En büyük tehdit insan, onun kurtuluşu sadece yasalarda getireceğimiz yaptırımlar değil, bilinci yükseltmekte. Bilinci yükseltmemiz lazım. İnsanlar pinanın ne kadar önemli olduğunu, deniz çayırının ne kadar önemli olduğunu bilmeliler ki ona göre hareket etsinler.
1: Doğa Konuşmaları.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti.
2: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine artık sadece 180 dakika uzaklıkta.
3: Biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
2: Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Kadıköy'deki ilk maçı da 2-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atladı ve playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
3: Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze 2 elemeli bir maçımız daha var.
2: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi asetini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
1: Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Dusan Vlahovic bugün imza için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ise Romelu Lukaku için geri sayımda.
4: Beşiktaş ve Fenerbahçe'de santrfor düğümü çözülüyor. Transferde uzun süredir golcüsünü arayan siyah beyazlılar Dusan Vlahovic ile anlaşma sağladı. 3 yıllık sözleşmeyi kabul eden Sırp futbolcu bu akşam İstanbul'a gelecek. Juventus'ta sözleşmesi sona erdikten sonra transfer piyasasının gözdesi olan Vlahovic'in kararında teknik direktör Vincenzo Italiano büyük rol oynadı. İtalyan çalıştırıcıyla Fiorentina'da yükselişe geçen 26 yaşındaki santrfor eski teknik direktörüyle Beşiktaş'ta yeniden çalışacak. 4 sezonluk Juventus macerasında 168 maça çıkan Sırp Yıldız 68 gol ve 16 asistle oynadı. Fenerbahçe'de santrfor transferinde sona yakın. Romelu Lukaku için Napoli ile 6 milyon euro ve bonusları içeren bonservis için el sıkışan Sarı Lacivertliler, Belçikalı Yıldız'la da sezonluk 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Yönetim, son istişarelerin ardından 33 yaşındaki Yıldız'a imza attıracak. Romelu Lukaku, 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin toplamda en çok bonservis ödenen ikinci futbolcusu konumunda. Lukaku, Napoli formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
1: Paris Saint-Germain'li Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı, Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek.
2: Süper Kupa sahibini Avusturya'da bulacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa saat 22'de Salzburg'da karşılaşacak. Kupayı geçen sezonda kaldıran Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir dublinin daha peşinde. Avrupa Ligi'ni İstanbul'da kazanan Aston Villa ise 44 yıl sonra Süper Kupa için sahaya çıkacak. Real Madrid'in 6 kez müzesine götürerek rekor kırdığı Süper Kupa'da bu sene gözler maçın hakeminde olacak. 2026 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görev almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan karşılaşmada düdük çalacak. 34 yaşındaki hakem Süper Kupa'yı Avrupa kıtası dışından yöneten ilk isim olarak tarihe geçecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Havalar güzel, yaz uzun.

0: özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
2: Merhabalar. Meyve ağacı yapraklarını yemeklerde ve tatlılarda kullanmak aslında çok eski bir gelenek. Bir kere meyve yaprakları genellikle o meyvenin aromasını taşıyor. Ama bazen de çok güzel sadece o, hani mesela limonun, portakalın kabuğu olur ya, sadece o aromayı taşıyor. Şimdi limon, portakal diye başladım zaten. Hemen narenciye dünyasına gireceğim. Şimdi narenciye dünyasındaki yapraklar zaten eskiden beri limon kabuğu, portakal kabuğu kullanır gibi aslında şuruplarda falan kullanılmış. Gene Antalya'da sözlü tarih çalışmaları yaptığımızdan bahsetmiştim. Oralarda da mesela diyelim ki bir limon kabuğu şerbeti tatlandırmakta kullanılabiliyor. Tabii limonun kabuğunu daha çok kullanıyoruz çünkü hemen böyle bir tazelik katıyor. Ama limon kabuğunu şöyle elinizle biraz ezdiğinizde fark edeceksiniz, çok güzel bir aroması var. Şimdi bunu tatlılarda kullanmak, zaten dediğim gibi her zaman sütte de birazcık şöyle demleyebilirsiniz. Sütü kaynatırken içine limon yaprakları koyarsınız mesela. Bambaşka bir koku kazanır. Ama bir de tuzlu soslarda deneyin. Mesela domates sosu yapıyorsunuz İtalyan usulü makarna için. İçine bir de limon yaprağı atın bakalım. Ya da et pişiriyorsunuz, bir portakal yaprağı koyun. Yani sosun içine defne yaprağı atar gibi bu tür meyve yapraklarında, özellikle narenciye yapraklarını atabilirsiniz. Zaten mesela Uzak Doğu'ya gittiğiniz zaman onlarda da değişik lime çeşitleri var. İşte kafir lime var mesela. Orada da gene et yemeklerinde, körilerde kullanılıyor. Hatta kurusu da satılıyor. Aynı defne yaprağı satılır gibi. Dolayısıyla çevrenizde böyle narenciye ağaçları varsa, bu her türlü olabilir. Şimdi yeni gelenlerden kumkuat yaprakları falan da olabilir. Hatta böyle bergamot yaprağı falan varsa harika olur. Onları da pekala böyle etli yahnilerde falan kullanabilirsiniz. Tabii ki bir de çayınıza katabilirsiniz. Eğer böyle bir bergamot yaprağını çayınıza katarsanız demlerken mesela birdenbire Earl Grey havası alacaktır. Aynı şekilde bir limon yaprağı koyduğunuzda da böyle değişik aromatik bir tat gelecektir çayınıza. Şimdi tabii çay derken sadece çay değil, her türlü içeceklerde de kullanmak mümkün. Yani şöyle bir ferahlatıcı yaz şerbeti yaptığınızda içine mutlaka birkaç narenciye kabuğu atmanızı öneriyorum. Tabii bir de tavuğa çok yakışıyor, özellikle limon kabuğu. Diyelim ki tavuklu bir yahni yaptınız, içine limon yaprakları koyabilirsiniz. Ama bazen limon yapraklarının çok körpeleri olur. İşte onları ince ince kıyıp bayağı birlikte yemek üzerine pekala hem tavuk yemeğine koyabilirsiniz, hem de mezelere koyabilirsiniz. Hatta salatalara bile koyabilirsiniz. Yani o şekilde düşünün, körpelerine denk gelince İlla ki onları doğrudan yemelik de kullanabilirsiniz. Yoksa sadece bütün yaprağı aroma vermesi için şurubunuzun, şerbetinizin veyahut da domates sosunuzun uzun süre pişireceğiniz etli tavuklu yemeklerin içine elbette ki koyabilirsiniz. Gerçekten de özellikle narenciye yaprakları bambaşka bir hava katıyor. Yani öyle güzel bir hafiflik katıyor ki yemeğe. Tam limonun, portakalın kabuğunu doğrudan katmışsınız gibi değil de uzaktan uzaktan sanki bir narenciye bahçesinin içinde geziniyorsunuz gibi bir aroma. Evet, böyle fikirler için takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Diyarbakır-Siverek yolunun 35-37. kilometrelerinde ve İzmir-Torbalı-Ödemiş yolunun 67-72. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancı.

0: Tarihçi İlber Ortaylı'nın küçük okurlar için yazdığı Yeditepe İstanbul isimli kitap Kronik Çocuk'tan yayımlandı. Kitabı Eren Dedeleroğlu resimlemiş. Kitap soru cevap formatında yazılmış. Yani çocuklar İstanbul'un tarihine dair muhtelif sorular soruyor. İlber Hoca da cevaplıyor. İstanbul'un tarih boyunca neden önemli bir şehir olduğu ile başlıyor sorular. İstanbul'un eski isimleri ve bunların kökenleri, İstanbul'a kimlerin hakim olduğu, hangi imparatorluklara başkentlik yaptığı ile devam ediyor. Neden yedi tepeli şehir deniliyor İstanbul'a ve bu tepeler nereler? Sonra Ayasofya'dan Topkapı Sarayı'na İstanbul'un önemli yapıları, köprüleri, sarnıçları, külliyeleri, kadim kentin yaşadığı büyük felaketler, bilhassa depremler, yangınlar. Bütün bunların yanı sıra geçmiş zamanlarda İstanbul halkı ne yer, ne içerdi, gıda maddeleri nerelerden gelirdi gibi gündelik hayata dair sorular. Başta küçük okurlar için dedik ama kitapta yer alan bilgilerin birçoğu yetişkinler için de yeni ve enteresan bilgiler olmaya aday. Güney Koreli genç yazar Song Yoo-jeong'un çok satan listesine giren ilk romanı Hatıra Kitabevi Yuzu Kitap'tan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Elçin Yıldız çevirmiş. Hatıra Kitabevi Güney Kore'de yayımlandığında geniş bir tepki almış, yayın hakları İngiltere, Rusya, Tayvan gibi ülkelere satılmış. Matt Hay'in ülkemizde de çok okunan Gece Yarısı Kütüphanesi'ni beğenenlerin ilgisini çekmeye aday bir roman Hatıra Kitabevi. Genç bir kadın olan Jivo'nun hayatı annesini kaybettikten sonra dağılmaya başlar. Ta ki kendini bir gün gizemli bir kitap evinde buluncaya kadar. Sonra her şey değişecektir. Zira burası sıradan bir kitap evi değildir. Raflardaki kitaplar Jivo'nun anılarına açılan bir kapıdır ve ona geçmişe dönme imkanı sunmaktadır. Genç kadın annesinin ölümünü engellemek ve vicdan yükünden kurtulmak için bu şansı kullanacaktır. Fakat anıları değiştirmek kolay değildir. Çünkü başkalarının seçimleri onun gücünün dışındadır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Reklam.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
9: Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Luka Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Akşam haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştü. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi. İsrail'e de tepki gösterdi.
1: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalarını hatırlatan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'na yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Çelik açıklamasında hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez ifadesini kullandı.
2: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı bir canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhindeki sözlerini hatırlatınca AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yazılı bir açıklamayla Hatimoğulları'nı kınadı.
3: Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez.
2: Çelik sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında Hatimoğulları'nın açıklamasını düzeltmesi gerektiğini vurguladı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.
2: AK Parti sözcüsü Hatimoğulları'nın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.
3: Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.
0: Bir haber turuyla öne çıkan başlıkları aktaralım. Şişli'de 26 yaşındaki Nildan Müge Şahin'i silahla öldüren Nazir Ilgın bir haftalık firarın ardından yakalandı. Şahin'in mezarının yakınında görülen zanlı genç kadının kız kardeşinin ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Cinayetten önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen Ilgın'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli yağışın ardından Zıva Deresi taştı. Hamzalı köyünde 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sel sularına kapıldı. Kızlardan Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşılırken anne ve diğer kızını arama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dağlık ve sarp arazide etkili olan alevlere 6 uçak, 11 helikopter ve 220 personelle müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra kırıma uğradı. Fırlatma sistemini kullanan pilot kurtuldu ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken uçağın düşme nedeni kaza kırım ekibinin incelemesiyle belirlenecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasına dayanan dosyalarda iki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. Karma komisyona gönderilen son dosyayla birlikte Özel hakkındaki fezleke sayısı 63'e yükseldi. Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap soruşturmasında 44 milyon liralık yardımın kaybolduğu iddiası gündemde. Gazze için toplandığı belirtilen para önce dövize, ardından fiziki altına çevrildi. Altınların konulduğu banka kasasının anahtarı Haluk Levent'e verildi. Yetkililer tarafından açılan kasadan altın yerine ilaç, vitamin hapları ve bir kitap çıktı. Çorum'un Alaca ilçesinde vücuduna kene tutunan 57 yaşındaki Şenay Tokmak hayatını kaybetti. Kırım Kongo kanamalı ateşe şüphesiyle Yozgat'a sevk edilen Tokmak, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kene kaynaklı can kaybı sayısı 13'e yükseldi. Anadolu Ajansı Pakistanlı kaynaklara dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını duyurdu. Ancak açıklamadan kısa süre sonra üst düzey İranlı kaynaktan yalanlama geldi. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey yetkili İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. İran'ın bakış açısından ateşkesin başladığı bir tarih yok. Dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes İslamabad mütabakat muhtırasına dayanıyor. 60 günlük süre pazartesi günü doluyor. Pakistanlı kaynaklar tarafların ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde kasti olarak orman yangınları çıkardığı yönünde iddialar var. İngiliz Guardian gazetesi haberini Lübnanlı itfaiyeciler, çevre örgütleri ve bölge sakinlerine dayandırdı. Kasaba ve köyleri yıkarak yok eden İsrail, bölgenin doğasını da tahrip etmeye çalışmakla suçlanıyor.
4: Bölgeye işaret fişeği atılıyor. Kıvılcımla çıkan yangına müdahaleye giden itfaiyecilerin önü drone saldırısıyla kesiliyor. Alevler bu nedenle hızla yayılıyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ormanlık alanları bilinçli olarak bu şekilde hedef aldığı söyleniyor. İngiliz Guardian gazetesi haberini itfaiyeciler, bölge sakinleri ve çevrecilere dayandırdı. Sivil savunma ekipleri İsrail ordusunun ormanlık ve çalılık alanlara fosfor mermileri ve aydınlatıcı fişekler attığını söyledi. Lübnan'da bu şekilde cuma günü iki farklı noktada yangın çıktığı vurgulandı. İsrail ordusunun 17 Haziran'daki ateşkesten bu yana ormanlık alanlarının yanı sıra tarım arazileri ve zeytinlikleri de hedef aldığı belirtildi. Çevre örgütleri İsrail'i Lübnan'ın doğasını kasti olarak tahrip etmeye çalışmakla suçladı. Lübnan'ın güneyindeki ekosisteme hedef alan saldırılar soykırımdan esinlenerek ekokırım olarak nitelendirildi. İsrail'in Hizbullah'a karşı başlattığı savaşta Lübnan'ın güneyindeki evleri yıkarak kasaba ve köyleri haritadan sildiğine dair de haberler basına yansımıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen ayki Türkiye ziyaretinin dönüşünde başkanlık uçağını şaşırtma amacıyla değiştirdiği, askeri kargo uçağını kullandığı iddia edilmişti. Trump iddiaları doğruladı. Yalnızca gizli servisin talimatlarına uydum dedi.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen ayki NATO zirvesinden dönüşünde başkanlık uçağı Air Force One'a binerken görüntülenmişti. Amerikan basını ise Trump'ın yemek kamyonuyla başka bir askeri uçağa taşınarak Türkiye'den ayrıldığını yazdı. Trump iddiaları doğruladı.
6: Gizli servis ve orduya göre hareket ediyorum. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler. Güvenlik açısından eşdeğerdi. Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım.
5: Gizlice uçak değiştiren Trump, buna gerekçe olarak güvenlik tehdidine işaret etti. Bana yönelik çok sayıda tehdit var dedi. Trump'la seyahat eden gazetecilerle Beyaz Saray çalışanlarının İran tehdidi altında olduğu söylenen başkanlık uçağına bindirilmesi Amerikan kamuoyunda tartışma yarattı. Gazeteciler Trump'a bu konuda soru yöneltti.
7: Sizin Air Force One ile uçmanız neden çok tehlikeliydi de basın mensuplarının uçması tehlikeli değildi?
6: Bilmiyorum. Aslında benim uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum. Sanırım daha büyük risk altındaydım. Çünkü hedef alınması daha muhtemel olan uçak o olurdu.
5: Trump'ın gizlice bindiği uçağın daha riskli olduğunu savunması akıllarda soru işareti yarattı. Beyaz Saray'a dönüşünde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşına da değindi. Tahran'a güvenmediğini, İran'a güvenecek en son kişinin kendisi olduğunu belirtti. Bana sürekli yalan söylediler diye devam etti. Amerika Başkanı, İran'ın söylemlerinin aksine Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu öne sürdü.
0: AK Parti 14 Ağustos Cuma günü 25. yaşını kutlayacak. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Ankara'da düzenlenecek etkinliklerin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
8: Seçmenlerimiz, vatandaşlarımız, milletimiz hem de partimizde bugüne kadar görev almış olan AK Partililerin buluştuğu bir miting olacak.
2: Hem 25 yılın muhasebesi yapılacak hem de yeni dönemin yol haritası açıklanacak. AK Parti Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliğine hazırlanıyor.
8: Yaklaşık 100 bine yakın bir davetlimiz var. Bu alanın metrekare hesaplamasını da yaparken, oluştururken 300 bin civarında kişinin olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak planlamamızı gerçekleştirdik.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik için alanda çalışmalar sürüyor. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, etkinliğin detaylarını NTV'ye anlattı.
8: Bir orkestramız olacak, sağ tarafta bir mehteran takımımız olacak. Teşkilatımız için çok özel bir film yaptık. Cumhurbaşkanımız sahneye girdikten sonra yerine geçecek ve yanı başında o gün doğum günü olan 25 genç olacak.
9: AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri kırmızıyla devam ediyor. Başkent Millet Bahçesi'ne 100 binden fazla AK Partilinin gelmesi yönünde bir planlama var. Alan da buna göre düzenleniyor. Yine o gün burada AK Parti'nin geçmişini anlatan, geleceğini anlatacak bir video gösterimi de olacak. Bu videonun, yeni müziklerin, sloganların da buraya katılanlar tarafından rahatça izlenebilmesi, duyulabilmesi için de devasa bir LED ekran kuruldu.
2: AK Parti 25. yıl etkinliğinde drone gösterileri de yapılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş plağa basılacak. 25 yıla özel, yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
13: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
14: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: Mobile Systems. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: NTV Radyo.

0: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Aliye Berger, ilk kadın kazıma ve oyma gravür sanatçılarından. Anlatan araştırmacı yazar Emel Koç.
1: Aliye Berger ilk gravürcülerimizden birisi. Tarih-i Nüsa'a Zeytin Londra sefaretindeki yaşamında sırasında Londra'ya gider. Ve orada içine düştüğü bunalımlı dönemini atlatmak için sanata kendisini vermesi istenir. Aslında önce direnir. Fakat uğraştığı şeylerden çok başarı elde edemez. Mesela heykel yapmaya çalışır. Bir sanat atölyesine gider Londra'da. Fakat yaptığı şeyleri beğenmez. Daha doğrusu beğenilmez de. Fakat sonra bu içinde bulunduğu ruhsal durumun gereği gravürle tanıştığı zaman gravür sanatıyla metal parçalara sivri uçlu bir kalemle kazımak onun duygularından uzaklaştırır, sıkıntılarından uzaklaştırır. Çünkü Londra'ya gidişinin sebebi 23 yıl büyük bir aşk yaşadıktan sonra kaybettiği kocası Karl Berger'in acısıdır. Birkaç defa intihara teşebbüs etmiştir. Karl Berger'siz bir hayat düşünememektedir. O sebeple Londra'ya gitmiştir. Ve orada gravürle uğraşmıştır. 1947'den 1951'e kadar. Aşağı yukarı 4-5 sene. İlk başta derdi sanat falan değildir. Duygularını, düşüncelerini, Karl Berger'i kalıcı kılmaktır. Yaptığı her resimde bir köşesinde Karl Berger'in silüeti vardır. Bütün amacı onu yaşatmaktır. Çünkü kardeşi Fahri Nüsa Zeyd, ablası Fahri Nüsa Zeyd onu bu şekilde motive eder. Der ki kaybettin evet ama bence bundan sonra onu yaşatmak için çalışmalısın der. Onu Aliye Berger'i hayata bağlayan budur. Ve gravür yapmaya bu şekilde başlar. Yaptığı resimlerle de 1951 yılında gravürlerle de yaptığı İstanbul'a döner. Ve İstanbul'da bir sergi açar. Aliye Berger Şakir Paşa ile Sara İsmet Hanım'ın kızıdır. Şakir Paşa askeriyede eğitim görmüş. Osmanlı döneminde en iyi eğitimi verildiği yer askeri okullardı. İyi bir eğitim görmüş, birkaç dil bilen, edebi kültürü son derece gelişkin, çok okuyan, yazan, tarih kitabı da zaten yazmıştır. Saray çevresinde çok dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla ilgi gösterilen birisi. Aliye Berger, Şakir Paşa'nın 7 çocuğundan birisidir. İlk çocuğu Asım Bey, ilk karısındandır. Sare İsmet'le olan evliliğinden 6 çocuğu olmuştur. Ki bunlar çok ünlü isimlerdir. Bütün Türkiye'nin bildiği isimlerdir. Cevaz Şakir'in, ikincisi Hakiye Hanım, üçüncüsü Ayşe Hanım, dördüncüsü Suat Bey, Fahri Nüsa Hanım ve en küçükleri Aliye Berger'dir. Aliye, ablaları Hakiye Hanım'la Ayşe Hanım Osmanlı kurallarına göre disiplin altında yetişmiş, saray terbiyesi içinde kapalı kalmış bir ortamda yetişmişler. Zaten resmi bir okulda olmadığı için o dönemde kız çocukların eğitilmesi için onların eğitim imkanı kalmamış. Evde ancak özel eğitmenlerle eğitim alabilmişler. Fakat Fahri Nüsa Zeyd ile Aliye Berger'in okul çağına geldiklerinde Şakir Paşa'nın da desteğiyle o dönemde bir resmi okul açılır, ilkokul. Aliye Berger o okula yazdırılır. Tabii adada yaşamanın verdiği ve özel eğitmenlerden aldığı eğitim sonucu İngilizce, Fransızca bilir. Adada oturmasının verdiği avantajla Rumca öğrenir. Daha sonra 1914'te babasının ölümünden sonra Damdasyon'a gider Fransızca eğitim alır. Aliye'nin buradaki çocukluktaki kişiliğine biraz bakalım. Evde herkes büyük bir disiplin altında, belli kurallarla, yemeğe oturma saati, büyüklerle konuşması tarzı, yemekte soru sorulmadıkça konuşmama gibi döneme ait ve saray çevresinde yetiştikleri için o kalıplardaki bir aile hayatı var. Fakat Aliye Berger bunların hiçbirine uymaz. Çok özgür ruhludur, renklere çok düşkündür. Bir şapkası vardır, der ki bu sarı şapkaya bir mor kurdele neden olmasın. Sürekli bir kendini dayatma, kendi isteklerini kabul ettirme. Ama bu daha güzel oluyor, ama bu daha iyi olmadı mı, bu daha güzel olmadı mı düşüncesi var her zaman çocukluğundan beri. Aliye iyi bir eğitim almış bir kız fakat 1914'te savaşın çıkması sonucunda Damdasyon'daki okulu kapandığı için adaya tekrar dönmek zorunda kalır. Fransız konsolosluğunda sınava girerek oradan diplomasını alır. Eğitimi budur yani Aliye Berger'in. Aliye Berger'in gençliği de, kişiliği de böyle hülyalı bakışlı, dediğini yaptırtmaya çalışan, bir de öyle bir ortamda büyüyor ki Cevat Şakir Londra'dan dönmüştür. İtalyan bir hanımla evlenmiştir. Adadaki eve yerleşmişlerdir. Onun çaldığı müzikler, onun yaptığı resimler, Fahri Nüza Zeyt'in sürekli resim yapması, babanın eğitimi, kültürü, okuması sürekli. Brahms çalar, Dostoyevski okur, Ibsen okur, okuyan birisi. Yani çok kültürlü bir ortamda, müzikle, edebiyatla, sanatla iç içe bir hayat sürmüştür. Yani 1920 yıllarında siyah giysiler giyip, yüzünü örtüp, büyük adadan vapura binip tek başına İstanbul'da Beyoğlu Narmanlı Hanı'na gelip Karbelger'le haftada bir iki gün onda kalacak kadar aşkına, ilişkisine sahip çıkan bir kadın. Yani Aliye Berger'i zaten özelliği bu, yaşamı bu. Neyi yaşamak istiyorsa onu yaşayan bir kadın. Böyle bir dayatmalara zaten gelmezdi. Öyle insanları da zaten çevresinde tutmayan bir kadın. Dolayısıyla Karbelger'le yaşadığı aşkı bile ailesine kabul ettiren bir kadın. Yani evlilik dışı bir ilişkiyi kabul ettiren birisi. Bir gece yarısı Karbelger'in başka bir kadına ilişkisi olduğundan şüphelenip peşine düşen, bunu öğrenmeden ben rahat edemeyeceğim, belki de bu bir hayaldir, bunu bana yapmış olamaz, ama görmeden de inanamayacağım, rahat edemeyeceğim diyerek bir gün Narmanlı Han'ın karşısındaki bir apartmanın girişine gizlenir ve Karbelger'i takip etmeye karar verir. Onunla beraber tramvaya biner, Beşiktaş'tan vapurla Üsküdar'a geçer, orada tekrar tramvaya biner, Salacak'a kadar gelir. Salacak'ta Karbelger bir eve girer, fakat Karbelger bir Macar bir tiyözdür. Müzik derslerine de gitmektedir. Özellikle saray çevresindeki insanların kızlarına keman dersi vermektedir. Aliye Berger bir köşeye gizlenir. Kapı açılır fakat açanı görmez. Karbelger'in içeri girişini görür ve beklemeye başlar. Uzun zaman geçer, çıkmaz Karbelger. Camdan içeri bakar, yaklaşır. Üst kattan bir hanımla beraber alt kata indiğini ve hanımın eğilip Karbelger'in ayakkabılarını bağladığını görür. Kapıyı zili çalar. İzzet Melih'in silahını, Farnüzel Zeyt'in kocası olan eniştesi, bunu çeker ve kızı vurur. Fakat omzundan yaralanır. Sonra kaçar, Karacaahmet mezarlığına kaçar oradan. Geceyi orada geçirir. Mezar bekçisi gider ve onu alır. Karakola götürür. Karakolda der ki ben birini vurdum der. Fakat daha sonra o kadının evli bir Ermeni bir hanım olması nedeniyle, tanıdık bir aile olması nedeniyle olay büyütülmez. Yani hem karşı taraf için hem Aliye Berger'in ailesinin isminin basında fazla geçmemesi için duyulmasını istemezler. Duyulur ama üstü çabuk kapatılır. Yani o böyle bir kadın. Yani yaşadığı dönem genç kızlığı işte 1918-1920'li yıllar. Gravüre başladığı zamanlar 1947'li yıllar. Londra'ya gitmesi 1947 yılında oldu. Kocasını kaybettikten sonra. İstanbul'a gelişi 1951. Bu yıllarda bir kadının yalnız yaşaması, gravür yapması, İstanbul'a adım adım dolaşması, gördüğü her şeyin gravürünü yapması, sergiler açması elbette zor olmuştur. Fakat ben bunun engellendiği yolunda bir şeyle karşılaşmadım hayatımda. Zaten izin vermediğinden olmuştur bu muhtemelen yani. Aliye Berger Londra'daki bütün çalışmalarında devamlı kazıyor. Bu eşyaları kazıyor, büyük adayı. Odasını, bahçesini, bahçedeki bir köşede yalnız kalmış, terk edilmiş şemsiyeyi, Karbelger'in kemanını, kuşları. Çünkü Karbelger'le evlendiği zaman büyük adada küçük bir eve yerleşiyorlar. Orada iki oda bir mutfaktan oluşan küçük bir yer. Ama hayal gibi bir şey, terası var. Karbelger orada keman çalıyor. Aliye Berger de özellikle ucu fırfırlı elbiseler giyip Beni böyle fırfırlı elbise, şifon elbiselerle dolaşırken kar görsün diye kahve yapıp terasta salınarak yürümesi falan. Yani Aliye Berger'in gözünde her şey uzaktan bakılan renkli, estetik bir sahne gibi. Yaşayışı da öyle. Karl Berger şey dermiş ona mesela. Biz mezarlara gidelim, mezarlığa gidelim. Ölülere, canlılara, dirilere kendimizi dinletemedik. Hiç değilse ölülere dinletelim dermiş. Ormanda keman çalarak gezerlermiş. Karl Berger'in böyle söylemesinin sebebi de Macaristan'a geri dönmesi yasak. Ülkesini terk ederek çıkmış isyandan dolayı. Aşağı yukarı uzun süre gidememiş bir daha. O nedenle bir hasreti var, konser verme hasreti var. Burada sadece öğretmenlik yaparak Osmanlı döneminde 1920'lerde yaşamını sürdürebiliyor. Aliye Berger onun için onunla yaşadığı her yerin, o evin, o bahçenin, o terasın resimlerini, bütün resimlerinde Karl Berger'in silüeti var. Gravür olarak tabii ki birçok güzel resimleri var, koleksiyonlara alınmış birçok eseri var. Fakat Aliye Berger'in asıl topluma mal olmasına sebep olan çalışması 1954 yılında yaptığı Güneşin Doğuşu adlı yağlı boya eseridir. Yani gravürden çok yağlı boya eseriyle büyük sansasyon yaratmıştır. Bu Güneşin Doğuşu'na biraz çok önem vermek lazım. İşte oradaki eserleri buradaki karla yaşadığı, çünkü oraya birkaç kere intihar etmiş bir insan olarak gidiyor. Bunalıma giriyor. Ve Ferhunisar Zeyd o havadan kurtulsun diye onu zaten Londra'ya götürüyor. Orada dayanılmaz birisi. Davranışlarıyla, ilişkileriyle zapt edilmesi, kontrol edilmesi zor biri. O durumdayken gidiyor. Yaptığı eserlerde de sadece Karl Berger'i yapıyor. Hayatını, ne yaşadıysa onları yapıyor. 1951'de ilk sergisinde bunlar var. Zaten gravürlerine baktığınız zaman sandık odası, büyük adada, oda, mutfak, merdiven, geriye kalanlar, 3 yıl sonra şeyhin portresi, ikili portre, kargalar, Berger ve Küçük Aliye. Ailesinin portrelerine yer vermiştir, Farnüsa'yı çizmiştir, kayalar yapmıştır. Bunlar hep Londra'da yaptığı çalışmalardır. Köprüde son vapur saati, bu çok önemli bir resimdir. Çünkü Karl Berger Macaristan'dan konser teklifi alır. Yıllar sonra ilk defa böyle bir şey olmuştur. Çok heyecanlıdır Karl Berger. Ve birlikte İstanbul'a gideceklerdir. Aliye Berger kendine pembe kadifeden bir kıyafet yaptırmıştır. Ona uygun bir de şapka almıştır. İkisi de çok heyecanlılar. Aliye Berger yıllar sonra sahneye çıkıp keman çalacağı için çok mutludur. Fakat Aliye Berger zor hazırlanan biridir. Biraz geç hazırlanır. Üstelik fayton da bulamazlar. Dolayısıyla iskeleye kadar koşarak inmek zorunda kalırlar. İskeleye geldiklerinde vapurun iskeleden ayrıldığını, uzaklaştığını görürler. Karl Berger vapur gitti der ve elini kalbine götürerek yere yığılır. Ve orada kaybeder Karl Berger'i. 23 yıl süren gizli bir aşktan sonra evlenip 6 ay sonra kocasını kaybeder. Bu köprüde son vapur saati bunları göstermektedir. Bedirahmi Eyüboğlu Aliye Berger için der ki, dünyada hiçbir insan onun kadar güzellikleri göremez der. Onun kadar güzel göremez bütün güzellikleri der. Yani bütün yaptığı resimler Karl Berger'le ilgilidir. Yaptığı gravürlerin özelliği nedir, sanatsal değeri nedir, bunun çok ötesine aşmıştır. Aliye Berger'in o çocuksu, o kendi heyecanlarını, duygularını yansıtması başlı başına bir değerdir eserlerinde. Aliye Berger Londra'dan 3 yıl süreyle çalıştığı atölyeden gravür tekniği üzerine yoğun çalışmalar yaptıktan sonra 150 parça gravürle bahsettiğim konularda İstanbul'a döndü. Ve 1951 yılında ilk kişisel sergisini açtı. Gravürü yaygınlaştırmak, sevdirmek ve yaşamını sürdürebileceği bir gelir elde edebilmek için İstanbul konulu yılbaşı tebrik kartları yapar bu arada. Tahran Biyeneli'ne katılır 1955'te. Ama tabii önce 1954'teki yarışmadan söz etmek lazım. Onu sakla tutarak 1955 yılında Tahran Biyeneli'nde ikincilik ödülü alır. 1951'den 1972'ye kadar süren süreçte İstanbul, Ankara, Londra, Paris, Viyana, Rawalpindi, İslamabad'da kişisel sergiler açar. Yurt içi ve yurt dışında pek çok karma sergilere katılır. İstanbul Resim Heykel Müzesi Viyana Albertina Müzesi tanınmış birçok özel koleksiyonlara eserleri alındı. 72 yılında Taksim Sanat Galerisi'nde yepyeni eserleriyle sergi açtı. Aynı sergiyi Ankara'ya götürdü. Orada hastalandı. Uzun süre hastanelerde, sanataryumlarda yattı. 1950 yılında Demokrat Parti başa geçtiğinde, üretimin bol olduğu dönemde birkaç konu vardır. Bunlardan şöyle söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı, paylaşım savaşından 9 yıl sonra Yapı Kredi Bankası kuruluşun 10. yılı nedeniyle resim, ofis, afiş, müzik, senaryo ve kitap yazma alanlarında yarışma açar. Buradaki amaç Türk kültürüne katkıda bulunmaktır. Konu Türkiye'de iş ve istihsaldir. Türkiye'nin üniversite, akademi, enstitüsü, fabrika, hastane, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının binalarının süslenmesi, halkın gözüne güzellik ve ferahlık getirecek olması, çıplak duvarlar davasını halletme yolunda bir adım atmak. Bütün bunlar, büyük ebatın seçilmesi bundandır. Ve zaten Ali Eberger'in bu güneşin doğuşu resmi Yapı Kredi Bankası'nın genel merkezinde hala asılıdır. Toplam 16 bin liralık bir ödül konmuştur. 1954 yılı düşünüldüğünde bu oldukça önemli bir miktardır. Birinciye de 5 bin lira verileceği ilan edilmiştir. Bu sırada da İstanbul'da Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Kongresi vardır. Zamanlama denk gelmiştir. Belki de o zamanlamayı dikkate alarak böyle bir zamanlama seçilmiştir. Uluslararası sanat tarihçileri vardır. Ve Ali Eberger bu yarışmaya katılmak ister. Tuval alır, 2x3 ebadında bir tuvalin karşısına geçer, ne yapacağını düşünür. Üretim vardır, Türkiye konusu vardır, işlemesi gereken. Bir türlü karar veremez, yani çok çeşitli fikirlere kapılır. Kardeşiyle konuşur, mektuplaşır, Fahri Nusay'la konuşur, Füreyya Koral'la mektuplaşır, niyetini söyler. Ve sonunda güneşin ve o kadar cesaretsizdir ki bu konuda. Çünkü alanı da değildir yağlı boya resim yapmak aslında. Ne yapacağım, rezil olacağım falan derken en sonunda Füreyya'yı o kadar bezdirir ki Füreyya, ya yap şu resmi, beğenmezsen yollamazsın en sonunda, ne olur yani der. Yarışmadan 2-3 saat önce, o da bundan rahatlar önce. Der ki evet hakikaten öyle yani, beğenmezsem yollamam der. Ve resmi son ana kadar yapmaya devam eder. Sonunda araba arar, bulamaz. Söz verenler gelmez. Der ki demek ki kısmetliymiş, göndermeyeceğim ben bu resmi der. Üzerinde tekrar yağlı boyayla çalışmaya devam ederken Narman Han'ın alt katındaki mobilyacının arabası, kamyonu gelir. Bu camdan sarkar, der ki benim resmimi götürebilir misiniz der. Götürürüz derler. Islak ıslak tabloyu koyar ve gönderir. 36 adet resim katılır yarışmaya. Değerlendirilir ünlü sanat jürisi tarafından. Belli başlı çok ünlü ressamlar bu yarışmaya katılmıştı. Roma Üniversitesi Sanat Tarihi Profesörü Lionel Venturi, Belçika Güzel Sanatlar Umum Müdürü Paul Fierens, İngiliz sanat tarihçisi Sir Herbert Reid'i jüri olarak belirlemişti. Londra dönüşünde 51 yılında ilk sergisini açan Ali Eberger, bu üstelik 2x3 ebadına yağlı boya bir resim yaparak yarışmaya katılması, katılma cesaretini göstermesi, o yıllardaki ünlü sanat eleştirmenlerin o birliği ile ödül için onun resmini seçmeleri onu gündeme oturttu. Büyük tartışmaların odağında yer aldı. Ali Eberger Van Gogh'a yakışacak türden düşler kurarak güneş temasını işlemişti. Öyle bir güneş ve ışık demetiydi ki tıpkı güneşin yakıcılığı gibi ortalığı kasıp kavurdu. İçinden gelen sesten başka hiçbir şeye itibar etmeyen Ali Eberger, bütün akademik sanat kurallarını, bilgiyi, eski değerleri bir kenara bırakmış, koca bir güneşi yeryüzünün tepesine oturttuğu gibi yine içindeki sesi takip ederek tıpkı güneş gibi kavurucu olan renkleri patlı olarak tuval yüzeyine sürüp sıcak tonları soğuk tonlarla canlandırmıştı. Osmanlı terbiyesi almış bir kadın. İlişkileri bir kere zarafet, kibarlık, evine bir hırsız geliyor. Bütün evini soyuyor. Tam o sırada içeri giriyor. Hırsız kaçarken saati alıp arkasından atıyor. Diyor ki hırsız bey bunu unuttunuz diyor. Ya o kadar kendi hayalini kurduğu bir dünyada, hayal dünyasında yaşıyor ki insanlarla birebir problemi yok. Kadınlarla da yok, erkeklerle de yok. Fakat tabii ki Ali Eberger erkeklerle arası daha iyi olan bir kadın. Çünkü onun özgürlüğü, özgür yaşamı, kendini her şeye denk görüşü, daha çok erkeklerle örtüşen birisi. Orhan Peker'in hayranlığını kazanmış, Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun yakın dostu, Adalet Cimcöz'ün galerisine girip çıkan. Yani batılı bir eğitim de aldığı için, batıda da yaşadığı için, zaten bu 1954'teki resmin önemi de Türkiye'de neredeyse ilk soyut resmin öncülerinden birisi. Somut resimler, objeler yapmak yerine soyut çalışmanın ilk örneklerinden örneğini veriyor. Batı'da bile yeni yeni soyut resim kavramı Aliye Berger'le burada bir atılım yapmış oluyor, soyut resim anlayışı. Bilinçli veya bilinçsiz bunu yapıyor. Şakir Eczacıbaşı en yakın dostu. Böyle sanat ortamı, aile dostları iyi ilişkiler içerisinde ve devamlı teşvik görüyor tam dersi. Çünkü çalışması için sanat ortamı, Füreya Koral'la çok iyi ilişkileri var. O seramik yapıyor, bu resim yapıyor. Birlikte sergileri açıyorlar. Sanat içinde yaşadığı için o ortamda böyle bir engellemeyle karşılaşmıyor. Yok öyle bir şey yani şeyin yaşamında. Tam tersi, hep cesaretlendiriliyor. Aliye Berger'in sınır tanımaz, hülyalı hali, kurallarını dayatması, istediklerinin peşinden koşması, isteklerinin peşinden koşması, aşkının peşinden koşması. Dostoyevski'nin bir kahramanı olan Alyosha'dan esinleniyorlar. Aile tam bir Dostoyevski hayranı, Dostoyevski okuyor bütün aile. Ve oradaki karaktere Aliye'yi çok benzettikleri için aile içinde Alyosha deniyor. Ama Aliye ile Alyosha iyi uyuşan bir isim ve karakter olarak da benzettikleri için. Uçarı halini. Mesela eteklerinin uçlarına kuşlar koyuyor ki hareket ettikçe o kuşlar uçuyormuş gibi görünüyormuş. Her bir saçının buklesine bir küçük kurdele bağlıyor. Hayal dünyası, renk dünyası geniş bir kadın. Şallara çok meraklı. Odasının her tarafı şallarla dolu, rengarenk şallarla. Öyle ki hastane odasında bile, 1972'de hastanede birkaç kere girip çıkıyor, sanatoryumda tedavi görüyor. Orada bile hastane odası hep rengarenk şallarla dolu. Onun dışında en büyük şey şal. Hatta peluşlar. Ölümünde bile Freya Koral diyor ki üzerine diyor yeşil çuha sermeyin, pembe bir peluş serin, o bunu isterdi diyor. Cenazesi bile pembe bir peluşla kaldırılıyor. Renkleri seven, hayatı seven, ışığı seven bir kadın. Aliye Berger'in yalnız keşke evlenmeseydik, bize umur getirmedi diyor. 23 yıl süren büyük bir aşktan sonra, evlendikten sonra 6 ay sonra eşini kaybettiği için bunun ona umur getirmediğini düşünen, keşke evlenmeseydik öyle kalsaydık diye. Ama bunu pişmanlık olarak değil de bir temenni gibi söylediğini düşünüyorum. Aliye Berger'in yaşamı bir sanattı. Hayatı sanat gibi yaşayan bir kadındı. Zaten derdi ki kendisi, bence yaşamak en büyük tutku ve aşktır. Aliye Berger tutku kadınıydı. Aşkını da tutkulu sevdi, gravürü de tutkulu yaptı, sanatı da tutkuluydu. Hayatta tutku olmadan hiçbir şey yapmayan bir kadındı. Sürekli ah şunu gördünüz mü ne kadar güzel diyen bir kadın. Hayatını renkler simgelerdi. Bütün renkler, hayatın bütün renkleri. Şallar, uçuşan peluşlar, gravür, metaller, sivri uçlu iğneler. Ve hayatta olan her türlü nesne, resimlerinde yer alan notalar, keman, resimler. Ama herhalde en çok renkli peluşlar ve şallar diyebilirim. Herhalde Brahms'ın şarkılarıdır. Çünkü Aliye Berger klasik müzik severdi. Klasik müzik dinlerdi. Batılı bir eğitim aldığı için, batıda yaşadığı için resim yaparken devamlı Brahms çalarmış. Bir kadın olarak Aliye Berger cesur, kendini dayatan, kendini var eden bir kadın. O kadar zayıf anlarında bile duygusal olarak tekrar hayata bağlanmayı sanatla başarmış bir kişidir.
0: İlk kadın kazıma ve oyma gravür sanatçılarından Aliye Berger'i araştırmacı yazar Emel Koç anlatıyordu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar NTV Radyo'da. programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Şansa kalmaz işimiz, bunlar Oto Ekspertiz.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den, pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy is-

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Marka ve markalama kavramları katma değer üretme veya katma değer üzerinden bir değer ortaya koyma söz konusu olduğunda uzunca bir süredir hayatımızda yer alan önemli kavramlar. Markanın temelinde farklılaşma, farklılaştırma yatıyor. Öyle ya, sıradan olanın dışında diğerlerine göre daha farklı, daha kapsamlı, daha yüksek bir müşteri tatmin kabiliyetine sahip bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Marka, farklılaşmanın şerefiyesi, zirvesi, şahikası olarak adlandırılıyor. Marka demek, değer demek. Tabii markanın itibarı müşteri gözünde. Dolayısıyla marka itibarının algılanması ve marka değeri gibi kavramlar aslında işletme iktisadının en önemli konularından birini oluşturuyor. Bu girişi niye yaptık? Bu konunun önemli isimlerinden meslektaşımız David Reibstein, ki Wharton Üniversitesi'nde Pennsylvania'da yaklaşık 10 yıldır Best Countries başlığı altında, yani en iyi ülkeler başlığı altında ülke markası veya ülkenin itibarının nasıl algılandığına, değerlendirildiğine dair önemli karşılaştırmalı çalışmalar gerçekleştiriyor. 2026 sonuçları da Haziran ayının son günlerinde yayınlandı. Gene 92 sayfalık bu 2026 raporunda çok önemli bulgular var. Bilindiği üzere dünyada 150'yi aşkın sayıda ülke bulunuyor. Ancak Reibstein ve arkadaşları bu çalışmalarında 85 ülkeyi çalışmaya konu ediyorlar. Burada da tabii marka ve markalaşma felsefesinin temel unsuru var. Markalaşabilmek, diğerlerinden bir parça farklılaşabilmek, ayrı olabilmek, pozitif anlamda daha farklı algılanabilmek demektir. Markasız veya harcalen bir ürüne göre markalı ürün çok daha farklıdır. Dolayısıyla 85 dünya ülkesi nasıl saptanıyor? Dünya Bankası rakamları esas alınarak belirli kriterler uygulanıyor. 2026, yani bu sene 10. çalışma karşımızda, gene aynı kriterler uygulanmış. Gayri safi yurt içi hasılası sıralamasında dünyada ilk 100 içine giren ülkeler, yabancı sermaye yatırımları sıralamasında gene ilk 100 arasında olanlar ve nihayet turizm geliri veya ziyaretçi sayısı bakımından ilk 100 ülke arasında yer alarak ilk 3 kriteri dolduranlar bu çalışmaya konu ediliyor. Bir de 4. bacak var ki o da Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi HDI sıralamasında ilk 150 ülke arasında olmak. İşte bu çerçevede 85 ülke girişimcilik, yaşam kalitesi, algılanan güç veya ülke gücü, kültürel etki, iş yapma kolaylığı veya iş yapmaya, yatırıma, kooperasyona, işbirliğine açıklık, tarihsel miras ve geçmiş, pazarın derinlik ve genişliği, algılanan dinamizm, çeviklik, sosyal duyarlılık gibi 10 faktörün aralarında

0: ve marka ve markalama konusundaki gerçekten çok saygın geçmişi, ki mesleğimizin en önemli uluslararası kuruluşlarından Academy of Marketing Science ve American Marketing Association'ında başkanlık ve başkan yardımcılığı görevler yürütmüştür. Seneler içerisinde ülkelerin birbirleriyle hangi ölçütler ve hangi sıralamalar içerisinde yer aldığını, karşılaştırdığını gösteriyor. Marka teorisi en iyiler liginde dünyada ülkelerin algılanan konumlarını ortaya koyuyor. Peki, sonuçlara bakarak tamamlayalım. Güncel sonuçlara, 2026 sonuçlarına bakıldığında genel sıralamada 100 endeks puanı ile ilk sırada İsviçre yer alıyor. Onu Japonya takip ediyor 95.4 endeks değerinde. Sonra İsveç 91.7, Kanada 91.6 ve daha sonra artık 80'li puanlarda devam etmek üzere Avustralya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. 10. sıradaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin puanı 86.5. Dediğimiz gibi 10 tematik alanda 73 alt faktörün değerlendirilmesiyle çok kapsamlı bir araştırma. Tabii hemen aklımıza gelen, önce can sonra canan, Türkiye'nin durumu nedir? Araştırma bulgularına göre Türkiye 42.2 olarak hesaplanmış endeks değeriyle 33. sırada yer alıyor. Tabii bu genel klasman, yani genel değerlendirme. Ancak mesela iş diğer alt faktörlere geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri güç veya güç algılaması, en güçlü olma algılaması veya kulvarı bakımından tam endeks puanıyla birinci sırada. İtalya kültürel etkide, İsveç yaşam kalitesi kulvarlarında ilk sırayı paylaşıyorlar. Aslında anlaşılıyor ki böyle marka değeri, marka algılanması, en iyi ülke gibi değerlendirmeler birçok farklı faktörün bir arada değerlendirilmesinden ancak bir birliktelikten doğan güç, sinerji kavramı esprisinde ortaya çıkıyor. Bu gibi çalışmalardan tabii alınacak çok büyük dersler var. Çünkü rekabetçi avantaj ve güç kulvarlarında nelerin eksik olduğu, nelerin yapılması gerektiği görülüyor ve bu şekilde belki yola devam edilebiliyor. Türkiye'nin de özellikle bu konuda çok önemli bir klasmanda ve elde edilenler kadar yapılması gerekenleri de ortaya çıkaran bir tablo dahilinde bir kere daha karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu gibi çalışmalar neyin nasıl algılandığını ve bizim düşünce ve tasavvurlarımıza kitleler bakımından nasıl bir karşılık verildiğini göstermek açısından da çok önemli. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. İşten Güçten Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugünlerde sıcaklar, özellikle yaz sıcakları kavurucu halde. Ancak binlerce genç için sadece sıcak yaz günlerini değil, hayatlarının en önemli kararlarından birini de bugünler beraberinde getiriyor. Sınav maratonu geride kaldı. Şimdi sıra tercih listelerinde. Bu süreçte en çok konuşulanlar ise taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar. Oysa yıllardır üniversite öğrencileriyle çalışan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir üniversiteyi değerli kılan sadece hangi puanla öğrenci aldığı değil, mezununu hayata ne kadar hazırladığıdır. Çünkü dünya hızla değişiyor. Bugün işverenler sadece diploma sahibi gençleri aramıyor. Yabancı dil bilen, teknolojiyi etkin kullanan, farklı kültürlerle çalışabilen, belirsizlik karşısında çözüm üretebilen ve girişimci düşünebilen bireylere ihtiyaç duyuyor. Üniversitelerde artık sadece bilgi aktaran kurumlar olmaktan çıkıp öğrencilere bu yetkinlikleri kazandıran merkezler haline gelmek zorunda. Sonuç olarak elbette her öğrenci için en doğru üniversite farklıdır. Ancak

0: Tercih yapılırken sadece bugünün değil, 10 yıl sonrasının da düşünülmesi gerekir. Çünkü üniversite seçimi aslında bir meslekten çok bir yaşam biçimini seçmektir. Dolayısıyla tercih dönemindeki tüm gençlere önerim, tercih listesini hazırlarken sadece puanlara değil, size hangi üniversitenin nasıl bir ufuk açacağına da bakmanızdır. Çünkü iyi bir üniversite öğrencisine sadece bir diploma vermez. Düşünme biçimi, cesaret ve vizyon kazandırır. Ve inanıyorum ki geleceğin dünyasında en çok ihtiyaç duyacağımız şey de tam olarak budur.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu araç yolunun 3-14. Kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 8. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik, işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Gökyüzünde şenlik var. Perseid meteor yağmurunun en aktif olacağı gündeyiz. Bu gece özellikle gece yarısından sonra göğe bakın. Saatte 50-75 arasında yıldız kayabilir. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Ay bu gece yeni ay. Ve yılın en önemli gök olaylarından biri tam güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Hatırlatalım. Güneş tutulması ayın dünya ile güneş arasından geçtiği yeni ay evresinde olur. Nasıl oluyor? Amatör gökbilimci ve gökyüzü yazarı Alp Akoğlu'nun Sarkaç'taki notlarından aktaralım. Ay, güneşin parlak yüzeyini örtecek ve normalde görülemeyen taç katmanı, yani güneşin dış atmosferi çıplak gözle görülebilecek hale gelecek. Bu tutulmanın hiçbir evresi ülkemizden izlenemeyecek. Tam tutulma sadece Grönland, İzlanda ve İspanya'dan geçen bir şerit üzerinden görülebilecek. Bu şerit dışında kalan Avrupa'da, Afrika'nın kuzeybatısı, Kuzey Amerika ve Asya'nın kuzeyinde ise tutulma parçalı olarak izlenebilecek. Meraklısı için bir not daha. 27-28 Ağustos'ta sabaha karşı gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması bu yıl Türkiye'den görülebilecek tek tutulma olacak. Ve bugün Dünya Fil Günü. Kutlu olsun.
4: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Eve dönerken. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa, Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

Saatlerimiz 20 gösteriyor. NTV'de ana haberle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz. Ankara'nın bugün önemli bir konuğu vardı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin lideri Mahmud Abbas'ı kabul etti. Erdoğan bir kez daha Filistin'e desteğini yineledi. Öte yandan Erdoğan bir gazeteye verdiği mülakatta Mekke anlaşmasına ilişkinde ilk kez konuştu. Ne dedi aktaracağız. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın sahaya yansıtılması için İçişleri Bakanlığı'nda bugün önemli bir toplantı vardı. Öte yandan sürecin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bugün yasaya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Hem o açıklamaları hem de kritik toplantıda ele alınanları paylaşıyor olacağız. Geçtiğimiz hafta 25 yaşındaki Nida Müge Şahin, Şişli'de kendisine saplantılı olan eski mahkum Nazir Ilgın tarafından öldürülmüştü. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı bugün Müge'nin defnedildiği mezarlıkta yakalandı. Saldırıda kullandığı silahı da denize attığını söyledi. Birazdan ekrana getireceğiz. Ve Ahbap soruşturmasında yeni bir gelişme var. 44 milyon liralık altınlar ortada yok. Haluk Levent Gazze'ye yardım amacıyla toplanan paralarla altın almış, sonrasında kasaya yatırdığını söylemişti. O kasadan altın yerine ilaç çıktı. Başlıyoruz efendim.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi, İsrail'e tepki gösterdi. Netanyahu çatışmadan nemalanıyor dedi.
1: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajları Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la düzenlediği basın toplantısında verdi. Filistin'e desteğini sürdürdü. İsrail ise sert sözlerle tepki gösterdi.
1: Sadece 2026 yılında 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir.
2: Cumhurbaşkanı Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır dedi.
1: Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak.
2: Mahmud Abbas'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne, bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum diye konuştu. Abbas, adil bir barışın ancak işgalin sonlanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğinin altını çizdi.
0: Ankara'daki bir diğer önemli görüşme İçişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları bir araya geldi. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
2: Mecliste kabul edilen Terörsüz Türkiye süreci yasasının sahaya yansıması için ilk toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlığıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi.
3: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
2: Meclis Başkanı Kurtulmuş'sa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
4: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
2: Kurtulmuş çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi. Yasada milli birliğimiz ve üniter devlet yapımızı bozacak tek cümle yok dedi. Yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
4: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu, bir kurul kuruldu. O bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye süreci yasasına dair yeni bir açıklama geldi. Bahçeli, kaybedecek vaktimiz yok dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
5: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıktı. Yeni bir aşamaya geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o aşama için kaybedecek vaktimiz yok dedi.
6: Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri süreçte devletin temel niteliklerinin müzakere edilmediğinin altını çizdi.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.
2: Bahçeli çerçeve yasaya yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
6: Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır. Türkiye'nin istikameti bellidir.
2: Bahçeli açıklamasında terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir ifadesine de yer verdi.
0: 25 yaşındaki Nida Müge Şahin geçtiğimiz hafta Şişli'de saplantılı eski mahkum Nazir Ilgın tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısı olayın ardından kayıplara karışmıştı. Bugün yakalandı. Yakalandığı yer ise Müge'nin defnedildiği mezarlık.
7: Nida Müge Şahin eczanedeki kardeşini beklediği sırada Nazir Ilgın böyle yaklaştı Şahin'e. Ardından yanında getirdiği silahla genç kadına saldırdı.
8: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı sonra kaçtı.
7: Katil zanlısı bir hafta sonra Şahin'in mezarında yakalandı. Nida Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı.
9: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Biz ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
7: Nazir Ilgın cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı sicili kabarık olduğunu görünce tutuklanmasını istedi. Ilgın'ın 14 yıl önce başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten ceza aldığı ancak 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenildi. 28 Temmuz'da adli kontrole serbest bırakıldı.
10: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayetçilerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
7: 6 yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi. Adli makamlara başvurdu ancak sonuç alınamadı. 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazir Ilgın, Ceylan Hemşire'yi darp etti ancak serbest kaldı. İki gün sonra da boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü.
9: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Ve tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
7: Yürütülen çalışmaların ardından iki kadına da aynı şiddeti yaşatan zanlı Nazir Ilgın, Nida Müge Şahin'in mezarı başında yakalandı. Sorgusunda olay günü kullandığı silahı denize attığını söyledi. Silahın bulunması için çalışmalar sürüyor.
0: Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 düştü. O ana dair görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Neyse ki pilot kokpitten kendini fırlatarak kurtuldu. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Eğitim uçuşu için havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. F-16 pilotu atlayarak kurtuldu. Durumu iyi.
11: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı.
12: Uçak. Can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
2: Olay Yalova Çiftlikköy ilçesindeki 18. Anajet üssü yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 savaş uçağı havalandığı sırada bilinmeyen nedenle düştü. Fırlatma sistemini kullanan pilot atlayarak kurtuldu. Kaza sonrası oluşan alev topu ve siyah duman birçok noktadan görüldü. Yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceğini belirtti. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını söyledi. Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor dedi.
12: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmadan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış gibi yansıdı ama öyle bir şey yok.
2: F-16 uçağının Eskişehir 1. Anajet Üssü Ceylan Filo olarak bilinen 113. Filo'ya ait olduğu öğrenildi.
0: Ahbap soruşturmasında yeni bir gelişme var. 44 milyon liralık altınlar ortada yok. Haluk Levent Gazze'ye yardım amacıyla toplanan paralarla altın almış. Sonrasında kasaya yatırdığını söylemişti. O kasadan altın yerine ilaç çıktı.
13: Ateş düşürücü, grip ilacı, vitamin, şeker ilacı ve bir de kitap. Ahbap Derneği'ne ait kasadan bunlar çıktı. Oysa derneğin muhasebe kayıtlarına göre içinde Gazze'ye yardım amacıyla toplanan 44 milyon liralık altın olması gerekiyordu. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'le sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklu durumda. Başsavcılık Ahbap Derneği'nin para trafiğinin izini sürdü. İncelenen belgelere göre dernek yönetimi Ocak ayında hesapta bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmemesi adına altına çevrilmesini kararlaştırdı. İşlem için de Haluk Levent'e yetki verdi. Para önce Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi açıklamasıyla bir döviz bürosuna gönderildi. Kayıtlara göre 2 gün sonra da Haluk Levent 1 milyon doları elden teslim alıp altın yaptı. Ardından da derneğin bankadaki kiralık kasasına kaldırdı. O kasa mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'ne atanan kayyum yetkilisi, polis ve bilirkişi eşliğinde açıldı. Ele geçirilen bazı ilaçlar, vitaminler ve Lilith Mektuplar isimli kitap oldu. O anları polis kamerası kayda aldı. Savcılık ve polis buhar olan altınların kim ya da kimlerin hesabına geçtiğini araştırıyor.

0: Kimi dairede pencere yok, kimi rutubetli. İstanbul'da derme çatma evler kiralık ilanlarında. Üstelik fiyatlar evin durumuna göre çok yüksek. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mekke anlaşmasına ilişkin ilk kez konuştu. Anlaşma hiçbir ülkeye hedef almıyor dedi. Erdoğan Londra merkezli Sharq al-Awsat gazetesine mülakat verdi.
2: Mekke'de ortaya çıkan üçlü mekanizmayı günübirlik gelişmelere verilmiş bir tepki olarak göremeyiz. Attığımız adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili ilk kez konuştu. Anlaşmanın nasıl ortaya çıktığını anlattı.
3: Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, kardeş ve dost ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye olarak anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini savunduk.
2: Erdoğan, Londra merkezli Sharq al-Awsat gazetesine konuştu. Anlaşmanın diğer ülkelere de açık olduğunu söyledi.
3: Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Türkiye olarak biz geçmişte olduğu gibi bugün de barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da bu iradenin somut bir tezahürü olarak görüyor ve taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkeleri bu çatının altında toplamaktır.
2: Erdoğan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını kaydetti.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajı gayet açıktır. Birimizin güvenliği, hepimizin güvenliğidir.
2: Erdoğan, Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim beklentimiz, Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'na Mısır'ın da katılabileceğini söylemişti. Fidan yarın Kahire'ye gidiyor. Dışişleri Bakanı bugünse Libya'da temaslarda bulundu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak için gittiği Libya'da Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı. Bakan Fidan karşılamanın ardından Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter'le bir araya geldi. Fidan, Bingazi ziyaretinden önce Trablus şehrinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etmişti. Ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya gelmişti. Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma ihtimali bir süredir gündemdeydi. Bakan Fidan, Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan, Mısır temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da kabul edilecek. Hakan Fidan, ilki Şubat ayında Türkiye'de yapılan Ortak Planlama Grubu toplantısının ikincisine Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile katılacak. Toplantıda 2028 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Fidan'ın temasları çerçevesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve askeri işbirliklerine ilişkin konu başlıklarının ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan'ın temaslarında ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik trafik, Gazze Barış Planı'ndaki son durum başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen ayki Türkiye ziyaretinin dönüşünde başkanlık uçağını şaşırtma amacıyla değiştirdiği askeri kargo uçağını kullandığı iddia edilmişti. Trump iddiaları doğruladı. Bu beraberinde birçok tartışmayı da getirdi. Şimdi Washington'dan NTV muhabirimiz Begüm Dönmez Ersöz ayrıntıları aktaracak bizlere. Begüm.
4: Burcu, New York Times ve CNN'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de Ankara'da uçak değiştirmesine neden olan tehdit karadan havaya füze tehdidi ve bu tehdidin NATO zirvesinin son gününde yetkililer tarafından, Amerikalı yetkililer tarafından tespit edildiği ve bu doğrultuda bu ayrıntılarını aktardığımız uçak değiştirme operasyonunun gerçekleştiği ifade ediliyor. İddialara göre İranlıların da aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kaldığı yerden, nereden kaldığından ya da binanın kaçıncı katında kaldığı dahil olmak üzere bu bilgilere vakıf olduğu da iddia ediliyor şu haberlerde. Peki Amerikalılara bu istihbarat bilgi nereden geldi, o kısmını ise bilmiyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağından indirilip bindirildiği askeri uçaktaysa ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bulunuyordu. Bu kısmını biliyoruz. Yeni bilgiye göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Maliye Bakanı Scott Bessent'ın da o uçakta olduğu ve o uçakta olduğu belirtiliyor. Yani Air Force One'da olduğu belirtiliyor. Trump'ın da bu iki bakanın başka bir uçağa alındığından da haberdar olduğu ifade ediliyor. Şimdi eğer Trump'a yönelik, Air Force One uçağına yönelik güvenilir bir tehdit algısı var idiyse neden diğer bakanlar, bazı Beyaz Saray danışmanları ve basın mensupları diğer uçakta bırakıldı? Onların hayatına yönelik bir risk yok muydu? Soruları gündeme gelmişti. Amerikalı yetkililer kısa bir süre önce yaptıkları açıklamada Air Force One'ın bu uçağın ABD savaş uçakları tarafından korunduğunu ifade etti. Şimdi başkanı korumakla görevli olan gizli servis ve askeri yetkililer tipik olarak zaten bu şaşırtmaca operasyonlarını zaman zaman yapıyorlar. Örneğin karadan eğer konvoy gidecekse mutlaka birbirine tıpatıp benzeyen aynı plakaya sahip iki zırhlı araç, iki zırhlı limuzin kullanılıyor. Başkan eğer helikopterle gidecekse, Marine One'ı kullanacaksa yine benzer şekilde aynı tip helikopter, 3-4 helikopteri havada görebiliyorsunuz. Bu ayrıntılar ortaya çıktıktan sonra Amerikan tarihinde eski başkan Bill Clinton'ın da Pakistan ziyaretinde benzer bir operasyon yapıldığı ifade edilmişti ama en büyük farksa başkanın her adımını takip etmek ve haberleştirmekle görevli olan pool gazetecilerinden en az bir tanesine bu durum haber verilmişti. Dolayısıyla bir yandan da neden basın mensupları, bazı danışmanlar ve bakanlar diğer uçakta bırakıldı tartışması devam ediyor Burcu.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes yine bilmeceye döndü. Sabah saatlerinde 60 günlük uzatma kararı alındığı duyurulmuştu. İranlı yetkililer bunu yalanladı. Şimdi son bilgileri almak için bir bağlantımız daha olacak. NTV Tahran muhabirimiz Ali Çabuk aktaracak ayrıntıları. Ali.
5: Pakistan'ın girişimleri tekrar başladı Burcu ve ateşkes 60 günlüktü. Bunun uzatılması bekleniyor, umut ediliyor ancak belirsizlikler var. İran tarafı şu ana kadar bu bilgileri teyit etmedi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gün içerisinde yaptığı açıklamada arabulucu ülke olarak bu krizi çözmek için girişimlere devam edeceklerini vurgulamıştı ve umut ediyoruz ki 60 günlük ateşkesi uzatacağız ifadesi kullanılmıştı dışişleri açıklamasında. Öte taraftan Pakistan kaynakları bu anlaşmanın sağlandığını paylaşıyorlardı. İran tarafından teyit gelmedi. Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir kaynak böyle bir görüşmenin yapılmadığı bilgisini paylaştı ve ortada bir ateşkes yok ve tarih de belli değil ve ateşkesin uzatılması noktasında bir görüşmemiz de olmadı ifadesini kullandı İranlı yetkili. Taahhüt noktasında ise İslamabad mutabakatını hatırlattı ve bu mutabakatın yeniden hayata geçmesi için ABD'nin verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor ifadesini kullanıyor İranlı yetkili. Pakistan İçişleri Bakanı ise İran'da henüz ayrılmadı. Şu anda İran'ın Meşet kentinde orada bir program düzenleniyor ve Pakistan İçişleri Bakanı Meşet kentine gitti ve Tahran'da da önemli temasları oldu. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüştü ki Rızai de bu göreve yeni atanmıştı ve başta Hürmüz Boğazı olmak üzere İslamabad mutabakatına dair bir takım şartlar hatırlatıldı ABD yönetimine. Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda Muhsin Rızai verdiği mesajda bu taahhütlerin yerine getirilmesi ve İran'ın bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması, aynı şekilde ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını kaldırması gibi bir takım talepleri yeniden hatırlattı Muhsin Rızai ve İranlı yetkililer. Bu talepler karşılanmadan Hürmüz Boğazı açılmayacak diyor İranlılar, ancak bir taraftan da Umman ile teknik düzeyde görüşmelerde ilerleme kaydedildiği de gelen haberler arasında ve söz konusu 60 günlük süre dolmadan, şu an 56. gündeyiz, önümüzdeki 4 gün içerisinde bu 60 günlük süre sona erecek. Beklentiler bunun uzatılması noktasında, ancak Umman'dan gelecek bilgiler de son derece önemli. Çünkü her ne kadar bu mutabakat iki taraf arasında ihlal edilmiş olsa da Burcu, tarafların üzerinde uzlaşıya vardıkları tek metin İslamabad mutabakatı ve Hürmüz Boğazı krizine odaklanılmış durumda. Umman'dan da bu noktada haberler gelmesi bekleniyor, ancak ateşkesin uzayıp uzamayacağı konusu belirsiz kalmaya devam ediyor Burcu.
0: Ay güneşin %99'unu kaplayacak. Kuzey yarımkürenin geniş bir kısmında görülebilecek. Milyonlarca kişi nadir görülen güneş tutulmasını yaşıyor. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
1: Giresun'da bir anne ve iki kızı sele kapılıp kayboldu. İki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kayıp anne ise aranıyor. Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Köyden geçen Zıva deresi taştı. O sırada Kırcı ailesi dere kenarında piknik yapıyordu. Zekiye Kırcı ile kızları Burcu ve Burçin Kırcı suya kapıldı. Baba Mehmet Kırcı ise son anda selden kurtuldu. Kız kardeşlerden 26 yaşındaki Burçin Kırcan'ın cansız bedeni kaybolduğu yerden 9 kilometre, Burcu Kırcan'ın cansız bedeni ise 20 kilometre uzakta bulundu. Kız kardeşlerin tatil için İstanbul'dan memleketleri Giresun'a gittikleri, yarınsa dönüş yolculuğuna çıkacakları öğrenildi. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Kuyucak ilçesi Gencelli mahallesi yakınlarındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi. Pazar günü gözaltına alınmasının ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin evinde bulunan 65 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizle oğluyla arasındaki 51 milyon liralık işlem için kendi birikimim dedi.
2: Evinde yapılan aramada hemen her köşede döviz veya ziynet eşyası bulunmuştu. Banka hesap hareketlerindeki hacim de evinde bulunanlar gibi şaşırtıcıydı. Kendi birikimim dedi, düğün hediyesi olduğunu iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasayla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin'e evinde bulunan ve değeri 65 milyon lirayı bulan döviz ve ziynet eşyasının kaynağı soruldu.
6: Paralar benim geçmişten bugüne birikimimle, bir kısmı yaklaşık 8 ay önce düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişimden dolayı euroya çevirdiğim paralardır.
2: Şirin paraların evin farklı yerlerinde saklanması ile ilgili olarak hırsızlık riskine karşı önlem olduğunu öne sürdü. Muzaffer Şirin'e kendisi ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesap hareketlerindeki yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi de soruldu. paranın ticari faaliyetlerden kazanıldığını, para transferlerinin ise aile ilişkilerinden kaynaklandığını iddia etti. Masak raporunda Şami Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı. Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerde bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Şirin'e Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda soruldu. Bu paylaşımı içeriğine itibar etmese de sosyal medya platformlarında gördüğü yazılar nedeniyle yaptığını öne sürdü. Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi aniden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor.
1: Vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüphelinin sorgusu sürüyor. Dolandırıcılığın boyutuyla ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Bazı mağdurlardan vize çıkmasını sağlama vaadiyle 500 bin lira alındığı ortaya çıktı.
7: Bot hesapların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirildi. Savcılıktaki inceleme sürüyor. Jandarmanın 6 ilde düzenlediği operasyonda şüphelilerin konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sisteminin sabote ettiği belirlendi. Bot hesaplarla yani farklı yazılımlarla randevu sistemini bloke eden zanlılar randevuları kesin garantili vize adı altında 1000 euroya kadar bedellerle sattı. 49 şüpheli gözaltına alındı.
8: Bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatle değil burada söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları yurt dışına çıkabilmek için bu avın pençesine düşmüşler. Bu anlaşılıyor. Ben bunun 49 kişiyle de sınırlı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
7: Bir mağdurun farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edildi. Bir mağdura ise 15 günlük randevu garantisi verildi. Ancak aylarca bu vaat gerçekleştirilemedi. Toplam vurgunun boyutu 918 milyon lira. Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor.
9: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşlem biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Başvuru sahiplerini en hızlı zamanda vizeyi alırız. Randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
7: Schengen vizelerinde güncel veriler ortalama %15'lik bir red oranını işaret ediyor. Başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
9: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
1: İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerle İstanbul her zaman daha cazip bir konumda. Ancak birçok kişi az kira verebilmek için ev bile denmesi çok zor yerlerde barınıyor. Yani dökülen evlere yüksek kiralar isteniyor.
2: Kimi dairenin penceresi yok, kiminin banyosunda duşa kabini. Derme çatma evler kiralık olarak konuluyor. İstanbul barınmanın en zor olduğu yerlerden biri. Bu nedenle de birçok kişi yüksek mevdalar vermemek için bu daireleri tutmak zorunda kalıyor.
10: Yaklaşık 30 senelik binalarda 22-23 bin arasında kira isteniliyor. Ev çok küçük. Arkadaşım duşa kabini bile yok demişti yani o derece kötü evler var maalesef ki. Bir tane arkadaşımız var o da Kavacık'ta oturuyordu. 30 bin civarında veriyor. Eski bir ev. En alt katta oturuyor.
11: 70 bine falan oturanları da gördüm. Öyle ortalama bir evre. Paylaşımlı evler oluyor. 4 kişilik veya 6 kişilik evlerde bulunuyorlar. Görece tercih edilmeyecek evler.
2: Fatih'te 30 yaşındaki bu evin kirası 15 bin lira ancak ışık almıyor. Duvarlar rutubetten kararmış durumda. Burası da bahçeli evlerdeki 1+1 dairenin ilanından. İlk bakışta bir depoya benzese de kiralık daire. İstanbul'da her dairenin içi elbette kötü durumda değil. Ancak özellikle de merkezdeki semtlerde eski binalar yüksek kiradan biri diyor.
1: İstanbul Beşiktaş kiraların en pahalı olduğu semtlerden biri. Öyle ki burada 1+1 dairelerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Üstelik bu daireler ya 35 yaş üstü ya da giriş katı daireler.
12: Bizim yaşlı tabir ettiğimiz daireler 1+1'ler 30-50 bin arası sıfır. Yani genç bina, depreme dayanıklı binalar da 50 bin ve üzeri. 1+1 45 metrekare, 50 metrekare, onlar 55 bin, 60 bin bu civarlarda gidiyor. Değişkenlik tamamen yayınlayanın inisiyatifinde olan bir şey. Normalde o kadar değil ama birazcık popüler olmak için yapıyorlar. 1+0'larda çok uçuyorlar çünkü.
13: 35 bin lira kira veriyorum. Öğrenci biri için çok pahalı yani. Giriş katı ve 30 bin liranın üzerinde bence çok pahalı.
14: Şu an hani kod dairede bile bir evin kirası 45-50 bin lira bandlarında. Özellikle Beşiktaş gibi semtlerde.
2: Merkez Bankası verilerine göre 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 44 bin lira.
1: İstanbul'da 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz'ın gittiği bir restoranda başına gelenler bu da mı olur dedirtirdi. Genç kız tadilat yapılan zeminden iki kat aşağı çay ocağının üzerine düştü. Omuriliği zarar gördü. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. İddiaya işletme sahibi ambulansı aramadı. Genç kızdan da şikayetçi olmamasını istedi.
15: Masaya oturmak için ben ayağımı attığım gibi zaten boşluğa düştüm. İki kat aşağıya düştüm.
0: 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz arkadaşlarıyla gittiği restoranda masa bakarken başına gelmeyen kalmadı. Zeminde tadilat yapılan yerin gelişi güzel kapatılması sonucu iki kat aşağı düştü. Görüntüler İstanbul Kadıköy'deki restoranın güvenlik kamerasından.
15: Orası böyle kare bir yer. Üstüne de böyle demir bir şey koymuşlar ama sabitlememişler. Bastığım gibi aşağı düştüm yani. Uyarı levhası falan hiçbir şey yoktu.
16: İklim arkadaşımızın çığlığıyla ne olduğunu anladık. Aşağı baktık, arkadaşımızı göremedik. Karanlık bir yere düşmüştü.
0: İklim Nur'un yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre düştüğü yer çay ocağıydı. Üzerine kaynar su da dökülünce vücudundaki kırıklara yanıklar da eklendi.
15: Oradaki çalışanlar aldı beni böyle apar topar. Oturttular bir tane sandalye. O an zaten şok halinde olduğum için hiç hareket falan edemiyordum. Yani böyle sadece titreyerek ağlıyordum. Sonra işletmenin sahibi geldi ve ne ambulans ne polis hiçbir şey aramadan beni kolumdan tutup zorla arabasına bindirip hastaneye götürdü arkadaşlarımla birlikte.
0: Genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.
15: Benim omurgamda şu an kırık var. İkinci derece yanığım var. Tadilat bitmeden nasıl geri açabiliyorlar orayı yani? Bu kazayı o yüzden yaşadık zaten.
0: İddiaya göre işletme sahibi şikayetçi olmamasını istedi.
15: Şikayetçi olmanı gerektirecek kadar ciddi bir olay değil zaten. Ben size yemek ısmarlarım deyip güldü yani kendisi.
17: Biz bu elim olayın işletmenin tam kusuruna ve tam ihmaline dayalı olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ve yasal süreci başlatmış bulunuyoruz.
0: Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Kırşehir'de 7 yıl önce köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan kadın dava açtı. Kadını haklı bulan mahkeme emsal bir karar verdi. Köpeklerin sahipleri yaralı kadına yaklaşık 2 milyon tazminat ödeyecek.
18: Bizim köyde komşu geldi. O kadını olmasın ben ölürdüm.
2: Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadını komşuları kurtardı. Dava açan kadın faiziyle birlikte 2 milyon lira tazminat kazandı.
18: Herkes hakkını arasın. Yani mahkemeye verdim, ben kazandım yani.
2: Olay 2019'da Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana geldi. 63 yaşındaki Sebahat Karaman, kızını okul servisine bindirdikten sonra evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı.
18: Arkadan geldiler, beni götürüyorlardı. Beni üstümdeler. Hepsi benim üstümde.
2: Hastaneye kaldırılan Karaman'ın kulağında ve her iki kolunda doku kaybı tespit edildi. Ağır yaralanan kadın uzun süren tedavinin ardından iyileşti. Köpek sahipleri hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme %37 oranında mağdur kalan Sebahat Karaman'ı haklı buldu. Köpek sahiplerinin kadına 637 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay da bu kararı onadı.
18: Benim kulaklarım hep yara içi. Hep yara, hep iltihap olmuşum. Ağzım hep yara. Herkes hakkını arasın.
2: Tazminat tutarı 7 yıllık faiziyle birlikte 2 milyon 100 bin lirayı buluyor.
1: Yeni 27 yılın en büyük tam güneş tutulması yaşanıyor. Ay güneşin %99'unu kaplayacak. Tutulma kuzey yarımkürenin geniş bir kısmından izlenebilecek. İspanya'da şu sıralarda kısmi tutulma görülüyor. NTV Dış Haberler Müdürümüz Hüseyin Yılmaz da orada. Hemen izlenimlerini almak için Hüseyin'e sözü bırakalım. Hüseyin.
19: Burcu, en son Avrupa'da 1999 yılında ki Türkiye'den de izlenmişti 11 Ağustos 1999'da tam güneş tutulması olmuştu. Aradan geçen 27 yıl sonra Avrupa yine bir güneş tutulmasına, tam güneş tutulmasına ev sahipliği yapıyor. Ama İspanya için daha da tarihi 1912 yılından beri ilk kez tam güneş tutulması yaşanacak İspanya'da. Yaklaşık birkaç dakika sonra ay güneşin ucuna gelmeye başlayacak. Ve 50 dakika sonra da bulunduğumuz bölgede Barcelona'da ay tamamıyla güneşi kapatacak. %99.7'si kapanmış olacak bu bölgede. Yani tam olarak kapanmış olmuyor Barcelona'da. Çünkü bu güneş tutulması sırasında güneş yaklaşık 8250 kilometrelik bir hat üzerinde ay tarafından kapatılıyor. Ve 3400 kilometre hızla hareket edecek. 293 kilometre genişliğinde bir hat burası. Barcelona tam o hattın ucunda yer alıyor. Dolayısıyla %99.7 olarak görülmüş olacak. 6 milyon kişi bu İspanya'da şu anda bu ana tanıklık edecekler. Bunun 150 bini profesyonel olarak bu işi takip edenler. Yaklaşık 450 bin kişi de bu ay tutulmasının, güneş tutulmasının peşinden koşan meraklılar. Özellikle Amerikalıların çok fazla buraya akın ettikleri söyleniyor. Aslında burada iki tane ayrı gün batımı takip edilecek. Birisi güneş tutulmasıyla. Güneş tutulması bittikten yaklaşık 20 dakika sonra da gerçekten gün batacak. O zaman da güneş tutulması bitecek. Avrupa için önemli bir tarafı da Avrupa güneş enerjisinden %16'sı tüm elektrik ihtiyacını karşılıyor. Ve bu güneş tutulması sırasında da yaklaşık 10 gigawattlık bir enerjinin kaybedilmesi bekleniyor. Çünkü güneşin önüne ay geçecek. Bu nedenle de sistemlerde herhangi bir sıkıntı olmaması, elektrik kesintisi yaşanmaması ve bu eksikliğin kısa sürede kontrol altına alınması için ekipler de tetikte olacak. İspanya'da ise büyük bir heyecan var. Çünkü bazıları güneş tutulmasıyla gökyüzü hareketlerinin birbirini tetiklemesinden endişe ediyor. Örneğin 1912 yılında Titanic batmadan 3 ay önce yine İspanya'da tam güneş tutulması olmuş. Sonrasında da bugün yaşanacak gibi 6 gezegen arka arkaya hizalanmış ve bunun yarattığı gelgitin bazı buzdağlarını harekete geçirdiği, bir araya toplanmalarını sağladığı ve Titanic'in de bu toplanan buzdağlarından birine çarptığı iddia ediliyor. Bu nedenle de bir yandan da böyle güneş tutulmasına korkuyla da bakılıyor ama dünyada çok az yerde görünen bir doğa olayı bu ve buna da tanıklık etmek kuşkusuz ki büyük heyecan verici Burcu.
1: Hüseyin Yılmaz aktardı ayrıntıları. Her yıl bu dönemde geceleri tam anlamıyla gökyüzünde bir gösteri gerçekleşiyor. Meteor yağmuru yaşanıyor. Geçişlerin en yoğun şekilde gözlemlenebileceği dönem ise başladı.
6: Bazen ışıklar, bazen de alevler saçarak dünyaya giriyor, doğanın gökyüzündeki gösterisine dönüşüyor. Her yıl Temmuz sonunda başlayan Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem başladı. Meteor yağmuru bilimsel olarak güneşin etrafında dolaşan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının uzayda bıraktığı parçalarla oluşuyor.
20: Bir taşın atmosferimize girmesinden ibaret, çok özetle. Güneşin etrafında uzun dönemde dolanan gök cisimleri, kaya ve buzdan oluşan bir yapısı var. Bunlar kum taneleri gibi de olabilir, böyle bir bezelye gibi de olabilir büyüklüğü.
6: Perseid meteor yağmurunun en iyi şekilde görülebilmesi için gece karanlığında şehir ışıklarından uzakta olmak gerekiyor. Doğa takviminin bu döneminde ay yüzeyinden en az ışık yansıyan günlerden geçilmesi de gözlem için ideal şartları yarattı.
20: Bu taşlar atmosfere girdiğinde bir ışık hüzmesi gibi göründüğü için onları görme şansımız bu şartlarda çok daha iyi oluyor.
6: Bugünlerde gökyüzündeki hareketliliğin bir parçası da 6 gezegenin dünyadan bakıldığında aynı hizada görülecek olması.
20: Türkiye'den gözlemlenemiyor. Bir de güneş tutulması var. Ayrıca Ağustos ayında bir de parçalı ay tutulması var. Bunların hepsini bir kefeye koyup birlikte acaba çok kritik bir gök olayları yaşanıyor, sonucunda ne olacaklar gibi endişeye kapılacak ya da çok büyütecek bir durum yok.
6: Perseid meteor yağmuru Ağustos sonuna kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde akşam saat 8 sonrası gözlemlenebilecek. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Bursa'da, TÜBİTAK'sa Afyonkarahisar'da gözlem etkinliği düzenleyecek.
1: Fenerbahçe ünlü forvet Romelu Lukaku'yu transfer etti. Açıklamayı sportif direktör Oğuz Çetin yaptı. Lukaku transferi için Napoli ile anlaştıklarını söyledi. Oyuncuyla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Çetin önemli bir karakter transfer ettik dedi. Belçikalı golcü 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin toplamda en çok bonservis ödenen ikinci futbolcusu konumunda. 33 yaşındaki golcü Napoli formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş'ta santrafor arayışı sona erdi. Siyah beyazlar Sırp golcü Vlahovic'i renklerine bağladı. Dušan Vlahovic kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Beşiktaş 26 yaşındaki forvet için bonservis bedeli ödemeyecek. Son 5 sezondur Juventus'ta forma giyen oyuncu İtalya ekibiyle çıktığı 168 maçta 68 kez ağları havalandırdı. Spordan haberlere devam ediyoruz. UEFA Süper Kupa bu gece sahibini buluyor. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maç. Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somali hakem yönetecek.
3: Süper Kupa sahibini Avusturya'da bulacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa saat 22'de Salzburg'da karşılaşacak. Kupayı geçen sezonda kaldıran Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir dublinin daha peşinde. Avrupa Ligi'ni İstanbul'da kazanan Aston Villa ise 44 yıl sonra Süper Kupa için sahaya çıkacak. Real Madrid'in 6 kez müzesine götürerek rekor kırdığı Süper Kupa'da bu sene gözler maçın hakeminde olacak. 2026 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görev almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan karşılaşmada düdük çalacak. 34 yaşındaki hakem Süper Kupa'yı Avrupa kıtası dışından yöneten ilk isim olarak tarihe geçecek.

0: Sonunda tam hissediyorum. Kalbimde bir puzzle parçası yerine yerleşmiş gibi. Çok abartıyormuşum gibi geliyor olabilir ama böyle hissettiriyor.
1: Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı.
0: Evde tek başımaydım ve birden telefonuma bir bildirim geldi. DNA analiz sonuçlarınız hazır yazıyordu. Ben de açtım ve orada Mina, kız kardeş yazıyordu. Ama onun tanıdığım Mina olduğunu fark etmemiştim.
1: İki yakın arkadaş aslında kardeş olduklarını öğrendi.
2: Kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Birlikte yaşamıyoruz, hayatlarımız çok farklı. Ama seni gördüğümde sanki eve dönmüşüm gibi hissediyorum.
1: İki kardeş ömür boyu bir daha ayrılmamak için sözleştiler.
3: Bursa'da kaybolan keçi girdiği evde ortalığı karıştırınca sosyal medyada gündem oldu. İstanbul itfaiyesi de viyadük altında sıkışan keçi için harekete geçti.
4: Keçi nereden geldi buraya?
5: Eve giren keçi ortalığı karıştırdı. Yaramaz keçi sosyal medyada gündem oldu. Sahibi kaybolan keçisine 4 gün sonra kavuştu.
4: Darmaduman etti valla.
6: Çeksene dışarı.
4: Polis arayacağım gelsin be.
6: Polis keçiye ne yapacak gözünü seveyim.
5: Bursa Uludağ'da beslenen keçi sürüden kaçtı. Dağın eteğindeki bir evin mutfağına girdi, ortalığı dağıttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok izlendi. Ev sahiplerinin başvurusu üzerine polis keçinin sahibine ulaştı. 4 gün boyunca aramasına rağmen keçisini bulamayan Hüseyin Selim hayvanı teslim aldı.
7: Keçimiz sürüye yeni geldiği için yabancıydı. O yüzden şehre doğru kaçtı. 3-4 gündür biz bunu arıyorduk.
5: Bir firari keçi haberi de İstanbul'dan geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün altında keçi olduğunu görenler ekiplere haber verdi. İstanbul İtfaiyesi keçiyi kurtarmak için harekete geçti. İplerle keçinin yanına inen ekipler keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.
3: Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'den ilk tanıtım yayınlandı. Biz de bu tanıtımla ana haberi noktalayalım efendim. İyi akşamlar.
8: Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
9: Düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
8: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Mustafa Kota'nın üstlendiği yeni dizi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncularını buluşturuyor. Nebahat Çeyre'den Nevra Serezli'ye, Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöne, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a birbirinden önemli isimler dizide bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Yasemin Ergene ve Ceren Moray gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
10: Ben giydireceğim.
11: Buradayım. Dayı.
8: Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmoğlu'nun yazdığı dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Tuzlu Kahve, yakında Star'da.
12: NTV Radyo.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
1: Acil Çağrı Merkezi. Acil

Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Merak sözcüğü ek aldığında merakını mı olur, merakını mı? Hukuk sözcüğü hukuku mu olur, hukuku mu? K ile biten sözcükler çekim eki aldıklarında yumuşar ve yumuşak G olurlar. Ancak bütün sözcükler değil. Daha çok yabancı dillerden gelmiş sözcüklerde bu yumuşama olmaz. Örneğin az önce sorduklarımıza bir bakalım. Merak ve hukuk. Bu iki sözcük de Arapçadan gelmiş. O nedenle ikisinin sonundaki K de yumuşamıyor. Merak ek aldığında merakını olmuyor, merakını olarak kalıyor. Öteden beri güzel giyinmeye merakı vardır. Ne olur söyle, merakımdan çatlayacağım. Aynı şey hukuk için de geçerli. Hukuka hukuku gibi, ticaret hukuku amme hukuku gibi. Böyle bir hareket uluslararası hukuka aykırıdır. Onunla 40 yıllık hukukumuz var bizim. Böyle sözcüklerden başka örnekler verelim. Ahlak, ahlaka, ahlakı. Emlak, emlaka, emlakı. Erzak, erzaka, erzakı. Evrak, evraka, evrakı. Halk, halka, halkı. Köşk, köşke, köşkü. Mahluk, mahluka, mahluku. Römork, römorka, römorku. Tasdik, tasdike, tasdiki. Tetkik, tetkike, tetkiki. TRT bu kuralı özel isimlerde de uygulardı. Orhan Pamuk'u denirdi. Kızıl Irmak'ı denirdi. Yazılırken bir değişiklik yok da söyleyişte esasen hayli yadırganan bu kural şimdilerde kullanımdan düştü gibi. Orhan Pamuk'u, Kızıl Irmak'ı kullanışını daha çok duyar olduk. Bir dinleyicimiz kafasının karıştığını söylemiş ve sormuş. Erkeğin mi, erkekin mi? Aşığım mı, yoksa Zeki Müren'in şarkısında söylediği gibi aşıkım mı? Her iki sözcükteki K sesi de yumuşuyor efendim. Erkeğin ve aşığım şeklinde söyleniyor. Türkçe diğer sözcüklerde olduğu gibi. Yatak, yatağa. Ayak, ayağa. Sorunsuz, sağlık dolu günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Hava durumu.
5: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da bu iki gün rüzgar kuvvetli ve daha serin esecek. Sıcaklık 27 derece. İç Anadolu az bulutlu. Ankara ve Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa, Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. İzmir 38 derece. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Antalya 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğuda Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
4: Hava durumu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize
2: bak. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Yakın plan başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Yakın plana hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bu haftanın ve önümüzdeki sürecin en önemli başlığı terörsüz Türkiye sürecinde meclisten geçen çerçeve yasa. Tam adıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. 12 maddeden oluşuyor. Müstakil, yani doğrudan PKK terör örgütüne yönelik ve süreli 6 aylık bir kanundan bahsediyoruz. Terör örgütünün kendini tamamen lağvetmesi ve silah bırakması şartına bağlı. Bu süreç güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından teyit edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki Tespit Komisyonu tarafından onaylanacak ve MGK kararıyla da uygulanmaya başlanacak. Mecliste oluşturulacak bir komisyon da sürecin takibini yapacak. Kanun teklifinin 464 evet oyuyla kabul edilmesi elbette süreci yönetenleri cesaretlendiriyor. Burada en hassas, en kritik nokta silah bırakma sürecinin dikkatli takibi. Yakın planda bu gece işte bu süreci, olası riskleri, yaratacağı sonucu konuşacağız. İki değerli konuğum var. Bu akşam bir saatlik bir program planladık. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Şakir Din Şahin bizimle birlikte. İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim. Ve Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü. O da uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz Sayın Yeşiltaş.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi süreci konuşacağız ama ben programa kitabın orta yerinden bir soruyla başlamak isterim. Bugün Sayın Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı, ki bu süreç içerisinde bu teklifin hazırlanması sonrasındaki meclis sürecinde çok aktif bir şekilde yer almıştı. Anadolu Ajansı yayınına katıldı. Ve şöyle bir serzenişi var, bir sistemi belki de, yani eleştirilere yönelik. Dedi ki Allah aşkına nasıl bölücü bir yasa teklifi denebiliyor buna? Şimdi baktığımızda Sayın Din Şahin, sizinle başlarız. Yani toplumun bir kesiminde evet ciddi bir mutabakat oldu mecliste ama toplumun büyük bir kesiminde, ya da bir kesiminde diyelim, bir takım tereddütler ve işte bir bölücü bir yasa şeklinde eleştiriler var. Nasıl bakıyorsunuz bu eleştirilere, bu tereddüte, tedirginliğe?
2: Yani toplumdaki bazı insanların, daha doğrusu belirli kesimlerin bu fikre katılmaması doğal karşılanmalı. Yani demokrasilerde bir özellikle mecliste bu kadar tartışmalı bir konuda bence çok da iyi bir aşamada, yani çok yüksek oyla geçti meclisten, ama muhalefet olması doğaldır. Muhalefet olması beklenir. Bu konuda muhalefetin olmaması ancak demokratik olmayan bir rejimde mümkün olur. Yani %100 oyla geçmesi meclisten mesela ancak Sovyetler Birliği'nde ya da Kuzey Kore'de ya da Esad'ın Suriye'sinde olması mümkündü. O bakımdan itirazların olmasını olgunlukla karşılamak lazım ve anlayışla karşılamak lazım. İtirazı olanların da, bu itirazlara itirazı olanların da bunu sükunetle, suhuletle ifade etmeleri, dertlerini söylemeleri ama karşılıklı birbirlerini hainlikle suçlamamaları gerekir. Maalesef bizim siyasetimizde, siyaset kültürümüzde böyle bir kötü alışkanlık var. Bir konuda doğru olduğumuzu düşündüğümüzde bizimle hemfikir olmayan insanları hain olmakla, terörist olmakla, sürece ihanet etmekle ya da devlete, vatana ihanet etmekle suçluyoruz. Yani bugün gelinen aşamada bu bir bölücü yasa mı? Tabii ki de değil. Bu bölücü yasa olmanın ötesinde birleştirici bir yasa. Tekrardan terörü sonlandırıp terörün böldüğü, terörün parçaladığı toplum kesimlerini bir araya getirecek. Onları tekrardan bir harçla birleştirebilecek potansiyele sahip bir yasa. Olur mu, olmaz mı? Riskleri var, eksikleri var. Olmaz olur mu? Mükemmel bir yasa yapmak mümkün mü? Değil. O bakımdan da muhalefete ihtiyacımız var. Yani mükemmel olmayan, doğası gereği mükemmel olmayan bir yasanın eksiklerini de muhalefet ifade etmeli, söylemeli. Ama bunu yapıcı bir dille ifade edebilirsek, ki bu kültürümüzde yok. Yani şimdi buna muhalefet eden liderleri ve siyasi partileri yapıcı olmamakla suçlu olabiliriz ama bugün bu yasaya destek veren partileri düşünelim, iktidar partilerini düşünelim ya da DEM'i düşünelim. Onların geçmişteki söylemlerine bakalım. Onlar da aslında birleştirici, bütünleştirici bir söylem ya da siyasi kültürü geçmişte benimsemiş değiller. Geniş toplum kesimlerinde MHP'nin senelerdir biriktirdiği, her ne kadar Sayın Bahçeli bu işte en öncü rolü oynamış isim olsa bile, MHP'nin, Sayın Bahçeli'nin öncesinde Sayın Alparslan Türkeş'in biriktirdiği bir miras var. Onların çok sert bir söylemi vardı. Sadece onların mı? Hayır, işte Sayın Destici'nin, işte Büyük Birlik Partisi'nin, ekleyelim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda çok sert bir söylemi var mıydı? Vardı. Şimdi onlar belki iktidar partisi olmanın gereği olarak siyaset yapmayı bir ton düşürüp devlet mantığıyla ya da devlet adamlığının gereği nasıl hareket etmeleri gerekiyorsa şimdi belki öyle hareket ediyorlar. Öyle bir söylem benimsediler. Ama hatırlayalım, bir önceki seçimlerde CHP ile DEM ya da o zaman HDP meşru bir zeminde, parlamentoda seçimler öncesinde adı konulmamış bir ittifaka gittiklerinde işte CHP, HDP, PKK diye CHP'yi bu sefer terörist olmakla suçlamışlardı. Yani bu şu andaki muhalefete özgü bir tutum değil. Maalesef bu birbirimizi suçlama, birbirimizi hainlikle suçlama, ihanetle suçlama, terörist olana ya da bölücü olana destek olmakla suçlama siyasi kültürümüzde olumsuz bir unsur olarak vardı. Bugün de var. Ama ümit verici olan şey şu, bu yasa olumlu bir yasa. Bu yasayı çıkartmak için geçmişte belki çok sert bir dil kullanan politikacılarımız bugün ılımlı, yumuşak bir dil kullanıyorlar. Hem DEM cephesinde, hem MHP cephesinde, hem AK Parti cephesinde ve buna da mecliste ciddi bir destek geldi. Anayasayı değiştirecek kadar büyük bir çoğunluğun desteği geldi. O bakımdan ümitli olmak lazım. Bu bölücü bir yasa değil, birleştirici bir yasadır. Ama bölücü olduğuna dair endişeleri olan insanlar da, siyasetçiler de bunu söylesinler. Bunu mümkünse yapıcı bir dille söylesinler. Siyasi kültürümüzün gerektirdiği kırıcı, bozucu dili değil de memleketin faydasını düşünen daha olumlu bir dille eleştirilerini, muhalefetlerini belki sert bir dille ama yıkmadan yapmak maksadıyla söylesinler. Bu yasanın şurası eksik, bu konuda sıkıntı var, İleride şu şu şu sorunlar çıkabilir gibi ifadeler kullansalar, bölücülükle yaftalamak yerine çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ki,
1: muhalefetin yaptığı eleştiriyi ya da öneriyi göz ardı etmemek, aksine ondan faydalanmak önemli. Süreci yönetenler açısından da kıymetli olacaktır. Sayın Yeşiltaş, sizce bu yasanın bir bölme riski var mı?
3: Yani tabii böyle bir risk şu anda söz konusu değil. Çünkü yasanın çerçevesi çok net bir şekilde çizilmiş durumda. Belli bir yol haritası üzerinde inşa edildi yasanın mantığı açısından. Hedefi de çok net, terör örgütünün silah bırakmasını nihayete erdirmek ve silah bırakma faaliyetinin de teyit edilmesinden sonra, tespit edilmesinden sonra gerekli süreçlerin de işletilmesinin önünü açmak. Dolayısıyla yasanın maddelerine baktığımızda böylesi bir hedef ya da böylesi bir risk de söz konusu değil. Çünkü devletin yapısına dair ya da devletin toprak bütünlüğüne dair, anayasanın değişmez ilkelerine dair bazı unsurları herhangi bir şekilde dile getiren bir yasa teklifi söz konusu değil. Yasa bu anlamda bir aşama olarak görmek lazım. Yasanın aşamaları tamamlandıktan sonra da terör sürecinin Türkiye'de tamamıyla sona erdiği ve silahın ortadan kalkarak yeni bir demokratik zemin inşa edilmesi ona atılacak bir adım aslında. Bazı yapısal engeller söz konusu, o engellerin bu yasayla ortadan kaldırılması söz konusu olacak. Ondan sonraki dönem tabii ki yeni bir dönem Türkiye açısından ve Türkiye'nin belki de ilk defa tecrübe edeceği bir dönem olacak. Şu anlamda ilk defa tecrübe edeceği bir dönem olacak. Yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir devam eden silahlı bir terör örgütüyle Türkiye mücadele etti. Bu Türkiye'nin bütün boyutlarıyla her alanına nüfuz etti. Ekonomi politikalarına, savunma politikalarına, güvenlik politikalarına, demokratik sistematiğine, her noktasına kadar seçimlerin uzunca bir süre terörle mücadele ve terörizm tartışması üzerinden şekillendiğini gördük. Parti politikalarını, toplumsal kutuplaşmaları, partiler arasındaki ilişkileri, hem yakınlaşma ilişkilerini hem uzaklaşma ilişkilerini belirleyen çok ana bir konu ola geldi terör meselesi. Dolayısıyla Türkiye'nin siyasetine 40 yılı aşkın bir süredir damgasını vuran, çok sahici, gerçekçi, can yakıcı, çok yüksek maliyetler oluşturan bir problem olarak terörle uğraşmak durumunda ve mücadele etmek durumunda kaldı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi bu yasayla birlikte terör örgütünün silahları bırakması ve faaliyetlerini tamamıyla feshetmesi durumunun teyit edilmesiyle birlikte siyaseten yeni bir dönem açılacak. Bu dönem içerisinde de tartışmalar silahsız bir zeminde, şiddetsiz bir zeminde söz konusu olacak. Yani DEM Partisi'nin bundan sonra alacağı tavır arkasında herhangi bir biçimde silahlı güç olmadan ortada olacak veya bu konuda pozisyon alacak partiler de bu silah bağlamında, şiddet bağlamından uzaklaşarak bir siyaset ortamıyla karşı karşıya kalacak. Böylesi bir ortamda da Türkiye'nin bölünmesinin, parçalanmasının, toprak bütünlüğünün, siyasi bütünlüğünün halel görmesinin de ortada çok bu anlamda tartışılacak bir riskle karşı karşıya olduğunu düşünmüyorum. Bu aşamalı bir süreç olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yasanın neyi kapsadığı, neyi kapsamadığı, nasıl işleyeceği, ne tür adımlar atılacağı, özellikle MGK kararının alınmasından sonra oldukça açık. Dolayısıyla şu anda yasanın bir Türkiye'yi bölünme riskiyle karşı karşıya getireceğini ortaya koyarak bunun üzerinden muhalefet etmek çok da anlamlı değil. Tam tersine süreci daha sağlıksız bir zemine itebilir ve toplumun endişelerini daha fazla gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Toplum nihayetinde elbette meclis ortamında verilen destek aritmetik olarak çok güçlü bir destek. Buna mukabil toplumun aynı oranda destek verdiğini şu anda tam olarak söylemek mümkün değil. Ama toplumun bir bütün olarak sürece destek verdiğini, terörsüz Türkiye'ye, silahsız bir siyasal döneme destek verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu noktada bu risk üzerinden yaklaşmak pek mümkün değil.
1: Şimdi tabii Sayın Numan Kurtulmuş'un bu serzenişiyle başladık. Bu serzenişi yaparken Sayın Kurtulmuş dedi ki ya 3 tane emniyet sivabı koyduk biz bu kanuna. Onların işte biri güvenlik ve istihbarat birimleri ki silah bırakmanın teyidini yapacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında ilgili bakanlardan oluşan bir başka kurul var. O da tespit, yani diyecek ki evet tespit ettik biz de bu teyit. Gelen bilgiler doğrudur. Bununla birlikte MGK'ya gidecek. MGK kararı sonrasında da bir de meclis bu işin takibini yapacak. Orada da bir kurul, komisyon oluşturulacak. Tabii bu silah bırakma işi, bunun tespiti önemli. Çünkü akıllara da hemen bir önceki süreç geliyor, başarısızlıkla sonuçlanan çözüm süreci demiştik o zaman adına. Orada da evet silah bırakma, bir ateşkes ama sonrasında gördük işte bir yerlere saklanmış. Burada bu teyit mekanizması nasıl işleyecek? Belki Sayın Yeşiltaş sizle başlayalım bu turada. Nasıl bir çalışma yürüyecek ve nasıl emin olacağız biz örgütün gerçekten kendini lağvettiğine ve silahları bıraktığını?
3: Şimdi tabii terör örgütünün elinde bulunan silahların bir envanteri var. Yani bunu açık kaynaklardan da elbette bir ne kadar silah var, onu çok bilmek mümkün değil. Fakat envanterin çeşitleri açısından ne tür silahların PKK'nın elinde olduğu ve bunun aşağı yukarı bir miktarının hangi seviyede olduğunu tespit etmek açık kaynaklardan bile mümkün bu. Bu geçmişte yapılan araştırmalar, yakından takip ettiğimiz zaman, sahaya baktığımız zaman PKK'nın hangi tür silahlı ve hangi dönemlerde yoğun bir şekilde elinde bulundurduğunu, gerek PKK'nın terör eylemlerinde gerekse de gerek Türkiye'nin kırsallarında veya Kuzey Irak'ta yürütmüş olduğu terör faaliyetlerinde bunların hepsini görüyoruz. Bu tabii ki güvenlik kurumlarının yakından takip ettiği de bir meseleydi ki Türkiye'nin özellikle terörle mücadelesinde bu takip meselesi çok büyük fayda sağladı. Yani terör örgütünün elindeki kabiliyet ve kapasite bağlamında siz de belli ölçülerde kabiliyet ve kapasite geliştiriyorsunuz. Örneğin son dönemlerde PKK'nın drone envanterinin daha çok arttığını gördük. Bölgesel konjonktür ona da müsaade ediyordu ve bu tür envanteri serbest pazar koşullarından satın almak ve bir araya getirmek mümkündü. Dolayısıyla Türkiye'de terörle mücadele süreçlerinde askeri doktriner açısından hem taktiksel düzeyde hem de operasyonel düzeyde çeşitli karşı önlemler aldı ve nihayetinde terörle mücadelede teknolojik üstünlüğü eline geçirdi. Bu da terörle mücadelenin başarısını beraberinde getirmişti. Dolayısıyla terör örgütünün elinde ne kadar silah, hangi cins silah olduğu belli. Şimdi bu envanter üzerinden terör örgütünün belli bir süre zarfında, ki bu süre zarfının da artık yasanın resmi gazetede de yayınlanmasından sonra başlayacağını ve önümüzdeki 2 ila 4 ay arasında çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini göreceğiz. Burada tabii temel sorulardan bir tanesi, bu silahlar hangi merkezlerde toplanacak? Bu silahların büyük ölçüde efendim?
1: Ne olacak? İmha mı edilecek bir yerde mi saklanacak?
3: Evet. Çeşitli tabii çeşitli yöntemleri var. Yani imha edilmesi söz konusu olacaktır elbette. Nihayetinde bu silahların herhangi bir şekilde kullanılması söz konusu olmayacaktır. Ve Kuzey Irak'ta çeşitli bölgelerde bu silahların toplanması, verilmesi söz konusu olacaktır. Bunlar tabii ki çok sistematik bir şekilde kayıt altına alınacak. Yeni bir envanter oluşacak. Ve bu silahsızlanma protokolü de bu yasayla birlikte örgütün süreci daha yakından takip edebilmesi, devletin de süreci daha kontrolcü bir yaklaşımla takip edebilmesi açısından bu protokollere uyulması gerekecek. Yani bu yasa çıktı, yasanın detayları açısından silahın nasıl, hangi zaman diliminde nereye teslim edileceği ortaya koyulmadı. Fakat bunun belli prosedürlere, belli protokollere bağlı olacağını biliyoruz. Bu mesele hala istihbarat ve güvenliğin temel konularından bir tanesi. Bu süreç başladıktan sonra devlet kendi elindeki yaklaşık envanterle örgütün bırakmış olduğu, teslim etmiş olduğu silah envanterini belli ölçülerde karşılaştıracak. Yani burada bir zaman söz konusu olacak tabii. Zaman
1: anladığım kadarıyla da. Evet şimdi yasa süreli bir yasa, 6 aylık bir süre. Yani doğru. Bu tabii süre MGK kararıyla başlayacak. Yani tamam artık bu 6 aylık süre başladı denecek. Ama öncesindeki bu silah bırakma için de böyle ucu açık bir takvim belirlenmemiş. Dediğiniz
3: belirlenmemiş
1: gibi.
3: Ama bunun kısa sürede olması
1: 2-4 ay içerisinde beklenti bu. Evet. Daha da uzarsa belki iş tersine dönebilir mi? Yani olumsuz.
3: Yani tabii riskler her zaman var. Yani konjonktür itibariyle bölgesel riskler var. Sürecin yavaş işlemesi durumunda toplumun süreçten kopma durumu söz konusu olabilir. Siyasetin bu süreci uzatması çok da anlamlı değildir. Yani burada adım atıldı. Bu çok son derece önemli bir adım. Peki. Meclisten çıkarılan yasa tarihsel olarak da işin yol haritasını kolaylaştırması açısından da çok önemli bir adım. Burada bir eş zamanlılık mantığı da tabii çok dikkate almak lazım. Yani örgütün silahları teslim etmesinden sonraki süreç asıl önemli süreç. Ama bu elbette güvenlik kurumlarının tespitiyle birlikte bir rapor yazılacak ve bu raporla birlikte Milli Güvenlik Kurulu'nda bir tartışma bir müzakere süreci söz konusu olacak. Milli Güvenlik Kurulu evet PKK hem elindeki bütün envanteri teslim etmiştir hem de örgütün faaliyetleriyle ilgili tam bir fesih sürecini başlatmıştır. Bundan sonra geri dönüşlerle ilgili yasadan faydalanmak isteyen örgüt mensubu kişilerin süreçleri başlatılabilir dediği zaman da bu artık ikinci aşamayı beraberinde getirecektir. Burada tabii ki bir takım sorular var ve bu soruların başında örgüt acaba silah envanterini önemli ölçüde İran merkezli bir coğrafyaya mı kaydırdı ki bu olasıdır. Yine benzer bir şekilde Suriye dosyasının silah bırakma bağlamında bu sürecin neresinde yer alacağına dair bazı sorular olabilir. Ancak Suriye meselesini kendi bağlamında bundan sonra ele almak lazım ki orada Suriye hükümetiyle devletiyle YPG-PYD arasında devam eden bir süreç var, bir entegrasyon süreci var. Dolayısıyla bu sürecin silah bırakma meselesinin Suriye bağlamını ayrıca değerlendirmek lazım. O beklentiyi orada şu anda oluşturmamak lazım. Ama PKK'nın Kuzey Irak temelli elinde bulundurmuş olduğu envanteri büyük ölçüde teslim etmesi bir rapor ve bir teyit mekanizmasıyla tespit edildikten sonra ikinci aşamaya yani yasanın aktive edilmesi, operasyonelize hale getirmesi süreci de başlamış olacaktır.
1: Peki, bunu da konuşacağız. Şakir'in Şahin aslında size soracağım soruya giriş yaptı Sayın Yeşiltaş son bölümde. Yani evet, kanuna baktığımızda diyor ki PKK KCK'nın tüm unsurlarıyla lağvedilmesi ve silahların bırakılması. Tabii sadece PKK demeyip onun bir üst organı KCK deyince KCK'ya bağlı farklı kombinasyonlarla oluşmuş, işte harf kombinasyonlarıyla oluşmuş örgütler var. Sayın Yeşiltaş da altını çizdi. Mesela Suriye'de YPG var. İran'da farklı gruplar var. Bunların hepsinin lağvedilmesini ya da işte silah bırakmasını mı bekliyor kanun yapıcı? Yoksa sadece PKK, Kuzey Irak yeterli olacak mı?
2: Bu aşamada zannediyorum beklentimiz Kuzey Irak ve PKK. Hı hı. Suriye'deki unsurlar büyük ölçüde Şam'a entegre olma suretiyle aslında çözülüyorlar.
1: Doğru. Zaten gerçi o süreç de beklenenden uzadı. Yani sanki daha kısa bir sürede olacak gibi gözüküyordu ama hala tam bir entegrasyondan bahsedemiyoruz orada.
2: Yani orada Türkiye'nin istediği gibi bir birey birey tek tek Suriye ordusuna entegre olmaları değil de üç tabur şeklinde doğru entegre olmaları gibi bir netice söz konusu oldu ama büyük oranda başarıyla ilerleyen bir entegrasyon diyeyim. En azından başarılı olmadığına dair haberler gelmiyor. Her ne kadar buna muhalefet eden bazı unsurlar işte Aynel Arap'ta, Kobani'de neyse bayrak indiriyorlar, Suriye bayrağı, işte kendi bayraklarını tekrardan çekmeye çalışıyorlar. Bunun gibi haberler de gelse de bunların çok daha münferit ve azınlıkta kalan olaylar, vakalar olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Daha ziyade orada bir entegrasyon süreci devam ediyor. Çünkü göründüğü ve düşünüldüğü kadar güçlü çıkmadı YPG Suriye'de. SDG dediğimiz, biz SDG'den bahsederken buradan konuşurken SDG ile YPG'nin aynı şey olduğunu doğru söylerdik. Ama bu doğru değildi. Bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. SDG'nin önemli bir bölümü Arap aşiretlerinden oluşuyormuş ve Arap aşiretlerinin çözülmesiyle SDG'de dağılmış olduğu
1: ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu SDG şeklinde.
2: Evet, ama o ana gövdede o kadar kuvvetli değilmiş. Öncülüğünü YPG'nin yaptığı SDG doğru desek daha doğru olur. Neyse, orada bir entegrasyon süreci ilerlediği için zaten tekrardan yüzümüzü Kuzey Irak'a ve PKK'ya dönebildik. Yani burada az önce söyledim, yani muhalefet bu yasada eksik gördüğü şeylere işaret çekebilir. Hı hı. Ben mesela bunun bir örneğini vereyim. Bu yasanın ve bu sürecin başarıya ulaşmasını canı gönülden dileyen, isteyen, arzu eden ve başından beri bu konuda yorum yapan birisi olarak bu süreçte eksiklikler görüyor muyum? Evet, görüyorum. Bir tanesi Murat Hoca'nın az önce söylediği hususlardan bir tanesi. Nedir o? Yani silah bırakma dediğimiz şey muğlak. Hı hı. Bu silah bırakma ne kadar, hangi süre zarfında ve ne kadarı bırakıldığı zaman silah bırakıldı kabul edeceğiz. Buna dair hiçbir şey yok mevcut yasa taslağında. Ne demek istiyorum? Silah bırakma süreci 3 ay mı sürecek, 5 ay mı sürecek, 6 ay mı sürecek? Temennimiz o ki 2 ay sürecek. Ya da Murat Hoca 2 ay ile 4 ay arasında dedi. Ama yasada buna dair hiçbir şey yok. Bir son sınır, bir bitiş tarihi konmamış.
1: Şimdi yazılan çizilenlere bakıyorum. Sanki güvenlik bürokrasisinin şöyle bir öngörüsü var. Ya da bir planlaması, değerlendirmesi var. İşte 2-4 ay süre içerisinde %80 oranında bir silah
2: bırakma söz konusu. Güzel. Bunun bir temenni olabilir, olmaması yani. Gerekirdi. Bunun bir şekilde yasaya yazılması ve işte 4 ay sonra kontrol edilecek ve %80'i teslim edilmemişse süreç başarısız kabul edilecek. Ya da 6 ay süremiz var. Bu şeyleri de terör unsurlarını da bir an önce gelip silahlarını teslim etmek için motive eden, teşvik Anladım. Eden, ona zorlayan bir ne diyelim son tarih olurdu. Böyle bir son tarihimiz maalesef yok.
1: Bu bir eleştiri ya da eksik bulduğunuz
2: nokta. Bu benim eksik bulduğum noktalardan bir tanesi. İkincisi işte yüzde ne kadarını teslim ettikleri zaman. Çünkü diyoruz ki bu yasaya göre örgüt yöneticileri buna dahil değil.
1: Doğru.
2: İşte suça karışmış olanlar, daha doğrusu kasten adam öldürmüş olanlar. Yani polisimizi, askerimizi öldürmüş olanlar buna dahil değil. Diyoruz. Hı hı. Peki o zaman onlar silah bırakmazlar değil mi yani mantıken düşündüğümüz zaman? Peki bunların yüzdesi kaç, buna dair bir öngörü var mı? Onların bırakmayacağını düşündüğümüzde işte %75 kalıyor gelmesini beklediğimiz militan sayısı, bu %75 bırakacak. Bunların bıraktığını tespit ettiğimiz zaman MGK toplanacak ve bu kararı alacak ve ondan sonraki 6 aylık süreç başlayacak. Diyebileceğimiz net rakamlar, net sayılar, net tarihler yok.
1: Peki bir araya gideyim. Reklama gitmem için arkadaşlarım uyarıyor. Tamam. Arayı verelim, kaldığınız yerden
2: bunun
1: devam edeceğiz.
2: Bunun getireceği bir başka sıkıntı var, devam ondan edeceğiz. Bahsetmek istiyorum.
1: Peki kısa bir ara.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Diyagnozu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: NTV Radyo Yakın Plan devam ediyor.
1: Süreç yasasını konuşuyorduk. Şakir Dinşahin'in eksik bulduğu birkaç nokta vardı. Onları sıralıyordu. Bir kere dedi ki ya bu silah bırakmanın belli bir süresi olmalıydı ya da işte ne kadar oranda silah bırakılmasının bu işin kabulü olarak yansıyacağının bir şekilde belirlenmesi gerekirdi. O yok dedi. Sonrasında işte evet gelecekler bir de gelemeyecekler var. Örgüt yöneticileri ve kasten adam öldürenler yasa kapsamı dışında kalıyor. Bunlar o zaman silah neden bıraksın diye sormuştu. Bir de üçüncü madde vardı. Neydi o?
2: Üçüncü madde şu. Eğer 6 aya uzarsa, 6 ay 8 aya çıkarsa, 8 ay 1 seneye çıkarsa.
1: Silah bırakma sürecinde.
2: Evet. Ve biz ikinci aşamaya geçişi ertelemek zorunda kalırsak. Yani beklediğimiz gibi, ümit ettiğimiz gibi yasayı yazmayıp 2 ay ile 4 ay arasında deyip ümit ettiğimiz gibi olmaz da bu iş uzarsa ne olur? Bunu ben kendime sorduğumda çok iyi şeyler olmaz. Neden olmaz? Çünkü bir sene sürdü diyelim. Sonra da 6 ay ne var işte MGK sürecinden sonra geri dönüş süreci başlayacak. Bu bir sonraki erken seçim süreciyle kesişir. O da pek hayırlara vesile olmaz. Bu işin biraz da Devlet Bahçeli'nin bir an önce yapmalıyız, hemen yapmalıyız demesinin arkasındaki nedenlerden bir tanesi zannediyorum bu. Yani seçim süreci gelmeden bu işi büyük oranda tamamlamak gerekir. Neden? Çünkü seçimler yaklaştığı zaman insanların milliyetçi hassasiyetlerini kaşımak seçimde ne getirebilir? Oy getirebilir. Bugün buna muhalefet eden partiler seçimden önce bu milliyetçi tonlarını daha da yükseltebilirler.
1: Yani bugün siyaset üstü dediğimiz konu o gün siyasetin tam göbeğine oturabilir.
2: Tabii ki tabii ki yani düşünün bir zamanlar Devlet Bahçeli ne atıyordu?
1: Urgan atmıştı.
2: Urgan atıyordu değil mi? Yani onu da seçim öncesinde yapıyordu.
1: Doğru.
2: Şimdi bir başkaları çıkıp urgan atabilir. Buna meydan vermemek de fayda var. Yani süreci öyle bir ayarlayıp seçimle örtüşmemesinde fayda var. Sadece Türk milliyetçilerinin bu konuyu seçim malzemesi olarak kullanması mı söz konusu olur? Hayır. Öbür tarafta da seçimler yaklaştı. Bunların şimdi eli mahkum ne istersek yaptırabiliriz diye düşünüp
1: maksimalist talepler.
2: Tabii. Diğer taraf elini yükseltebilir.
1: Anladım.
2: Onu da istiyoruz, şunu da istiyoruz. APO'ya özgürlük istiyoruz falan gibi. Bugün konuşmadıkları, etmedikleri şeyleri seçim yaklaştığı zaman konuşabilirler. Bu da bir başka süreci sıkıntıya sokacak şey olabilir. Bir önceki süreci hatırlayalım. Orada tamam yani hendekler kazıldı bilmem ne. Bu işin sarpa sarması için pek çok neden vardı ama nedenlerden bir tanesi de seçimlerin yaklaşmış olmasıydı. Burada da yine seçimler yaklaşırsa ve süre sınırlamalarına yani riayet edilmezse diyeceğim ama maalesef süre sınırlaması yok. Bu önemli bir eksiklik oldu. Ben iki haftadır söylüyorum bunu. Başka eksiklikler de var söyleyeyim mi?
1: Bir dönelim
2: tamam.
1: Sayın Yeşiltaş'a onu da süresinden almayalım. Sayın Yeşiltaş bu Şakir Dinşahin'in altını çizdiği nokta. Yani tamam evet yani geri dönüşler başlayacak ama kapsam dışında kalanlar var. O kapsam dışında kalanlar neden silah bıraksın? Silah bırakmadıktan sonra işte örgüt tamamen lağvedilmiş sayılır mı? O kalanlar ne olacak? Bununla ilişkin planlama nedir Ankara'da ya da devlet?
3: Şimdi şöyle yani burada ben analizimizi şu merkez üzerinden yürütmenin çok doğru olacağını düşünüyorum. Şakir Hoca haklı tabii ki riskleri ortaya koyma noktasında. Bu risklerin hepsi aslında çalışılıyor. Yani A senaryoları, B senaryoları çalışılıyor. Gerçekten bir önceki süreçte karşılaştırdığımızda çok daha olgunlaşmış, çok daha sistematik ve meseleye bütüncül yaklaşan bir siyasal çerçeve var Ankara'da.
1: Devlet de öğreniyor sonuçta.
3: Çok... Nasıl?
1: Devlet de öğreniyor sonuçta yaşadıkları süreçle,
3: evet,
1: yani, tecrübeyle.
3: Alınan dersler var. Yani bu alınan dersler tekrar hata yapmamak için. Dolayısıyla bir perspektif olarak bakmak lazım. Riskleri ben de ekleyebilirim. Şakir Hoca'nın saydığı risklerin üzerine birkaç tane daha ekleyebiliriz. Risklerden bahsetmek çok mümkün. Doğru, riskler var. Ama burada biraz yapısal, aktör temelli ve eğilimin ve trendin ne olduğuna bakmak lazım. Şimdi birincisi örgütün sözde liderinin çok net bir bu konuda tavrı var. Dönemin artık silahlı mücadele dönemi olmadığını söylüyor ve bunu takip eden öyle ya da böyle içinde şahinler olmakla birlikte farklı eğilimleri yansıtan örgüt mensupları olmakla birlikte özellikle lider kadroda buna uyum sağlayan bir terör örgütü var. Bir şekilde uyum sağlamak zorunda kendisini hisseden var. Bir başka husus da bölgesel konjonktür artık devlet dışı silahlı aktörlerin ve terör örgütlerinin bölgede tutunmalarının son derece zor olduğunu bize gösteriyor. Bunun üzerine toplumsal talep, çok ciddi bir toplumsal talep var aslında. Evet, toplumun kaygıları var. Türkiye'de doğuda, güneydoğuda düşünülen, hayali kurulan siyasal düzenle batıda endişeleri olanlar arasında bir makas var. Bu çok doğru. Ama genel olarak toplumun şiddetsiz bir döneme girmesine dair ciddi bir talep var. Bu talep de bir önceki dönemle karşılaştırıldığında daha sahici bir talep. Ve bunu da çok açık bir şekilde gerçekten bir terörle mücadele konjonktürünün, yoğun bir konjonktürden geçtiğimiz bir dönemin yaklaşık 2 yıl sonrasında mecliste 464 evet oyuyla kabul görmesi inanılmaz bir meşruiyet zemini oluşturuyor. Toplumun o talebini meclise yansıtması bakımından. Dolayısıyla bu noktalardaki verilerin hepsi olumlu seyrediyor. Bu bir trend aslında. İhtiyacımız olan şey bu temponun bazı saha gelişmeleriyle ritim yakalaması. Bu siyasal tempoyla sahadaki gelişmeler arasında bir ritim yakalanırsa o zaman sürecin hızlı ilerlemesi çok daha mümkün olacak. Elbette yasa, çerçeve bir yasa olduğu için silahların nasıl bırakılacağına dair prosedürü tanımlayamaz. Çünkü bunları sahada öngörmek de çok mümkün değil. O yüzden bu yasal çerçeve silahı bırakacak bir örgüt mensubunun suça karışmamış ise ki o da yasa çerçevesinde tanımlanıyor net bir şekilde kasten adam öldürme suçu içerisinde bulunmadıysa silahı bıraktıktan sonra kendi yaşamına öyle ya da böyle bir şekilde devam etmesini sağlayacak hukuki bir güvenceyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla yasaya bu şekilde bakmak lazım. Evet, kapsamayan insanlar ne olacak? Kapsamayan insanlar elbette bu sürecin dışında olacaklar. Terör örgütü de kendini organizasyon olarak ve faaliyet alanı olarak fesih ettiği için onlar da artık yönetecekleri bir terör örgütü olmayacaklar. Onlar da bu yasa düzenlemesi ve geri dönüşler başladıktan sonra kendi alanlarında başka şekillerde, başka ülkelerde, belki Kuzey Irak'ta, belki başka ülkelerde bir şekilde varlıklarına, yaşamlarına devam edecekler gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradan yasayı kapsamayan kişilerin terör örgütünün faaliyetlerini devam ettirme gibi bir ellerinde güç, koz, imkan, kabiliyet kalmamış olacak. Hele silahların %80, %90 artık o oran neyse, tatmin eden oran neyse gerçekleştikten sonra bu sorunun da bir anlamı çok fazla kalmayacak. Daha doğrusu bu bir sorun olmaktan çıkacak. Dolayısıyla zamanı sürecin üzerinde bir baskı olarak tutmak bazı noktalarda riskleri de barındırıyor. Zamanı, evet, çok büyük bir zamanımız yok. 3-5 yıl zamanımız yok ki bazı örneklerde 10 yıl olduğu durumlar söz konusu dünyanın az örneklerinde, ama burada çok büyük bir zaman dilimine yayılmış bir silah bırakma ve teslim süreci söz konusu olmayacak. Bu temponun o ritimle birleşmesi sürecin daha hızlı adım atılmasını da beraberinde getireceksiniz. Son cümle şu olsun. Hatırlarsanız sürecin başında bazı düzenlemelere, meclis komisyonunun kurulmasına ve diğer hususlara yönelik çok ciddi tepkiler söz konusu oldu. Toplumsal muhalefet söz konusu oldu. Partiler arasında uzlaşmazlıklar yaşandı. Ama her adım bir sonraki adımı atmak için kolaylaştırıcı bir zemin oluşturdu ve hiç de o adımların atılmasından sonra öncesinde ortaya koyulan risklerin hiçbiriyle karşılaşmadık. Dolayısıyla biraz o adım atıldıkça bir sonraki adımın daha kolay atılması söz konusu olacak.
1: Peki Şakirdin Şahin, yani silahların bırakıldığının teyidi sonrası MYK'da bu işi tamam onaysa işte Sayın Yeşiltaş da altı çiziyor. Artık yasa aktive olacak ve 6 ay süresince işte geri dönüşler başlayacak. Geri dönüşlerle birlikte cezaevinden çıkanları göreceğiz. Evet. İşte 15 yıl üstü için 10 yıllık bir ceza ertelemesi, 5 yıl 10 yıl 15 yılın altındakiler için 5 yıllık bir ceza ertelemesi çıkıyor. Yani onlar da cezaevinden çıkacaklar. Tabii denetimli serbestlik olacak orada. Ne yaşayacağız, ne göreceğiz biz o süreçte? Yani yasa aktive edildiği andan itibaren ne olacak? Geri dönüşler nasıl olacak mesela? Nasıl gelecekler, ne yapacaklar?
2: Peki ben de Murat Hoca gibi iyimser davranayım. İyimser senaryoda bir önceki süreçten edindiğimiz dersi eğer uygularsak sahaya, o zaman ha burada gördüğümüz görüntüleri bir daha görmeyeceğiz demektir. Bu insanların daha sessiz sedasız bir şekilde, daha görünmeden bir şekilde dönüşlerinin sağlanması söz konusu olur diye düşünüyorum. Yine yani
1: bu sefer de empati de daha hassas davranacaktır diye.
2: Yani öyle yapmalarında fayda var. İşte ne bileyim, seçim otobüsünün üzerine çıkartıp da konuşma yaptırmamalarında bu insanlara fayda var. Neticede dönen insanlar siyasetçi değiller. Meşru olmayan bir terör faaliyetini senelerdir yürüten insanlar. Tamam, dönsünler, siyaset yapsınlar isteniyor ama onun içinde bir engel var. Bir 5 sene, 10 sene durumuna göre siyasi yasaklı olacaklar. Bu süreç zarfında da işte ne bileyim, yani yasa bu konuda bir tedbir aldı. Dağdan gelenin bağdakini kovmaması için bir süre sınırı, siyasete girmeleri için bir süre sınırı koydu ama bu insanların özellikle suça karışmadığı için dönebilen, örgüt yöneticisi değil ama etkili, nüfuzlu insanların parti içerisinde bir bilen olarak arkadan çok konuşmamaları ve parti içerisinde meşru siyaset yapmakla bilinen insanların yine ön planda olması gerekir kanaatindeyim. Bu konuda tedbir alacaklardır diye umut ediyorum. Almazlarsa yine bu kamuoyunda tepkiyle karşılanır. Yani Sayın Bahçeli bu süreci başlatırken Öcalan da gelsin mecliste konuşsun diye üst perdeden ve yüksek bir noktadan açmış olabilir bu şeyi, bu süreci başlatmış olabilir ama henüz örgüt üniformasını çıkartıp kravat takıp ceket giyip karşımıza çıkmalarına hazır mıyız? Değiliz. Onun için bir süre geride kalmalarında ve normal hayatlarına dönmek için gayret sarf etme ve bu gayreti de bizim teşvik ve teşvik edip destek olmamızda fayda var. Ama çok göz önünde olmaları uygun olmayacaktır diye düşünüyorum. Üstelik yani iyi siyasetçiler de değiller PKK'lılar. Nereden biliyoruz? Suriye'den biliyoruz mesela. Yani HTŞ de bir örgüttü. PYD de bir örgüttü. HTŞ'nin elinde şey yoktu. Suriye petrolleri yoktu. Ne bileyim, Amerikan desteği yoktu. Ama HTŞ İdlib'de bir yönetim modeli geliştirmeyi başardı. İnsanlara eğitim konusunda, sağlık konusunda, güvenlik konusunda, refah konusunda, yani İdlib'de refah ne kadar arttı? Tamam, artmadı ama bu konuda bir gayretleri vardı. Ama PYD'nin ya da SDG'nin yönettiği yerlere bakıyoruz. Bu insanlar Suriye'nin bütün petrolünü kontrol ediyorlardı. En verimli, en zengin topraklar ellerindeydi. Ama inşa ettikleri şey ne eğitim, ne sağlık, ne güvenlik oldu. Yaptıkları şey sadece tünel kazmak olmuş. Oraya gidip gören, ben gidemedim o tarafına Suriye'nin. Diğer bölgeleri gezdim ama girip gören arkadaşlarımızın anlattığı, kilometrelerce tünel kazmışlar, tahkim yapmışlar, işte her an savaşmaya hazırlamayı, hemen bir kale kurmuşlar.
1: Doğru, yani gördük
2: ama, yönetmemişler. Yani PKK'nın, PYD'nin her neyse, böyle iyi siyaset yapma konusunda da çok becerikli olduklarını söyleyemeyiz. Her neyse, böyle dedim ya, meşru siyaset yapma konusunda ön planda olan isimlerin görünmeye devam etmesi gerekir. Şimdi dağdaki kadronun önemli bir kısmı gelebilecek Türkiye'ye. Hapishanede affetmiyoruz. Bunun adı af değil ama cezalarını erteleyerek insanlar bir şekilde dışarı çıkacaklar. Burada da tam bir rakam belli değil. 4000 diyen var, 6000 diyen var, 10.000 kişi diyen var bundan etkilenecek olan ya da yararlanabilecek olan. Ama mesela Selahattin Demirtaş'ın durumu ne olacak? Selahattin Demirtaş evet yani bir önceki çözüm sürecinde vesaire söylemlerinden dolayı değil mi mahkum edilmişti o dönem halkı sokağa çıkmaya teşvik etmesi vesaire vesaire. Ama bildiğimiz kadarıyla eline silah almış birisi değil bu. HDP'nin demin meşru siyaset konusunda sadece Kürtleri değil Türkleri de bir şekilde etkileyip oylarını gönüllerini kazanmayı başarmış ve bir seçimde 2015 miydi yanlış söylemeyeyim ama %13 kadar oy alabilmiş bir siyasetçi şimdi hapiste mesela bu çıkacak mı? Dağdaki insanların geliyor olması, hapishanedeki PKK'ların çıkabiliyor olması ama Selahattin Demirtaş'ın çıkamıyor olması açıklanmaya muhtaç konulardan birisi daha olur eğer öyle olursa. Vaat ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu da biraz ilginç, garip yani eksiklik değil ama tuhaflık diyelim. Mesela Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayacağız diyoruz. Biz Anayasa Mahkemesi kararlarını zaten uygulamak zorundayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulayacağız diyoruz. Böyle vaat olmaz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını zaten bir anlaşmanın, bir çerçevenin üyesiyiz. Meclisimizde doğru. Alınmış, yapılmış uluslararası anlaşmaların bir parçası olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim hakkımızda karar alıyor. Bizim rızamız olmasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim hakkımızda ne haddine karar alacak? Biz istediğimiz ve parçası olduğumuz için karar alıyor. Bu kararları uygulamak zorundayız parçası olduğumuz için. Hele hele Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamak hiç mümkün değil. Peki. Bunu vaat olarak söylemek de mümkün değil. Dedim ya muhalefet ederken bölücülük diyor, hainlik diyor. Ama yani söyleyebilecekleri çok şey var. Onlardan bir tanesi de şu. Dağdakini indiriyorsun, hapistekini çıkartıyorsun. Peki bu kalıcı barış için önemli bir şey. Biz de bunu istiyoruz. Ve hatta çok istiyoruz. Neden? Çünkü ekonomimiz düzelecek, demokrasimiz düzelecek, istikrar gelecek, huzur gelecek. CHP hakkında kaç tane fezleke geldi meclise? Haziran ayında 11 tane. Şimdi onlar CHP'li değil, yeni partili. Ne fark eder? Yani eğer demokratikleşmenin önündeki en büyük engel terör idiyse, o sanki başka engeller de varmış gibi görünüyor. Demokrasiyi bir bütün olarak düşünmek lazım. Bir tarafa bunları verirken demokratikleşme hatırına, huzur hatırına, ülkenin bütünlüğü hatırına öbür taraftan muhalefeti belki bu kadar dövmemek lazım, yıpratmamak lazım fezlekelerle vesaireler.
1: Peki Sayın Yeşiltaş şimdi bu geri dönüşler başlayacak eğer işte yasa aktif olursa nasıl olacak? Yani Kuzey Irak'ta bir merkezde toplanıp kafireler olarak mı gelecekler yoksa müstakil girişler mi olacak? Nedir oradaki planlama?
3: Ya tabii burada çok detayları da açıkçası bilmiyoruz. Yani ama diğer ülke süreçlerinden alınan bazı dersler var. Orada toplu halde dönüşlerin toplumsal entegrasyonu ve yeniden entegrasyonu sağlamada çok ciddi problemler ortaya çıkardığını bize söylüyor. Ya da belli kamplarda toplanmanın ortaya çıkaracağı bir takım implikasyonlar var. İşte FARC örgütünün hala bazı noktalarda kamplarda olduğunu biliyoruz. Ellerinde silah yok ama dolayısıyla Türkiye'nin kendi modelini ben oluşturacağını düşünüyorum bu anlamda. Çok kolay bir süreç değil tabii ki bu. Çünkü nereden gelecekler ve geldiği yerde ne yapıyordu? Burada gelmenin kaynağı da çok farklı. Hapishane bir kaynak. Suriye var, Kuzey Irak var ve Avrupa ekseni var. Belki de başka ülkelerde çeşitli şekillerde

0: yapılan tartışmalar açısından söylüyorum bunu. Yani belli bir süre zarfında yasadan faydalanabilmek için bireysel bir başvuru yapılacak. Bu başvuru oluşturulacak kurul tarafından denetlenecek ve daha sonrasında bu kişinin dönmesine olanak sağlayacak bir durum söz konusu olacak. Dolayısıyla toplu halde bir dönüşün oluşmasının Türkiye açısından riskleri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü toplumun terör örgütüne mensubiyeti bulunanları kabul etme eşiğinin çok farklılaştığını görüyorum ben. Sahaya gittiğimde, insanlarla konuştuğumda, özellikle belki de eski jenerasyonun, yaslı jenerasyonun kabul eşiğinin çok daha düşük olduğunu, ama gençlerde ise bunun eski daha yaşlı jenerasyon açısından yüksek olduğunu, gençlerde ise çok düşük olduğunu görüyorum. Örneğin dönsünler mi diye bir soru sorduğumuzda, evet dönsünler, dönebilirler. Mesai arkadaşın olmasını ister misin diye soru sorduğumuzda hayır cevabını aldığını ve bunun da bir Kürt genci olduğunu görüyorum ben sahada. Dolayısıyla bu döndüğü yerde nasıl bir entegrasyon süreciyle karşı karşıya kalacak, siyaset sürecinin içerisine şu anda yasanın çizdiği çerçeve bağlamında belli bir süre bekleyerek bunu yapmak zorunda. Yani burada sürecin biraz bu önümüzdeki silah bırakma sürecinin özellikle bu yeniden entegrasyon süreci bağlamında değerlendirileceğini ve orada da bir model oluşturacağını görüyorum. Böyle bir beklenti içerisindeyim.
1: Anladım.
0: Farklı kurumların bir araya gelerek bu modeli oluşturup yeniden entegrasyonun toplumsal ayağını çalışması gerekiyor. Hukuki açıdan zaten yasa o çerçeveyi çizmiş durumda.
1: Şöyle
0: hangi
1: bir
0: şartlar altında
1: var.
0: Ne zaman başlayacaklar
1: diye. Eleştiri mi diyelim ya da itiraz mı diyelim. Şimdi cezaevinden çıkacaklar. İşte 15 yılın altındakiler 5 yıl, 15 yılın üzerinde,
0: evet.
1: 15 yılın üzerinde ceza almışlar.
0: 10 yıl
1: süresince aslında bir bakarsak adli kontrol de demeyelim ama yani suç işlememeleri koşulunda cezalar ortadan kalkacak. 10 yıl ve 5 yıllık süre içerisinde. Tabii burada terör suçundan bahsediliyor. Şöyle de bir itiraz geliyor. Yani mevcut terörle mücadele yasası burada biraz kafa karıştırabilir. Çünkü yapılan bir açıklama dahi terör suçu olarak kabul görülebilir. Bu da işte dönmek isteyenlerin üzerinde bir negatif motivasyon yaratabilir. Ne dersiniz? Bu terörle mücadele yasasında da bir değişiklik gerektiriyor mu bu yasa?
0: Şimdi terör örgütünün faaliyetleri son bulduğu, silahların teslim edildiği, anlaşıldığı, tespit edildiği ve MGK tarafından da bu kararın alındığı aşamadan sonra bir terörle illiyet bağı oluşturacak bir suçun oluşmasını ortaya çıkaracak bir zemin oluşmayabilir. Yani silaha ve herhangi bir şekilde suça bulaşılmadığı sürece. Yani meselenin biraz daha siyasal alanına odaklanacağız bu yeni dönemde. Yani bir siyasal tartışmanın içerisinde bulunacağız. En önemli farkı silahsız bir zeminde ve şiddetsiz bir zeminde bir bu siyasi mücadelenin yapılacak olması. Dolayısıyla burada belki de yeni dönemde yeni bir siyasi dil, yeni bir siyasi pozisyon oluşturmak gerekiyor bu yaklaşımı ortaya koyanlar açısından. Önemli olan silahların teslim edilmesi ve şiddetin ortadan kalkması, terör örgütü diye bir mefhumun bir örgütün olmaması. Bu o dönemde ortaya kendi koşullarını çıkaracak bir durum oluşturacak daha çok.
1: Anladım. Sayın Dinşay, bu konuda sizin yaklaşımınız, 2 dakikan var.
2: Soru neydi?
1: Yani bu terörle mücadele yasasının bir değişmesi söz konusu olur mu? Gerekli midir? Gerçi yasanın da ruhu
2: kurulduğu
1: zamana göre şekillenir.
2: Gerekli ama her seferinde bir adım atmak lazım. Şimdi önümüzde bu yasanın çıkıp çıkmayacağı belli değildi en başta bunları konuşurken. Önce örgüt silah bıraksın sonra yasa çıkacak deniyordu. Bir orta yol bulundu, yasa çıktı. Şimdi bir adım atıldı. Sonra test edilip onaylanıp bir adım daha atılacaktır. Bu adımlardan bir tanesi de terörle mücadele yasasının demokrasinin gerektirdiği bir şekilde değişmesi. Murat Hocam doğru söylüyor. Önemli olan silahların susması ve silahların ortadan kaldırılması. Ama silahların susması ve ortadan kaldırılması gerekli ama yeterli değil. Neden değil? Çünkü biz buna negatif barış deriz. Yani silahların ortadan kaldırılmasını. Bir de
1: ne zaman pozitif barış?
2: Pozitif barış lazım. Ne zaman gelir? Bu insanların zamanında eline

0: silah almasına sebebiyet veren koşulları ortadan kaldırdığımız zaman pozitif kalıcı barış Türkiye'ye gelir. Yani hiçbir şekilde dağa çıkmak, işte tırnak içerisinde silahlı mücadele etmek, teröre bulaşmak gibi şeylerin insanların aklından geçmeyeceği, buna yeltenmeyeceği, bir demokrasi tesis ettiğimiz zaman, bir demokratik ortam tesis ettiğimiz zaman gerçek barışa ulaşmış oluruz. Bunun birinci aşaması silahların susması, ikinci aşaması silahların bir daha hiçbir zaman mevzu bahis olmayacağı, demokratik özgürlüklerin, hürriyetlerin, ifade özgürlüğünün olduğu bir anayasal demokrasinin, yok mu, var ama hatalı bir demokrasimiz var, defolu bir demokrasimiz var. Bu yeni değil, eskiden beri böyle illiberal hataları olan kısmen otoriter kısmen demokratik bir siyasal rejimimiz var. Bunun mümkün olduğunca daha demokratik, daha demokrasisi pekişmiş hale getirilmesi lazım. O aşamalardan bir tanesi de terörle mücadele yasasında değişiklik gerektirir mi? Gerektirir. Şu aşamada bu yapılabilir mi? Hayır, yapılamaz ama
1: adım adım.
0: Ama ileriki adımlardan bir tanesinin bu olması gerekir mi? Evet, gerekir.
1: Peki. Profesör Doktor Şakir
2: Dikmen. Tabii şunu da eklemek lazım Ahmet Bey.
1: Bir cümle lütfen, yani bir cümle, süren bitti.
2: Bir cümle, tabii bir cümle. Yani terörle mücadele yasası, Türkiye'de sadece PKK terör örgütü yok. Yani başka terör örgütleri de söz konusu olabilir. Dolayısıyla o bağlamda düşünmek lazım terörle mücadele yasasının çerçevesinde bundan sonra.
1: Peki. Sayın Dinçer'e teşekkür ediyorum. Sayın Yeşiltaş çok teşekkürler. Yakın planı noktalıyoruz.
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
3: İyi akşamlar.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Hava durumu. Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli, 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa, Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
2: Müzik arası.

0: Özel röportaj.
1: İyi akşamlar. İki yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan yasal düzenleme tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve kamuoyu gündeminde tartışılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasa. Bununla ilgili ayrıntılara bakacağız. Tartışılan unsurlarını, başlıklarını değerlendireceğiz. Bütün ayrıntılarıyla kamuoyu gündemine gelen eleştirilere göz atacağız, değerlendireceğiz. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz yayına katkınız için şimdiden. Şimdi yasanın konuşacağımız birçok başlığı var. Ama önceliği yasayla ilgili gündeme gelen eleştirilere, tepkilere vermek istiyorum. 18 saat süren bir komisyon aşaması oldu düzenlemenin. Bu süreçte kamuoyu gündemine getirilen bazı endişeler oldu. Sonra genel kurulda da aynı şeyler oldu. Anayasaya aykırılık noktasına uzanan eleştirilerdi bunlar. Bir önce onu konuşarak, değerlendirerek başlamak isterim. Bu eleştirileri, endişeleri siz nasıl değerlendirdiniz? Haklı bulduklarınız var mı? Buna yönelik yanıtınızla başlayalım.
2: Ya tabii saygı duyarım. Yani nihayet evrede biz bir kanun teklifi arz ettik meclis başkanlığımıza. Elbette bu kanunu herkes kendi bilgi birikimi çerçevesinde, dünya görüşü ve parti programı çerçevesinde okuyacaktır, değerlendirecektir. İtirazlar da sunacaktır. Ben çok saygıdeğer bulurum. Ancak bazı hususlar var ki bu böyle itiraz yapıyormuş gibi gözükmek dediğimiz aslında esas niyetiniz o değildir. Yani bakarsınız aslında siz çok iyi bir şey yapıyorsunuzdur ama usulen artık bir karşıtlık gereği veya bir şekilde farklı bir muhalefet partisi olduğunuzdan dolayı size iç tüzüğü mecliste tanıdığı hakları bir itiraz yapıyormuş gibi kullanacağı alanlar da oluyor. Şimdi neler yaşadık? Biz tabii çarşamba günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi bir basın toplantısıyla mecliste kanunumuzu anlatarak 12 maddeden oluşan yürütme yürürlük maddesiyle anlatarak kamuoyuna duyurduk. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekillerimiz de yanımızdaydı bu konuda. Ama onun öncesi var. Onun öncesinde biz Grup Başkan Vekilimiz Abdülhamit Gül Bey ile beraber onun da görevlendirmemizde DEM ve MHP haricinde işte Yeni Yol grubuna, Yeni Parti'ye ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekillerine metnin belli çerçevesinde başlıklarında ziyaretler yaptık. Aslında pazartesi yapacaktık ama arkadaşlarımız uygun olmadığı için salı günde ertelemiştik. Onlara bahsettik. Biz kanun teklifimizin netleşmesi bu başlıklarda, çerçevesi de bu. Dolayısıyla sizi bilgilendiriyoruz. Yani siz de ona göre kendi şeyinizi, pozisyonunuzu ve değerlendirmenizi yaparsınız diye. Tabii son teklifimizle beraber biz AK Parti grubumuzu topladık. Kapalı grup toplantısında bizzat ben ve Efkan Bey milletvekillerimizin tamamını orada bilgilendirdik. Bu çerçeve yasa idi ama ismiyle beraber milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz. Neler getiriyor? İçeriğinde neler var? Nasıl bir yani çünkü bundan önce 5 Ağustos'ta 2025'te göreve başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun da orada raporu vardı. O rapordan devamı olarak neler yaptığımızı bütün arkadaşımızı bilgilendirdik. Arkadaşlarımız tabii burada zihinlerden geçen veya endişe duydukları hususlarda da sordular. Yine onlara cevabını verdik. Ve nihayet evredinde çarşamba günü saat 15 itibariyle meclis başkanımıza arz ettik. Tabii iç tüzük gereğince 48 saat sonra yani cuma günü saat 15.30 itibariyle Adalet Komisyonu Başkanlığımız kanun teklifini komisyon gündemine aldı. Şimdi tabii bizim geleneksel manada bakın herhangi bir komisyonda kanun teklifi görüşmelerinden önce iç tüzük 38 bağlamında anayasaya aykırılık iddiası, iç tüzük 34-35 bağlamında da varsa buna benzer başka kanun teklifleri birleştirme dediğimiz öneriler öncelikle karara bağlanır. Çünkü ben de bundan önceki dönemde Adalet Komisyonu Başkanıydım. Bu bütün kanun tekliflerinde yapılır aslında. Çok nadir yani bu tür iddialar, yani genel bir kabul varsa çok yapılmaz, ama bütün kanun tekliflerinde anayasaya aykırılık iddiaları genelde hep muhalefet partilerinin ileri sürdüğü hususlardır. Orada da arkadaşlarımız yaptı. Dediğiniz gibi 18 saat 27 kişiden oluşuyor Ahmet Bey komisyonumuz. Ve sabah saat 9'a doğru 18 saatlik maratonunu tamamladı. Ve orada bakın aslında mecliste biz meclis başkanlığımıza 367 imzayla verdik. Komisyona gelene kadarki dönem içerisinde. Daha sonradan da bu kanun teklifine desteklerini açıklayan farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz oldu. Bakın komisyonu da aynı çoğunlukta kabul edildi. Yani 27 kişiden oluşan komisyonumuzun iki red İYİ Parti milletvekili ve katılmayan bir milletvekili halinde 24 komisyon üyesinin yüksek çoğunluklu bir kabulüyle beraber komisyonda bu kanun teklifimiz kabul edildi. Tabii orada itirazlar yapıldı. Yani saygı duyarım. Yani neler düşünülüyor? Yine dediğimiz gibi bazı farklı uygulamalar olabilir mi? Veya kanun bir anayasa mahkemesi sürecinde farklı değerlendirilebilir mi? Genişletilebilir mi? Gibi o toplantıda da ciddi manada tartışmalar yapıldı. Ama bana göre iyi bir ortamdı. Herkes rahatlıkla kendi düşüncelerini bütün milletvekilleri paylaşmış oldu ve pazartesi itibariyle de artık gündemimizi aldık genel kurul safahatı itibariyle ve tüm gün başlayan 11'de sabah başladık. Gündem dışı görüşmelerin tamamlanmasıyla beraber saat 11 gibi 10.30 11 gibi akşam kanun teklifi gerçekten Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 gibi çok büyük bir destek görerek, kabul görerek
1: çok uzun süredir
2: yasalaşmış
1: bir
2: oldu.
1: Mutabakatla
2: evet. Bu gerçekten çok benim için çok sevindirici. Yani geleceğe dair umutlarımızı böyle büyüten gerçekten çok iyi bir ortamdı. Yani bunu bizim her alanda ülkemizi bu alana taşımamız gerekiyor Ahmet Bey. Çünkü biz biliyoruz ki kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı bütün şiddetiyle devam ediyor. Yine malum kriz bir türlü bitmiyor. ABD-İsrail-İran savaşı yine katil İsrail'in maalesef Gazze ve bölge Refah bölgesine saldırılara devam ediyor. Yine Yemen ve bölgelerinde Kızıldeniz açıklarında maalesef riskler devam ediyor. Tabii bakıyoruz bizim bölgemizin bu kadar karışık olduğu bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı geçen seneki dönem ve ondan önceki Ahlat konuşmaları ve daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin hakikaten 22 Ekim itibariyle başlattığı açıklamaları. Buradan itibaren ülkemizin gerçekten iç cephesinin güçlendirilmesi ve 86 milyon aziz milletimizin gelecek dönemlerde bu ülkemizin yaşayacağı bölgesel manadaki krizlerde içeride bir ve beraber olarak gerçekten huzur iklimi içerisinde, güvenlik ikliminde olmamız gerekiyor. Ve bu kanunda tam bunu sağlayacak bir çerçeveye oturmuş durumda.
1: Peki. Şimdi aslında yasayla ilgili ya da tamama ermesiyle ilgili sürecin beklentileri çerçevesinde onu yine konuşacağız ama bu eleştiriler başlığında bir şeyi özellikle sormak
2: tabii
1: istiyorum. Meclisteki görüşmeler sırasında siyasilerin gündeme getirdiği bir tarihsel süreçlerle bağlantı kurarak yapılan bir eleştiri vardı. Örneğin Sevr'i hatırlatarak yapılan eleştiriler. Sonrasında bunun sosyal medyada devam ettiğini, yani bir anlamda bir karşılık gördüğünü gördüğümüz, yaşadığımız bir süreç var. O yüzden özellikle sormak istiyorum. Yani bu tarihsel bir bağlama oturtup tarihsel bağlamla birleştirerek yapılan eleştirilere ne diyorsunuz? Yani bu takvimsel anlamda.
2: Valla her bir günü bir şeye bağlayabilirsiniz yani. Bizim normalde planlamamız Ahmet Bey pazar günü görüşmekti. Yani 9 Ağustos itibariyle. Ondan önceki günlerde de yine Ağustos'un ilk haftalarında, çünkü yetişmedi bazı metin çalışmalarıyla beraber görüşler toplayamadık. Yani eğer bizim planlamamız doğru bir şeyde gitseydi
1: 9 Ağustos'ta
2: evet, yani tamamlansaydı 9 değil de 1 Ağustos 2 Ağustos hatta Temmuz'un son haftalarında da olabilirdi evet. Ama yetişmedi. Dediğim gibi bu kanun verildikten sonraki planlamamız yine bizim pazar günü itibariyle görüşebilir diyorduk ama yapamadık. 10 Ağustos'a geldi. 10 Ağustos 1920 Sevr'in yıl dönümü dönüyor. Ya gerçekten o gün aslında Sevr'i parçalamış, tarihin çöplüğünü atmış bir gazi mecliste Türkiye'nin son 50 yılında hem toplumsal manada büyük zararları oluşmuş hem de ekonomik olarak büyük bizlere kayıplar yaşatmış bir terör belasını ortadan kaldırmaya yönelik mecliste büyük bir çalışma yapılıyor. Aslında bu çok anlamlı bir şeydi. Ama birileri herhalde çok gariptir yani ya dünyadan haberleri yok veya o günkü yıl dönümü olunca sanki başka bir şey anlaşılıyor gibi. Tam o güne denk gelmesi aslında biz de söyledik. Ya Çanakkale Savaşı'nın en önemli oradaki muharebelerinde biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığını yaptığı Anafartalar Zaferi'nin de yıl dönümü.
1: Evet.
2: Oraya da bakabilirsiniz. Diğer taraftan biz söyledik. 10 Ağustos 2014 AK Parti'nin çok önemli bir günüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan halk oyuyla seçildiği Cumhurbaşkanı seçildiği ilk seçimlerdeki Cumhurbaşkanı seçildiği tarihtir 10 Ağustos 2014 yani millet iradesinin ve temsiliyetinin meşruiyetinin en önemli günüdür 10 Ağustos 2014 anayasa değişikliğiyle beraber 2007'de ilk oradan da bakabilirsiniz yani şöyle bir durum oldu şimdi siz Ahmet Bey gündeme gelen meselenin ben meclisteki konuşmamda da söyledim biz ortaya bir kanun teklifiyle çıktık. Yürüt ve yürürlük maddesiyle beraber 12 madde. Eksiğimiz olabilir. Yanlışlarımız da olabilir. Ama biz bir çaba sarf ettik. Bir emek koyduk ortaya. Ve paylaştık da. Bütün siyasi partilere de paylaştık. Tamam. Peki siz de eleştiriyorsunuz. O eksik, bu eksik. Tamam. Peki ne öneriyorsunuz? Aziz milletimiz 86 milyon diyor ki mevcut ben geleceğe evladımla, çevremle, toplum olarak güvende bakmak istiyorum. Evet. Ülkemin güvenliği adına ben biliyoruz ki gelecek dönemlerin riskleri daha fazla. Yani ekonomik manada daha zengin. Bölgesinde istikrarlı bir ülke olarak hem de kararlı duruşuyla beraber bölgesine de destek olan, güvenlik sağlayan bir ülke olarak ben gelecek dönemlere ekonomisini büyütmüş, altyapısını tamamlamış bir ülke olarak girmek istiyorum diyor. Şimdi biraz önce dedik ki ya bu terör belası 50 yıldır ülkemizin kaynaklarına ciddi zararlar vermiş. Toplumsal huzura, güvenliğimize zarar vermiş. Ve bunun için bir adım atılıyor. Eksik gördüğünüz noktalarda destek olmanız lazım. Veya farklı ne öneriyorsunuz? Hep cümleye şöyle başladılar bakın Ahmet Bey. O çok üzüntü verici. Efendim burada terör bitmesin. Terör devam etsin, silahlar susmasın diyen mi var? Evet diyen yok. Ya terör devam etsin diyen yok. Ama öyle bir cümle kullanıyorsunuz ki veya öyle bir karşı duruş sergiliyorsunuz ki sizin bu manada terörün bitmesi, terör örgütünün tasfiye edilmesi, silahların teslimi noktasında bir bakış açınıza da öyle bir tepki koyuyor ki yapmanız, yapmayın der gibi yapıyorsunuz. Yani tamam ben çok net bir şekilde söylüyorum ki dünya örnekleri de var. Yani biz bunların hepsini inceledik. Hepsiyle çok yakın, özellikle bu konuda çalışan hocalarımızı dinledik. İşin içinde bizzat olan insanları dinledik. Yani İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta, IRA ile ilgili, işte İspanya'da, ETA ile ilgili. Bizim bizzat bakın üçüncü göz olarak komisyon başkanlığını yaptığımız Filipinler, evet. Ulusal İslam oradaki cephesi, Moro, İslami cephenin özellikle 2010'da başlayıp 2016'da tamamlanan süreçte biz dışarıdan bir gözlemci heyet olarak, izleyici grup olarak görev aldığımız hususlar. Şimdi birçok alanı yaptık. Şimdi biz öyle bir çerçeve ortaya koyduk ki temel mantıkta Ahmet Bey, üçüncü gözün olmadığı, izlemediği veya irade koymadığı çok yani net bir süreç yönetiyoruz.
1: Yasa aşamasında da tamamen Türkiye modeli olarak adlandırabileceğimiz, evet. başka bir yerden
2: terörsüz Türkiye modeli. Evet, yani terörsüz Türkiye zaten genel gerekçemizde evet. yazdık. Bakın oraya bütün imza atan milletvekillerime teşekkür ediyorum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bu süreç tam bir Türkiye modelidir. Evet. Bakın meclis bünyesinde ben çok teşekkür ediyorum. Meclis başkanımızın başkanlığında bütün siyasi parti grupları üye verdiler. Mecliste temsil edilen siyasi partiler üye verdiler. 51 milletvekili Ahmet Bey. Şu anda temsiliyet noktasında Türkiye'de %95 bir temsiliyeti sağlıyor bu. %95 mecliste milletvekili olanların temsiliyetini sağladığı bir komisyon vasıtasıyla biz 5 Ağustos'tan itibaren bu süreci başlattık. Evet. Bakın tam 137 kişi dinlendi. Kimi yerde sendika başkanı, kimi yerde baro başkanı, kimi yerde korucu aileler, kimi yerde gazilerimiz, şehitlerimizin aileleri, evet. onların dernek başkanları, eski meclis başkanlarımız, bu konuda ceza hukukçularımız, yine bu konulara çalışan akademisyenlerimiz, yani bu toplumun içerisinde yer alıp da bu sürece destek olabilecek her kesimden 137 insanımızı dinledik ve kayıtları almışız tek tek tutanaklara. Aynı zamanda Dışişleri Bakanımızı, İçişleri Bakanımızı, Milli Savunma Bakanımızı ve MİT Başkanımızı çok dönemsel manada dinlemişiz. Ve çok net olarak da komisyon üyelerimiz bu konularda bu sürecin neler ne olduğunu, ne manaya geldiğini ve nasıl bir sürecin işlemesi gerektiğini de kanaat sahibi oldular. Ve sonuçta yani toplamı 61 sayfadan oluşacak şekilde şöyle göstereyim. Bir rapor da ortaya çıktı. Milli Dayanışma ve Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu ortaya çıktı. Bakın bu rapora bakın yani Ahmet Bey ben internet sitesinde var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Aziz milletimizin veya bu konularda ilgi duyanların mutlaka okumasını tavsiye ederim. Bakın oranın 6. başlığında sürece ilişkin yasal düzenleme önerilerinden bahsediyor. Hmm. Sürece ilişkin yasal düzenlemede neyi arz ediyoruz? Bunların hepsinin altında bütün siyasi parti gruplarının imzası var. 2 milletvekili hariç 51 milletvekilinden hepsi imzalamış durumda. Bakın orada neler geçiyorsa o başlıkta ne yer alıyorsa Ahmet Bey aynısını bir kanun metni haline getirdik bakın. Şimdi biz duyduk orada da ben cevap verdim. Efendim onu 3 kişi biliyor, 5 kişi biliyor. Bunu gizli kapakta hazırladılar. İşte başka yerde hazırladılar diye gerçekten çok nahoş, nezaketsiz cümleler duyduk. Yalandı tabii bu yani. Bu kanun teklifi hazırlanırken bizim ana kaynağımız Ahmet Bey bu rapor.
1: Evet. Türkiye yani, Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun raporu.
2: Evet. Bu raporun içerisinde ekleriyle beraber ki özet olarak ortaklaşılan metin yaklaşık 60-61 sayfa. Ama eklerinde 21 toplantı yapmış bakın. 21 toplantı yapmış bu komisyon Ahmet Bey. 137 kişiyi dinlemiş. Evet. Bakanlarımızı dinlemiş. Çok ciddi gerçekten benim de yararlandığım çok güzel bilgiler, öneriler ve teklifler var. Buradan yola çıkarak bütün siyasi parti gruplarının tek tek okuyup altına imza attığı bir metin. Biz bu metni kanun teklifi haline getirdik. Bakın buradaki en önemli husus yani bu raporda kritik eşik örgütün silah bırakması diyor. Bakın birinci madde olarak kritik eşik örgütün silah bırakması diye başlıyor. Bakın bunun altına herkes imza atmış. Şimdi siz biliyorsunuz kritik eşik örgütün silah bırakması. Peki bir şey daha diyor burada kendi için. Toplumsal bütünleşme güçlenecek yasal düzenleme müstakil ve geçici bir kanundan bahsediyor.
1: Evet.
2: Bakın buradaki yine geliyoruz. Raporda yürütme içerisinde bir mekanizma oluşturulması bu süreci yönetecek. Bizim 10 maddeli kanunumuzda sadece bunlar var başka bir şey yok. Yani mevcut bu süreç tasfiye süreci silahların teslimi tamamlandığında evet. örgüt mensuplarının durumu ne olacak? Bunu nasıl bir süreçte izleyeceğiz? Bu kurul nasıl bir kurul? Bakın aynı zamanda yine bizim teklifimizde meclisimizde bir izleme kurulu konuşacak. Evet. Bu kurul dönem dönem bu izleme komisyonu bilgilendirecek. İzleme komisyonu da bizim meclisimizde doğrudan tavsiyelerde bulunabilecek. Evet. Gerek kendisi yasal düzenleme, gerek idari düzenleme, gerekse de diğer süreçlere ilgili olaraktan beklentileri varsa bu konulardaki önerileri ilgili kurulla paylaşmak suretiyle. Yani tam gerçekten Ahmet Bey terörsüz Türkiye modeline uygun bir Türkiye modeli. Dışarıdan bir göz yok, herhangi bir müdahale yok, izleme yok. Bir kurulumuz var Cumhurbaşkanı evet. yardımcımızın başkanlığında. Güvenlik bürokrasi onun üyesi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, evet. MİT Başkanı,
1: yasayla Dışişleri belirlenmiş
2: Bakanı. Aynen öyle. Evet. Bakın bizim bu raporumuzda ne yer alıyorsa aynısı kanun metni haline getirilip 12 maddeden oluşan kanun teklifimiz hazırlandı. Yani üzüntü verici olan husus, işte kimse bilmiyordu, partilerle paylaşılmadı, bu kanun nerede hazırlandı gibi. Hakikaten nezaketsiz, yani çok ucuz cümleler duyduk. Dedik ki biz de hayır kardeşim, bakın raporumuz burada. Bu rapor 18 Şubat tarihinde internet sayfasına yüklendi. Evet. Merak eden okusun, baksın. Hem kanunumuz okusun,
1: açık,
2: hem oraya okusun.
1: Ulaşabileceği.
2: Şimdi kanun teklifini ben biraz anlatayım Ahmet Bey. Bakın kanun teklifimiz maalesef yine gerek muhalefet tarafından gerekse de ilgi duyan gerek hukukçu kimliği olan kişiler tarafından biraz eksik anlatılıyor. Şimdi bizim buradaki esas amacımız ve gayemiz çok net olarak da kanunun amaç ve kapsam bölümünde yazılmış durumda. Yani kanunumuz amaç ve kapsam.
1: O zaman şöyle sorayım, o amaç ve kapsam çerçevesinde o eleştirileri yanıtlarken bu bir af düzenlemesi mi?
2: Kesinlikle değil. Bakın bizim aynı şekilde Ahmet Bey bu raporumuzun, bakın yani bu raporumuzun 6'ya 3. maddesinde başlığında yasal düzenlemeler toplumda cezasızlık ve af algısı oluşturmamalıdır. Bak çok net.
1: Bir temel yaklaşım olarak
2: evet,
1: koyulmuş.
2: Temel yaklaşım. Ancak örgüt mensuplarının durumunu da kanunda belirli diyoruz biz. Şimdi biz bunu nasıl bir metotla yazdık Ahmet Bey? Soruşturma ve kovuşturmalarla mahkumiyeti kesinleşmiş olan burada örgüt mensupları var. Ahmet Bey şunu mesela gözden kaçırıyorlar. Şu anda meri olarak, bakın şu anda meri olarak, uygulama olarak. Bizim Türk Ceza Kanunumuzun 221. maddesi var bakın. Türk Ceza Kanunumuzun 221. maddesi şu anda. Diyor ki bakın orada 221. maddeyi okuyorum. Örgütün ikinci fıkra, örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamın bildirmesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Üçüncü fıkrası, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensupların yakalanmasını sağlamayı elverişli bilgi vermesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Bakın 4. fıkra 221. maddenin, evet. Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgütü üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin gönüllü olarak teslim olup örgütün yapısı ve faaliyet çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgütü üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.
1: Şu anda yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'nun 221.
2: maddesinde etkin pişmanlık maddesine, evet, baktığımızda peki biz ne yaptık? Bakın 3. maddemizde ve 6. maddemizde, evet, Ahmet Bey, soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi başlığıyla mahkumiyetlerle ilgili. Deminki maddeye olduğu gibi sadece burada bir istisna var. O da nedir? Adam öldürme. Kasten adam öldürme suçları ile 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası, yani TCK 125 o dönemdeki hakkında soruşturma kovuşturma olanlar ile mahkumiyet olanlar istisna olmak üzere. Çünkü biz biliyoruz ki yani örgüt mensuplarının silahlı bir şiddet eylemine karışmış olmaları, askerimizin ve polisimizin şehit edilmesi gibi unsurlar, biz biliyoruz bu hassasiyetin ne olduğunu. Dolayısıyla bu kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve 2005 öncesindeki müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış örgüt yöneticileri hariç olmak üzere. Bizim örgüt yöneticisi, üyesi, yardımcı taktik, diğer unsurlardaki örgüt mensuplarını tarif ettik. Dedik ki bu kişiler 15 yıla kadar soruşturma ve kovuşturmalarda bir cezası varsa 5 yıl. Bu 15 yıldan fazla ise müebbet ve diğer hususlarsa diğer örgüt yöneticiliği, üyeliği ve diğer hususlardan kaynaklı. Aynı TCK 221'de olduğu gibi bu kapsam içerisinde 10 yıl süreyle erteliyoruz. Yani erteleme TCK 51. maddesi kapsamında. Yani mesela onu da ben anlamış değilim. TCK 51. maddesi kapsamı içerisinde ertelenen durumun işte bu şöyle bir de olur, böyle de olur, bu nereden çıktı gibi, sanki hiç alakası yokmuş gibi, farklı bir madde bağlamında bir şey yazıyormuş gibi itirazlar da oldu. Yani keşke dediğim gibi 10 maddeden oluşan Bu yasanın, yani milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenilmesi dair yasamızın ismi bile bu manada bir olumlu bakış açısını ihtiva etsin diye düşünüldü burada. Yani farklı bir durum olmasın. Toplumsal huzur ve güvenliğin, ki dediğim gibi bu kapsam içerisindeki kanunumuz gerçekten mecliste hem müzakere şekli hem de sonradan yapılan oylamayla beraber gerçekten Türkiye'nin geleceğine dair büyük bir güveni oluşturmuştur. Bakın bu iklim çok kıymetli bir iklim. Ya yani buna herkesin destek olması lazım. Şimdi 467 gibi büyük bir oranda destek bulmuş bu kanun teklifinin, ki meclis ortamında hakikaten her kesimden, yani AK Parti değil sadece, AK Parti, MHP, DEM, Yeni Parti'den bazıları hayır dedi, bazıları evet dedi, Cumhuriyet Halk Partisi bazıları evet dedi, katılmayanlar oldu, Yeni Yol Partisi'nden ve sadece bakıyoruz böyle doğrudan hayır deyip mücadele eden bir İYİ Parti olduğunu görüyoruz. Gerçekten bu görüntüde meclis açısından çok, şimdi bu atmosferi böyle çok hoş bir şekilde bunu güçlendirecek, bunun devamlılığını sağlayacak bir şekilde bir ortam varken maalesef bugün bakıyorum, yani bazı arkadaşların, yani kendilerine göre işte İsrail'i böyle, bakın bu kanun teklifi Ahmet Bey kabul edildikten sonra 467, bakın dünyadaki bütün böyle farklı merkezlere çok olumlu sözler söylendi. Yani bunun inşallah nihayete ermesi noktasında da olumlu bulunduğu söylendi. Ama birileri karşı çıktı. Görüyoruz bunu. Ya yani onun da karşı çıkanın ne olduğunu görüyoruz. İsrail. Onu hesaptan da biliyoruz. Şimdi o İsrail'in hesaplarını bilmemize rağmen birileri Netanyahu ismiyle beraber, işte İsrail ismiyle beraber bugün bir yorum yapıyor bir eş genel başkan. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle güzel bir atmosferde sen cümlelerinde o kadar dikkatli seçeceksin ki 467'nin daha fazla büyümesi için ne yapacaksınız? Evet. Yani oradan bula bula gelip, yani İsrail gibi, katil İsrail gibi, yani eli kanlı bir ismi anaraktan, yani bunu nasıl bağdaştırdınız? Ya çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Yani keşke daha dikkatli cümlelerle beraber bunu ifade etsek. Biz bundan sonra AK Parti olarak çok net söylüyoruz buradan. Bu ortamı daha da geliştirecek, daha da büyütecek bu atmosferi. Çünkü biz şunu biliyoruz ki Ahmet Bey, bu kanun aslında Türkiye'nin kapasitesini, gücünü, birikimini de ortaya koymuştur. Bakın biz Orta Doğu denklemi içerisinde bu kadar cirift, bu kadar karmaşık, 50 yıllık yani birçok istihbarat örgütüyle aparat olmuş, bir sürü eylemlere girişmiş. Bu PKK-KCK yapılanmasının tasfiye ediliyor olması, silahların teslim alınıyor olmasının bir kanunla beraber bu sürecin bir kurul tarafından, Cumhurbaşkanı yardımcımızın başka kurul tarafından yürütülüyor olması çok kıymetli. Evet. Ya buna dediğim gibi aziz milletimizin de bütün kamuoyunda güçlü destek vermesi gerekiyor.
1: Şimdi o toplumsal inşa sürecine dair beklentileri, sürecin başarıyla sonuçlanmasının kazanımlarını, o anlamdaki beklentilerinizi konuşacağız ama şimdi siz bir önceki soruyu yanıtlarken aslında kimlerin hangi koşullarda bu yasadan yararlanabileceğini belirttiniz. Oradaki o kritik 1 Haziran 2005 tarihi var. Ya neden 2005 yılı?
2: O tarih anlatalım neden oraya o metin geçti Ahmet Bey. O tarihten önce bizde Türkiye'de 765 sayılı Türk Ceza Kanunu vardı. O tarihten sonra artık Türkiye'de 5237 sayılı şu andaki meri olan, yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu devreye girdi. Tabii o dönemler itibariyle eylemleri, fiilleri tarif eden ceza maddeleri de farklılaştı. Evet. O zamanlar 2005 tarihine kadar bu tür ayrılıkçı, silahlı bir yapıların yöneticisi olmuş, bu eylemleri gerçekleştirmiş kişilere karşı TCK 125. maddesine göre ceza veriliyordu. Tabi idam cezası kaldırıldığı için daha 2001-2002 süreci içerisinde ağırlaştırılmış müebbet hapse çevriliyordu. Şimdi ondan, yani TCK 125 maleminde soruşturması ve kovuşturması olan ve mahkumiyet olan, ancak 5237 ile beraber bu değişti. Artık TCK 125 yok. TCK 302 var, 309 var, 310 var. Bir de terör örgütü üyeliği yöneticiliği noktası TCK 314 var. Şimdi rakamlar değiştiği için buradaki ayrıntıdaki yargılama sistematiği de değişti. Dolayısıyla burada bir hataya sebebiyet vermeyelim. 2005 öncesinde de adam öldürme fiillerinin içinde yer aldığı bu TCK 125 bağlamında müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar da istisna olsun dedik. Evet. Çünkü bizim genel cümlemiz kasten adam öldürme suçları bu ceza maddesinin bu sorumluluk alanlarının dışında.
1: Peki tamamen netleştirmek için soracağım. Yani kafasında o soru olanlar o soruyla uğraşan izleyicilerimiz için o tarihten sonra geçen sürede hemen hemen 21 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ya da adam öldürme gibi suçlardan ceza alanların durumu ne olacak? Yani bu yasanın kapsamına girme ihtimali var mı?
2: Onlar devam ediyor. Adam öldürme suçları, kasten adam öldürme suçlarının hiçbir tarih aralığı olmaksızın aynen istisna olarak devam ediyor. Onlar bu yasanın kapsamı içerisinde değildir. Bunu çok net olarak söyleyelim.
1: Peki. Şimdi siz önceki soruları yanıtlarken değindiniz. Şimdi bir takım mekanizmalar var. Silah bırakma süresi, bunun takibi, tespiti ve teyidi. Bunları gerçekleştirecek olan kurul, komisyon. Nasıl oluşacak bunlar? Yasanın resmi gazetede yayınlanmasıyla
2: evet, şu anda
1: otomatik
2: resmi,
1: olarak
2: evet,
1: mı olacak?
2: Hayır. Hiçbir şey otomatik olarak olmayacak Ahmet Bey. Şimdi bizim kanunumuzun giriş maddesini, amaç ve kapsamı ben burada okumak istiyorum. Bu kanun amacı PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanmasına mütakip. Bir defa bizim bu resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren kanunumuz Ahmet Bey bir kurul ihdas ediyoruz. Evet. Biz yedinci maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir kurul kuruyoruz. Takip, koordinasyon ve uygulama diye başlığında. Bu kurulumuz kendisi ihtiyaç duyduğu alanlarda da alt komisyonlar kurmak suretiyle sürekli dinamik bir süreci yönetecek. Evet. Çünkü bundan sonraki aşamada aynı zamanda bizim 8. maddemiz var bu kanunumuzda Ahmet Bey. 8. maddede silah ve malzeme teslimi. Burada da yetkiyi İçişleri Bakanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza veriyoruz. Ve ikisinin hazırlayacağı bir alt yönetmelikle, ikinci düzenlemeyle nerede, nasıl bu silahların teslim alınacağını ve nasıl bir sürecin işletileceğini kendi birikimleri, tecrübeleriyle beraber yürütecekler. Çünkü burası böyle çok aleni bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok özel alanlarda, mahrem alanlarda yani silahlı bir yapıyı siz tasfiye ediyorsunuz. Yani dünyanın göz önünde, kameralar önünde bunları yapmayacaksınız. Güvenlik kuvvetlerimizin kendi istihbarat bilimlerimizle beraber ciddi manada bu organizasyonu yapacak. Peki bunun takibini ve izlemesini kim yapacak? Aynen bu kurul. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığındaki İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlerimle oluşan ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz bunlar dönem dönem yani herhangi bir kısıt olmadan haftalık, aylık değil istedikleri zaman her an dönemsel manada toplantıları yapmak suretiyle bu dinamik süreci izleyecekler. İhtiyaç duyulacak alanlarda varsa komisyonları ihtiyaç edecekler ve bu konuda da çalışmaları sürdürecekler. Çok özür dilerim. Bu kurulumuz dönemsel faaliyet raporlarını da aynı zamanda mecliste kurulacak izleme komisyonunda paylaşacak. Yani gerçekten şeffaf, katılımcı, yani işin böyle ciddi manada nelerin ihtiyaçları. Çünkü biz biliyoruz ki bu kurul tespit edilen hususlarda kendisine özellikle idari manada veya toplumsal manada bu işin güvenlik boyutu açısından diğer alanlarda geldi. Yani bu kanun yürürlüğe girdi, kurul çalışmalarına başladı. Silahların teslimi ve imhasıyla beraber iş tamamlandı. Buna yönelik Milli Güvenlik Kurulu'na tespit raporları geldi. Evet dediler. Kanun amacına uygun olarak PKK, KCK yapılanması kendisine bağlantılı tüm oluşumlarla beraber silahlarını teslim etmiş ve tasfiyeyle beraber bu süreç tamamlanmıştır. Bunu ilan ettiğiniz ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra sizin artık örgüt mensuplarının talepleri gündeme gelecek Ahmet
1: yani
2: Bey.
1: Yani aslında böyle bir başlıkla özetlemek gerekirse önce silahlar susacak, sonra hukuk işleyecek.
2: Çok net. Bakın kanunumuzun birinci maddesini herkes görüp baktığında önce silahlar teslim edilecek, imha edilecek, yok edilecek. PKK ve KCK yapılanması tüm oluşumlarıyla beraber kendini feshetmiş, dağıtmış ve ortadan kalkmış olacak. Bunu da resmi bizim güvenlik bilimlerimiz tespit edip Milli Güvenlik Kurulu ki bizim ulusal milli güvenliğimizi bu manada sorumlu olan Milli Güvenlik Kurulu'dur. Burada teyit mekanizması beraber resmi gazete yayınlandıktan sonraki aşama içerisinde artık örgüt mensupları isterse, bakın bu otomatik devreye giren yine bir şey yok Ahmet Bey. Yani geldik hemen, bazı örgüt mensupları vardır soruşturma kovuşturma safahat içinde. Hayır, ben suç işlemedim, ben beraat edeceğim, asla bundan yararlanmayacağım diyebilir. Bazıları var, hayır ben asla şu şekilde davranmadım. Yani nihayetinde yine kişinin talebine, örgüt mensubu talebine doğru yürüyecek. Otomatik hiçbir şey yürürlüğe girmiyor. Yani bazıları böyle işte hemen işte dağdan gelecekler, her şey serbest olacak, böyle çok garip bir tarzda anlatım yapıyorlar. Öyle bir şey yok. Tamamı örgüt mensuplarına yararlanmak istiyorlarsa soruşturma safahatında başsavcılıklarına müracaat edecekler. Kovuşturma safahatında ilgili hangi mahkeme ise dosyasını bulunduğu yer. Çünkü yerel mahkeme karar vermiş olabilir, istinafa gitmiş olabilir ve Yargıtay da olabilir. İlgili mahkemesinden müracaatta talepte bulunacak. İlgili mahkemesi de dosyasını inceleyecek. Eğer erteleme bağlamında bir hususiyet varsa kendisi içerisinde bunu sağlamış olacak. Ama meselemiz şuraya odaklanmamız lazım. Biz bu kadar geçmişte bizlere derin acılar yaşatmış terör meselesinden Türkiye'nin artık kurtuluyor olması, silahın ve şiddetin artık ülkemizin gündeminden çıkıyor olması, bizim herkesin buna odaklanması lazım. Bakın ondan sonraki dönemlerde de dünya örnekleri vardır Ahmet Bey. Sizin tasfiye ettiğiniz, tamamen ortadan kaldırdığınız, fiilen silahların yok edildiği, teslim edildiği bir ortamda bu örgüt mensuplarının da ne olduğunun maddi gerçeklik açısından hukuken tarifini yapmanız gerekiyor. Biz bunu yaptık. Şu andaki peki esinlendiğimiz madde neydi? TCK 221. Yani TCK 221 örgütün dağıtılmasını, ona göre özel bilgiler verilmesini şart koşuyordu. Ona göre cezasızlık. Ama şu anda biz çok daha üst bir şey yapıyoruz. PKK, KCK yapılanmasını bütün bağlantılı oluşumlarıyla beraber ortadan kaldırıyoruz. Çok daha büyük bir işi burada çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim olumlu olarak bakacağımız mesele, biz 5 Ağustos 2025 tarihinden itibaren komisyon çalışmalarını tamamladı, dediğim gibi. Çok ciddi öneriler oldu, beklentiler ve teklifler oldu. Ben o komisyon üyelerine çok teşekkür ediyorum, dediğim gibi. Bizim odaklanmamız gereken terörsüz Türkiye modelinin yerli bir model, milli bir model ve bu topraklara ait, bu toprakların insanlarının ortaya koyduğu bir tecrübe olduğunu da unutmayalım. Çünkü biz kapasitemizi biliyoruz. Yani biz Osmanlı bakiyesi, Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık hikayesiyle beraber, yaşadıklarıyla beraber bunu çözebilir. Ve bu çözme iradesiyle beraber esas burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği talimat, güçlü destek. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin dönem dönem yol göstericiliği. Çok önemli bir uzlaşma alanıdır bakın. Yine bu konulardaki DEM yetkilileri. İşte inşallah bundan sonra çok daha dikkat ederler. Yani sözlerine umudu büyütmek. Bakın bizim amacımız bu. Umudu ve geleceğe dair Türkiye'nin daha da gelişmiş, daha da güçlü bir ülke olma noktasında katkı sağlamamız lazım. Biz bu niyetteyiz. Ya yani bizim arka planımız yok. Farklı bir niyetimiz yok. Dünyaya da örnek olacak şekilde bu çabayı ortaya koyuyoruz. İnşallah bunun sonucunda gerçekten dünyanın başka bölgelerinde de, bakın biz şu anda Ahmet Bey 18 ülkede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oranın güvenliğini, huzurunu, barışını sağlamak adına görev yapıyor.
1: Evet.
2: Bakın 18 ülkede. Bakın Orta Doğu'da. Birçok ülkede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oranın hakikaten güvenliği açısından, oranın toplumsal barışı açısından çok ciddi katkılar sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, bakın biz yakın zamanda Ankara'da, başkentimizde NATO Devlet Başkanları Zirvesi düzenledik. Ve orada bütün dünyaya biz şunu gösterdik. Türkiye gerçekten dünyanın hangi bölgesinde olsun, hangi bölgesinde olursa olsun, bütün kriz alanlarında, diplomatik ilişkilerinde elindeki tüm imkanları seferber ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki liderliği, katkısı, çabası, yani Rusya-Ukrayna savaşından tutun da İran, ABD, İsrail saldırılarına kadar bütün çabası bölgemizde savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin, kan akmasın. Evet.
1: Bu yasanın da o bölgesel huzura katkı sunacak.
2: Kesinlikle ben yani bu yasayla beraber bölgemizde de hem Irak'ta da hem Suriye'de de hem İran'da da bakın. Çünkü biz biliyoruz ki PKK-KCK yapılanması bu ülkelerde de farklı eylemlerde ve faaliyetlerde bulunuyor. Bu tasfiyeyle beraber o ülkelerinde de bu manada hem milli güvenlikleri hem toplumsal güvenlikleri açısından çok ciddi katkı sağlayacak. Bakın yani ülkemizin bu aldığı karar. Çünkü bizim aynı zamanda Ahmet Bey teröristsiz Türkiye derken biz aynı zamanda teröristsiz bölgede diyoruz. Ya bölgemizin de bir barış ve güvenlik içerisinde bulunmasını arz ediyoruz. Buralarda da silahlar sussun. Orada da bombalar patlamasın. Böyle bir şey söz konusu olmasın. Herkes kendi ülkesinde, topraklarında güven içerisinde yaşasın. Bizim amacımız bu.
1: Peki. Şimdi siz meclise gelen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan bütün yasa tekliflerinin anayasa uygunluk açısından rutin olarak denetlendiğini, incelendiğini, ondan sonra süreçte...
2: Tabii başlangıç önce bizim meclis başkanlığımız verilen kanun tekliflerinin anayasaya uygunluğuyla ilgili önce bir denetim yapar. Orada kanunlar ve kararnameler daire başkanlığımız. Sonra ilgili komisyona havale eder.
1: Evet, şimdi buna rağmen ama bir tartışma çok... öne çıkmasa da alttan alta konuşulan başlık olarak ortada. Yani yasanın Anayasa Mahkemesi'nden dönme ihtimali, sonrasında da kapsamının daha da genişlemesi riskine
2: Anayasa Mahkemesi'nden dönme ihtimali değil de ya şöyle biliyorsunuz bizim yani ya ana muhalefet partisi yani iş tüzükleyince partisinin Anayasa Mahkemesi'ne iptal talebiyle dava açması veya 5'te 1, 120 milletvekilinin bizzat bu manada. Şimdi buradaki esas husus şu, tartışmalara baktığımızda bu kanunun her yönüyle beraber iptal edilmesi değil de dediğimiz gibi. Ya acaba genişletilme sorunu olur mu? Çünkü bizim oradaki çok net hukuki belirlilik açısından Ahmet Bey biz bir şey yazdık. Biz bir kurul tarafından ve yönetimsel manada hem izleme hem koordinasyon hem de karar verme noktasında güvenlik kuvvetlerinin takibi bu süreci bir şekilde koordinasyonu sağlayarak sonuçlandırması ve sonuçta bir tespit ve teyit mekanizmasıyla beraber bir terör varlığının, terör örgütü varlığının tasfiyesi, ortadan kalkması ve silahların teslimi. Şimdi hukuki belirlilik, tarif, kanunluk ilkesi gereğince, Anayasa Mahkemesi'nin arayacağı şartlar kapsamında, ölçüllülük, elverişlilik, öngörülebilirlik ilkeleri. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde bu vasıfta sanki bir örgüt varmış da böyle bir yani böyle bir süreç yaşanmış da genişletecek diye. Nasıl olabilecek ki? Bakın şu anda bizim terörle mücadele kanunumuz gereğince ülkemizin güvenlik kuvvetleri FETÖ gibi, DAEŞ gibi, DHKPC gibi, aşırı sol radikal örgütler gibi birçok farklı örgütlerin terörle mücadele kanunumuz kapsamında bizim mücadelemiz devam ediyor. Orada herhangi bir geri gitme yok. Bilakis yani daha da ciddi manada hem yargımız hem güvenlik birimlerimiz bu mücadeleyi kesintisiz devam ettiriyorlar. Çünkü biz biliyoruz 86 milyon aziz milletimizin bu manadaki güvenliği bizim en öncelikli halimiz. Dolayısıyla onu böyle genişletilebilir, o ondan yararlanabilir, şundan yararlanabilir gibi çok belirli olmayan yani çünkü bizim mevcut durum içerisindeki Anayasa Mahkememizin aradığı şartta Rahmet Bey aynı ölçekteki durumlar. Yani aynı ölçekte ve aynı belirlilik ve orantılılıkla beraber öngörülebilirlik ilkeleri ve kanunluk ilkeleri bunları bir bütün olaraktan özellikle varsa değerlendirilebilir. Çünkü bizim 2020 yılında bir de işte genel af mıdır, özel af mıdır gibi tartışma oldu burada Ahmet Bey. Hayır değildir. Bir belli şartlar oluştu. Çünkü bu koşullu salıverme şartlarıdır Ahmet Bey. Yani Türk Ceza Kanunu 51. maddesine baktığınızda çünkü buradaki erteleme maddesi odur. İyi halli geçirmiş bir mahkumun veya yargılaması devam ederken hakimin iyi hal durumunu ceza infaz kurumunda değil de pişmanlığı artmış, eğitim durumu, sosyal ortam durumu kişiye hakim takdir ediyor. Diyor ki ya bunun ceza infaz kurumunda aldığı cezayı değil de bu cezasını işte 2 yılın altındaysa kendi süreci içerisinde ben bunu erteleyeyim, bir sistemde izleyeyim, Eğer bu kişi ertelediğim dönem içerisinde gerçekten iyi bir vatandaş olarak bu süreyi geçirdiğinde bizim bu konularda suçu tüm sonuçları ortadan kaldırayım. Şimdi erteleme dediğimiz ceza maddesinin anlamı bu.
1: Evet.
2: Ben burada da aynısını yapıyorum. Şimdi benim amacım ne Ahmet Bey? Neden burada Türk Ceza Kanunu 51. maddesi bağlamında ertelemeden bahsediyorum? Çünkü ben terör tamamen tasfiye olduktan sonra, örgüt tüm silahlarını teslim edip tamamen ortadan kalktıktan sonra içinde örgüt mensuplarının ben topluma kazandırılmasından, iyi bir vatandaş olarak bu toplum hayatına girmesinden bahsediyorum. Şimdi insanlarımız hep diyor ya, yani annelerimiz diyoruz, ağlamasın annelerimiz. Hem Türk annesi ağlamasın, hem Kürdün annesi ağlamasın. Şimdi bazı böyle acı hatıralar vardır. Annemizin birisinin bir ifadesi vardı. Kendisi bu süreçte geldiğinde benim dedi komşum şu ilde evladının biri asker olarak bu şehirde, diğeri oğlu da maalesef PKK, KCK yapılanması için de terör örgütü bünyesinde. Yani her gün korkarak uyanıyorum. Uykum sürekli bölünüyor. Çünkü hangi evladımın ne zaman bana tabutunu getirecekler diye korkuyorum diye anlatırlardı. Şimdi biz diyoruz ki bu süreç her anlamda anneler ağlamasın ve ülkemiz büyük bir huzur ve güvenli liman olsun. Peki bunu derken mevcut bir şeyi tasfiye ettiğin bu dönem içerisinde örgüt mensuptan da yeniden topluma kazandırılması ve koşullu salıverme şartları içerisinde onlara gerek bakanlıklarımızın gerekse kurulun tespit edeceği bir rehabilitasyon ve destekleme, bunlar da olacaktır yani.
1: Evet.
2: Kolay bir iş bizi beklemiyor. Zor bir süreç olacak ama ciddiyetle, dikkatle inşallah bu süreci devam ettireceğiz.
1: Peki şimdi son 8 dakikamız o kolay olmayacak dediğiniz o işleyişte, o süreçte birkaç nokta var. Şimdi geri dönüşler konusu oldukça önemli. Daha önceki süreçte yaşanan deneyimler var. Herkesin bildiği Habur deneyimi. Orada geri dönüşlerde nelere dikkat edilecek? Nasıl bir uygulama olacak?
2: Bakın işte bu hem raporumuzda Ahmet Bey hem de kanunumuzda çok açık yazdık.
1: Evet.
2: 7. maddede. İşte kurul bu kanun resmi gazetede yayınlandıktan itibaren önümüzdeki hafta tahmin ediyorum bu hafta sonuna doğru kanunumuz, evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın incelemesinde yayınlandıktan sonra ilk toplantısını yapacaktır. Bakın bu konu çok ciddi bir konu. Yani birilerinin böyle kendine göre farklı bir malzeme yapabileceği, farklı siyasete kullanacağı bir alan değil. Bu kurulumuz geçmişte yaşanan tecrübelerden de kaynaklı olarak da bu süreçte en iyi normalleşme nasıl sağlanır? Çünkü bizim öncelikli olarak birinci etapta silahların tamamının teslimi, imhası, mühimmatın teslimi, imhası, o mağaraların, o kamp yerlerinin tamamen boşaltılması. Süreç zorluğu dediğim o. Bunlar kolay işler değil. Bunların tespiti hem güvenlik birimlerimiz hem MİT başkanlığımız ortada çok ciddi manada takip edilmesi ve adım adım izlenmesi, raporlanması gerekiyor. Tam o bittikten sonra da rapora çevrilecek, rapor haline getirilecek ve kanunumuzun birinci maddesi gereği içerisinde Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit mekanizması ilan edilmesi için ortaya konulması gerekecek. Dolayısıyla esas bu hazırlık. Şimdi kurulumuz tabii bu konularda bundan sağlandıktan sonraki aşamada bu silah bırakan örgüt mensuplarının belli bölgelerde soruşturma, kovuşturması varsa, cezaevlerinde mahkumiyetleri varsa onlara bireysel manada Ahmet Bey ilgili başsavcılıklarda ve ilgili mahkemesinde talepte bulunma hakları olacak. Bu çok ikinci, üçüncü planda bir iş. Ha, yurt dışında da yaşıyorsa da bu büyükelçilikler veya başkonsuluklar vasıtasıyla yararlanabilecektir. Evet. Ama esas bizim birinci aşamada yapıp bu kurulumuzun bu silah bırakma süreciyle beraber, silahların teslim süreciyle beraber ortaya çok ciddi bir çalışmayı, bir performansı, bir organizasyonu ortaya koyması gerekiyor. Kolay bir iş değil ama o kapasitemiz var. Yani biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti silahlı kuvvetleriyle, istihbarat örgütleriyle, İçişleri Bakanlığımızla, jandarmamızla her alanda ciddi

0: Şimdi dinamik bir süreçti. Koşullu sarı verme şartları içerisinde terör örgütüyle beraber 4-3'lük infaza tabi. Evet. Koşullu sarı verme şartları içerisinde kişi önümüzdeki hafta 10 kişi 15 kişi yattığı süreye göz olarak da tahliye edilmiş olabilir. Yani siz esas silahların tamamen teslim edilip resmi gazetede yayınlandığına dair tespit ve teyidin esas o tarihe bakmanız lazım. Bu ne zaman olacağını bilemiyoruz ki. Belki 3 ay, belki 5 ay, belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra. O zamana bakmanız lazım. Şu andaki sayının bir anlamı yok ki yani. Evet. Çünkü şu anda infaz kanunumuz gereğince infaz süresi dolan, koşullu sarı verme şartlarını yerine getirmiş, iyi hali ortaya çıkmış, örgüt mesut. Zaten tahliye ediliyor yani, bu süreç devam ediyor. İlahi nihai herkes cezaevlerinde ölene kadar kalmıyor yani Ahmet Bey. Yani dolayısıyla bizim o tarih geldiğinde bunları konuşmak çok daha sağlıklı olacaktır.
1: Peki. Şimdi son 4 dakikamız. Siz aslında sohbetimiz boyunca çeşitli noktalarında değindiniz. Ama o 4 dakikada sadece o soruyla gidelim isterim. Terörsüz Türkiye vizyonu, bu yasal düzenleme, bundan sonra atılacak adımlar, bunları sadece bir ulusal güvenlik meselesi olarak mı görmek gerekir? Bu yeterli olur mu? Başarıya ulaşmış bir terörsüz Türkiye süreci Türkiye'ye ve bölgeye hangi kazanımları sağlayacak?
0: Bu sadece güvenlik diye bakmak gerçekten eksik olur. Bizim yani gelecek, yani dedim ki ben Türkiye yüzyılı ve terörsüz Türkiye hedefi aslında bir giriş kapısıdır. Ya bizim Türkiye yüzyılında hedeflerimiz var. Bakın biz AK Parti inşallah 14 Ağustos Cuma günü buradan da ilan edelim vatandaşlarımıza. Büyük bir heyecanla ve büyük bir kutlamayla inşallah 25. yılını, kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Tabii burada baktığımızda ülkemizin nereden nereye geldiğini görüyoruz Ahmet Bey. Yani ben şimdi bir dönem TOKİ'de görev yapmıştım. TOKİ, Allah rahmet eylesin, 1983 yılında kurulduğunda yıllık 2100 konut üreten bir kurumdu. Yılda 2100.
1: Evet.
0: Bakın şu anda günde 750 konut üreten bir kurum haline geldi. Yılda 180 bin konut üretiyor. Bakın yılda 2000 konut üreten bir kurum bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz bu kapasite gelişimiyle beraber bugün günde 800 konut, yılda 180 bin konut üreten bir devasa bir kuruluş haline geldi. Bu muazzam bir kapasite. Bu buradaki kapasitemiz burada büyürken sağlıkta da büyüdü, ulaşımda da büyüdü, eğitimde de büyüdü. Türkiye gerçekten her alanda muazzam bir başarıyı yakaladı. Ya biz devraldığımızda yıllık gayrimilli hasılamız toplam 235 milyar dolardı. Şimdi yayınlandı işte IMF'in son verileri. 2025 verilerine göre bir yılda ürettiğimiz gayrimilli hasıla 1.6 trilyon TL. 1.6 evet. trilyon dolar. Bakın 1.235 milyar dolar bir büyüklükten, güçten bugün 1.6 trilyon dolara ulaşmış bir güç. Dolayısıyla bizim her alanda gelecek döneme özellikle dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları ve bu konudaki yüksek teknolojiye erişim noktasında bizim çok daha güçlü bir altyapıyı geliştirmemiz ve gelecek nesillerimizle bunu hazırlamamız lazım. Evet. Yani biz bu konularda geri kalırsak Ahmet Bey, yani sadece konvansiyonel manada eski dönem uygulamalarıyla beraber biz gelecek dönemlerdeki dünyanın bu kadar yıkıcı ve sert rekabet ortamında çok daha zayıflamış, çok daha güçsüz bir ülke haline geliriz. Hayır, bizim amacımız ayağımızdaki prangalardan, engellerden kurtulmak. Bizlere bugüne kadar yoran, bizlere bugüne kadar ekonomik kaybı uğratan, terör belasından kurtularak gelecek Türkiye yüzünde vizyoner bir bakış açısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu güçlü, kararlı vizyonla beraber yürümek istiyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yayına katkınız için, çok sorularımızı yanıtladığınız için. Evet, iki yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasa hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu yasanın ayrıntılarını konuştuk. Yasanın Türkiye'ye ve bölgeye sağlayacağı kazanımlar üstüne değerlendirmelerde bulunduk. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler sorularımızı yanıtladı.

0: Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Hava durumu.
3: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa-Aydın arasında rüzgarı daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize-Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
4: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Gelin günün son saatinde önce günün öne çıkanlarını şöyle teker teker sizlerle paylaşalım.

Sınırsız Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclisten geçti ama tabii yankıları devam ediyor. Süreci başlatan isim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasaya dair yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıntılarını paylaşacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump İran ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağlayan Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi. Ama İran ise aksini iddia ediyor. Hürmüz'deki son durumu ve Trump'ın açıklamalarını tabii savaştaki son durumu da sizlerle paylaşacağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'daydı. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Tek egemen bağımsız Libya istiyoruz dedi. Bakan Fidan Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan bu ziyarete ilişkinse bölgedeki tüm gelişmeleri ele alacağız dedi. Bakanın açıklamalarını da ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Ve bu gece seyrine doyum olmayacak iki farklı doğa olayı yaşanacak. Avrupa 27 yıl sonra tam güneş tutulmasına şahit olacak ve de Türkiye'den de izlenebilecek bir meteor yağmuru gerçekleşecek. Güneş tutulması hangi ülkelerden, meteor yağmuru hangi bölgelerden, hangi saatlerde izlenebilecek? Astrofizikçi Selçuk Topal'la konuşacağız efendim bu bülten bu kuşak içinde. Ve mega kent İstanbul'da kiralar biliyoruz ki çok yüksek. Sadece Türkiye ortalamasına göre değil bazı Avrupa şehirleriyle de yarışacak noktaya geldi. Ancak tabii evlerin kalitesi aynı yükseklikte değil. NTV'den Tuana Çiftçi emlak sayfaları arasında gezinirken şaşırtıcı ilanlara rastladı. O ilanları ve İstanbul'daki emlak piyasasına dair notları da ekranlarınıza taşıyacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için bugün yarına başladık.

0: Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştü. Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteğini bir kez daha yineledi. İsrail'e tepki gösterdi. Netanyahu çatışmadan nemalanıyor dedi. Görüşmeye dair ayrıntılar şimdi izleyeceğiniz haberde olacak.
1: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajları Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la düzenlediği basın toplantısında verdi. Filistin'e desteğini sürdürdü. İsrail'e ise sert sözlerle tepki gösterdi.
1: Sadece 2026 yılında 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir.
2: Cumhurbaşkanı Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır dedi.
1: Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak.
2: Mahmut Abbas'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne, bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum diye konuştu. Abbas, adil bir barışın ancak işgalin sonlanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğinin altını çizdi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye süreci yasasına dair yeni bir açıklama geldi. Bahçeli, kaybedecek vaktimiz yok dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıktı. Yeni bir aşamaya geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o aşama için kaybedecek vaktimiz yok dedi.
4: Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kati surette müsaade edilmemesi gerekmektedir.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri süreçte devletin temel niteliklerinin müzakere edilmediğinin altını çizdi.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.
2: Bahçeli çerçeve yasaya yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
4: Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır. Türkiye'nin istikameti bellidir.
2: Bahçeli açıklamasında terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir ifadesine de yer verdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi 5 il başkanı daha atadı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslim Sarı, Bolu, Gümüşhane, Hatay, Sakarya ve Tokat'a il başkanı atadıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü İstanbul'da 13 ilçeye ilçe başkanı görevlendirmesi yaptıklarını açıkladı. Bu atamalarla örgütsel yapılanmanın tamamlandığını bildiren CHP sözcüsü, önümüzdeki hafta il başkanları toplantısının yapılacağını bildirdi. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin geçtiğimiz hafta Şişli'de saplantılı eski mahkum Nazir Ilgın tarafından öldürülmüştü, hatırlayacaksınız. Katil zanlısı olayın ardından kayıplara karışmıştı. Bugün yakalandı. Yakalandığı yer ise Müge'nin defnedildiği mezarlık.
3: Nilda Müge Şahin eczanedeki kardeşini beklediği sırada Nazir Ilgın böyle yaklaştı Şahin'e. Ardından yanında getirdiği silahla genç kadına saldırdı.
5: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı. Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm, şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı, sonra kaçtı.
6: Günlerdir aranıyordu Nazir Ilgın. Nilda Müge Şahin'in katil zanlısıydı ve o öldürdüğü kadının mezarının başındaydı. Emniyet güçleri harekete geçti. O kaçmaya başladı.
3: Katil zanlısı bir hafta sonra Şahin'in mezarında yakalandı. Nilda Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı.
7: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Biz ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
3: Nazir Ilgın cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı sicili kabarık olduğunu görünce tutuklanmasını istedi. Ilgın'ın 14 yıl önce başka bir kadın öldürmeye teşebbüsten ceza aldığı, ancak 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenildi. 28 Temmuz'da adli kontrole serbest bırakıldı.
8: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
3: 6 yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi. Adli makamlara başvurdu ancak sonuç alınamadı. 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazir Ilgın, Ceylan Hemşire'yi darp etti ancak serbest kaldı. İki gün sonra da boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü.
7: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Ve tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
3: Yürütülen çalışmaların ardından iki kadına da aynı şiddeti yaşatan zanlı Nazir Ilgın, Nilda Müge Şahin'in mezarı başında yakalandı. Sorgusunda olay günü kullandığı silahı denize attığını söyledi. Silahın bulunması için çalışmalar sürüyor.
0: Şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı ahbap soruşturması şimdi de ortadan kaybolan 44 milyon liralık altınlarla gündemde. Derneğin yardım diye topladığı altınların saklandığı banka kasasından altın yerine ilaç çıktı.
9: Ateş düşürücü, grip ilacı, vitamin, şeker ilacı ve bir de kitap. Ahbap Derneği'ne ait kasadan bunlar çıktı. Oysa derneğin muhasebe kayıtlarına göre içinde Gazze'ye yardım amacıyla toplanan 44 milyon liralık altın olması gerekiyordu. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'le sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklu durumda. Başsavcılık Ahbap Derneği'nin para trafiğinin izini sürdü. İncelenen belgelere göre dernek yönetimi Ocak ayında hesapta bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmemesi adına altına çevrilmesini kararlaştırdı. İşlem için de Haluk Levent'e yetki verdi. Para önce Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi açıklamasıyla bir döviz bürosuna gönderildi. Kayıtlara göre 2 gün sonra da Haluk Levent 1 milyon doları elden teslim alıp altın yaptı. Ardından da derneğin bankadaki kiralık kasasına kaldırdı. O kasa mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'ne atanan kayyum yetkilisi, polis ve bilirkişi eşliğinde açıldı. Ele geçirilen bazı ilaçlar, vitaminler ve Lilith Mektuplar isimli kitap oldu. O anları polis kamerası kayda aldı. Savcılık ve polis buhar olan altınların kim ya da kimlerin hesabına geçtiğini araştırıyor.
0: Giresun'da dere kenarında piknik yapan aile sele kapıldı. 26 ve 31 yaşındaki iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kayıp anne ise aranıyor. Ayrıntıları Deha Trabzon Büro Şefi Fatih Turan'dan alacağız. Son ayrıntıları dinleyelim. Fatih Turan.
10: Evet, sizin de söylediğiniz gibi etkili sağanak Göreli ilçesinin yüksek kesimlerinde saat 15.00 sıralarında etki oldu. Yaylada yoğun bir sağanak sonrası Ziva Deresi'nde deve hızla yükseldi. Bu sırada 4 kişilik bir aile Zekiye, Burcu, Burçin ve Mehmet Kırca ailesi dere kenarında piknik halindeydi. Derenin debisinin yükselmesi sonucu aile fertleri sulara kapıldı. Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtulurken anne ve ikizi maalesef akıntıya kapıldı. Hemen bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki kız kardeş maalesef arama kurtarma çalışmalarının hemen ardından cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolduklar noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yine dere güzergahında cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp anne için de yine de bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Ancak bir netice alınamadı. Hava karardığı için bu çalışmalara ara verildi. Sabahın erken saatlerinde günün ağarmasıyla birlikte bu arama kurtarma çalışmaları sürecek. Tabii haliyle üzücü haber sonrası bazı detaylar da ortaya çıktı. Bu Kırca ailesinin 20 yıl sonra İstanbul'dan köylerini ziyaret etmek için memleketleri Giresun'a geldiği, piknik yaptığı ve bu pikniğin ardından bir gün sonra da dönüş yolculuklarını geçeceklerini öğrendik, ortaya çıktı. Maalesef böyle bir üzücü haber oldu. Şu an bölgede arama kurtarma çalışmaları ara verildi. Sabah günün ışımasıyla birlikte kayıp anne için arama kurtarma çalışmaları sürdürülecek diyelim.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağlayanın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi. Trump açıklamayı Truth Social hesabından yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti bırakmayacaklarını yazdı. Deniz ablukamız herkes tarafından çelik bir duvar olarak adlandırılıyor ve İran'ın buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok ifadelerine yer verdi. İran'ın askeri gücünün kırıldığını savunan Trump, donanma ve hava kuvvetlerinin yok olduğunu iddia etti. Bir kez daha İran yönetiminin askerine para ödeyemediğini savundu. Devrim muhafızları büyük ölçüde etkisiz hale getirildi ve kaçıyorlar. Hiç paraları yok. Ülkeleri adeta harap olmuş durumda. Ellerinde yalnızca sahte haberler ve %300 enflasyon var ifadelerine yer verdi. Trump mesajını İran artık Orta Doğu'nun kabadayısı değil diyerek sonlandırdı. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da görüştü. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi. Netanyahu hükümeti ise Gazze Barış Kurulu'nun ateşkesin ikinci aşaması için hazırladığı 15 maddelik yol haritasını reddetti. Gazze'deki bu düğümü ve Amerika-İran savaşının bölgesel barış etkisini Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Doktor Tolga Sakman'la konuşacağız. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmut Abbas'ın mesajlarında bağımsız Filistin devleti ile Gazze'nin yeniden imarı öne çıktı. Ankara'daki bu buluşmanın tam da barış planının tıkandığı bir döneme denk gelmesi ne anlatıyor? Zamanlama açısından ne dersiniz?
11: Tabii Trump'ın özellikle ikinci aşamaya geçilmesi noktasında Barış Kurulu'nun bu çizdiği yeniden 15 maddelik yol haritasında umutluydu aslında Trump yönetimi, Trump'ın kendisi. Ama Netanyahu buna karşı çıktı. Buna uyulmayacağı söylendi. Ama daha sonra nasıl bir baskı olduğunu tam bilmediğimiz bir şartta görüşülebilir, tartışılabilir diye bu önce karşı çıktığı şeyi bir şekilde düzeltmeye çalıştı ama yani buna uyulmayacağı bir şekilde İsrail yönetimi tarafından açık şekilde söylendi. Şimdi tabii burada uyulması beklenen şey aslında yani İsrail için yani çok böyle uzak olan İsrail'in aleyhinde olan noktalardan da değil. Yani bahsedilen bu ikinci aşamada Hamas'ın tamamen işte silah bırakması vesaire gibi bir nokta da var zaten. Özellikle İsrail yönetiminin üstüne basa basa Netanyahu'nun söylediği. Ama bunun akabinde ya İsrail'in de sarı hattın gerisine çekilmesi vesaire noktası var. Yani tam da bu noktada Mahmut Abbas'ın Ankara'ya gelmesi, bir devlet başkanı protokolüyle karşılanması. Yani bunlar önemlidir biliyorsunuz. Çünkü bu tip imajlar hem uluslararası mecralarda çok dikkat çeker, önemlidir. Hem de Türkiye'nin bulunduğu yeri göstermesi açısından da önemlidir. Bir devlet başkanı olarak karşılandı. Filistin konusu üzerinde bu tartışma, konuşma yapıldı. Burada bir parantezi daha açalım. Gazze üzerine değil, Filistin üzerine yapıldı konuşma. Yani bu aslında Türkiye'nin uzun zamandır üzerinde durduğu noktanın da tekrar altını çizmiş oldu. Yani Batı Şeria ve Gazze diye iki ayrı toprak yok. Biz Filistin meselesi olarak görüyoruz yaklaşımlı. Bir şekilde teyit de etmiş oldu. Ve aslında bu barış planının, barışa giden noktanın da uygulanması açısından Filistin devletinin de bu sürecin bir parçası olacağı, bunun üzerine konuşulacağı bir şeyin altı çizilmiş oldu. Ama maalesef görülen o ki barış planı üzerinden, o barış kurumunun çizdiği o ikinci aşama noktasında yani İsrail yönetimi çok olumlu bir noktada değil, olumlu bir adım atmayacak gibi görünüyor.
0: Peki, şimdi özellikle bu tam silahsızlanma olmadan çekilme yok diyerek İsrail'in bu planı reddetmesi sizce bir güvenlik kaygısı mı, yoksa süreci böyle kilitleme hamlesi olarak mı okunmalı?
11: Yani aslında Netanyahu'nun kendisi için bir alan açmaya çalışıyor. Yani Netanyahu bu saldırıların temelini bir yere dayandırmaya ve işte devam eden saldırıları da yine bir yere dayandırmaya çalışıyor. O da Hamas'ın orada hala silahlı bir örgüt olduğu, direndiği, saldırdığı vesaire imajını, o bilgiyi, o algıyı bütün dünyaya oluşturmaya çalışıyor. Yani sonuçta geldiğimiz yerde Hamas'ın böyle silahlı bir direniş noktasında İsrail'e ne tür bir tehdit oluşturduğu da bence artık üzerine konuşulması gereken, bugünkü şartlarda konuşulması gereken bir şey. Çünkü zaten Gazze'de çok hareket alanı bırakmadı İsrail Filistinlilere. Doğal olarak burada herhangi bir askeri ve silahlı hareket, yapılanma vesairenin de İsrail için ne kadar tehdit oluşturacağı yani çok tartışmalı, ama bunun üzerinde duruyor özellikle Netanyahu. Çünkü bu şekilde hem kendi toplumunu konsolide ediyor. Yani biliyorsunuz yani Netanyahu karşıtlığı da artıyor İsrail içerisinde. Netanyahu'nun bu politikalarının yanlış olduğu, İsrail için yanlış olduğu. Yani maalesef ki bunu ortaya koymak lazım. Yani insanlık için veya işte orada ölen insanlar için vesaire yapılmıyor bu yorumlar. İsrail'in güvenliği açısından baktıklarında bunun yanlış olduğunu söyleyen bir kitle var İsrail'de. Hı hı. Onlara bu yaptığının aslında ne kadar doğru olduğunu da kanıtlamaya çalışıyor. Diğer taraftan da uluslararası toplumu ikna etmek ve şu sıralar belki de Netanyahu için oldukça önemli olan Amerika'yı bu konuda ikna etmek. Çünkü yani bu barış kurulunun getirdiği noktada, yani zaten ikinci aşamaya geçildiğinde bir Hamas'tan da silahlı bir direniş olmayacak vesaire söylemlerinin geçerli olmadığını ve Amerika'nın da burada İsrail'in, Netanyahu'nun arkasında durmaya devam etmesi gerektiğine yönelik bir baskı oluşturma şimdi çabası var Netanyahu'da.
0: Amerika'yı ikna edebilecek mi diye soruyorsunuz, ya da işte bu ihtimal, ama tam tersi de mümkün mü? Yani Amerika İsrail'e bu noktada zorlayabilir mi? Yani Trump yönetimi yol haritasına tekrar sokar mı? Çünkü hatırlayacaksınız, Trump zaten bu barış kurulunu açıklarken çok büyük bir proje olarak açıkladı. Dünyadan pek çok insanı buna entegre etti. Çok büyük vaatler, çok büyük projeler ortaya sundu ve büyük bütçeler konuşuldu. Fakat aslında aylardır pek de bir ilerleme sağlanamadı. Bu noktada barış kurulu da aslında planın hala yürürlükte olduğunu söylüyor. Ne dersiniz, Trump sizce Netanyahu'yu ikna edebilir mi burada?
11: Yani çok haklısınız burada, çünkü bu barış kurulunun başarısız olması veya hani başarılı olmaması halinin Trump için çok aleyhinde bir şey olacağını herkes biliyor. Trump da yani burada bir savaşı bitirmiş, barış inşa etmiş bir liderden lider imajından feragat etmiş olur zaten buradaki bir başarısızlıkta. O yüzden Netanyahu'yu bu anlamda zorlama ihtimali tabii ki yüksek. Hatta biz bunu bir süredir Netanyahu'yu saldırganlığını azaltması noktasında farklı kademelerde, farklı şartlarda ikna etmeye çalıştığını, baskı yapmaya çalıştığını, hatta bazen baskı yaptığını da biliyoruz Amerikan tarafının. Ama sonuçta Netanyahu da bölgede elinde tuttuğu gücü kullanıyor. O da işte Amerika'nın bölge politikalarında hala birinci ortak olarak burada bulunmasını bir şekilde kullanıyor ve Amerika'daki işte uzun zamandır konuştuğumuz işte İsrail yanlısı lobiler vesaire. O yüzden burada bu dengeyi, denge kurma çabasını biz göreceğiz. Hatta konuşmanın en başında söylediğim şey, yani önce hızlı bir red açıklandı biliyorsunuz. Ondan sonra üzerine konuşulabilir, tartışılabilir dendi birkaç saat sonra İsrail tarafından. Bu bile aslında Amerikan tarafının bir baskı oluşturduğunu gösteriyor bize. Ama yani bu Barış Kurulu'nun veya Trump'ın yapmaya çalıştığı şeyin Netanyahu tarafından birebir hayata geçirileceğini göstermiyor maalesef. Çünkü hala bu saldırganlık Netanyahu için kıymetli. Yani bunu tırnak içinde söylüyorum. Çünkü bu sonlandığı zaman başka şeyler konuşulacak. İşte Netanyahu'nun siyasi kariyerinden tutun, oradaki mevcut askerlerin ne yapacağı, İsrail toplumunun Gazze üzerindeki politikaları nasıl yorumlayacağı vesaire gibi birçok konu açılacak. O yüzden hala Gazze'nin bir tehdit olarak orada var olduğunu kanıtlama çabasını ben Netanyahu'da göreceğimizi düşünüyorum. Amerika'nın tüm Trump'ın özellikle de baskısına rağmen.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tolga Sakman bizlerle birlikteydi. Sağ olun.
11: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya ziyaretini sonlandırdı. Bingazi'deki temasları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan tek Libya vurgusu yaptı. Hakan Fidan tarafların Libya'nın birleşmesi için çaba gösterdiğini de sözlerine ekledi.
12: Devrimin başından beri maalesef Libya'da son 15 yıldır çok ciddi çalkantılı bir döneme şahit olduk. Ama son 2019'dan itibaren de savaşsız, sakin bir dönem var. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var. Libya'daki bu sessizlik sürecinde. Ve hem Trablus'ta hem Bingazi'de gördüğünüz artık binalar yükseliyor. Türkiye ile işbirliği artmış durumda. Türk müteahhitler burada gerçekten büyük işlere imza atıyor. Trablus'ta da Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Dubey Bey ile Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Sayın Tekala ve diğer üyelerle beraber bir araya geldik. Bunların hepsinin mülazası şu: Trablus'ta Milli Birlik Hükümeti tarafında gerçekten Libya'nın tekrar birleşmesine, Doğu Batı birleşmesine büyük bir destek var. Müzakerelere giriyorlar ama tabii belli şartlar var. Genel Komutanlık Karargahı'na gittik. Genel Komutanlık Karargahı'nda Komutan Mareşal Hefter'le bir araya gelme imkanımız oldu. Daha sonra Komutan Yardımcısı Sayın Saddam Hefter'le bir araya geldik. Sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Agile Sahil'le bir araya geldik. Ve devamında Kalkınma ve İmar Fonu Başkanı Sayın Bilkasım Hefter'le bir araya geldik. Hepsi bunların Bingazi kilit aktörler ve onların da Libya'nın bütünleşmesine, birleşmesine verdiği büyük bir destek var. Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Çünkü gerçekten buradaki hem doğudaki hem batıdaki liderler Libya'nın bir ve bütün olması durumunda ortaya çıkacak güç potansiyelini, refahı görüyorlar. Bu çok önemli. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak. Dolayısıyla ben buradan açıkçası bir iyimser ayırıyorum. bazı engeller var. O engellerle ilgili şimdi hem içeride gittiğimiz zaman başka ilgili kurumlarımızla da ve arkadaşlarımızla da konuşacağız. Başka ülkelerle de bazı istişarelerde bulunmamız lazım. Ama genel manada yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum. Buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz Amerika'nın ortaya koyduğu bir kağıt var. O kağıtta da bazı hususlar var. Bizimle istişare halinde gidiyorlar. Hem Amerika hem Mısır hem başka bölge ülkeleriyle bu konuyu istişare içerisinde götürüyoruz. Diğer taraftan Türkiye ile ilişkiler açısından hem Bingazi'de hem Trablus'ta çok ciddi büyük ilerleme var. Yani tarihsel dostluğumuz, kardeşliğimiz ortada ama Türk firmalarının ortaya koyduğu profesyonel, nitelikli, kaliteli çalışmalarda her iki tarafta da ciddi şekilde takdir ediliyor, tasvip ediliyor. Dolayısıyla daha çok Türk firmasının buraya gelmesi gerekiyor. Ben burada da yaptığım görüşmelerde de söyledim. Artık sadece müteahhit firmalarımızın değil, sanayici firmalarımızın da buraya gelip biraz sanayi bazlı çalışma yapmalarına, fabrika açmalarına da aslında ihtiyaç var. Burada enerji kaynakları bol, işçilik de ucuz. Market erişimi de belli ürünler için kolay ve avantajlı Afrika'nın geneline. Aslında ciddi bir sanayi potansiyeli de var. Kısacası hem stratejik açıdan, güvenlik açısından, askeri açıdan hem de siyasi açıdan, ticari açıdan ilişkilerimizin fevkalade iyi olduğu bir dönemdeyiz her iki tarafla da. Ama bu iyi ilişkiler hem Doğu ile hem Batı ile ortaya koyduğumuz iyi ilişkileri İki tarafında birleşmesi, tek egemen bağımsız Libya'nın ortaya çıkması için kullanmaya çalışıyoruz. Mısır'da hem Libya ile ilgili konuları beraber istişare ettiğimiz yakın bir müttefikimiz, hem de bölgedeki diğer sorunları biliyorsunuz, Filistin başta olmak üzere, Körfez başta olmak üzere çok yakından çalıştığımız bir dostumuz, müttefikimiz.
0: Kısa bir reklam arasının ardından bugün yarına devam edeceğiz efendim.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
8: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
13: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
8: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
13: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
8: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
13: Cinayet Masası.
8: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
13: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: NTV Radyo.
1: Aranın ardından devam ediyoruz. Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalığına karanlığa büründü. Gelin o anları şöyle bir birlikte izleyelim, ardından üstüne konuşacağız.
2: Önce İzlanda, ardından Rusya, sonrasında İspanya, Arnavutluk ve son olarak Vatikan gündüz vakti karanlığa büründü. Avrupa 27 yıl sonra tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Avrupa başkentlerinde heyecan büyüktü.
3: Bu güneş tutulması sırasında güneş yaklaşık 8250 kilometrelik bir hat üzerinde ay tarafından kapatılıyor ve 3400 kilometre hızla hareket edecek. 293 kilometre genişliğinde bir hat burası. Barcelona tam o hattın ucunda yer alıyor. Dolayısıyla %99.7 olarak görülmüş olacak.
2: Tutulmanın yarattığı en büyük heyecan İspanya'daydı. Çünkü kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk kez güneş tutulmasına tanıklık etti. O anlarda Bilbao ve Barcelona sahilleri dolup taştı.
3: 6 milyon kişi bu İspanya'da şu anda bu ana tanıklık edecekler. Bunun 150 bini profesyonel olarak bu işi takip edenler, yaklaşık 450 bin kişi de bu ay tutulmasının, güneş tutulmasının peşinden koşan meraklılar. Özellikle Amerikalıların çok fazla buraya akın ettikleri söyleniyor.
2: Tutulma anlarına Avrupa tamamen karardı. İzlanda'da Yanardağ bölgesindeki Reykjavik sahili turistlerin odağıydı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Big Ben Kulesi'nin arkasında görünen tutulma görsel şölen oluşturdu. Londralılar şehir merkezinden o anları izledi. Ve Fransa. Hem turistler hem Fransızlar güneşe bakmak için ultraviyole gözlük aldı. Markalar bu gözlükleri dağıtmak için adeta yarıştı. Başkent Paris Eiffel Kulesi'nin etrafında toplanan turistler tutulma anlarını böyle bekledi. Avrupa tutulmayla birlikte ciddi bir turist yoğunluğu yaşadı. İspanya'da hükümet yaklaşık 450 bin ek turistin ekonomiye 347 milyon euro katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor. Buna karşın güneş enerjisi üretimi de gün içerisinde yaşanan karanlıktan dolayı azaldı. Elektrik piyasalarında fiyatların megawatt saat başına 460 euro seviyesine çıktığı düşünülüyor.
1: Evet, gökyüzünde iki önemli olay var. Tam güneş tutulması gerçekleşti ve gecenin ilerleyen saatlerinde de Perseid meteor yağmuru var. Bu durum hem tutulmayı gözlemleyenler için hem de bilim insanları için tabii eşsiz bir fırsat sunuyor. Tutulmayı ve dünyaya yansımalarını astrofizikçi doçent doktor Selçuk Topal'la konuşacağız. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi geceler, hoş bulduk Buse Hanım.
1: Çok teşekkürler, size de iyi geceler. Şimdi önce tam güneş tutulmasıyla başlayalım. Gerçekten bir görsel şölen çok da yakınımızda bu defa. Peki bu akşamki tutulmayı sizce önemli kılan ne?
4: Şöyle tabii ki bahsedilir gibi aslında haberde o bölgeler için eşsiz oluyor. Çünkü bir tutulmayı aynı yerden görebilmek çok nadir olan bir şey. Çünkü ay bizden 400 bin kilometre uzaklıkta, ancak güneşe baktığınızda 150 milyon kilometre ötede. Ve bizim dörtte birimiz kadar büyüklüğe sahip bir cisim güneşi kapattığında işte birkaç yüz kilometre genişlikteki bir hat üzerinde olmanız gerekiyor. O anı yaşamak için ve o an dediğimiz şey, yani güneşin tamamen kapandığı o an 2 ile 4 dakika arası sürüyor. Hani çok özel bir an, o nedenle hani özelliği var. Tabii ki güneş tutulmaları veya ay tutulmaları, tabii ki ay tutulmaları belki biraz daha görsel şölen veya o işin ne bileyim daha uzun süre görebilmek için iyi bir fırsat sunuyor. Çünkü birkaç saat boyunca siz ay tutulmasını görebiliyorsunuz. Tabii ki güneş tutulmasının en son sınavı Türkiye'de 2006 yılındaydı. 2006 yılında ben de gözlemiştim. O zaman yüksek lisans öğrencisiydim. Antalya sahillerinde gözlemiştik. Ancak sıradaki ne zaman Türkiye'den gözlenecek derseniz 2060.
1: Epey var.
4: Ben de o coğrafi bölgede olmak önemli.
1: Evet, peki güneş tutulması sırasında dünyada gerçekten tam olarak neler değişiyor? Sıcaklıkta, atmosferde herhangi bir etkileşim söz konusu mu?
4: Şöyle, bunu deneyimleyenler zaten bilirler. Tam güneş tutulması esnasında siz o özel birkaç yüz kilometrelik o hat üzerindeyseniz Bir anda sıcaklık düşer yaklaşık 5-6 derece ve yıldızları görmeye başlarsınız. Yani güneş artık kapanacağı için uygun ekipmanla bakacaksınız tabii ki tutulmaya ve gündüz vakti yıldızları görür o gölgenin içindeki insanlar. Tabii ki gelgit etkisi denilen bir şey var. Yani bizim gezegenimize en çok gelgit etkisi yapan cisim ay. Ancak güneş tutulması, yani güneş, ay ve dünya aynı hizaya geldiğinde veya ay tutulmasında güneş, dünya ve ay aynı hizaya geldiğinde bu gelgit etkisi artıyor. Ancak gelgit etkisi arttığı için dünyada bizim bu yaşadığımız işte depremlerdir vesaire gibi etkilerin arttığına dair bir şey.
1: Evet, bu yani, konuda pek çok iddia var, endişe evet, de var. Onları da giderelim dilerseniz bu evet, yayın aracılığıyla.
4: Şöyle, son çalışmalara baktığımızda tabii ki jeofizikçiler, jeologlar, depremleri çalışanlar bunları daha iyi bilir, ancak bizler de astronom olarak bu üç cismi çok önemsiyoruz. Çünkü milyarlarca yıldır bunlar adeta uzay boşluğunda dans ediyorlar ve bir geometri var ortada. Şunu demeye çalışıyorum, yani bundan 10 bin yıl önce saniyesine kadar tutulmanın nerede olduğunu, dünyanın neresini etki ettiğini veya nereden o güneş tutulmasını görebileceğiz hesaplayabiliyoruz. 10 bin yıl sonra hesaplayabiliyoruz. Çünkü bir geometri var. Ve son çalışmalar bakıyor, acaba gerçekten bu tutulma esnasında, evet gelgit etkisinin arttığını biliyoruz, acaba depremler tetikleniyor mu? Yani bir deprem olmayacakken bu nedenle oluyor mu? Yanıt hayır. Peki bir depremin gerçekten ana nedenlerinden, yani en başta gelen nedenlerinden biri tutulma mı? Hayır. En başta gelen nedenlerinden biri ne? Dünyamız genç bir gezegen. Bir yer kabuğu var. İşte merkezinde erimiş demirden oluşan bir katmanlar, üzerinde mantı tabakası var. Hareketli yaşayan bir gezegen. Yani yer kabuğundaki etkiler aslında bunun nedeni, bunu biliyoruz. Onun dışında bir etki yok, hani sıfır demiyoruz aslında. Çünkü bazı çalışmalarda şunu diyor, belki tutulmalar istatistik olarak baktıklarında tutulma zamanında değişimlere neden olabiliyor mikro ölçekte. Geçenlerde bir çalışma vardı, o da diyor ki zaten 7 şiddetinde deprem olacaksa, yer kabuğu nedeni, dünyanın kendi durumu nedeniyle olacaksa, bunu bir miktar arttırabilir yönünde çalışmalar. Ancak hani böyle biraz da toplumu korku salıyor biliyorsunuz. Hani tutulma oldu, acaba deprem mi olacak?
1: Tabii, bakınız sayısı haberler olarak haline geliyor tabii, evet, ne olursa olsun.
4: Evet. Ancak yani bir yılda minimum 4, maksimum 7 tutulma olur. Geometri bize bunu söylüyor. Dünyada ne kadar deprem oluyor? Belki 2 büyüklükten daha yukarı doğru, bak belki milyon adet oluyor bir yılda. Yani bazı büyük deprem bu tutulmalara denk gelmesi istatistiksel olarak kaçınılmaz.
1: Peki,
4: hani durum bu.
1: Ancak bu yönde çalışmalar devam. Buyurun.
4: Bu yönde çalışmalar devam ediyor diyorum. Yani kimse şunu demiyor, evet hiçbir etki yok, incelemeyelim demiyor. Bilim insanları hala bunu çalışıyor. Anlamaya çalışıyoruz yani bu üç önemli cisim.
1: Peki, şimdi bir diğer denk geliş de tabii bu ay tutulmasıyla meteor yağmuru. Şimdi özellikle Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de farklı noktalardan izlenebilecek aslında. Bugün gün boyu da aslında ya elbette ki gözlemlendi ama tabii karanlık saatler olması dolayısıyla gece net bir şekilde görülebilecek. Tam olarak hangi saatler arasında, nerelerden mesela gözlemlenebilir? Tüm Türkiye'de izlenecek midir?
4: Evet, aslında güzel bir tesadüf oldu bu. Yani tutulmanın Perseid meteor yağmuruna denk gelmesi çok güzel oldu. Çünkü siz meteor yağmurlarını görmek istiyorsanız karanlık bir yere ihtiyacınız var. Yani şehir ışıklarından uzak ve mümkünse gökyüzünde ay olmasın. Ne yarım ay halinde olsun, ne dolunay halinde. Çünkü ay gökyüzünde olduğu zaman biliyorsunuz bir lamba devasa orada duruyor. Gözünüze ışık tuttuğunuzda haliyle etrafını göremezsiniz. O nedenle karanlık bir gökyüzüne ihtiyacınız var ve güneş tutulması oluyorsa demek ki ay hangi evrede? Yeni ay. Zaten ay parlak olarak gökyüzünde değil. Onu göremiyoruz. O nedenle çok güzel bir an aslında. Ne yapmanız gerekiyor? Şehir merkezinden uzak. Güvenli bir yere gideceksiniz tabii ki. Deniz seviyesinden yeterince yüksek, belki 2000-2500 metre, artık nasıl bir yükseklik müsaitse yakın çevrenizde. Ve kırmızı ışık kullanın. Gözleriniz gökyüzüne alışsın. Geniş açı gökyüzüne bakabileceğiniz bir alandan bahsediyoruz.
1: Kırmızı ışık kullanımdan kastınız nedir?
4: Pardon, bir daha söyleyeyim.
1: Kırmızı ışık kullanın dediniz. Bundan kastınız nedir?
4: Şimdi biz gözlemciler kırmızı ışık kullanırız. Çünkü o gözlerinizi parlatmaz. Yani gözünüz karanlığa alışması gerekiyor ya. Beyaz ışık kullanmayız. Çünkü beyaz ışığın olduğu yerde zaten siz göremezsiniz etrafınızı. Karanlık bir yerde beyaz ışık yaktığınızda göremezsiniz. O nedenle kırmızı ışık kullanmanız gerekir aydınlatma vesaire için. Yani kırmızı filtreler vardır ya basit, onu bile fenerin üzerine kapatırsanız kırmızı ışık olur. Yani yine önünüzü görürsünüz ancak göz kapasitenizi de etki etmezsiniz. O nedenle siz deniz seviyesinden yüksek, ışık kirliliğinden uzak bir yere gittiniz, geniş açı görüyorsunuz gökyüzünü ve sabırla bekliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu. Ve 30 ila 50 adet arası görebilmeniz gerek normal şartlarda bir saat içerisinde. Ve bazıları gerçekten çok muhteşem farklı renklerde ışık izleri bırakıyor gökyüzünde. Muhteşem yani. Yani 3 yıl önce falan yaşamıştık Antalya Saklıkent'te TÜBİTAK Ulusal Gözlemi'nin eteklerinde yaptığımız gökyüzü gözlem şenliğinde. Ki şu an aslında biz konuşurken Afyon'da gökyüzü gözlem şenliği devam ediyor ve şu an muhtemelen oradaki katılımcılar tamamen böyle şezlong uzanır gibi uzandılar ve gökyüzüne bakıyorlar. Umarım orada her şey yolundadır ve güzel bir şölene şahit oluyorlardır diyelim.
1: Evet, gece boyu da devam edecek. Özellikle saat 2 ile 5 arasında böyle çok yoğun bir meteor yağmurunun olacağı yine söyleniyor. Peki bu Perseid'leri oluşturan parçacıklar yeryüzü uçaklar veya uydular için herhangi bir risk oluşturuyor mu? Mesela 10 Ağustos'ta kaydedilen bir görüntü var. Dikkatinizi belki çekmiştir. Bir meteorun işte İstanbul semalarından geçişi görüntülendi diye. Servis edildi. Sosyal medyada çok gördük ama tabii kanıt
4: bakmam lazım.
1: Evet ama hani böyle riskler oluşturur mu yeryüzüne düşmesi, yerleşim alanlarına öyle çarpması?
4: Tabii ki bunu bilinen meteor yağmurlarında beklemiyoruz. Çünkü bunlar defalarca olan şeyler. Meteor yağmur dediğimiz şey aslında şu. Bir asteroidin veya kuyruklu yıldızın güneş etrafında bir yörüngesi var. Onun parçalanmış işte belli malzemeleri var. O da yörünge boyunca ilerliyor haliyle. Ancak dünya güneş etrafında tur atarken onunla karşılaştığında parçacıklar bizim atmosferimize giriyor. Ve bir ne bileyim pimpon topu büyüklüğünde veya bir küp şeker büyüklüğünde cisim de o izleri oluşturabilir. O nedenle büyük cisimlerin yeryüzüne ulaşmasını beklemiyoruz bilinen meteor yağmurlarında. Şimdi şöyle de bir durum var. İşte dünya atmosferinin bir sınırı yok ama işte kesin bir sınırı yok ancak hadi 100 kilometre diyelim. Bu cisimler atmosfere 80-120 kilometre arası giriyorlar. Yolcu uçakları ne kadar yukarıda uçuyor? 10-12 kilometre. Yani onlar daha yolcu uçağının olduğu seviyeye gelmeden atmosferde haliyle ne olacak? Atmosferde ilerlerken biz yanan taş diyoruz bunları bir şekilde ancak olan şey aslında o değil. Cisim çok hızlı. Saniyede 60 kilometreden bahsediyorum. Saatte 200 bin kilometre. Yani 2 saatte aya gidebilirsiniz. Öyle bir hızla atmosfere giriyor. O öndeki hava çok ısındığı için bizim plazma dediğimiz madde ulaşıyor. Çok sıcak ve o ışık hızının izinin nedeni o. Şimdi yeryüzeyine ulaşana kadar zaten zararsız hale geliyor. Yolcu uçaklarına da bir etmesini bekliyoruz ancak daha yukarıya çıktığınızda belki yapay uydulara zarar verebilir. Çünkü tarihte böyle hani nadir de olsa örnekler var. Bazı uyduları meteor yağmurları nedeniyle zarar gördüğüne dair. Ancak tüm bu kayıtlı meteor yağmurları dışında bir sürpriz gelebilir mi oralardan? Bu her zaman. O nedenle çok fazla sayıda teleskop var. Hem uzayda var hem yer tabanlı sürekli olarak uzayı gözlemek böyle bir şey olmasın diye ancak ben her zaman söylüyorum bunu 65 milyon yıl önce nasıl dinozorlar böyle bir sorunla karşılaştı ve haliyle çözüm bulamadılar dinozor oldukları için. Umarım bizler o gün geldiğinde hazırlıklı olacağız sürekli olarak uzaya bakmamız lazım. O nedenle gelecek uzayda yoksa yok oluşumuz da uzay olacak. Yani oraya sürekli bakmamız lazım öyle söyleyeyim.
1: Evet biz de sizin aracılığınızla uzayı gözlemleyebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu kez de yayınımıza katıldınız bizlerle birlikte oldunuz.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Evet gece uzun ve hala daha meteoru izlemek için bir fırsat var. Sizleri bir kez daha hatırlatalım ve devam edelim. Şimdi sıradaki haberimiz İstanbul Kadıköy'den 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz'ın gittiği bir restoranda başına gelenler bu kadar da olur mu dedirtti. Genç kız tadilat yapılan zeminden iki kat aşağı çay ocağının üzerine düştü. Omuriliği zarar gördü. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. İddiaya işletme sahibi ambulans iddiaya göre işletme sahibi ambulansı aramadı. Genç kızdan da şikayetçi olmamasını istedi.
0: Masaya oturmak için ben ayağımı attığım gibi zaten boşluğa düştüm. İki kat aşağıya düştüm.
5: 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz arkadaşlarıyla gittiği restoranda masa bakarken başına gelmeyen kalmadı. Zeminde tadilat yapılan yerin gelişi güzel kapatılması sonucu iki kat aşağı düştü. Görüntüler İstanbul Kadıköy'deki restoranın güvenlik kamerasından.
0: Orası böyle kare bir yer. Üstüne de böyle demir bir şey koymuşlar ama sabitlememişler. Bastığım gibi aşağı düştüm yani. Uyarı levhası falan hiçbir şey yoktu.
6: İklim arkadaşımızın çığlığıyla ne olduğunu anladık. Aşağı baktık, arkadaşımızı göremedik. Karanlık bir yere düşmüştü.
5: İklim Nur'un yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre düştüğü yer çay ocağıydı. Üzerine kaynar su da dökülünce vücudundaki kırıklara yanıklar da eklendi.
0: Oradaki çalışanlar aldı beni böyle apar topar oturttular bir tane sandalye. O an zaten şok halinde olduğum için hiç hareket falan edemiyordum. Yani böyle sadece titreyerek ağlıyordum. Sonra işletmenin sahibi geldi ve ne ambulans ne polis hiçbir şey aramadan beni kolumdan tutup zorla arabasına bindirip hastaneye götürdü arkadaşlarımla birlikte.
5: Genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.
0: Benim omurgamda şu an kırık var. İkinci derece yanığım var. Tadilat bitmeden nasıl geri açabiliyorlar orayı yani? Bu kazayı o yüzden yaşadık zaten.
5: İddiaya göre işletme sahibi şikayetçi olmamasını istedi.
0: Şikayetçi olmanı gerektirecek kadar ciddi bir olay değil zaten. Ben size yemek ısmarlarım deyip güldü yani kendisi.
7: Biz bu elim olayın işletmenin tam kusuruna ve tam ihmaline dayalı olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ve yasal süreci başlatmış bulunuyoruz.
5: Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerle İstanbul'a her zaman daha cazip bir konumda yerleşim için. Ancak birçok kişi az kira verebilmek için ev bile denmesi çok zor yerlerde barınıyor. NTV'den Tuana Çiftçi emlak sayfaları arasında gezinirken şaşırtıcı ilanlara rastladı. Gelin birlikte bakalım şimdi de.
8: Kimi dairenin penceresi yok, kiminin banyosunda duşa kabini. Derme çatma evler kiralık olarak konuluyor. İstanbul barınmanın en zor olduğu yerlerden biri. Bu nedenle de birçok kişi yüksek mevlalar vermemek için bu daireleri tutmak zorunda kalıyor.
9: Yaklaşık 30 senelik binalarda 22-23 bin arasında kira isteniliyor. Ev çok küçük. Arkadaşım duşakabini bile yok demişti yani. O derece kötü evler var maalesef ki.
10: Bir tane arkadaşımız var, o da Kavacık'ta oturuyordu. 30 bin civarında veriyor. Eski bir ev. En alt katta oturuyor.
11: 70 bine falan oturanları da gördüm. Öyle ortalama bir evde. Paylaşımlı evler oluyor. 4 kişilik veya...

0: başlıyor. Üstelik bu daireler ya 35 yaş üstü ya da giriş katı daireler.
1: Bizim yaşlı tabir ettiğimiz daireler 1 artı 1'ler 30-50 bin arası. Sıfır yani genç bina, depreme dayanıklı binalar da 50 bin ve üzeri. 1 artı 1, 40 metrekare, 50 metrekare onlar 55 bin, 60 bin bu civarlarda gidiyor. Değişkenlik tamamen yayınlayanın inisiyatifinde olan bir şey. Normalde o kadar değil ama birazcık popüler olmak için yapıyorlar. 1 artı 0'larda çok uçuyorlar çünkü.
2: 35 bin lira kira veriyorum. Öğrenci biri için çok pahalı yani. Giriş katı ve 30 bin liranın üzerinde bence çok pahalı.
3: Şu an hani kod dairede bile bir evin kirası 45-50 bin lira bandlarında. Özellikle Beşiktaş gibi semtlerde.
4: Merkez Bankası verilerine göre 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 44 bin lira.
0: Popüler müziğin yıldızlarından elektronik müziğin öne çıkan isimlerine İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında yaz konserleri devam ediyor efendim. Gelin bir kültür sanat haber turuyla hangi tarihlerde, nerelerde bu konserler izleyelim ve noktalayalım yayınımızı şimdi. Saat başında buradayız, gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
5: ...80'lerin ikonik gruplarından Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders... ...15 Ağustos'ta İstanbul'da Ora Arena'da sahne alacak. Popüler müziğin sevilen ismi Soner Arıca ise... ...Misafir Şarkılar Turnesi kapsamında 15 Ağustos'ta Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. Sonunda hayal edip öptüm seni. Çağdaş şarkı yazımının en önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil ile Birsen Tezer'in Zamansız Sesi 21 Ağustos'ta Habitat sahnesinde buluşacak.
6: Sen bil diye, sen anlat bize.
5: Dünyaca ünlü keman virtüözü David Garrett, Millennium Symphony turnesi kapsamında 29 Ağustos'ta Harbiye Açık Hava'da konser verecek. Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Erol Evgin, 7 Eylül'de Harbiye Açık Hava'da hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı sahnede 57. yılını kutlayacak. Elektronik müziği görsel teknolojilerle buluşturan İtalyan kökenli Amerikalı DJ ve prodüktör Anima 12 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da sahne alacak. Aynı yerde yeni açılan Ataköy Marina Açık Hava'da da Eylül ayında birçok konser gerçekleşecek. Mekanda 2 Eylül'de Yıldız Tilbe, 4 Eylül'de Teoman, 5 Eylül'de Model, 23 Eylül'de ise Aşkın Nur Yengi müzikseverlerle olacak.

0: durumum.
1: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa, Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütme

0: Başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğuda Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Gelin yeni günün yeni saatinde günün gecenin öne çıkanlarını hemen sizlerle paylaşalım. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için Ankara'da kritik bir toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda kamu düzeninin korunması, gelişmelerin anlık takibi ve provokasyonlara karşı alınacak önlemler de ele alındı. Ayrıntılar birazdan. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. İmamoğlu'nun yeni partiye katılması bekleniyor. Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal niteliğinde bir karar geldi. Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadın eşini kötü gününde yalnız bıraktığı gerekçesiyle tam kusurlu bulundu. Yerel mahkemenin boşanma kararı Yargıtay tarafından da onandı. Emsal kararın hukuki anlamı ise birazdan. Ve Avrupa 27 yıl sonra tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Avrupa'nın bazı bölgelerinde gündüz kısa süreliğine geceye döndü. Gökyüzündeki şölen önümüzdeki saatlerden itibaren Perseid meteor yağmuruyla da devam edecek. Yılın en etkileyici gökyüzü olayları bu gece peş peşe yaşanıyor. İngiltere'ye bir canlı bağlantı yapacağız ve güneş tutulması nasıl izlendi ayrıntılarını alacağız. Öne çıkanları bu şekilde aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Ankara'da terörsüz Türkiye süreci için kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için İçişleri Bakanlığı'nca valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile toplantı yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
1: Mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye süreci yasasının sahaya yansıması için ilk toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlığıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi.
2: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş'sa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
3: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
1: Kurtulmuş çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi. Yasada milli birliğimiz ve üniter devlet yapımızı bozacak tek cümle yok dedi. Yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
3: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalarını hatırlatan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu'na yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Çelik açıklamasında hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez ifadesini kullandı.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı bir canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhindeki sözlerini hatırlatınca AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yazılı bir açıklamayla Hatimoğulları'nı kınadı.
5: Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez.
4: Çelik sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında Hatimoğlu'nun açıklamasını düzeltmesi gerektiğini vurguladı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.
4: AK Parti sözcüsü Hatimoğulları'nın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.
5: Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.
0: Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini belirten İmamoğlu, bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur dedi. Bugüne kadar birlikte emek verdikleri, omuz omuza yürüdükleri yol arkadaşlarına da teşekkür eden İmamoğlu, bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun istifa kararı sonrası yeni partiye üye olması bekleniyor. Ve yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le yeni parti Malatya milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Dosyalar anayasa ve adalet komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın soruşturma dosyalarına giren ifadelerinin yer aldığı fezlekede Özel'in maddi menfaat temin ettiği, Ağbaba'nın da bu süreçte aracılık yaptığını öne sürülüyor. Her iki isim hakkında da zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. Mecliste daha önce 62 fezlekesi bulunan Özgür Özel'in dosya sayısı son fezlekeyle 63'e çıktı. Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı pilotun kokpitten kendini fırlatarak kurtulduğunu açıkladı. Uçağın neden düştüğü, yapılacak detaylı incelemeler sonucu belli olacak.
1: Eğitim uçuşu için havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. F-16 pilotu atlayarak kurtuldu. Durumu iyi.
6: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı.
7: Can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
1: Olay Yalova Çiftlikköy ilçesindeki 18. ana jet üssü yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 savaş uçağı havalandığı sırada bilinmeyen nedenle düştü. Fırlatma sistemini kullanan pilot atlayarak kurtuldu. Kaza sonrası oluşan alev topu ve siyah duman birçok noktadan görüldü. Yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceğini belirtti. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını söyledi. Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok, kaza kırım ekibi çalışıyor dedi.
7: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmadan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış gibi yansıdı ama öyle bir şey yok.
1: F-16 uçağının Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Ceylan Filo olarak bilinen 113. Filo'ya ait olduğu öğrenildi.
0: Pazar günü gözaltına alınmasının ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin evinde bulunan 65 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizle oğluyla arasındaki 51 milyon liralık işlem için kendi birikimim dedi.
4: Evinde yapılan aramada hemen her köşede döviz veya ziynet eşyası bulunmuştu. Banka hesap hareketlerindeki hacim de evinde bulunanlar gibi şaşırtıcıydı. Kendi birikimim dedi, düğün hediyesi olduğunu iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasayla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin'e evinde bulunan ve değeri 65 milyon lirayı bulan döviz ve ziynet eşyasının kaynağı soruldu.
8: Paralar benim geçmişten bugüne birikimimle bir kısmı yaklaşık 8 ay önce düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişimden dolayı euroya çevirdiğim paralardır.
4: Şirin paraların evin farklı yerlerinde saklanmasıyla ilgili olarak hırsızlık riskine karşı önlem olduğunu öne sürdü. Muzaffer Şirin'e kendisi ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesap hareketlerindeki yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi de soruldu. Paranın ticari faaliyetlerden kazanıldığını, para transferlerinin ise aile ilişkilerinden kaynaklandığını iddia etti. MASAK raporunda Şamil Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı. Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerde bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Şirin'e Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda soruldu. Bu paylaşımı içeriğine itibar etmese de sosyal medya platformlarında gördüğü yazılar nedeniyle yaptığını öne sürdü. Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi aniden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor.
0: Kesburlar silahlı suç örgütüyle ilgili hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya ve fotoğrafa yer verildi. İddianame bir cephaneliğe sahip olan örgüt yöneticilerinin faaliyetlerine uzun süre yakalanmadan nasıl devam ettiği, ağlarına düşürdükleri çocukları nasıl kullandıkları, haraç vermeyenlerin nasıl bir sonla karşılaştığı gibi birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt veriyor.
1: Onlarca kanlı eylemden, cinayetlerden sorumlu tutuluyorlar. Bu suçlar için çoğunlukla 18 yaşından küçükleri kullandılar. Önce para vereceklerini söyleyerek yanlarına çektiler, sonrasında da silah verdiler, kullanıp attılar. İstediklerini tehditle alamadıklarında ise şiddetin her türlüsünü denediler. Uzun süre nasıl kaçtıkları, gizlendikleri de ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kesburlar suç örgütüne yönelik hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya yer verildi. Suçlamalar Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheliyi kapsıyor. Bunlardan 72'sinin yaşı 18'den küçük. Ele geçirilen silahlar dikkate alındığında örgütün bir cephaneliğe sahip olduğu görülüyor. Bunlar arasında çeşit çeşit silahların yanı sıra el bombalarıyla roket atanlar da var. İddianamede örgütün kamudaki bağlantılarına da yer verildi. Örgütün bu nedenle çökertilmesi kolay olmadı. Bir gizli tanık örgütün bu bağlantılar sayesinde operasyonlardan kurtulduğunu anlattı. Ayrıca kırmızı bülten, aranma kaydı, cezaevi ve tahliye tarihi gibi bilgiler de temin edilebiliyordu. Örgüt üyeleri güvenlik güçlerindeki bağlantılarından hasımları hakkında da bilgi alıyordu. İstenen haraç iş insanına göre değişiyordu. Haraç verilmediğinde ise örgüt çoğunlukla çaresizlikleri nedeniyle ağına düşürdüğü çocuklara kurşunlama ya da farklı eylemler yaptırıyordu. Soruşturma dosyasında zanlılara ait birçok fotoğrafa da yer verildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağlayanın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi. Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez her sözden. Begüm, neler anlatacaksın? Bir yandan da İran Hürmüz'de kontrol sahibi olduğunu iddia ediyor. Aksi bir durum söz konusu diğer taraftan. Ne dersin? Nasıl bir abluka, nasıl bir kontrol bu?
9: Bu ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajının ayrıntılarını aktararak başlayalım. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda tamamen kontrol sahibi olduğunu iddia ettiği mesajında Trump, bu kontrolü bence elimizde tutacağız dedi. Deniz ablukasının, Amerikan donanmasının ablukası için çelik duvar ifadesini kullanıyor Trump bir süredir. Ve İran'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok dedi. Donanmalarının yok edildiği, hava kuvvetlerinin yok edildiği iddiasını tekrarladı. Devrim muhafızlarının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü ve İran'daki ekonomik durumun gittikçe kötüleştiğine dair tespitlerini paylaştı. Paraları yok, İran perişan durumda ifadesini kullandı. İran artık sadece konuşuyor, eyleme geçemiyor. Şu artık Orta Doğu'nun da zorbası değil dedi ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi Trump bu mesajında Amerika'nın Hürmüz Boğazı üzerinde tamamen kontrol sahibi olduğunu iddia ediyor ama verilere, bölgeden gelen verilere baktığımızda ya da Amerikan kamuoyundaki tartışmalar ve basına yansıyanlara baktığımızda realite sanki başka bir şey söylüyor gibi görünüyor. En azından yapılan yorumlar bu şekilde. Çünkü İran kısıtlı ateş gücünü kullanarak Hürmüz Boğazı'nı geçilemeyecek kadar riskli hale getirmiş durumda denilebilir geldiğimiz noktada. Wall Street Journal'da tam da Trump'ın paylaştığı bu mesajdan hemen sonra ayrıntılı bir haber yer aldı ve orada paylaşılan verilere göre Salı günü sadece 14 gemi geçti Hürmüz Boğazı'ndan ki savaştan bir gün öncesinde bu sayı 130'du ve bu 14 geminin 11'i ise İran'ın idaresinde bulunan rotayı kullandı. Diğer rotaya gelince, yani Umman kıyısındaki rotaya gelince, ABD donanması bu rotayı kullanan bazı tankerleri yönlendirmiş ve enerji piyasası üzerindeki o baskı bir miktar kalkmıştı ama çok da bu çabanın, girişimin etkili olmadığı yönünde yorumlar yapılıyor. Çünkü İran'ın saldırıları sebebiyle gemiler ABD donanmasının destek verdiği bu Umman rotasını kullanmaktan kaçınıyorlar anladığımız kadarıyla. Bir veri daha aktaralım yine Wall Street Journal'dan. Ağustos ayında Hürmüz Boğazı'nı geçme riskini göze alan gemilerin yarısı İran'ın idaresindeki rotayı kullandı. Diğer yarısıysa yine bu verilere göre lokasyon bildirimlerini kapattı. Yani rotaları da bilinmiyordu. Ve 166 gemiden sadece 2 tanesinin Amerika destekli bu Umman rotasını kullandığı ifade ediliyor Wall Street Journal'da yer alan verilerde. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde Suudi Aramco'nun CEO'su şöyle bir tespitte bulunmuş, şöyle bir veri paylaşmıştı. İran'ın Hürmüz'deki kontrolü dünyaya 2.6 milyar varil petrole mal oldu diye. Amerikan basındaki ve kamuoyundaki yorumlara baktığımızda gelinen noktada İran'ın Hürmüz'de kontrolü sağlamak için gemilere yönelik bu fiziki riske dair bir korku faktörünü kullandığı değerlendirmesi öne çıkıyor. Verilerinde buna işaret ettiği yorumu yapılıyor Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı ve şimdi Ankara'ya bir telefon bağlantısı yapacağız. Yeni bir gelişme var. Motorinde zam rakamı kadar ÖTV vardı. Ağustos ayı için bu kaldırıldı. Son bilgileri NTV muhabiri Sibel Can aktaracak bizlere. Sibel.
10: Burada motorun fiyatı Temmuz ayı başından bu yana %25 arttı. 80 liraya geçti. Maliye bu durumu önlemek için özel tüketim vergisine bir düzenleme hazırlığındaydı. Bunu biliyorduk. Konuyla ilgili karar da resmi gazetede yayımlandı. Böylece motorinde ÖTV Ağustos ayının sonuna kadar uygulanmayacak. 0 TL olarak resmi gazetede belirtilmiş. Sonraki aylarda da 2'er liralık artışlarla uygulanacak. Yani Eylül'de 3 lira, Ekim'de de 6 lira ve sonraki aylarda da yıl sonuna kadar da 3 liralık artışlarla bu rakamın uygulanması bekleniyor. Ta ki yeni yıla kadar. Şimdi bu düzenlemeyle ne amaçlanıyor? Başında da belirttim, %25'lik bir artış vardı motorin fiyatlarında Temmuz ayı başından bu yana. 80 liranın üzerinde rakamları gördük. Bu çalışmayla motorin fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Özellikle tüketiciler, nakliyeciler ve sanayiciler için fiyat baskısının arttığı bir dönemde bunun azaltılması yönünde bir adım atıldı. Ve resmi gazetede de yayınlanması bekleniyordu. O karar da az önce resmi gazetede saat başına yayınlandı ve ÖTV tutarı halihazırda motorinde 13 lira 90 kuruş. Savaşın ardından yürürlüğe konulan Eşer Mobil Sistemi ile zamların bir kısmı bu tutardan karşılanmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte motorinde ÖTV Ağustos ayının, yani bu ayın sonuna kadar uygulanmayacak. Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira olarak uygulanacaktır. Mevcut durumda motorinde zam rakamı kadar ÖTV uygulanıyordu. Buna yeni bir düzenleme getirilmiş oldu bu kararla birlikte.
0: Evet, Ankara'dan notlar aldık. Sibel Can paylaştı. Şimdi tekrar sınırlarımızın dışına çıkalım. İran Savaşı ile ilgili Amerikan New York Times gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Analizde Amerika'nın savaş mühimmatı azalırken İran'ın yeni savaş taktikleri geliştirdiği belirtildi. İran'ın son saldırılarında Amerika'nın savunma sistemlerini aşmayı başardığına dikkat çekildi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir hasım haline geldiğinin altı çizildi. Analize bakalım.
1: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki önleyici füzeler azaldı. İran ise savaş becerilerini hızlı şekilde geliştiriyor. Bu tespitler Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazete geçen ay İran ve ABD arasındaki karşılıklı saldırıları mercek altına aldı. İran'ın 5 gün süren yoğun saldırılarında Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığı hatırlatıldı. New York Times gazetesi İran'ın bu saldırıda havada aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullandığını yazdı. İran'ın Ürdün'deki üs saldırısında 3 ABD askeri ölürken 100 asker yaralandı. Bazı uçaklarda hasar aldı. İran'ın çatışma alanını Orta Doğu'nun büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişleterek Yemen'deki Husiler ve Irak'taki milisler gibi vekil güçleri dahil ettiği vurgulandı. İran'ın ABD hava savunma sistemlerini nasıl atlatacağını öğrendiği de belirtildi. Buna karşın ABD'nin önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. New York Times'a göre Pentagon savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde yaklaşık 1700 önleyici füze kaldı. İran'ın ise Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı taktiklere başvurduğu belirtiliyor. İran'ın balistik ve kruz füzeleriyle savunma sistemlerini oyalarken aynı anda drone saldırıları da düzenlediği hatırlatıldı. Dronların savunma sistemlerini bu şekilde açtığına dikkat çekildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya ziyaretinin ikinci gününde Bingazi'yi ziyaret etti. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'le bir araya geldi. Bakan Fidan Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak için gittiği Libya'da Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı. Bakan Fidan karşılamanın ardından Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Agile Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter'le bir araya geldi. Fidan, Bingazi ziyaretinden önce Trablus kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etmişti. Ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takalay'la da bir araya gelmişti. Hakan Fidan Libya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ziyaretimiz Libya'nın batısı, doğusu ve güney arasına ayrım gözetmeyen tek Libya politikamızın somut bir tezahürü olmuştur. Türkiye olarak Libya'nın huzur ve istikrarını kendi istikrarımızdan ayrı görmüyoruz ifadelerine yer verdi. Samimi misafirperverlikleri için Libya makamlarına teşekkür etti. Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma ihtimali bir süredir gündemde. Bakan Fidan Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan Mısır temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da kabul edilecek. Hakan Fidan 2 Şubat ayında Türkiye'de yapılan ortak planlama grup toplantısının ikincisine Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile katılacak. Toplantıda 2028 yılında Türkiye'de yapılması planlanan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Fidan'ın temasları çerçevesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve askeri ilişkilerine ilişkin konu başlıklarının ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan'ın temaslarının ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik trafik, Gazze Barış Planı'ndaki son durum başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.
0: Şimdi sırada dünyada dikkat çeken olaylardan derlediğimiz bir haber turu var. İlk durağımız Romanya. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın Münasır Ekonomik Bölgesi'nde bir sivil gemi, 2 İHA ve 1 drone parçasının sürüklendiğine dair ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine sahil güvenlik gemisi harekete geçti. 2 İHA kontrollü şekilde patlatılarak etkisiz hale getirilirken risk oluşturmayan drone parçası ise gemiye alındı. İHA'ların Ukrayna'ya ait olmadığı belirtildi. Endonezya'dayız. Ülkenin turistik adası Bali'den yola çıkan yolcu feribotu Lombok açıklarında alev aldı. Bir donanma gemisi ve en az 3 tekne gemideki 172 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Olayda bir kişi öldü, yolcuların kalanı kurtarıldı. Aynı bölgede yaklaşık bir ay önce de bir feribotta yangın çıkmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Görüntüde Afrika ülkesi Zimbabwe'den Karipa Gölü'nde 90 yolcu ve 5 kişilik mürettebatı taşıyan feribot alabora oldu. Orduya bağlı dalgıçlar ve ekipler arama kurtarma çalışması yürütürken en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gölde yaşanan can pazarı kameralara da yansıdı. Zambiya ve Zimbabwe sınırında yer alan Kariba Gölü, Afrika kıtasındaki en yoğun Nil timsahı popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Çin'in kıyı kenti Yuhuan'da etkili olan tayfun bölgeye şiddetli yağış getirdi. Yağışlar da sele yol açtı. Yolları su bastı. Bölgede kırmızı alarm ilan edildi. İtfaiye ekipleri sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yetkililer başkent Pekin içinde yağış uyarısı yapıyor. Başkente 24 saat içinde yıllık ortalama yağış miktarının 1/3'ünden fazlasına denk gelen yağışın düşmesi bekleniyor. Evet, şimdi Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık olduk dedik başlarken. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri de birer birer 2 dakikalığına karanlığa gömüldü. İngiltere o noktalardan biriydi. Temsilcimiz Gökhan Bozkurt'tan öğreneceğiz, izlenimlerini dinleyeceğiz. Gökhan, çok nadir gözlenen bir olaya şahit oldun. Sen de neler aktaracaksın? Bu tutulma İngilizler için nasıl bir öneme sahipti?
11: Bu öncelikle çok büyük bir heyecan yarattı. Sen de dikkat çektin. 27 yıl sonra tarihi bir gökyüzü olayına tanıklık ettik. Gerçekten mucizevi bir andı, bunu söyleyebilirim. Milyonlarca kişi 1999'dan bu yana Avrupa kıtasında görülen en önemli güneş tutulmasını izlemek için parklara, sahillere, açık alanlara, ormanlık alanlara koşturdular. Ve İzlanda ile Kuzey İspanya'da tam güneş tutulması yaşandı. Birleşik Krallık'ta, bizim bulunduğumuz yerde ise büyük bölümünde güneşin %90'ından fazlası ay tarafından örtüldü. Gerçekten görülmeye değer manzaralardı. Birleşik Krallık'ta kısmi tutulma akşam saatlerinde başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü. Edinburgh'da bulutların açılmasıyla kalabalık alkışlarla karşılık verdiler bu duruma. Yine Cornwall'da güneyde ise sahildeki işletmeler doldu taştı. Londra'da yine parklar, açık alanlar, ormanlar, sahife yerleri adeta doldu taştı. Son derece açık bir hava vardı ve net bir şekilde gözlemlenebildi bu olay. İspanya'nın bazı kentlerinde ise yine tam tutulmanın sürdüğü 84 saniye boyunca adeta mutlak bir sessizliğin hakim olduğuna yine tanıklık ettik. Tam güneş tutulması ayın dünya ile güneş arasına girerek güneşin tamamını örtmesiyle gerçekleşiyor. İlginç olansa güneşin aydan yaklaşık 400 kat büyük olmasına rağmen, dünyada yaklaşık 400 kat daha uzak olmasına rağmen ve bu nedenle gökyüzünde doğru hizalandıklarında böylesi bir mucizevi ana tanıklık ediliyor. Neredeyse kusursuz biçimde üst üste geliyorlar. İşte bu ana tanıklık tanıklık edildi ve olay öncesinde Birleşik Krallık'ta yine özellikle gözlükler takılması gerektiği konusunda uyarılar yapılmıştı ki koruyucu olması gerektiği konusunda da gerçekten ciddi uyarılar vardı. Ama büyük bir talep patlaması yaşandığından da bahsetmemiz gerekiyor. Yine Amazon'da ve birçok optik mağazalarında ürünler çok erken saatlerde tükendi. Normalde yaklaşık 3 pound gibi fiyatlara satılan bu gözlükler internette 100 pound'a kadar alıcı bulmaya başladığı son anlara yaklaşıldıkça gerçekten inanılmaz bir talep patlamasıyla karşı karşıya kalındı. Alternatif yöntemler uygulayanlar da vardı. Süzgeçler kullandılar ki o süzgeçleri satan pek çok mağazada da satışların yaklaşık %40 arttığı yönünde açıklamalar geldi. Tabii gökyüzü olayı günlük hayatın içine de girdi. Avusturya'da Paris Saint Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçı öncesinde tutulma stadyumun dev ekranlarından gösterildi taraftarlara ve özellikle tutulma sırasında Birleşik Krallık'ta sıcaklıklarda da 3 dereceye kadar geçici bir düşüş yaşandı ki resmi anlamda kuraklık ilan edildi ve son yılların en sıcak yazını geçiriyor Birleşik Krallık. Buna dikkat çekmemiz gerekiyor. Tabii tutulma öncesi uzmanların en önemli uyarısı göz sağlığı konusunda olmuştu. Güneşe çıplak gözle bakılmaması gerektiği yönünde uyarılar yapmışlardı. Güneş gözlüğüyle dahi bakmak kalıcı retina hasarlarına yol açabilir demişlerdi. Bu yönde uyarılar yapmışlardı ve tutulma ancak filtreli gözlüklerle izlenirse sağlıklı olur demişlerdi. Dolaylı gözlem yöntemleri de eğer bir gözlük bulamıyorsanız bir çözüm olabilir şeklinde açıklamalar yapmıştı uzmanlar. Buna karşın iptidai yöntemlerle izleyenler olduğuna da tanıklık ettik ki kimi insanların da kaynak gözlüğüyle bu izlemeyi yaptığını ki hatta bazı insanların paketler üzerinden oluşturdukları düzeneklerle bu ana tanıklık etmeye çalıştıklarını gördük. Gerçekten çok ilginç manzaralar vardı. Çok nadir denk görünebilen bir tutulma bu ve büyük kalabalıklar tarafından da heyecanla takip edildi Buse.
0: Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal bir karar geldi. Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadın boşanma davasında tam kusurlu bulundu.
1: Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı. Eşi boşanma davası açtı. Mahkeme bu davranışı kusurlu bularak çifti boşadı. Yargıtay'ın da onadığı karar emsal oldu.
12: Taraflar yaklaşık 20 yıldır evlilerdi ve aralarında uzun süredir de bir geçimsizlik söz konusu idi. Bu geçimsizliğin nedeni de sosyal ve kültürel farklılıklar. Biraz gelin kaynana atışmaları da olmuş.
1: Davaya konu olay Ankara'da yaşandı. Kadın vefat eden kayınvalidesinin cenaze törenine katılmadı.
12: Karşı taraf cenazeye katılmadığı için artık müvekkil boşanmaya karar vermişti. Bunun bardağı taşıran son damla olduğunu, eşinin onu iyi günde kötü günde yalnız bıraktığını, annesinin cenazesine dahi katılmamanın onun için çok ağır bir yük olduğunu ve bu yüzden boşanmak istediğini belirtti ve biz bir dava açtık.
1: Kadın eş duruşmada eşini sevdiğini ve durumun kayınvalidesiyle ilgili olduğunu söyledi. Davanın reddini istedi. Mahkeme kadını kusurlu buldu. Eşin yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek çifti boşadı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da bu kararı onadı. Hukukçular Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesine dayanan bu kararın eşi iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmama yükümlülüğü açısından emsal teşkil ettiğini vurguladı.
0: Bursa'da kaybolan keçi girdiği evde ortalığı karıştırınca sosyal medyada gündem oldu. İstanbul İtfaiyesi viyadük altında sıkışan keçi için harekete geçti. O anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.
13: Keçi nereden geldi buraya?
4: Eve giren keçi ortalığı karıştırdı. Yaramaz keçi sosyal medyada gündem oldu. Sahibi kaybolan keçisine 4 gün sonra kavuştu.
13: Evi darma duman etti duvara.
14: Çeksene dışarı.
13: Polis arayacağım gelsin ben yok.
14: Polis keçiye ne yapacak gözünü seveyim.
4: Bursa Uludağ'da beslenen keçi sürüden kaçtı. Dağın eteğindeki bir evin mutfağına girdi, ortalığı dağıttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok izlendi. Ev sahiplerinin başvurusu üzerine polis keçinin sahibine ulaştı. 4 gün boyunca aramasına rağmen keçisini bulamayan Hüseyin Sevim hayvanı teslim aldı.
15: Keçimiz sürüye yeni geldiği için yabancıydı. O yüzden şehre doğru kaçtı. 3-4 gündür biz bunu arıyorduk.
4: Bir firari keçi haberi de İstanbul'dan geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün altında keçi olduğunu görenler ekiplere haber verdi. İstanbul İtfaiyesi keçiyi kurtarmak için harekete geçti. İplerle keçinin yanına inen ekipler keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.
0: Çorum'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şenay Tokman vücudunda bir hafta önce kene yapıştı vücuduna. Rahatsızlanan tokmak Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Yozgat'a sevk edildi. Ancak bir hafta hastanede tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Son ölüm keneden 13. ölüm olarak da kayıtlara geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ambarlı'da denize kanalizasyon döktüğü belirlenen İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira para cezası verdi. Bu İSKİ'ye verilen üçüncü ceza. Bakanlık Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinden Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki haber ve görüntüler üzerine harekete geçti. Denetimler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza kesildi. İSKİ'ye daha önce de aynı tesiste yine bypass hattı üzerinden herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmayan atık suyun denize dökülmesi nedeniyle iki kez daha ceza uygulanmıştı. Borsa İstanbul'da şirketlerin halka arz coşkusu sürüyor. Birçok şirket peşi sıra borsaya açılıyor ancak yatırımcı ilgisi geçtiğimiz yıllara göre düşük.
4: Borsa İstanbul'da halka arz furyası tersine döndü. Bu kez arz olan şirket sayısı yüksek ancak yatırımcı ilgisi az. Alternatif finansman arayışı artan şirketler ard arda halka arz oluyor. Geçen yılın tamamında 18 şirket halka arz edilirken, bu yılın sadece ilk 7 ayında 29 şirket borsaya kote oldu. Ancak hem şirketlerin yatırımcılardan bulduğu karşılık hem de halka arzların yatırımcıya sağladığı getiri geçen senelere göre daha zayıf kaldı. 2025'te halka arz edilen 18 şirket toplamda 45 milyar lira gelir toplarken, bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar borsaya kote olan 29 şirket piyasadan toplam 66,7 milyar lira topladı. Geçtiğimiz yıllarda görülen tavan serileri de bu yıl yok. Bazı hisselerdeki fiyatlamalar çok sınırlı artış kaydetti.
16: Sermayenin tabana yayılması, halka arzının artması önemli. Ama burada kişilerin halka arza dahil olurken nasıl ve neye göre halka arza dahil olduğunu bilinçli bir şekilde bilmesi de gerekiyor. Yani bu şirket neden halka arz oluyor? Halka arzdan gelecek parayla ne yapacak? Yatırım mı yapacak? Borçlarını mı kapatacak? Gelecek dönem beklenti nelerdir? İzahname, bunların hepsini bir bütün halde incelemesi gerekiyor.
0: Turizmde yüksek sezon devam ediyor. Körfez'deki savaş nedeniyle bu yıl ziyaretçi sayısı azaldı. Turizmcilere göre düşüş %10'a yakın.
4: Körfez'deki kriz, Ukrayna-Rusya savaşı, artan maliyetler. Turizmde bu yıl hem rezervasyon azaldı hem de karlılıklar düştü.
17: Kötünün iyisi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Temmuz-Ağustos itibariyle bir toparlanma oldu. Dün itibariyle Antalya'ya gelen kişi sayısı 9.200.000 kişiyi geçti. Yaklaşık %7'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Ben de bu civarlarda bütün sezonu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak bir 1 milyon turistin daha az gelmesi anlamına geliyor.
4: Petrol fiyatındaki artış turizmi de olumsuz etkiledi. Sektör yetkililerine göre paket tur fiyatları yükseldi. Bu da yabancı turistin ilgisinin azalmasına neden oldu.
17: Enflasyonun oluşmasından dolayı bazı sabit giderlerimiz çok ciddi anlamda artış gösterdi. Ama gelirlerimizde aynı artışı elde edemedik. Hem rekabetçi olma özelliğimizden hem de kur politikası yüzünden. Bu dönemde herhalde ihracatçılar ve biz ekonomik anlamda biraz zor bir dönem geçiriyoruz diyebiliriz.
4: Turizmci umudunu sezonun uzamasına bağlıyor. Eylül ayı için düzenlenen kampanyalarda kapasite doluluklarının artırılması amaçlanıyor.
0: Bu yıl yağışların bol olması tarlalara bolluk getirdi. Ay sonunda hasadın başlayacağı çiçeğinde beklenti yüksek.
4: Ay çiçeğinde yüksek verim bekleniyor. Trakya'da çiftçiler hasat için geri sayıma başladı. Mesai Ağustos sonunda başlayacak.
18: Yağışlı bir yıl geçiriyoruz. Ayçiçeklerimiz de bu sene geçen seneye göre bir tık daha iyi olacak inşallah. Gerçekten bu sene üreticilerimiz ve bizler güzel bir yıl geçirdiğimizi umuyorum. Geçiriyoruz zaten.
4: Bölgede etkili olan yağışlar kuraklık stresini ortadan kaldırdı. üreticilerin hasattan beklentisi arttı.
2: Trakya bölgemizi aşçı konusunda yağ ambarı olarak görüyoruz. Bu yıl bütün ürünlerde olduğu gibi ayçiçeğimize de verimin yüksek gelmesini bekliyoruz. Yağışlarımız düzgün geldi. Bereketli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili de bizim arkadaşlarımızın sahada yaptıkları ilk tespitler şu anda vejetasyon döneminin doğru bir şekilde devam ettiği, ayçiçeğinin gelişiminin iyi olduğu yönünde.
4: Ayçiçeği hasadı 4 ila 6 hafta sürüyor.
0: Kırşehir'de 7 yıl önce köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan kadının dava açtı. Kadını haklı bulan mahkeme emsal bir karar verdi. Köpeklerin sahipleri yaralı kadına yaklaşık 2 milyon tazminat ödeyecek.
19: Bizim köyde komşu geldi. O kadın olmaz ki ben ölürdüm.
4: Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadını komşuları kurtardı. Dava açan kadın faiziyle birlikte 2 milyon lira tazminat kazandı.
19: Herkes hakkını arasın. Yani mahkemeye verdim, ben kazandım yani.
4: Olay 2019'da Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana geldi. 63 yaşındaki Sebahat Karaman, kızını okul servisine bindirdikten sonra evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı.
19: Arkadan geldiler, beni götürüyorlardı. Beni üstümdeler. Hepsi benim üstümde.
4: Hastaneye kaldırılan Karaman'ın kulağında ve her iki kolunda doku kaybı tespit edildi. Ağır yaralanan kadın uzun süren tedavinin ardından iyileşti. Köpek sahipleri hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme %37 oranında mağdur kalan Sebahat Karaman'ı haklı buldu. Köpek sahiplerinin kadına 637 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay da bu kararı onadı.
19: Benim kulaklarım hep yara içi. Hep yara. Hep iltihap olmuşum. Ağzım hep yara. Herkes hakkını arasın.
4: Tazminat tutarı 7 yıllık faiziyle birlikte 2 milyon 100 bin lirayı buluyor.
0: Ve şimdi hastalıkları sayesinde birbirlerini bulan bir çiftin hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Zübeyde Tarar ve Özgür Tarar tedavi olmak için gittikleri diyaliz merkezinde tanışıp evlendi. Böbrek yetmezliği tedavisi gören çift kadavradan gelen nakillerle de hayata tutundu.
20: İkinci bir yaşam oldu benim için.
21: Kendimi gayet özgür ve mutlu hissediyorum. Organlarımız toprak olmasın. Herkes organlarını bağışlasın.
8: Böbrek yetmezliği tedavisi gören Zübeyde Tarar ve Özgür Tarar, tedavi olmak umuduyla gittikleri diyaliz merkezinde tanışıp evlendi. Aynı hastalıkla mücadele eden çift önce birbirlerini buldu. Ardından da organ nakliyle yeniden hayata tutundu.
21: 22 yaşında bir anda hiçbir şey yokken yüksek tansiyondan olduğunu söylediler bana. 14 yıl diyalize girdim. 14 yılın ardından 3 hafta önce böbrek nakli oldum.
20: 19-20 yaşlarındaydım. Tansiyon çok yüksek dediler. Direkt böbreklere bakalım dediler. Zaten baktıklarında böbreklerin her ikisi de bittiğini söylediler bana. 17-18 sene diyaliz gördüm.
8: Zübeyde Tatar 2024'te, Özgür Tatarsa bu yıl Haziran ayında Bilkent Şehir Hastanesi'nde kadavradan sağlanan böbreklerle nakil oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından çiftin videosunu "iyilik paylaştıkça çoğalır" notuyla paylaştı. Memişoğlu 2025'in Eylül ayında E-Devlet ve E-Nabız üzerinden organ bağışı yapmaya olanak tanıyan uygulamayı da hatırlattı. O günden bu yana 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturarak organlarını bağışladığını söyledi. 2.511.018 organ ve doku nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandı ifadesini kullandı.
21: Herkes organlarını bağışlasın ve bu insanlara can olsunlar.
0: Bakü-Kars uçuşu 100 yıllık hasreti bitirdi. Sovyetler Birliği döneminde 1924 yılında birbirinden ayrılan iki kardeşin torunları bir asır sonra Kars'ta buluştu. Azerbaycan'dan gelen Şergiye ve Nüşabe Memmedova kardeşler Demirkent köyündeki akrabaları tarafından sazlı sözlü karşılandı.
4: 1924 yılında ayrılan iki kardeşin torunları Kars'ta buluştu. Bakü'den gelen kardeşler Demirkent köyündeki akrabalarıyla özlem giderdi. Bakü-Kars uçuşu iki şehir arasındaki mesafeyi değil, bir asırlık ayrılığı da ortadan kaldırdı.
22: Hoş geldiniz.
3: 100 yıllık hasreti 15 yıl bundan önce benim babam geldi, o hasreti sona erdirdi. Ama biz böyle fikirleştik ki hiç görmediğimiz kohumlarımızı ziyaret edeyim. Sanki öz vatanıma gelmişim.
5: Gelin.
4: Sovyetler Birliği döneminde 1924 yılında birbirinden kopan iki kardeşin torunları bir asır sonra Kars'ta bir araya geldi. 100 yıl önce yaşanan ayrılık iki ailenin farklı ülkelerde hayatlarını sürdürmesine neden oldu. Aradan geçen yıllara rağmen kopmayan akrabalık bağları Bakü-Kars arasında başlayan doğrudan uçuşlarla yeniden canlandı. Bakü'den Demirkent köyüne gelen Şergiye ve Nüşabe Mehmedova kardeşler akrabalarıyla buluştu. Sazlar çalındı, türküler söylendi.
22: Annem Türkçe'ye bakarken otururdu televizyona bakırdı, ağlayırdı. Çünkü anası, bacıları, kardeşi burada kalmıştı. Anam burada tek kalmıştı.
23: Sonunda akrabalarımıza kavuştuk. Umarım bu birliktelik uzun yıllar boyunca devam eder.
0: Ve Hindistan'da evlat edinilerek büyütülen iki kadın Hollanda'da tanıştı. En yakın arkadaş olan Mina ve Minal 40 yaşlarında ikiz olduklarını fark etti. DNA testi sonucu ikisinin %100 kardeş olduğu da ortaya çıktı.
1: Mina ve Minal Hindistan'da aynı anneden dünyaya geldi. Ancak yetim kalan kardeşler farklı ailelere evlatlık verildi. İkiz kardeşler aileleriyle mutluydu. Bir kardeşleri olduğundan habersiz büyüdüler. İki kardeş 1996'da Hollanda'da evlat edinilerek büyüyenler için düzenlenen etkinlikte tanıştı. Yakın arkadaş oldular.
24: Sonunda tam hissediyorum. Kalbimde bir puzzle parçası yerine yerleşmiş gibi. Çok abartıyormuşum gibi geliyor olabilir ama böyle hissettiriyor.
1: Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı.
24: Evde tek başımaydım ve birden telefonuma bir bildirim geldi. DNA analiz sonuçlarınız hazır yazıyordu. Ben de açtım ve orada Mina, kız kardeş yazıyordu. Ama onun tanıdığım Mina olduğunu fark etmemiştim.
1: İki yakın arkadaş aslında kardeş olduklarını öğrendi.
25: Kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Birlikte yaşamıyoruz, hayatlarımız çok farklı. Ama seni gördüğümde sanki eve dönmüşüm gibi hissediyorum.
1: İki kardeş ömür boyu bir daha ayrılmamak için sözleştiler.
0: Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'den ilk tanıtım yayınlandı. Usta oyunculardan genç yeteneklere birbirinden ünlü oyuncuları buluşturan dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak.
26: Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
27: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
26: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Mustafa Kota'nın üstlendiği yeni dizi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncularını buluşturuyor. Nebahat Çeyre'den Nevra Serezli'ye, Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöne, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a birbirinden önemli isimler dizide bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Yasemin Ergene ve Ceren Moray gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
28: Ben giydireceğim oğlumun.
29: Orada ya. Dayı.
26: Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift aynı masada buluşması

0: İngilizcenin hakimiyeti kırılıyor. Diller sınırları aşıyor. Eski şarkılar geri dönüyor. Fanlar yeniden CD ve plak satın alıyor. 2026'da müzik artık tek bir merkezin domine ettiği bir şey olmaktan çıkıyor, küreselleşiyor. Müzik araştırma şirketlerinden Luminate'in yayınladığı 2026 yarı yıl raporu, müzik dünyasında bazı ezberlerin değiştiğini rakamlarla ortaya koydu. Şirketin 30 trilyon veri noktasına dayanan raporuna göre yılın ilk yarısında dijital dinlemeler %9,8 büyüyerek 2 trilyon 800 milyara ulaştı. Müzik sektörünü artık tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin domine edemediği de bu raporla kanıtlandı. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki pazarlarda dinleme rakamlarında %11,8'lik bir artış yaşandı. Bir başka önemli nokta Amerikan müzik piyasasında İngilizcenin hakimiyetinin kırılıyor oluşu. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam müzik tüketiminin %87,1'i İngilizce, %9,4'ü İspanyolca ve %1,1'i Korece oldu. Bu rakamlar Bad Bunny'nin neden sadece Latin müziğin değil Amerikan pop kültürünün de merkezine yerleştiğine cevap veriyor. Rapor, BTS ile başlayan K-pop dalgasıyla Güney Kore'nin artık dünyanın en güçlü müzik ihracat merkezlerinden biri haline geldiğini de gösteriyor. Bu açıdan raporun verdiği mesaj çok net. Global başarı artık mutlaka İngilizce şarkı söylemekten geçmiyor. Amerika'nın ilk 6 ayında dans ve elektronik müzik en hızlı büyüyen tür olurken hala bir numarada olan R&B ve hip hop müziğin tahtının ise eskisi kadar sağlam olmadığı görülüyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada dijital platformlara inat CD satışlarının %16 artmış olması. 2026'nın ilk yarısında 16 milyon 300 bin CD'nin satılması müzikseverlerin sanatçıyla daha derin bağlar kurmak istemesi olarak yorumlanıyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada eski müziğin hala çok güçlü olduğu. Özellikle rock müzik kataloğunda gençlerin %75 oranında klasikleşen grup ve şarkıları dinlemesi yeni müzik eski müziği öldürüyor tezini çürütüyor. Tartışmaların aksine yapay zeka tarafında da zihniyetin değiştiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzisyenlerin %54'ü üretim süreçlerinde yapay zeka kullanımına olumlu bakıyor ve %18'i yapay zeka araçlarını düzenleme veya remix amacıyla kullanıyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Doğa Takvimi. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Dünya Kurt Günü. Kurtlar hakkında farkındalığı artırmak ve yanlış algıları ortadan kaldırmak amacıyla ilan edilen bir gün. Aynı zamanda kurtların ekosistemler için önemini anlatmayı, kurtlarla insanların bir arada barış içinde yaşama çabalarına destek sağlamayı ve kurtları korumak için neler yapabileceğimizi araştırmayı amaçlayan bir gün. Bu büyük yırtıcılar sürü halinde yaşarlar. Birbirleriyle ömür boyu süren duygusal bağlar oluşturur, ölen yakınlarının ardından yas tutarlar. Zeki ve sosyal bir hayvan olan kurtların her birinin uluması benzersizdir. Kurtlar farklı biçimlerde uluyarak birbirleriyle iletişim kurar, birbirlerini bulur, mesaj gönderirler. Bugün bu hayvanların karşı karşıya olduğu en önemli tehdit avcılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde ve Avrupa'da bazı ülkelerde kurt avlamak yasal bir spor. Ayrıca Avrupa'da insanları ve hayvanları tehdit ettiği iddiasıyla sistematik olarak kurtların

0: öldürüldüğü de biliniyor. Bu nedenle mesela Birleşik Krallık'ta yüzlerce yıl önce başlayan avlanma sonucu kurtların neslinin tükendiğini, bugün bu ülkede vahşi kurt kalmadığını ekleyelim. Oysa kurtlar yaşam alanları küçüldüğü ve avları azaldığı için insanların yaşadıkları yerlere gidiyor, çiftlik hayvanlarını hedef alıyor. Ve kurtların yaşadıkları ekosistemdeki av popülasyonunu kontrol ettiğini, aşırı otlamayı önleyip biyolojik çeşitliliği koruduklarını, dengeyi sağladıklarını hatırlatalım.
1: Doğa takvimi.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Merak sözcüğü ek aldığında merakını mı olur, merakını mı? Hukuk sözcüğü hukuku mu olur, hukuku mu? K ile biten sözcükler çekim eki aldıklarında yumuşar ve yumuşak G olurlar. Ancak bütün sözcükler değil. Daha çok yabancı dillerden gelmiş sözcüklerde bu yumuşama olmaz. Örneğin az önce sorduklarımıza bir bakalım. Merak ve hukuk. Bu iki sözcük de Arapçadan gelmiş. O nedenle ikisinin sonundaki K de yumuşamıyor. Merak ek aldığında merakını olmuyor, merakını olarak kalıyor. Öteden beri güzel giyinmeye merakı vardır. Ne olur söyle, merakımdan çatlayacağım. Aynı şey hukuk için de geçerli. Hukuka hukuku gibi, ticaret hukuku amme hukuku gibi. Böyle bir hareket uluslararası hukuka aykırıdır. Onunla 40 yıllık hukukumuz var bizim. Böyle sözcüklerden başka örnekler verelim. Ahlak, ahlaka, ahlakı. Emlak, emlaka, emlakı. Erzak, erzaka, erzakı. Evrak, evraka, evrakı. Halk, halka, halkı. Köşk, köşke, köşkü. Mahluk, mahluka, mahluku. Remork, remorka, remorku. Tasdik, tasdike, tasdiki. Tetkik, tetkike, tetkiki. TRT bu kuralı özel isimlerde de uygulardı. Orhan Pamuk'u denirdi. Kızıl Irmak'ı denirdi. Yazılırken bir değişiklik yok da söyleyişte esasen hayli yadırganan bu kural şimdilerde kullanımdan düştü gibi. Orhan Pamuk'u, Kızıl Irmak'ı kullanışını daha çok duyar olduk. Bir dinleyicimiz kafasının karıştığını söylemiş ve sormuş. Erkeğin mi, erkekin mi? Aşığım mı, yoksa Zeki Müren'in şarkısında söylediği gibi aşıkım mı? Her iki sözcükteki K sesi de yumuşuyor efendim. Erkeğin ve aşığım şeklinde söyleniyor. Türkçe diğer sözcüklerde olduğu gibi. Yatak, yatağa. Ayak, ayağa. Sorunsuz, sağlık dolu günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Hava durumu. Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da bu iki gün rüzgar kuvvetli ve daha serinleyecek. Sıcaklık 27 derece. İç Anadolu az bulutlu. Ankara ve Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa-Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. İzmir 38 derece. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Antalya 40 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize-Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum-Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
2: Durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştü. Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi. İsrail'e tepki gösterdi. Netanyahu çatışmadan nemalanıyor dedi.
1: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajları Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la düzenlediği basın toplantısında verdi. Filistin'e desteğini sürdürdü. İsrail'e ise sert sözlerle tepki gösterdi.
1: Sadece 2026 yılında 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir.
2: Cumhurbaşkanı Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır dedi.
1: Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak.
2: Mahmut Abbas'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum diye konuştu. Abbas, adil bir barışın ancak işgalin sonlanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğinin altını çizdi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye süreci yasasına dair yeni bir açıklama geldi dün. Bahçeli kaybedecek vaktimiz yok dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini de aktardı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıktı. Yeni bir aşamaya geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o aşama için kaybedecek vaktimiz yok dedi.
3: Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kati surette müsaade edilmemesi gerekmektedir.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri süreçte devletin temel niteliklerinin müzakere edilmediğinin altını çizdi.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.
2: Bahçeli çerçeve yasaya yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
3: Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır. Türkiye'nin istikameti bellidir.
2: Bahçeli açıklamasında terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir ifadesine de yer verdi.
0: 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin geçtiğimiz hafta Şişli'de saplantılı eski mahkum Nazir Ilgın tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısı olayın ardından kayıplara karışmıştı ve dün yakalandı. Yakalandığı yer ise Müge'nin defnedildiği mezarlık.
4: Nilda Müge Şahin eczanedeki kardeşini beklediği sırada Nazir Ilgın böyle yaklaştı Şahin'e. Ardından yanında getirdiği silahla genç kadına saldırdı.
5: ilaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı. Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı sonra kaçtı.
0: Günlerdir aranıyordu Nazır Ilgın. Nilda Müge Şahin'in katil zanlısıydı ve o öldürdüğü kadının mezarının başındaydı. Emniyet güçleri harekete geçti. O kaçmaya başladı.
4: Katil zanlısı bir hafta sonra Şahin'in mezarında yakalandı. Nilda Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazır Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı.
6: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Biz ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
4: Nazır Ilgın cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı sicili kabarık olduğunu görünce tutuklanmasını istedi. Ilgın'ın 14 yıl önce başka bir kadın öldürmeye teşebbüsten ceza aldığı ancak 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenildi. 28 Temmuz'da adli kontrole serbest bırakıldı.
7: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
4: 6 yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi. Adli makamlara başvurdu ancak sonuç alınamadı. 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazır Ilgın, Ceylan Hemşire'yi darp etti ancak serbest kaldı. İki gün sonra da boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü.
6: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Ve tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
4: Yürütülen çalışmaların ardından iki kadına da aynı şiddeti yaşatan zanlı Nazır Ilgın, Nilda Müge Şahin'in mezarı başında yakalandı. Sorgusunda olay günü kullandığı silahı denize attığını söyledi. Silahın bulunması için çalışmalar sürüyor.
0: Giresun'da anne, baba ve iki kızı dere kenarında piknik yapıyordu. O sırada sağanak sele neden oldu. Anne ve iki kızı sele kapılarak kayboldu. İki kız kardeşten acı haber geldi. Anne ise hala aranıyor.
4: İstanbul'dan memleketlerine gitmişlerdi. Ailece piknik yaparken sele kapılıp derede kayboldular. İki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. Anneleri aranıyor.
8: Dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz en azından ilk etapta ailemiz suya kapıldığı yönünde bir ihbar aldı arkadaşlarımız. Tabii baba sizler de gördünüz kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi ama maalesef anne ve iki kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi.
4: İstanbul'da yaşayan Kırcı ailesi 20 yıl sonra memleketleri Giresun'a ziyarete gitmişti. Bir gün sonra İstanbul'a döneceklerdi. Anne Zekiye ve baba Mehmet Kırcı ile kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırcı, Göreli'deki Zıva Deresi kenarında piknik yapıyorlardı. İlçede şiddetli yağış etkili oldu. Derenin debisi yükseldi. Bölgedeki yol ve tarım arazilerini su bastı. 4 kişilik aile sele kapıldı. Baba kendi imkanlarıyla kurtuldu ancak anne ve iki kızı derede kayboldu.
7: Zekiye dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim dereye gitmeydim. Yayla dedim kötü dedim, yağmur yağıyor dedi. Kızını dereye sokma Zekiye, gitme ağzıma bak dedi.
4: Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Kız kardeşlerden Burçin Kırca'nın cansız bedeni kayboldukları noktadan 9 kilometre, Burcu Kırca'nın cansız bedeni ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Anne Zekiye Kırca'yı arama çalışmaları sürüyor.
0: Adana'da 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapıldı. Kayıp iki çocuk aranıyor. Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Simar Süleyman'la 12 yaşındaki arkadaşı Salih Rami Ceyhan Nehri'nde yüzüyordu. İki çocuk akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Bölgeye hemen kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatıldı. Çocukların ailelerinin nehir kıyısında endişeli bekleyişi sürüyor. Şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı ahbap soruşturması şimdi de ortadan kaybolan 44 milyon liralık altınlarla gündemde. Derneğin yardım diye topladığı altınların saklandığı banka kasasından altın yerine ilaç çıktı.
9: Ateş düşürücü, grip ilacı, vitamin, şeker ilacı ve bir de kitap. Ahbap Derneği'ne ait kasadan bunlar çıktı. Oysa derneğin muhasebe kayıtlarına göre içinde Gazze'ye yardım amacıyla toplanan 44 milyon liralık altın olması gerekiyordu. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'le sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklu durumda. Başsavcılık Ahbap Derneği'nin para trafiğinin izini sürdü. İncelenen belgelere göre dernek yönetimi Ocak ayında hesapta bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmemesi adına altına çevrilmesini kararlaştırdı. İşlem için de Haluk Levent'e yetki verdi. Para önce Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi açıklamasıyla bir döviz bürosuna gönderildi. Kayıtlara göre 2 gün sonra da Haluk Levent 1 milyon doları elden teslim alıp altın yaptı. Ardından da derneğin bankadaki kiralık kasasına kaldırdı. O kasa mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'ne atanan kayyum yetkilisi, polis ve bilirkişi eşliğinde açıldı. Ele geçirilen bazı ilaçlar, vitaminler ve Lilith Mektuplar isimli kitap oldu. O anları polis kamerası kayda aldı. Savcılık ve polis buhar olan altınların kim ya da kimlerin hesabına geçtiğini araştırıyor.
0: Mardin'de bir kadın eşiyle tartıştıktan sonra 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüphe üzerine eşi gözaltına alındı. Karabük'te de bir genç kız benzer şekilde sevgilisiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düştü. Düşerken tenteye çarptığı için şu an hayatta ancak durumu ağır.
10: 5. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olaydan önce tartıştığı eşi gözaltına alındı. Beciye Naz, Mardin'in Midyat ilçesinde yaşıyordu. Tanlar sitesinde 5. kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler Naz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının düşmeden kısa süre önce eşi L.N. ile tartıştığı öne sürüldü. Şüpheli gözaltına alındı. Benzer bir haber Karabük'ün Safranbolu ilçesinden geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki genç kız evde erkek arkadaşıyla tartıştı. Ardından henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki balkondan düştü. 20 metre yükseklikten düşerken girişteki kafenin tentesine çarptı. Bu sayede hızı kesindi ve hayatta kaldı. Ancak durumu ağır. Polis ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları izleniyor. Genç kız dengesini mi kaybetti, yoksa erkek arkadaşı tarafından mı itindi, soruşturma sonucu belli olacak.
0: Vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Dolandırıcılığın boyutuyla ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Bazı mağdurlardan vize çıkmasını sağlama vaadiyle 500 bin lira alındığı ortaya çıktı.
11: Bot hesapların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirildi. Savcılıktaki inceleme sürüyor. Jandarmanın 6 ilde düzenlediği operasyonda şüphelilerin konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sisteminin sabote ettiği belirlendi. Bot hesaplarla yani farklı yazılımlarla randevu sistemini bloke eden zanlılar randevuları kesin garantili vize adı altında 1000 euroya kadar bedellerle sattı. 49 şüpheli gözaltına alındı.
12: Bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatle değil burada söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları yurt dışına çıkabilmek için bu ağın pençesine düşmüşler. Bu anlaşılıyor. Ben bunun 49 kişiyle de sınırlı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
11: Bir mağdurun farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edildi. Bir mağdura ise 15 günlük randevu garantisi verildi. Ancak aylarca bu vaat gerçekleştirilemedi. Toplam vurgunun boyutu 918 milyon lira. Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor.
13: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşten biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Bir başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız. Randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
11: Schengen vizelerinde güncel veriler ortalama %15'lik bir red oranını işaret ediyor. Başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
13: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
0: Sıradaki haberimiz İstanbul Kadıköy'den. 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz'ın gittiği bir restoranda başına gelenler bu kadar da olur mu dedirtti. Genç kız tadilat yapılan zeminden iki kat aşağı çay ocağının üzerine düştü. Omuriliği zarar gördü. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. İddiaya göre işletme sahibi ambulansı aramadı. Genç kızdan da şikayetçi olmamasını istedi. Üstelik sadece yemek ısmarlayarak da konuyu kapatmaya çalıştı.
14: Masaya oturmak için ben ayağımı attığım gibi zaten boşluğa düştüm. İki kat aşağıya düştüm.
2: 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz arkadaşlarıyla gittiği restoranda masa bakarken başına gelmeyen kalmadı. Zeminde tadilat yapılan yerin gelişi güzel kapatılması sonucu iki kat aşağı düştü. Görüntüler İstanbul Kadıköy'deki restoranın güvenlik kamerasından.
14: Orası böyle kare bir yer. Üstüne de böyle demir bir şey koymuşlar ama sabitlememişler. Bastığım gibi aşağı düştüm yani. Uyarı levhası falan hiçbir şey yoktu.
15: İklim arkadaşımızın çığlığıyla ne olduğunu anladık. Aşağı baktık, arkadaşımızı göremedik. Karanlık bir yere düşmüştü.
2: İklim Nur'un yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre düştüğü yer çay ocağıydı. Üzerine kaynar su da dökülünce vücudundaki kırıklara yanıklar da eklendi.
14: Oradaki çalışanlar aldı beni böyle apar topar oturttular bir tane sandalye. O an zaten şok halinde olduğum için hiç hareket falan edemiyordum. Yani böyle sadece titreyerek ağlıyordum. Sonra işletmenin sahibi geldi ve ne ambulans ne polis hiçbir şey aramadan beni kolumdan tutup zorla arabasına bindirip hastaneye götürdü arkadaşlarımla birlikte.
2: Genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.
14: Benim omurgamda şu an kırık var. İkinci derece yanığım var. Tadilat bitmeden nasıl geri açabiliyorlar orayı yani? Bu kazayı o yüzden yaşadık zaten.
2: İddiaya göre işletme sahibi şikayetçi olmamasını istedi.
14: Şikayetçi olmanı gerektirecek kadar ciddi bir olay değil zaten. Ben size yemek ısmarlarım deyip güldü yani kendisi.
16: Biz bu elim olayın işletmenin tam kusuruna ve tam ihmaline dayalı olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ve yasal süreci başlatmış bulunuyoruz.
2: Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerle İstanbul her zaman yaşamak için cazip bir konumda oluyor. Ancak birçok kişi az kira verebilmek için ev bile denmesi çok zor yerlerde barınmak durumunda kalıyor. NTV ekibinden Tuana Çiftçi emlak sayfaları arasında gezinirken şaşırtıcı ilanlara rastladı.
10: Kimi dairenin penceresi yok, kiminin banyosunda duşa kabini. Derme çatma evler kiralık olarak konuluyor. İstanbul barınmanın en zor olduğu yerlerden biri. Bu nedenle de birçok kişi yüksek mevdalar vermemek için bu daireleri tutmak zorunda kalıyor.
17: Yaklaşık 30 senelik binalarda 22-23 bin arasında kira isteniliyor. Ev çok küçük. Arkadaşım duşa kabini bile yok demişti yani. O derece kötü evler var maalesef ki. Bir tane arkadaşımız var, o da Kavacık'ta oturuyordu. 30 bin civarında veriyor. Eski bir ev. En alt katta oturuyor.
18: 70 bine falan oturanları da gördüm. Öyle ortalama bir evde. Paylaşımlı evler oluyor. 4 kişilik veya 6 kişilik evlerde bulunuyorlar. Görece tercih edilmeyecek evler.
10: Fatih'te 30 yaşındaki bu evin kirası 15 bin lira ancak ışık almıyor. Duvarlar rutubetten kararmış durumda. Burası da bahçeli evlerdeki 1+1 dairenin ilanından. İlk bakışta bir depoya benzese de kiralık daire. İstanbul'da her dairenin içi elbette kötü durumda değil. Ancak özellikle de merkezdeki semtlerde eski binalar yüksek kiradan biri diyor.
17: İstanbul Beşiktaş kiraların en pahalı olduğu semtlerden biri. Öyle ki burada 1+1 dairelerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Üstelik bu daireler ya 35 yaş üstü ya da giriş katı daireler.
19: Bizim yaşlı tabir ettiğimiz daireler 1+1'ler 30-50 bin arası. Sıfır yani genç bina, depreme dayanıklı binalar da 50 bin ve üzeri. 1+1 45 metrekare 50 metrekare onlar 55 bin 60 bin bu civarlarda gidiyor. Değişkenlik tamamen yayınlayanın inisiyatifinde olan bir şey. Normalde o kadar değil ama birazcık popüler olmak için yapıyorlar. 1+0'larda çok uçuyorlar çünkü.
20: 35 bin lira kira veriyorum. Öğrenci biri için çok pahalı yani. Giriş katı ve 30 bin liranın üzerinde bence çok pahalı.
21: Şu an hani kod dairede bile bir evin kirası 45-50 bin lira bantlarında. Özellikle Beşiktaş gibi semtlerde.
10: Merkez Bankası verilerine göre 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 44 bin lira.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli bir gazeteye mülakat verdi. Mekke Anlaşması ile ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, anlaşma hiçbir ülkeye hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Erdoğan Hürmüz Boğazı ile ilgili de konuştu.
10: Mekke'de ortaya çıkan üçlü mekanizmayı günübirlik gelişmelere verilmiş bir tepki olarak göremeyiz. Attığımız adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili ilk kez konuştu. Anlaşmanın nasıl ortaya çıktığını anlattı.
22: Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar kardeş ve dost ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye olarak anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini savunduk.
10: Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Afsat gazetesine konuştu. Anlaşmanın diğer ülkelere de açık olduğunu söyledi.
22: Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Türkiye olarak biz geçmişte olduğu gibi bugün de barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da bu iradenin somut bir tezahürü olarak görüyor ve taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkeleri bu çatının altında toplamaktır.
10: Erdoğan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını kaydetti.
22: Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajı gayet açıktır. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir.
10: Erdoğan Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim beklentimiz, Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı.
0: İngiliz Financial Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'de Rusya'ya ait olmayan tankerlere saldırı nedeniyle Ukrayna'yı uyardığını yazdı. Habere göre 31 Temmuz'da Başkan Yardımcısı Vance Zelenski'yi aradı, saldırıları durdurulmasını istedi. Ukrayna lideri de kabul etti.
2: Ukrayna'nın geçen ay Rusya'nın Novorossiysk limanını kullanan petrol tankerlerine yoğun drone saldırıları Washington'ı alarma geçirdi. Financial Times gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den saldırıları durdurmasını istedi. 31 Temmuz'daki telefon konuşmasında Zelenski, Novorossiysk'teki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun terminaline ve Rusya'ya ait olmayan gemilere saldırıları durdurmayı kabul etti. İran savaşı nedeniyle Orta Doğu'dan petrol sevkiyatı önemli ölçüde azaldığı için Kazakistan petrolü küresel piyasalar için özellikle önemli hale geldi. Kazakistan petrolü boru hattıyla Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk limanına taşınıyor. Novorossiysk'ten tankerlerle dünyaya dağılıyor. Amerikan petrol devleri Chevron ve ExxonMobil, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun hissedarları. Kazakistan'ın en büyük petrol sahası Tengiz'in %50'si Chevron'un, %25'i ExxonMobil'in. Ukrayna geçen ay Azak Denizi'ndeki Rus gemilerine yoğun saldırılar düzenledi. Rusya'ya yönelik yoğun saldırıda Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Novorossiysk'teki terminali de hedef alındı. 17 Temmuz'da Exxon'un işlettiği bir tanker Novorossiysk limanında dolum sırasında vuruldu. Kaosa yol açan drone saldırıları Kazakistan'ın Novorossiysk'e petrol sevkiyatını defalarca durdurmasına yol açtı. Günde 1,3 milyon varil petrol akan boru hattından petrol sevkiyatı yaklaşık yarı yarıya düştü. Zelenski'nin Wednesday telefon görüşmesinde Ukrayna'nın önceliğinin patriotlar olduğunu söylediği belirtildi. Kiev, ABD yönetiminden patriot üretim lisansı ve bu kış Rus saldırılarına karşı patriot füzesi bekliyor. Bu nedenle saldırıları durdurma talebini kabul ettiği ifade ediliyor. Ukrayna, Rusya'nın başka yerlerdeki enerji altyapılarını hedef almaya hız verdi. Bu ay içinde ülkenin iç kesimlerinde 3 rafineri vuruldu. Saldırılar Rusya'nın petrol rafine etme kapasitesini önemli ölçüde azalttı. Moskova yakıt ihracatını askıya aldı.
0: TÜBİTAK tarafından 28.si düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinin bu yılki durağı Afyonkarahisar oldu. Emre Gölü'nde başlayan etkinlik için 1500 kişi kurayla seçildi. Etkinlik alanına 30 teleskop kuruldu. Gökyüzü gözlem etkinliği 15 Ağustos'a kadar da sürecek.
1: Etkinliğimize bu yıl 81 ilimizden 20 bine yakın başvuru aldık. Yapılan değerlendirme ve kura sonucunda yaklaşık 1500 gökbilim meraklısı burada bizlerle birlikte bu eşsiz deneyime ortak oluyor.
4: Güneş gözlemleri yapılacak, Perseid meteor yağmurları izlenebilecek. Astronomi meraklıları TÜBİTAK tarafından düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde buluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Bakan Mehmet Fatih Kacır da katıldı.
1: Astronomi ve uzay bilimleri alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşiler ve atölyeler gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK uzmanlarımızın ve bilim merkezlerimizin hazırladığı atölyelerde katılımcılarımız meraklarını deneye, fikirlerini tasarıma dönüştürme imkanı elde edecek.
4: Etkinlik kapsamında Emre Gölü'ne 30 teleskop kuruldu. Katılımcılar Perseid meteor yağmurunu en yoğun gerçekleştirdiği günlerde izleme şansı bulacak.
1: Burada 4 gün boyunca gündüzleri bilim ve keşifle dolu etkinliklere katılacak, geceleri ise hep birlikte gökyüzüne bakacağız. Gözümüz yıldızlarda, gökyüzümüz açık. Merak ve heyecanımız daim olsun.
4: Etkinlik 15 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
5: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Şimdi size belki de bir tekrar program sunuyoruz sanacaksınız. Hiç öyle değil. Çünkü çok şükür, yani biz fevkalade memnunuz, hiçbir şikayetimiz yok. Çok şükür ki Büyülü Fener, Tarkin Hall, Vishpuri kitaplarını arka arkaya yayınlıyor. Çünkü epey geride kalmıştık, yani biz Türk okurları olarak. Onları okumak istiyorduk. Hatta ben, yani ayıptır söylemesi, bir iki tane İngilizcesinde okumuştum. Fakat böyle Türkçe olarak karşımıza çıkmaları çok hoş oldu. Bundan önce de 3 tane kitap okumuştuk. Şimdi bu dördüncüleri, Aşk Komandoları vakası. Aşk Komandosu nedir? Onu çok kısaca anlatayım. Bilenleriniz vardır belki de. Hindistan'da kast sistemi yüzünden ayrı kastlardan gençler birbirine aşık da olsalar evlenemiyorlar birbirleriyle. Hele özellikle bu dokunulmayanlar kastından biriysen, yani başka bir kasta bulaşman diyeyim, söz konusu bile değil. Aşk Komandoları işte böyle gençlere kolaylık sağlamak için kurulmuş bir küçük oluşum diyelim. Ve meğer bizim Vishpuri'mizin yardımcılarından bir tanesi de bir aşk komandosuymuş. Dolayısıyla biz de hemen bir aşk komandosu olayının göbeğinde buluyoruz kendimizi. Aslında Vishpuri'nin hiç keyifli bir zamanı değil, dönemi değil. Çünkü kötü bir ay, yani öyle düşünüyor, gidiyor adaklar arıyor, adaklar veriyor, dualar ediyor. Kaderi değiştirmeye çalışıyor o ay içinde, yani o ay içindeki kaderi düzelsin diye çabalar harcıyor. Ama hay Allah, olmuyor bir türlü. Yani bir mücevherler kaybolmuş, onları bulamıyor. Kötüler kötüsü bir yan kesici çarpıyor onu ve cüzdanını alıyor. Halbuki en özel dedektiflerin en bir numarası Vishpuri. Hindistan'ın en iyisi. Hatta yani o kendisini incelenince dünyanın da en iyisi görüyordu diye düşünüyorum ben. Nasıl olur da bir yan kesiciyi cüzdanını kaptırır? Arkadan da bu aşk komandoları vakası çıkıyor. Bize tanıdığımız, yakinimiz olan aşk komandosu da elbette yüz kremi. Ve olayın içine Vishpuri de dahil oluyor. İki sevgiliyi kavuşturmaya çalışmaktan da daha önemli bir işleri var aslında. Çünkü oğlan kaybolmuş, ortada yok, kaçırılmış. Ve kızın babası da güçlü ve zengin bir adam ve tabii ki üst bir kasta. Oğlanı öldürürse diye hepsi endişeleniyorlar, kız da endişeleniyor. Ama ikisi de acemi olduklarından saçma sapan şeyler de yapıyorlar. Kendilerine kurtuluş yolu gösterildiği halde o yola sapamayabiliyorlar. Vesaire. Yani böyle, eğer Vishpuri okuduysanız işlerin nasıl geliştiğini 3 aşağı 5 yukarı anlamışsınızdır. Burada da bir de işin içine aşk girince tabii daha da keyifli oluyor. Ve hepsinin üstünde de anne J var. Annesi, biliyorsunuz, o da en az oğlu kadar iyi bir dedektif olduğunu düşünüyor.

Evet efendim, Fishpuri, Tarkin Hall, Aşk Komandoları vakası. Hindistan'ın en özel dedektifi Fishpuri. Romeo Juliet öykümüz sayesinde aslında Hindistan tarihinin ve kültürünün derinliklerine de iniyoruz. Ram ve Tulsi'nin birbirlerine duydukları aşk sayesinde. Ama zaten Fishpuri hep böyle ilgi çekeceği vakalarla uğraşıyor. Yani en azından bize ilginç gelen vakalarla. Çünkü bizim çok dışımızda, bize çok yabancı bir kültürden geliyor. Zaten kitapların yazarı Tarkin Hall her ne kadar İngiliz olsa da o da uzun zamandan beri Güney Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da çalışmış ve Hindistan'da yaşayan bir kişi. Bunda herhalde Hindistan'a bu kadar aşina olmasında yani eşi Hint doğumlu gazeteci Anu Anand'ın da rolü vardır diye düşünüyoruz. Evet, gelelim Fishpuri'ye. Şimdi Fishpuri kitaplarının en sevdiğim tarafı yerel dili kullanmaları. Yani anlayabileceğimiz ölçüde. Tamamen bizi şaşırtmadan. Eğer şaşırırsak diye de arkada bir sözlük var. Aila, Nepal'e özgü ev yapımı içki. Afridi, Pakistan ve Afganistan'ın Peştun kabilesi. Ve normal konuşulan laflar, dile özgü laflar da var. Çok konuşulan şeyler. Hey, hay aksi ya da lanet olsun anlamına mesela. Arey. Ondan sonra argo laflar da var. Dine ve kültüre ilişkin şeyler de var bu sözlükte. Yemek isimleri de var elbette. Ve bu sanıyorum ki her kitapta aynı değil ve kitaplarla birlikte yeni kelimeler ekleniyor. Yani çok memnunum. Özellikle yer, dostum, arkadaşım, ahbap Zeynep çok fazla kullanıyorlar. Bir de isimlerin sonuna gelen J eki var. Mesela anne J gibi. Tabii yemek tarifleri. Aç helva. Kişniş çatni. Bu sefer bunlar var. Bunlar da kitaplarda farklı. Mesela Rita Falk'ın dedektifi iki kitabı Türkçe'ye çevirmiş olan Franz'ın kitaplarının sonunda da var yemek tarifleri. Ama iki kitapta da aynı yemekler. Bunlar küp gibi sağır ama birinci sınıf bir aşçı olan babaannesinin yaptığı yemekler. Bunlar da Fishpuri'nin dışarıda yediği ya da evde karısının yaptığı yemekler. Doğrusu aç karnında okumamakta fayda var. Çünkü yani ahlak bozucu olabiliyorlar. Öyle söyleyeyim. Evet, Fishpuri Chubby lakabıyla çağrılıyor yakınları tarafından. Chubby de onun kısa boylu ve hani kibarlık edip tıknaz diyelim, tıknaz biri olduğunu gösteriyor. Aslında düpedüz şişman yani. Yerel bir polisin oğlu, haksız yere rüşvet almakla suçlanmış babası. Ve onun çok büyük bir polis olduğunu düşünüyor. Çünkü hakikaten namuslu bir adammış. Her tarafı resimlerini asmış. Kendisi de en özel dedektifler şirketini limitedi. Kuran kişi ve o şirketin başındaki kişi tabii aynı zamanda. Delhi'de karısı Rumpi ile birlikte yaşıyor. 3 tane kızları var.

Tekrar Tevkin Yolu'ya dönecek olursak, 1969 doğumlu, Londra'da doğmuş, annesi İngiliz, babası Amerikalı. Yetişkin hayatının büyük bölümünü İngiltere'den uzakta geçirmiş, daha önce de söylediğimiz gibi. Ama söylemediğimiz yerler de var, Kenya ve Pakistan gibi sadece Afrika'yı deyip geçiştirmiştik ve Türkiye ayrıca. Güney Asya, Afrika ve Orta Doğu'da çok dolaşmış. TV haberlerinde çalışmış, Associated Press'te. Güney Asya bürosu şefi. Çok farklı konularla ilgilenebiliyor. Çok değişik konularda yazılar yazmış. Mesela işte Teksas'taki çıngıraklı yılan avcıları, Taliban ve İngiliz Asyalı Urdu şairler gibi. Güney Sudan gerilla komutanı Riek Mahar'la evlenen İngiliz bir kadın Emma McCoon hakkında geniş bir haber yapmış. Irak bataklıklarının Saddam Hüseyin tarafından kurutulmasıyla ilgili ve daha önce de söylemiştik biliyorsunuz Abdullah Öcalan'la. 7 tane kitabı, çok sayıda yazısı var. Birçok İngiliz gazete ve dergilerinde yayınlanmış. Yani böyle Times, Sunday Times, Observer, New Statesman gibi gazetelerden söz ediyorum. Kitapları da çok iyi kabul görmüş İngiliz basınından. Bunlar sadece Wishpuri kitapları da değil, To the Elephant Graveyard, Salam Brick Lane gibi kitaplar da var aralarında. Çok beğenilen. İlk Wishpuri kitabı Kayıp Hizmetçi Vakası'nı 2009'da yayınlamış. Ondan sonra Gülmekten Ölen Adam Vakası, onun ardından Ölümcül Tereyağlı Tavuk Vakası ve şimdi de Aşk Komandoları Vakası. Evet, burada da bu kadar. Ve hepsi başka bir konuyu ele almış. Bir kültürün, bir ülkenin başka bir konusunu, başka bir özelliğini. Anu Anant'la evli olduğunu söylemiştik. Delhi'de yaşıyorlar. Bir oğulları, bir kızları var. Wishpuri'de tabii Delhi'de söylemeye gerek yok. Ve Han Market'in üstünde bürosu, dedektif bürosu. Ve Tarkin Hal neden Puri'nin ofisini bu çok pahalı bölgede seçtiğini açıklıyor. Tarifi harikulade olan bir yer. Çünkü burada çok değişiklik, değişim gördük. 90'ların ortasında küçük uykulu bir pazar yeriydi ben ilk geldiğimde Hindistan'a. Şimdi Delhi'nin en pahalı ve modern yerlerinden biri oldu.

0: dolaşırken, iş peşinde koşarken, neredeyse gördüğü her yerde durup bir şeyler yiyerek, yani oturmak da şart değil, bazen öyle hemen seyyar satıcılardan ağzını atarak yoluna devam ediyor. Dolayısıyla hiçbir şeyden eksik olmuyor ama tabii sağlık durumunu bilemiyoruz. Askerlik döneminden kalma böyle asker bıyığı gibi bıyıkları var. Çok iftar ediyor onlarla. Uçlarını kıvırmış ve onları yağlıyor parlak görünsünler diye. Hayatında çok kastedilmiş. Bunların hepsinden kurtulmayı başarmış. Pencaplı, Hindu din olarak tanrıları hoş tutmaya dikkat ediyor. Hiç değilse haftada bir kere tapınağı ziyaret ediyor ve bütün belli başlı festivallere katılıyor. Kendisinin batıl inançları olmayan ama ruhi yanı kuvvetli biri olduğunu düşünüyor. Buna karşılık mantığa da çok değer veriyor, mantığın gücüne ve kendisinden son derece emin. Vishpuri asla yanılmaz. Kendini bir ağın ortasındaki örümceğe benzetiyor. Kolları etrafındaki her şeyi kapsayan ve üstesinden gelemeyeceği suçlu da yok. Onun için cüzdanı çarptırma hikayesi fena halde canını sıkmış. Şimdi bu yemeklerden bu kadar söz edince diyorum ki bari burada olan kısa bir tanesini, evet en kısa olanı hemen okuyayım size tarifini. Kişkiş çutney. Bir avuç taze kişniş. Büyük sapları çıkarın. 4-5 dal nane, kalın saplarını ayırın. 2-3 adet yeşil biber, 4 diş sarımsak, yarım limon suyu, tuz. Tuz hariç bütün malzemeleri miksere koyup pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Tatlandırmak için tuz ve limon suyu ekleyin. Yani afiyet olsun, nasıl bir şey çıkar ortaya bilmiyorum ama şunu söyleyeyim size, Vishpuri pevkalade hoşlanıyor bu yiyecekten. Bu arada tabii biliyorsunuz yardımcıları da var. Onları da her kitapta görüyoruz. Floresan, el feneri ve yüz kremi. Burada yüz kremi daha önde biraz. Çünkü aşk komandosu olan o. Vishpuri'yi kandırıp bu şeyin davanın içine çeken de o. Mesela annenin kaçırıldığı, anne de kaçırılıyor. Çünkü anne öldürüyor daha doğrusu köye. Başlarda onun için söylüyorum. Gidip orada öğretmen olarak tanıtıyor kendini. Başına epey tehlikeler atıyor kendini. Epeyce tehlike atıyor. Cesur bir hanım olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerinin de çeşitli özellikleri var. Diğer iki çalışanının da. Ve Puri onlardan çok memnun. Buradaki bir dert daha başındaki. Burada en büyük rakibi olan Hari Kumar çıkıyor karşısına. Çünkü onu da başka birisi tutmuş. O da Rem'i bulmaya çalışıyor. Puri ve ekibi de aynı şeyin peşinde. Dolayısıyla birbirlerine karşı her ne kadar nispeten kibar konuşuyorlarsa da her ikisinin de sinirleri geriliyor bu rekabet, bu hale gelince. Şimdi ben bu ismi burada Vishpuri, V-I-S-H Puri gördüğüm için Vishpuri diye okuyorum ama bu bilgileri indirdiğimiz kaynakların birinde Wash diye okunduğunu gördüm. Artık kusura bakmayın, yani onu tabii bilmemiz mümkün değil. Gerçek bir Hint kaynağı olmadan. Yani eğer Vishlerimiz Wash'ta, onları da Wash niyetini kabul edersiniz efendim. Hepinize heyecanlı bir hafta diler. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: hava durumu.
1: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece.

Ege'de Manisa, Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece. Hava durumu. Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler haberlerle karşınızdayız. Ankara'da terörsüz Türkiye süreci için kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için İçişleri Bakanlığı'nda valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
1: Meclise kabul edilen terörsüz Türkiye süreci yasasının sahaya yansıması için ilk toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlığıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi.
2: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş'sa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
3: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
1: Kurtulmuş çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi. Yasada milli birliğimiz ve üniter devlet yapımızı bozacak tek cümle yok dedi. Yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
3: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalarını hatırlatan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'na yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Çelik açıklamasında hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez ifadesini kullandı.
4: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı bir canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhindeki sözlerini hatırlatınca AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yazılı bir açıklamayla Hatimoğulları'na kınadı.
5: Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez.
4: Çelik sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında Hatimoğulları'nın açıklamasını düzeltmesi gerektiğini vurguladı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.
4: AK Parti sözcüsü Hatimoğulları'nın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.
5: Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini belirten İmamoğlu, "Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur." dedi. Bugüne kadar birlikte emek verdikleri, omuz omuza yürüdükleri yol arkadaşlarına da teşekkür eden İmamoğlu, Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun istifa kararı sonrası yeni partiye üye olması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın soruşturma dosyalarına giren ifadelerinin yer aldığı fezlekelerde Özel'in maddi menfaat temin ettiği, Ağbaba'nın da bu süreçte aracılık yaptığını öne sürüyor. Her iki isim hakkında da zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlıkların kaldırılması talep ediliyor. Mecliste daha önce 62 fezlekesi bulunan Özgür Özel'in dosya sayısı son fezlekeyle 63'e çıktı. Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı pilotunu kokpitten kendini fırlatarak kurtulduğunu açıkladı. Uçağın neden düştüğü yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.
1: Eğitim uçuşu için havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. F-16 pilotu atlayarak kurtuldu. Durumu iyi.
6: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı. Eyvah.
7: Can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
1: Olay Yalova Çiftlikköy ilçesindeki 18. Ana Jet Üssü yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 savaş uçağı havalandığı sırada bilinmeyen nedenle düştü. Fırlatma sistemini kullanan pilot atlayarak kurtuldu. Kaza sonrası oluşan alev topu ve siyah duman birçok noktadan görüldü. Yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceğini belirtti. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını söyledi. Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor dedi.
7: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmadan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış bir yansıdı ama öyle bir şey yok.
1: F-16 uçağının Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Ceylan Filo olarak bilinen 113. Filo'ya ait olduğu öğrenildi.
0: Kesburlar Silahlı Suç Örgütü ile ilgili hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya ve fotoğrafa yer verildi. İddianame bir cephaneliğe sahip olan örgüt yöneticilerinin faaliyetlerine uzun süre yakalanmadan nasıl devam ettiği, ağlarını düşürdükleri çocukların nasıl kullandıkları, haraç vermeyenin nasıl bir sonla karşılaştığı gibi birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt veriliyor.
1: Onlarca kanlı eylemden, cinayetlerden sorumlu tutuluyorlar. Bu suçlar için çoğunlukla 18 yaşından küçükleri kullandılar. Önce para vereceklerini söyleyerek yanlarına çektiler, sonrasında da silah verdiler, kullanıp attılar. İstediklerini tehditle alamadıklarında ise şiddetin her türlüsünü denediler. Uzun süre nasıl kaçtıkları, gizlendikleri de ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kesburlar suç örgütüne yönelik hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya yer verildi. Suçlamalar Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheliyi kapsıyor. Bunlardan 72'sinin yaşı 18'den küçük. Ele geçirilen silahlar dikkate alındığında örgütün bir cephaneliğe sahip olduğu görülüyor. Bunlar arasında çeşit çeşit silahların yanı sıra el bombalarıyla roket atarlar da var. İddianamede örgütün kamudaki bağlantılarına da yer verildi. Örgütün bu nedenle çökertilmesi kolay olmadı. Bir gizli tanık örgütün bu bağlantılar sayesinde operasyonlardan kurtulduğunu anlattı. Ayrıca kırmızı bülten, aranma kaydı, cezaevi ve tahliye tarihi gibi bilgiler de temin edilebiliyordu. Örgüt üyeleri güvenlik güçlerindeki bağlantılarından hasımları hakkında da bilgi alıyordu. İstenen haraç iş insanına göre değişiyordu. Haraç verilmediğinde ise örgüt çoğunlukla çaresizlikleri nedeniyle ağına düşürdüğü çocuklara kurşunlama ya da farklı eylemler yaptırıyordu. Soruşturma dosyasında zanlılara ait birçok fotoğrafa da yer verildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
0: Pazar günü gözaltına alınmasının ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin, evinde bulunan 65 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizle oğluyla arasındaki 51 milyon liralık işlem için kendi birikimim dedi.
4: Evinde yapılan aramada hemen her köşede döviz veya ziynet eşyası bulunmuştu. Banka hesap hareketlerindeki hacim de evinde bulunanlar gibi şaşırtıcıydı. Kendi birikimim dedi, düğün hediyesi olduğunu iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasayla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin'e evinde bulunan ve değeri 65 milyon lirayı bulan döviz ve ziynet eşyasının kaynağı soruldu.
8: Paralar benim geçmişten bugüne birikimimle, bir kısmı yaklaşık 8 ay önce düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişimden dolayı euroya çevirdiğim paralardır.
4: Şirin, paraların evin farklı yerlerinde saklanması ile ilgili olarak hırsızlık riskine karşı önlem olduğunu öne sürdü. Muzaffer Şirin'e kendisi ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesap hareketlerindeki yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi de soruldu. Paranın ticari faaliyetlerden kazanıldığını, para transferlerinin ise aile ilişkilerinden kaynaklandığını iddia etti. Masak raporunda Şamil Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı. Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerde bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Şirin'e Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda soruldu. Bu paylaşımı içeriğine itibar etmese de sosyal medya platformlarında gördüğü yazılar nedeniyle yaptığını öne sürdü. Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi aniden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor.
0: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü.
8: Önce İzlanda, ardından Rusya, sonrasında İspanya, Arnavutluk ve son olarak Vatikan gündüz vakti karanlığa büründü. Avrupa 27 yıl sonra tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Avrupa başkentlerinde heyecan büyüktü.
9: Bu güneş tutulması sırasında güneş yaklaşık 8250 kilometrelik bir hat üzerinde ay tarafından kapatılıyor ve 3400 kilometre hızla hareket edecek. 293 kilometre genişliğinde bir hat burası. Barcelona tam o hattın ucunda yer alıyor. Dolayısıyla %99.7 olarak görülmüş olacak.
8: Tutulmanın yarattığı en büyük heyecan İspanya'daydı. Çünkü kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk kez güneş tutulmasına tanıklık etti. O anlarda Bilbao ve Barcelona sahilleri dolup taştı.
9: 6 milyon kişi bu İspanya'da şu anda bu ana tanıklık edecekler. Bunun 150 bini profesyonel olarak bu işi takip edenler. Yaklaşık 450 bin kişi de bu ay tutulmasının, güneş tutulmasının peşinden koşan meraklılar. Özellikle Amerikalıların çok fazla buraya akın ettikleri söyleniyor.
8: Tutulma anlarına Avrupa tamamen karardı. İzlanda'da Yanardağ bölgesindeki Reykjavik sahili turistlerin odağıydı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Big Ben Kulesi'nin arkasında görünen tutulma görsel şölen oluşturdu. Londralılar şehir merkezinden o anları izledi. Ve Fransa. Hem turistler hem Fransızlar güneşe bakmak için ultraviyole gözlük aldı. Markalar bu gözlükleri dağıtmak için adeta yarıştı. Başkent Paris Eiffel Kulesi'nin etrafında toplanan turistler tutulma anlarını böyle bekledi. Avrupa tutulmayla birlikte ciddi bir turist yoğunluğu yaşadı. İspanya'da hükümet yaklaşık 450 bin ek turistin ekonomiye 347 milyon euro katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor. Buna karşın güneş enerjisi üretimi de gün içerisinde yaşanan karanlıktan dolayı azaldı. Elektrik piyasalarında fiyatların megawatt saat başına 460 euro seviyesine çıktığı düşünülüyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya ziyaretinin ikinci gününde Bingazi'yi ziyaret etti. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'le de bir araya geldi. Bakan Fidan Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı da ziyaret edecek.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak için gittiği Libya'da Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı. Bakan Fidan karşılamanın ardından Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Agile Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter'le bir araya geldi. Fidan, Bingazi ziyaretinden önce Trablus kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etmişti. Ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takalay'la da bir araya gelmişti. Hakan Fidan Libya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ziyaretimiz Libya'nın batısı, doğusu ve güney arasında ayrım gözetmeyen tek Libya politikamızın somut bir tezahürü olmuştur. Türkiye olarak Libya'nın huzur ve istikrarını kendi istikrarımızdan ayrı görmüyoruz ifadelerine yer verdi. Samimi misafirperverlikleri için Libya makamlarına teşekkür etti. Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma ihtimali bir süredir gündemde. Bakan Fidan Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan Mısır temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da kabul edilecek. Hakan Fidan 2 Şubat ayında Türkiye'de yapılan ortak planlama grup toplantısının ikincisine Mısırlı mevkideşi Bedir Abdülhati ile katılacak. Toplantıda 2028 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Fidan'ın temasları çerçevesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve askeri ilişkilerine ilişkin konu başlıklarının ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan'ın temaslarının ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik trafik, Gazze Barış Planı'ndaki son durum başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.
0: İran Savaşı ile ilgili Amerikan New York Times gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Analizde ABD'nin savaş mühimmatı azalırken İran yeni savaş taktikleri geliştirdiği belirtildi. İran'ın son saldırılarında ABD'nin savunma sistemlerini aşmayı başardığına dikkat çekildi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir hasım haline geldiğinin altı çizildi.
1: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki önleyici füzeler azaldı. İran'sa savaş becerilerini hızlı şekilde geliştiriyor. Bu tespitler Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazete geçen ay İran ve ABD arasındaki karşılıklı saldırıları mercek altına aldı. İran'ın 5 gün süren yoğun saldırılarında Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığı hatırlatıldı. New York Times gazetesi İran'ın bu saldırıda havada aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullandığını yazdı. İran'ın Ürdün'deki üs saldırısında 3 ABD askeri ölürken 100 asker yaralandı. Bazı uçaklar da hasar aldı. İran'ın çatışma alanını Orta Doğu'nun büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişleterek Yemen'deki Husiler ve Irak'taki milisler gibi vekil güçleri dahil ettiği vurgulandı. İran'ın ABD hava savunma sistemlerini nasıl atlatacağını öğrendiği de belirtildi. Buna karşın ABD'nin önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. New York Times'a göre Pentagon savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde yaklaşık 1700 önleyici füze kaldı. İran'ın ise Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı taktiklere başvurduğu belirtiliyor. İran'ın balistik ve kruz füzeleriyle savunma sistemlerini oyalarken aynı anda drone saldırıları da düzenlediği hatırlatıldı. Dronların savunma sistemlerini bu şekilde açtığına dikkat çekildi.
0: Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal bir karar geldi. Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadın boşanma davasında tam kusurlu bulundu.
1: Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı. Eşi boşanma davası açtı. Mahkeme bu davranışı kusurlu bularak çifti boşadı. Yargıtay'ın da onadığı karar emsal oldu.
10: Taraflar yaklaşık 20 yıldır evlilerdi ve aralarında uzun süredir de bir geçimsizlik söz konusu idi. Bu geçimsizliğin nedeni de sosyal ve kültürel farklılıklar. Biraz gelin kaynana atışmaları da olmuş.
1: Davaya konu olay Ankara'da yaşandı. Kadın vefat eden kayınvalidesinin cenaze törenine katılmadı.
10: Karşı taraf cenazeye katılmadığı için artık müvekkil boşanmaya karar vermiş. Bunun bardağı taşıran son damla olduğunu, eşinin onu iyi günde kötü günde yalnız bıraktığını, annesinin cenazesine dahi katılmamanın onun için çok ağır bir yük olduğunu ve bu yüzden boşanmak istediğini belirtti ve biz bir dava açtık.
1: Kadın eş duruşmada eşini sevdiğini ve durumun kayınvalidesiyle ilgili olduğunu söyledi. Davanın reddini istedi. Mahkeme kadını kusurlu buldu. Eşin yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek çifti boşadı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da bu kararı onadı. Hukukçular Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesine dayanan bu kararın eşi iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmama yükümlülüğü açısından emsal teşkil ettiğini vurguladı.
0: Bursa'da kaybolan keçi girdiği evde ortalığı karıştırınca sosyal medyada gündem oldu. İstanbul İtfaiyesi de viyadük altında sıkışan başka bir keçi için harekete geçti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
11: Keçi nereden geldi buraya?
4: Eve giren keçi ortalığı karıştırdı. Yaramaz keçi sosyal medyada gündem oldu. Sahibi kaybolan keçisine 4 gün sonra kavuştu.
11: Darma duman etti var ha.
12: Çeksene dışarı.
11: Polis alayım gelsin be.
12: Polis keçiye ne yapacak gözünü seveyim.
4: Bursa Uludağ'da beslenen keçi sürüden kaçtı. Dağın eteğindeki bir evin mutfağına girdi, ortalığı dağıttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok izlendi. Ev sahiplerinin başvurusu üzerine polis keçinin sahibine ulaştı. 4 gün boyunca aramasına rağmen keçisini bulamayan Hüseyin Selim hayvanı teslim aldı.
13: Keçimiz sürüye yeni geldiği için yabancıydı. O yüzden şehre doğru kaçtı. 3-4 gündür biz bunu arıyorduk.
4: Bir firari keçi haberi de İstanbul'dan geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün altında keçi olduğunu görenler ekiplere haber verdi. İstanbul İtfaiyesi keçiyi kurtarmak için harekete geçti. İplerle keçinin yanına inen ekipler keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.
0: Borsa İstanbul'da şirketlerin halka arz coşkusu sürüyor. Birçok şirket peşi sıra borsaya açılıyor ancak yatırımcı ilgisi geçtiğimiz yıllara göre düşük.
4: Borsa İstanbul'da halka arz furyası tersine döndü. Bu kez arz olan şirket sayısı yüksek ancak yatırımcı ilgisi az. Alternatif finansman arayışı artan şirketler ard arda halka arz oluyor. Geçen yılın tamamında 18 şirket halka arz edilirken bu yılın sadece ilk 7 ayında 29 şirket borsaya kote oldu. Ancak hem şirketlerin yatırımcılardan bulduğu karşılık hem de halka arzların yatırımcıya sağladığı getiri geçen senelere göre daha zayıf kaldı. 2025'te halka arz edilen 18 şirket toplamda 45 milyar lira gelir toplarken bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar borsaya kote olan 29 şirket piyasadan toplam 66,7 milyar lira topladı. Geçtiğimiz yıllarda görülen tavan serileri de bu yıl yok. Bazı hisselerdeki fiyatlamalar çok sınırlı artış kaydetti.
14: Sermayenin tabana yayılması, halka arzının artması önemli. Ama burada kişilerin halka arza dahil olurken nasıl ve neye göre Alkarz'a dahil olduğunu bilinçli bir şekilde bilmesi de gerekiyor. Yani bu şirket neden Alkarz oluyor? Alkarz'dan gelecek parayla ne yapacak? Yatırım mı yapacak? Borçlarını mı kapatacak? Gelecek dönem beklentileri nelerdir? İzahname, bunların hepsini bir bütün halde incelemesi gerekiyor.
0: AK Parti 14 Ağustos Cuma günü 25. yaşını kutlayacak. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar Ankara'da düzenlenecek etkinliklerin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
15: Seçmenlerimiz, vatandaşlarımız, milletimiz hem de partimizde bugüne kadar görev almış olan AK Partililerin buluştuğu bir miting olacak.
4: Hem 25 yılın muhasebesi yapılacak hem de yeni dönemin yol haritası açıklanacak. AK Parti Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliğine hazırlanıyor.
15: Yaklaşık 100 bine yakın bir davetlimiz var. Bu alanın metrekare hesaplamasını da yaparken, oluştururken 300 bin civarında kişinin olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak planlamamızı gerçekleştirdik.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik için alanda çalışmalar sürüyor. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar etkinliğin detaylarını NTV'ye anlattı.
15: Bir orkestramız olacak. Sağ tarafta bir mehteran takımımız olacak. Teşkilatımız için çok özel bir film yaptık. Cumhurbaşkanımız sahneye girdikten sonra yerine geçecek ve yanı başında o gün doğum günü olan 25 genç olacak.
16: AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri kırmızıyla devam ediyor. Başkent Millet Bahçesi'ne 100 binden fazla AK Partilinin gelmesi yönünde bir planlama var. Alan da buna göre düzenleniyor. Yine o gün burada AK Parti'nin geçmişini anlatan, geleceğini anlatacak bir video gösterimi de olacak. Bu videonun, yeni müziklerin, sloganların da buraya katılanlar tarafından rahatça izlenebilmesi, duyulabilmesi için de devasa bir LED ekran kuruldu.
4: AK Parti 25. yıl etkinliğinde drone gösterileri de yapılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş plağa basılacak. 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
0: Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'den ilk tanıtım yayınlandı. Usta oyunculardan genç yeteneklere, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturan dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak.
17: Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
18: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
17: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Mustafa Kota'nın üstlendiği yeni dizi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncularını buluşturuyor. Nebahat Çeyre'den Nevra Serezli'ye, Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöne, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a, birbirinden önemli isimler dizide bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Yasemin Ergene ve Ceren Moray gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
19: Ben giydireceğim oğlumun.
20: Oradayım. Dayı.
17: Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Tuzlu Kahve, yakında Star'da.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
23: Merhaba,
2: Ben Hale Yıldız. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunuyum. İş alım uzmanı olarak çalışıyorum. Renkli Kamp programı ilk dönem mezunuyum. Değişen Adımlar Derneği'nin de yönetim kurulu üyesiyim. Erişilebilir Her Şey Sosyal Girişiminin kurucu ortağıyım aynı zamanda. Rit 101 Organik Bitki ve Çiçek Solüsyonu markasının da sahibi bir kadın girişimciyim. 2008 yılında aletisi bir trafik kazası geçirdim. Buna bağlı olarak C7 seviyesinde bir kırık sebebiyle omuriliğim hasar gördü. Şu anda aktif olarak tekerlekli sandalye kullanıyorum. Kazayı geçirdikten sonra yaklaşık 15 günlük bir yoğun bakım sürecim oldu. Orada boynuma platin taktılar. Ömür boyu kullanacağım ve hiç çıkarmayacağım bir platin olduğunu söylediler. Şehir dışında kaza geçirdiğimiz için sonrasında 15 günlük yoğun bakımın sürecinden sonra İstanbul'a geldik ve orada 9 ay kadar hastanede fizik tedavi gördüm ve diğer tedavilerim oldu. Aslında ben kendimi burada 17 yaşındaydım ve travma atlatmış genç bir kadın olarak şanslı görüyorum. Ta ki yani hastane yatağımda yatarken fizik tedavi doktorumun içeri girmesine kadar bir iki ay sonra doktorum içeri girdi odadan ve bana bir daha asla yürüyemeyeceğini, eskiden ne varsa ne yapıyorsam onları bir daha asla yapamayacağımı söyledi. Ailemle birlikte göz göze geldik ve uzun süre sessiz kaldık. Çünkü bizce 17 yaşındaki bir genç bir kadına bu şekilde hayatıyla ilgili bir öngörü her ne kadar tıp kitaplarında yazsa da yazsın, iletişimi böyle olmamalıydı. O yüzden hızlıca kendimizi toparladık ve bundan sonra nasıl bir hayat istiyorsak bunun kararını biz vereceğiz deyip eskisinden çok daha fazla ve azimli bir şekilde çalışıp mücadele etmeye başladık. O yüzden yeni hayatımın ilk günü doktorun kapıdan içeri adım atmasıyla başladı. 9 ay sonrasında da hastaneden Walker yani 4 ayaklı bir aparat yardımıyla adım atarak taburcu olmuştum. Bu benim hayatımdaki ilk dönüm noktamda diyebilirim. Üniversiteye özel yetenek sınavıyla kazandım ve burslu olarak girişimi yaptım. 2010 yılında rektörlüğün kapısından ilk girdiğimiz günü hatırlıyorum ablamla. Ablam şoför koltuğundan kalktı ve benim yanıma geldi. Tekerlekli sandalyemi bagajdan çıkardı. Transferimi gerçekleştirdi. Sonra kafamızı kaldırdığımızda yüzlerce kişinin, yüzlerce öğrencinin bize baktığını fark ettik. O gün orada onların da ilk günüydü, ilk öğrenim günüydü. Ve o bakışlar altında ilk kez biz kendimizi ötekileştirilmiş hissettik. Ve bizim 4 senemiz, 5 senemiz burada nasıl geçecek diye ablamla seneler sonra birbirimize itiraf etmişiz. O gün orada arabayı binip tekrardan geri dönmeyi düşünmüşüz. Bu bakışlar altında nasıl biz senelerimizi geçireceğiz diye. Ama gün sonunda hepsi çözüme kavuştu. Doğru iletişimi kurarak, insanlara bu kültürü anlatarak ve birlikte yaşam kültürünü aşılayarak mutlu bir şekilde bölümümden 3,5 senede toplamda hazırlıkla birlikte 4,5 senede birincilikle mezun oldum ve yine o rektörlüğün önünde ablamla birlikte bu sefer ayakta kep atmıştık o insanların arasında. Bu da benim hayatımdaki ikinci dönüm noktamdı diyebilirim. 17 yaşına kadar fark etmediğim ve bilmediğim, bilinçaltımda da herhangi bir şekilde imajı olmayan birçok ayrıntı benim hayatta en çok kullandığım araçlardan ve düşüncelerden, kafamı kurcalayan sorunlardan biri haline gelmişti. Asansörlerin öncelik sırası yaşlılara, engellilere, çocuklu kadınlara aitti. Bunu 17 yaşından önce de biliyordum. Şunu da biliyordum. AVM'lerde yürüyen merdiven diye bir şey vardı ve ben yürüyen biri olarak o yürüyen merdivenleri tercih ediyordum. 17 yaşından sonra ne oldu? Bunların aslında birçok insan tarafından yapılmadığını, farkında olunmadığını ve çok fazla iletişim tarafında sıkıntı çektiğimizi fark ettim. İnsanlar bize sormadan, destek istediğip istemediğimizi sormadan kendilerince yardım ettiklerini düşünüp benim isteğim dışında tekerlekli sandalyemi kullanmaya çalıştıklarını gördüm. Kör bireylerin kullandığı bastona dokunmak, yine aynı şekilde Walker'ı hareket ettirmek, dışarıdan bu müdahaleler bizim aslında istemediğimiz şeyler. Sandalyemize, kolaylaştırıcı aparatımıza, dışarıdan gelen her müdahale aslında bizim bedenimize yapılan bir taciz niteliği taşıyabiliyor. Bahsetmiş olduğum bütün bu engellilikle ilgili sıkıntıları bizzat yaşayan ve deneyimleyen kişi olarak üniversitede tanıştığım 3 arkadaşımla birlikte benim gibi hayatını yaşamayı şansa bırakmayan farklı engel durumlarına sahip 3 arkadaşımla birlikte Erişilebilir Her Şey sosyal girişimini kurduk. Burada kurum ve kuruluşlara engellilik alanında farkındalık ve algı eğitimleri veriyoruz. İçeriksel, fiziksel ve iletişimsel anlamda danışmanlıklar yapıyoruz. En büyük amacımız da Türkiye'de engellilik algısını yardım temelli bakış açısından sıyırıp hak temelli bakış açısına geçirebilmek. Konuşmamın başında Yeditepe Üniversitesi'nden sanat yönetimi bölümünden mezun olduğumu söylemiştim. Ama şu anda kültür sanatla ilgili profesyonel bir iş yapmıyorum. Kafanızda belki soru işareti uyanmıştır, neden diye. Cevabını kısaca özetlemek istiyorum. Henüz okurken 3. sınıfta ben bu tarafta ilerlemeyeceğimi ve okuduğum bölümü icra etmeyeceğimin kararını vermiştim. Çünkü eşit bir şekilde ne yazık ki öğrenci arkadaşlarımla birlikte dışarıda var olamıyor ve öğretmenlerimizin verdiği ödevleri eşit konforda yapamıyorduk. Benim gitmem gereken galeriler, sergiler, fuarlar, tüm kültür sanat mekanları benim için erişilebilir değildi. Bu yüzden 1-0 yeniktim aslında okuduğum bölüme. Bu yüzden de kurumsal tarafta kendimi geliştirebilecek, daha böyle işte asansörlerin olduğu, otoparkın olduğu, erişilebilirlik standartları nispeten işte plaza hayatına uygun tırnak içinde olduğu bir hayatın bana uygun olabileceğini düşünüp o şekilde eğitimlerime yön verdim. Çeşitli sertifika programlarına katıldım. O yüzden de mezun olur olmaz yine kurumsal bir firmanın kapısını çaldım. Burada da yine bir farkındalık amaçlı, yine Türkiye'deki toplumun bir ihtiyacı engelli istihdamı konusunda bir proje geliştirdim. Türkiye'de özel sektörde %3, kamuda %4 oranında engelli personel çalışması zorunluluğu var. Ama yine Türkiye'deki ne yazık ki algı, kişiyi ya evinden çalıştırıyor, para vermiyor, ofise gelme, sen evden çalış, ben sana paranı vereyim deyip kotasını dolduruyor. Ya da niteliklerinin aksine sadece belirlenen daha düşük seviyedeki rollerde çalıştırıyor ve kişi zaten mücadele etmek zorunda kalan hayatında, bir de iş hayatında da bunun ötekileştirilme yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Benim mücadelem aslında engelli bir kadın olmak. Bunu ben kendim istediğim için başardım. O yüzden herkesin mücadelesi farklı alanda, hayatında deneyimlediği tarafta çok başka olabilir. Ben tekerlekli sandalye kullanmayı denedim. Bir başkası görmemeyi deneyimleyebilir. Bir başkası çok sevdiği bir yakınını kaybederek onun yasını tutarak bu mücadelede ortak olabilir. Ya da çok farklı maddi manevi çektiği sıkıntılar sebebiyle psikolojik olarak bunalmışlığın mücadelesini verebilir. Bu yüzden herkesin mücadelesinde kendi yolunu bulabilmesini diliyorum.
21: Aktivist Hale Yıldız'ı dinlediniz. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: iz bırakan kadınlar. Leyla Erbil, yazar, 1931-2013 yılları arasında yaşadı. Kadın ve toplum sorunlarına eleştirel yaklaşımı, Türkçenin sınırlarını zorlayan üslubuyla dikkat çekti. Türkiye'den Nobel ödülüne aday gösterilen ilk kadın yazar olan Leyla Erbil'i sevdiği şarkılar eşliğinde yardımcı doçent doktor Hülya Dündar anlatıyor.
1: Leyla Erbil Türk Edebiyatı'nın, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın en özgün kadın yazarlarından biridir. Burada özgün sözcüğünün altını özellikle çizmek istiyorum. Genel olarak bakıldığında öyküleri, romanları, işte bir denemelerini topladığı kitap, Zihin Kuşları. Olmak üzere hep topu bir 12 tane yapıttan söz edebiliyoruz. Yani nicelik bakımından çok büyük bir eser sayısı karşımıza çıkmıyor. Ama nitelik bakımından değerlendirildiğinde bunlar son derece sarsıcı, adeta Türk Edebiyatı'nda deprem etkisi yaratmış yapıtlardır hepsi. Leyla Erbil o zamana kadar edebiyatın gündemine taşınmamış olanı anlattı. Üzeri örtülmüş olanı anlattı. Bu bakımdan son derece yenilikçiydi. Ayrıca Leyla Erbil insanın hasta ve yaralı olarak doğduğuna, hasta ve sakatlanmış olduğuna inanmış bir yazardır. İşte yapıtlarında tam da bu insandan hareket etti. Yeni bir insan anlattı, yeni bir toplum anlattı, yeni toplum ilişkileri anlattı bize. Ve bu yeni içerik de haliyle beraberinde yeni bir dil, yeni bir üslup, yeni anlatım teknikleri, yeni biçimler gerektirdi. Bunları da kendisi yarattı. Nitekim bugün Türk Edebiyatı'nda Leyla Erbil işaretleri olarak geçen noktalama işaretlerinden söz edilmektedir. Türk toplumunda kadın olmak hiçbir dönemde kolay olmadı. Leyla Erbil de bu toplumda yaşayan bir kadın olarak onun bütün kıstırılmışlıklarını, zorluklarını yaşadı. Ve herhalde bunun içindir ki bütün romanlarında ataerkil toplumda kadının gerek kişisel hayatında gerek toplumsal, kamusal hayatta verdiği mücadelenin altını çizdi. Lisedeyken kendisinden 4 yaş büyük ablası Mürvet Bilgin üniversitede edebiyat fakültesinde coğrafya bölümünde okuyor ve ablası aracılığıyla daha o dönemde işte Metin Eloğlu, Selahattin Hilal gibi sanatçılarla, yazarlarla, şairlerle tanışma olanağı buluyor. Kendisi üniversiteye başladığında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde filoloji okumaya başlıyor. Sait Faik'le tanışması gerçekleşiyor. Bu hayatında çok önemli, çok kilit bir andır Leyla Erbil'in. 1950'lerin başında zaten öyküler yazmaya başlamış ve Sait Faik'le tanıştıktan sonra bir öyküsünü kendisine okuyor. Karşılığında Sait Faik, biz artık kalemlerimizi kıralım diye cevap veriyor Leyla Erbil'e. Buna rağmen başlarda yine de yayımlamaya cesaret edemiyor. Sonunda bir gün Ankara'da son yazdığı bir öyküsünü en sevdiği, en yetenekli ve en zeki şair dediği Metin Eloğlu'nu okuyor. Eloğlu bu öyküyü çok beğeniyor. Adını uğraşsız koyuyor ve kendi çizdiği bir desenle birlikte Salim Şengil'e teslim ediyor. Böylelikle yazarın ilk öyküsü Uğraşsız 1956 yılında Seçilmiş Hikayeler dergisinde yayımlanıyor. Hikayeyle başlıyor yazarla. Ataç, Dost, Dönem, Papyrus, Türk Dili, Türkiye Defteri, Yeditepe, Yelken, Yeni Ağ, Yeni Dergi, Yeni Ufuklar gibi dergilerde sonraki yıllarda da yazmaya ve yayımlamaya devam ediyor. Leyla Erbil çevresinde olan biten hiçbir şeye duyarsız kalamıyor. Bütün bunlar onu etkiliyor. O da işte yazdıklarıyla kendisinin rahatı kaçmış, biz okurların rahatını kaçırıyor. Rahatı kaçan ağacın son dörtlüğünde Melih Cevdet Han demiş ki, ona bir kitap vereceğim rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o vakit seyredin. Leyla Erbil hiçbir zaman popülizme düşmemiştir. Hiçbir zaman çok satma arzusu taşıyan, kaygısı taşıyan bir yazar olmamıştır. Her okura değil, kendisi de zaten yaratıcı okuya, kendi meşrebine uygun bir okur aramıştır. Farklı bir okur kitlesi vardır Leyla Erbil'in. Leyla Erbil okuru olmak da öğrenilen bir şey. İlk öykü kitabı Hallacı herhangi bir ödüle göndermiyor ama ikinci öykü kitabı Gece Değil bir öykü yarışmasına gönderiyor fakat kazanamıyor. Bir takım da dedikodular ve şaibeler çıkıyor açıkçası. Hemen ardından 1969 yılında Leyla Erbil yakın arkadaşı Selimileriyle beraber ödüllere katılmama eylemi çağrısında bulunuyor. Pek destek bulamıyor ne yazık ki. Bir tek Kemal Tahir bir mesaj göndererek benim yapamadığımı siz yapın şeklinde bir destek mesajı gönderiyor. Buna rağmen Erbil ve arkadaşları Sait Faik'in mezarı başında toplanıyorlar ve ödüllere katılmama kararı alıyorlar. 2000 yılından sonra Leyla Erbil'e yönelik ilgide bir artış. Adeta Leyla Erbil yeniden keşfediliyor 2000'li yıllardan sonra. TÜYAP 19. İstanbul Kitap Fuarı'nda onur ödülünü alıyor. Bu ödülü biliyorsunuz hani ödüllere katılmama kararı var. Edebiyat adına alıyor, aldığını beyan ediyor. 2000'den sonra da bir sürü ödül peş peşe geliyor. 2002 yılında Türkiye Pen Yazarlar Derneği tarafından Nobel'de aday, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösteriliyor. Böylelikle Türkiye'nin ilk kadın Nobel adayı oluyor. 1961'de kurulan Türkiye İşçi Partisi'ne üye oluyor. Partinin sanat ve kültür bürosunda Fethi Naci başkanlığında Edip Cansever, Ahmet Oktay gibi arkadaşlarıyla birlikte çalışıyor. 1974'te de Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kurucu üyeleri arasında yer alıyor. 1996 yine önemli bir tarih. Yıllardır süregelen F tipi cezaevleri ve ölüm oruçları karşısında bu sürecin sona ermesi için arkadaşlarıyla birlikte bir bildiri, ortak bir bildiri kaleme alıyorlar ve bu ölüm oruçlarının 69. gününde 100 yazar ve şair tarafından imzalanmış olan bu bildiri kamuoyuna duyuruluyor. 1999'da da 18 Nisan seçimleri için ÖDP'den yani Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nden milletvekilliğine aday oluyor. Siyaseti çok meraklı olduğundan değil ama zaten seçimlerden kısa bir süre sonra da ÖDP üyeliğinden istifa ediyor. Her zaman aktif siyasetin içinde de romanlarıyla, yapıtlarıyla yer almış. Mesela Madımak Oteli'nin yakılışını anlatır Cüce adlı romanında. Ölüm oruçlarından bahseder bir başka romanında vesaire. Leyla Erbil 12 Ocak 1931'de ailesinin o sırada oturduğu Fatih'teki büyük bir konakta dünyaya geliyor. Babası Hasan Tahsin Bilgin. Makinist, kaptan, romanlarında da karşımıza çıkar Hasan adlı karakterler babasından esinlenmiştir. Annesi Emine Huriye Hanım'dır. Kendisinden 4 yaş büyük bir ablası ve 11 yaş küçük bir kız kardeşi var. Sema Silanoğlu, ressam kendisi de. Eli cetvelli bir ilkokul hocası varmış. Herhalde o çok olumsuz bir etki bıraktı. Çünkü okullarla ve disiplinlerle arası hiçbir zaman iyi olmuyor. Okula gitmekte daha o yıllarda isteksiz. Sporla yakından ilgileniyor. Uzun atlama, koşu, voleybol gibi dallarda okul takımında yer alıyor. İyi bir atlet, iyi bir bisikletçi ve iyi bir yüzücü. Biraz galiba eğitim hayatında bu evlilikleri sekte mi vurdu diye düşünmeden edemiyorum ben. Çünkü İngiliz filolojisine başladıktan bir yıl sonra Çerkez Reşit'in oğlu Aytek Şah ile tanışıyor ve okulu bırakarak evleniyor. Ne var ki bu evlilik çok uzun sürmemiş Aytek Şah ile olan evliliği. Kısa bir süre sonra okuluna ve o edebiyatçılar, yazarlar, şairler arasındaki hareketli hayatına geri dönüyor. 1954'te de Mehmet Erbil ile evliliğine şahit oluyoruz. Dostluk ilişkileri dolu dolu yaşamış. Mehmet Bey ile evlendikten sonra Kızılay'a yerleşiyorlar. O yıllarda Kızılay'da Vüsat Oğbener, İlhan Berk, Nezihe Meriç, Fikret Otyam, Salim Şengil, Can Yücel gibi sanatçılardan oluşan bir sosyal çevrenin içinde. Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduktan sonra da Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Cemal Hakkı Selek gibi aydınlarla tanışıyor, dostluk ilişkileri geliştiriyor. Arnavutköy'e yerleşmeleri de Leyla Erbil için önemli. Çünkü işte kadim dostu diyeyim Tezer Özlü ile de Arnavutköy'de tanışıyorlar ve müthiş bir dostluğa imza atıyorlar. Nitekim bu iki dost arasındaki yazışmalar hepimizin malumudur. Tezer Özlü'den Leyla Erbil'e mektuplar adıyla kitaplaşıyor Yapı Kredi yayınlarından. Zaten iki söz vermiş Leyla Erbil Tezer Özlü'ye. Biri Tezer Özlü'nün bir talebi var. Kocalarımızı yazalım demiş. Bu projeyi Tezer Özlü gerçekleştirememiş ama Leyla Erbil Mektup Aşkları adlı romanında gerçekleştirmiş. İlk sözünü tutmuş. İkincisi de işte bu mektupların yayınlanması isteği Tezer Özlü'nün, onu da gerçekleştirmiş oluyor. Ne yazık ki yakın dostu Tezer Özlü 1986 yılında kaybediyor. Tezer Özlü kansere yenik düşüyor. 43 yaşında henüz, çok da genç. Bu büyük bir yıkım oluyor Leyla Erbil için. İkinci bir yıkımda hemen hemen bir 10 yıl kadar sonra 1995'te yine o 1950 kuşağı öykücüleri diye anılan isimlerden biri olan Onat Kutlar'ın, o da yakın sevdiği bir dostudur Leyla Erbil'in, Onat Kutlar'ın 1995 yılında bombalı bir saldırıda öldürülmesi oluyor. Anne olduğu günler bu İzmir'deki günlere denk geliyor. 1960'ta kızı Fatoş dünyaya geliyor ama o sırada İzmir'de yalnız ve bana yaptığımız görüşmede çok zorlandığını, o annelik deneyiminin çok ağır ve çok zor geldiğini, bu yüzden de bir daha hani çocuk dünyaya getirmeyi düşünemediğini, buna cesaret edemediğini söylemişti. Güzel yürekli olmak önemliydi onun için. Hani dış görünüş şimdi bir önemi yoktu ama güzel yürekli olmak önemliydi. Ama kendisi güzel bir kadın mıydı diye soracak olursanız, evet, çok güzeldi. Çok güzel gözleri vardı, böyle menekşe gözler. Ve pek çok yazara, şaire de aşk ilham etmiş bir kadındır zaten. Afet-i Devran denildiğini duymuştum kendisi için. Sait Faik'in işte ve Ahmet Arif'in, ünlü şair Ahmet Arif'in ona aşık olduğu bilinenler arasında. Nitekim Ahmet Arif'in kendisine yazdığı, Leyla Erbil'e yazdığı mektuplar ölümünden sonra kitaplaştı. Leylim Leylim adıyla mektupları biriktirmiş. Yalnız ben işin şu boyutuna hep merak ediyorum. Onlar çıkmadı ortaya. Hani Tezer Özlü'nün yazdığı mektuplar var, Ahmet Arif'in yazdığı mektuplar var. Peki bu mektupların karşılıkları nerede? Vapurdur hayatının simgesi Leyla Erbil'in. Vapur, Leyla Erbil'in Gecede adlı öykü kitabında yer alan öykülerden birinin adı. Nitekim 19 Temmuz 2013'te kaybettiğimiz yazar Teşvikiye Camii'nden uğurlanırken de sevenleri, okurları o gün cenaze töreninde kırmızı kağıttan yapılmış vapurlar getirdiler yanlarında. Elden ele gezdirdiler ve bu vapurları ve bu kağıtların üzerinde de Vapur adlı öyküsünden pasajlar alıntılanmıştı. Öyküdeki vapur asi bir vapurdur. Sanki Leyla Erbil kendisini anlatmış o vapurla. Kendisi de Türk Edebiyatı'nın işte baş kaldıran vapurudur.
0: Türkçenin önde gelen kadın yazarı

0: durumu.
1: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa, Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece. Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler haberlerle karşınızdayız. Ankara'da terörsüz Türkiye süreci için kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için İçişleri Bakanlığı'nda valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
1: Mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye süreci yasasının sahaya yansıması için ilk toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlığıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi.
2: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş'sa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
3: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak